0: Dediği bu politikayı en çok destekleyen, belki hocam daha iyi bilir, Elon Musk'ın dedesi de o teknokratların içinde. Kuzey ile Grönland dahil olmak üzere o bölgenin tamamen Amerikan Interland'ın içinde olmasını gerektirdiğini söyleyen ekibin içindeydi.
1: Çünkü diyor ki bu Interland bizimdir, başkasına geçemez.
2: Bir de Küba halkı da
1: siyasi olarak.
0: Evet, doğru.
2: Semih Hanım,
1: siyasi
2: Küba
1: olarak
2: halkı da hazır.
1: Komünist de gelse biz yönetiriz diyor.
3: Nasıl?
2: Küba halkı da hazır. Yani gördüğümüz kadarıyla zaten halk büyük bir yoksulluk içerisinde.
1: Elektrik yok ya.
2: Elektrik yok. Evet.
3: Peki şuna da geçelim. Sonra başlığımızı değiştirip arada bir reklama da gideriz.
1: Yani zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne aitti Küba. Yani Castro gelene kadar. Castro ile birlikte bu bir anlaşma. Castro'yu oraya Ruslar çıkarttılar. Amerikan halkına hemen yanı başımızda nükleer var. Aman filan. Ne güzel bir korku hikayesi.
3: Peki. Kriptonun da saltanatı bitti mi? Fiziki altın mı yoksa fiziki para mı? Kim yanıt vermek istiyor?
4: Ben fiziki altın.
3: Fiziki altın, altın mı?
4: Fiziki altın tabii.
0: Tartışmasız.
4: Altın sadece itibari değil, reel bir değere de sahiptir. Çok iyi bir elementtir. Ve bilişim teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda kullanılır. Bu bir. İki, çok nadir bir elementtir. Artırılması, yani çoğaltılması oldukça zordur. Üç, işlenmesi çok kolay bir elementtir. Ve çok müthiş bir iletkendir. Çok güçlü bir iletkendir. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda aynı zamanda paranın referansıdır. Yani devletlerin bastığı, biraz evvel bahsettik ya, merkez bankaları
0: altın rezervlerine göre şekillenir.
4: Altın rezervine göre para basabilir.
3: Altın madenciliği de hala
1: eskiden
3: yoğun dünyada.
0: Çok.
3: Nerelerde?
1: Eskiden de o.
4: Yani tam, ama yine de o ülke terk edilmiş
1: yok,
4: değil.
1: Yok. Yani eskidendi.
4: Bakın 1900... şöyle, enflasyon zaten ondan
1: bak. Adasında Üstad. Bretton Woods anlaşmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri paranın karşılığında altın hani
4: enflasyonlar ondan patlar zaten.
1: Anlamını çıkarttılar. Doğru mu? En iyi sen bilirsin.
5: Şimdi altına endeksli dolar bir süre devam etti ama Amerika baktı ki zarar ediyor bundan.
4: Bunu altın artmıyor, ekonomi büyüklük artıyor.
5: Yani altına endeksli para basma işi yok artık. Ama altın rezervi önemli. Çünkü son dönemde de malum bu karışıklıklar Amerika'nın dolarla ilgili politikaları nedeniyle merkez bankaları altın rezervlerini artırdılar sürekli. Hala şu anda Çin Merkez Bankası ciddi şekilde altın almaya devam ediyor. Bu yüzden de işte altınla ilgili hikaye çok uzun. Ama sizin sorduğunuz soru, kripto hikayesi, kriptolarda çok büyük bir anarşi yaşandı. Çok fazla kripto para üretildi. Çok büyük bataklar oldu. Ama sonuçta başat para olarak Bitcoin ve onunla beraber olan 8-10 tane kripto para yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Ama sizin sorunuzun temelinde aslında şu var. Seyircilerimiz de genellikle onu öyle düşünüyordur. Dijital parayla kağıt para meselesi. Ama dijital parayla kağıt para ayrı şeyler değil. Kripto para paradan farklı. Yani merkez bankalarının bastığı paradan
3: peki,
5: farklı.
3: Peki para mı altın mı diye size sorayım. Siz de mi altın dersiniz?
5: Bunları tabii böyle kısa vadede, yanlış hatırlamıyorsam 4 sene önce bir yine programda şey tartıştık. Dolar bitti artık, Amerika çöktü artık, işte şöyle oldu, böyle oldu. Ben dedim ki bu iş nasıl bu kadar kolay söylenebilir? Dolar bitmez, hani Amerika öyle kolay kolay çökmez. Belki bunun için 100 yıl lazım, çok büyük bir savaş lazım. Hani kripto da devam eder, merkez bankaları sistemi de devam eder. Ama merkez bankaları arasında da tabii ki büyük merkez bankaları var, işte Fed gibi. İngiltere Merkez Bankası gibi, Japonya Merkez Bankası gibi, Çin Merkez Bankası gibi. Onların üzerinden hani para işi denge buluyor. Bu düzen böyle peki devam eder. Ama kriptolarda ilk baştaki o
1: performans,
5: bir sürü hani şey, farklı kripto paralar ve yüksek performanslar çağı geçti gibi
2: sadece
5: görünüyor.
2: Sadece Türkiye özelinde bile o kripto paralarım bir çoğuna işte bakın neler neler çıktı.
4: Ertan Hoca'nın rolünü biraz alayım. Temizlendi. Şöyle, kriptolar
5: var, ulusal
4: sistemlere karşı icat edilmiş alternatif araçlardı. Yani merkeziyetsiz para, iktidarın dağıtılması.
5: 2008 yılındaki çöküşte kripto para peydah oldu. Yani daha önce tasarlanmış. Ama hani işte regülasyonu olmayan, kanunu kuralı olmayan, merkez bankalarının basmadığı,
4: muhatap olmayan.
5: Sonuçta başarılı oldu diyebiliriz. Ama yine de şöyle
1: çok
5: diyelim.
1: Çok tehlikeli bir.
5: Çok tehlikeli.
1: Tabii bir alan. Yani şöyle kayıt dışı
0: son yaşanan
1: alan,
0: kaoslarda gördük hocam. Yani,
1: ne kadar güvenli. Şöyle sonra bakacaksınız.
0: Dünyada.
1: Uzun vadeli kazanç ve kısa vadeli kazanç. Kısa vadeli kazançta benim tercihim nakitte olmak isterim. Uzun vadeli kazançta altında olursunuz. Veyahut da dövizde olursunuz. Ama kripto tarafına girdiğiniz zaman kripto 125 bin dolara kadar yükseldi. %50 düştü. Şu anda 60 bin dolar.
5: 80
1: yani, işte inip 80. çıkıyor. Dolayısıyla bu inişler çıkışlar çok iyi kontrol edilmediği sürece kripto tarafından yani Bitcoin tarafından gidelim. Orada dengeli olmak, çok iyi takip etmek, alıp iyi satabilmek lazım. Ama çok bakın.
5: Çok hızlı da düşebilir.
1: Tabii. Çok hızlı da kazanabilirsin. Aynı fonlar gibi.
5: Riskli yani.
1: Çok tabii.
5: Risk.
1: Şimdi burada bir problem var. O problem de şu. Cebimizde dolarımız veya nakit paramız var. Kağıt paradan bahsediyorum. Yarın savaş çıktı. Altın zıplar.
3: Uçar.
1: Şimdi bütün araştırmalarımda şunu gördüm. Altını hepimiz biliyoruz ki dünyada savaş çıktığı zaman altın ve gümüş gibi madenler
3: değer kazanır.
1: Değer kazanır. Ama ikinci bir şey daha değer kazanıyor. O da ne biliyor musunuz? Sanat eserleri.
3: Evet, daha çok ilginç.
0: İlginç hocam.
1: Evet.
3: Peki.
1: Şu anda hem sanat eserleri hem altın değer kazanabilir. Değer kazanır.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde klasik bir önerme var. Herkes bilir. Dolar mı tedavülden kalksın yoksa Amerika'ya nükleer bir saldırı mı olsun? Cevap: tabii ki nükleer saldırı olsun, dolar kalkmasın yeter ki. Amerika Birleşik Devletleri için dolar bu kadar önemlidir. Dolar mı, altın mı önermesinde altındır tabii ki. Yani kişisel manada, bireysel manada söylüyorum. Çünkü doların da bir enflasyonu vardır. Yine zararlı olan siz olursunuz.
3: Evet.
2: O yüzden altın tutmak her halükarda mantıklıdır.
3: Şunu az da sorayım, reklama gideceğim.
2: Evet, bayağı da vardır
0: dolar. Altın her zaman kazandırır.
3: Altın niye düştü o zaman?
1: Yani şimdi şöyle.
4: %5 falan.
0: Daha büyük yükselecek çünkü.
3: Ha?
0: Daha bakın, büyük yükselecek çünkü. Bakın, şu an stabil tutuyorlar.
3: Şimdi
0: daha
3: bizi büyük izleyenler körfez diyecek, o zaman altın alalım.
4: Körfez ülkeleri
0: yatırım değil, tavsiyesi değil.
4: Yani kısa vadede altın sattılar.
5: Şöyle bir şey var. İlk defa, yani ilk defa fırtın öncesi diyorum ama daha önceki petrol krizinde de böyle oldu. Enerji söz konusu olduğunda, yani enerji fiyatları zıpladığında, bu savaş çıktığında altın yükselir kuralı geçerli olmuyor. Çünkü merkez bankaları dahil, az önce söyledim ya, altın topluyorlardı. Onlar enerji fiyatları çok yükselince altın satıyorlar ve enerjiyle ilgili kontratların peşine düşüyorlar. Dolayısıyla burada enerjide bir emtia, altında bir emtia. Enerjinin başka bir krizi ortaya çıkınca savaş olsa da altın yatay hareket etti. Hatta biraz geriledi, sonra biraz toparladı. Ama bu genel teori, örneğin Ukrayna, Rusya savaşı çıktığında da enerjiyle ilgili sorunlar oldu. Ama Hürmüz Boğazı gibi bir sorun olmadı. Dünyanın diğer tarafında enerji tedarikinde aksama olmadı. Altın o zaman yükseldi. Herhangi bir farklı bir savaşta, enerjiyi etkilemeyen bir savaşta...
3: Peki.
1: Tabii bizim yükseldi. Bahsettiğimiz savaş bölgesel savaşlar değil, dünyayı etkileyen savaşlar.
0: Büyük savaşlar.
1: Yani emtiayı...
3: Etkiledi ama işte. Bu da...
1: İşte o zaman çıktı. Emtiayı etkileyecek savaşlar. Yani dolayısıyla siz neye güvenmiyorsunuz? Dolara güvenmediğiniz zaman bu sefer altına veyahut da değerli madenlere kaymaya başlıyor.
0: Aslında şu da var değil mi hocam? Büyük bir savaş öncesi altını bir stabil, böyle sabit tutuyorlar ki büyük savaş öncesi böyle devam edip büyük savaşta bir anda fırlama yapabiliyor.
1: Ya şöyle, yani bu birinci ve ikinci dünya savaşında
0: benzer olduğu için ben de tarihçiyim. Yani, ondan dolayı
1: şimdi
0: şey
1: şöyle yapacaksınız. Altın veyahut da herhangi bir değerli maden düşer mi? Normalde düşmemesi lazım. Ya stabil bir şey değil mi o? Ama birileri bunu manipüle etmek zorunda. Nasıl para kazanacağız? Düşüreceğiz, tekrar alacağız, tekrar satacağız. Yani ya biz,
5: arz talep meselesi.
1: Biz yani burada arz
5: çok satan varsa, he, stoklar örneğin merkez bankaları tonlarca alıyor ya. Tonlarca satıyorlarsa bunun karşısında kimse duramaz.
1: Geçen hafta fonları konuştuk ya, aynı fonlardaki için gibi. Birisi arzı ve talebi yönetiyorsa,
3: evet, bunu
1: o
3: da
1: sistemi yönetiyordur.
2: Bir de kriptonun saltanatı bitti mi diyorsunuz ya. Mesela onun saltanatı biraz sürerken, yayınlara girerken burada kameraman arkadaşlar da bize hep soruyordu. Kripto alalım mı? Ne diyorsunuz abi? Bitcoin alalım mı? Bu sorular çoğalınca bilin ki tehlike başlıyor. İşte o zaman kriptonun saltanatı
5: son
2: bitiyor.
5: Son dönemde çünkü çıkacaklar belli yani. Soruyorlardı, böyle oldu.
2: Yaşattılar ya, düşürdüler. Evet, 120 binlerden düşürdüler.
3: Var mı eklemek istediğiniz, reklama gideceğim. O zaman kısa bir ara, ama çok kısa. 2 dakika sonra buradayız.

0: Kısacık bir ara vermiştik. Devam ediyoruz. Doktor Sermet Erdem, Ertan Özyiğit, Sadi Özdemir, Türker Akıncı ve Koray Kamacı bu akşam yayın konuklarımız. Şimdi ABD-Çin görüşmesiyle hemen başlayalım. Ertan Bey, sizinle evet. Başlayayım. Ne oldu şimdi bu iki lider görüşünce, bir kazanım elde eden taraf oldu mu?
1: Yani aslında Çin için bu görüşmeler...
0: Orada New York'ta genel kurulda, evet, evet. BM genel
1: Çin
0: kurulunda buluştular.
1: Süreyi uzatmak çok önemli.
0: Hangi süreyi, niye?
1: Yani şöyle, bir 3. Dünya Savaşı olacaksa Çin'le Amerika arasında.
0: Mümkün
1: Çin'in
0: mü?
1: Fiziki, Amerika'nın fiziken yapmadığı ama başlayan bir savaşı uzatması lazım Çin'in. Niçin? Çin bu arada bugün uçak gemilerini daha çok yapması lazım. Nükleer balistik füzelerini daha çok arttırması lazım. Çünkü böyle bir savaş şu an benim için kaçınılmaz. Benim analizimde. Dolayısıyla...
0: Ne zaman?
1: Amerika geç bile kaldı bence. Amerika'nın kendi girmesinden bahsetmiyorum. Şöyle olur. Keşmir'de bir su sorunu çıkar. Hindistan'la Amerika, Çin birbirine girer.
0: Hindistan, Pakistan.
1: Evet, araya Pakistan Çin tarafına geçer. Malezya aşağıdan başka bir şey yapar. Yani aslında dünya nüfusunun, dünya haritasını gözüne alsın herkes. Çin'in güneyiyle Hindistan'ın güney bölgesi, yani Malezya filan o bölge.
2: Güneydoğu Asya.
1: Güneydoğu Asya 4.5 milyar insanın yaşadığı yer. Bakın, evet. Dünyanın ağırlık merkezi yani.
2: Büyük
1: insan açısından.
3: Yarısı.
1: Dolayısıyla işte biliyorsunuz Xi Jinping'in 23 ile 25 Eylül arasında bir Amerika gezisi var. Asıl görüşme 24'ünde oldu. 24'ündeki görüşme aslında şöyle bakmamız lazım. 10 Kasım 2026'ya da sona ermesi gerekli olan işte bu bahsettiğimiz şeyler, yani ateşkesin, ticari ateşkesin 3 ay daha ötelenmesi sağlandı. Hmm. Şimdi buradaki asıl konu nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü ne burada? Yani bunlar Xi Jinping oturmuş, yukarıdan B-2'ler geçmiş, F-22'ler geçmiş, bunların bir önemi yok. Çünkü Çin'e git.
0: Hangi konuda birbirinden daha üstün?
1: Üstün olduğu konu Çin'in nadir elementler,
0: evet,
1: ve üretim hattının hızlılığı.
2: Hocam, donanma? Donanmada da Çin geçti.
1: Çin'in donanmasında, Amerikan donanmasının üstünde bir üstünlüğü yok Çin'in. Bu
2: ama geçti.
3: Ama kamuoyuna yansıyanlar da hocam.
2: Yok, eski bütün amirallerin hepsi geçti hocam.
1: Basit bir şey söyleyelim. Bir, yani şey, iç denizden bahsetseydik bu donanma güçlü olabilirdi. Ama bizim bahsettiğimiz güç
2: kuru yakın,
1: nükleer uçak gemileri.
4: Evet,
1: uçak Amerika gemisi, Birleşik Devletleri açık ara 11 tane.
3: Ha, tamam.
1: Anlatabiliyor muyum? Onun için denizde güçlük şeyi yanlış bir kavram.
0: Yani
1: oradan
0: çok propaganda yürüyor. Uçağın inip kalkacağı
2: genelde amirallerimiz hep güçlü diyor da
0: Amerika'da, Amerika'da daha fazla.
1: Tabii tabii, 11 tane
3: katı
1: var.
3: Katı yakıt.
4: Yani, bir ekleme yapabilirim. Semiha Hanım, aslında Amerika'nın Trump dönemi de değil, daha önceki dönemden beri bir kaygısı, korkusu var. 2035 yılından sonra Çin'le asla baş edemeyeceğini, bravo, biliyor Amerika. Bütün rakamlar...
0: Hangi alanda?
4: Her alanda. Şu anda savunma silah,
0: teknoloji,
4: her açıdan üstün. İşte milli gelir vesaire, hala bir numaralı ekonomi Amerika.
1: Onun için, evet, savaş geç kaldı.
4: Açık veriyor olsa da yapay zekada rekabet var aralarında, biraz karışık. Ama işte Trump, hatırlarsanız birkaç gün önce söyledi. Yapay zekaya işte engel olmaya çalışanlar gericidir, işte aptaldır. Yapay zekaya kim hakim olursa dünya... Yani Amerika...
3: Adını süper zeka koydular Çin'le birlikte.
4: Süper zeka çevirdi. Dolayısıyla o zamana kadar...
0: İnanmıyor, dalga geçiyor falan.
4: Yani Çin'in Amerika'yı mutlak her konuda geçtiği, asıl önemli konularda geçtiği zamana kadar Amerika'nın durdurmak kaygısı var. Durdurmaya çalışıyor. Aslında Trump'ın sık sık pazarlık yapması, ticaret savaşları. Bugün Bill Gates'in bir şeyin haberi geçti. Dikkatinizi çekti.
2: Yapay zeka ile ilgili.
4: Yapay zeka ile ilgili. Dedi ki, yapay zeka yaklaşık 1 milyar insanın ölümüne sebep olabilecek zincirleme bir takım
2: reaksiyonlar oluşturabilir.
4: Reaksiyonları başlatabilir.
3: Alın size yeni bir nüfusu...

0: Azaltma projesi önce, daha.
1: Önce, ama niye? Nasıl yapacak? Bu
2: konuda yapay zekacı mantığı vardı. O da değişti. Yapay zekanın kurucusu olanlar ve şu anda başında olan CEO'lardan 2 ya da 3 tanesi bu işin kontrol altına alınması gerektiğini ya
3: söylüyorlar.
2: Da
3: uluslararası
4: evet. Vatikan hariç.
2: Bunları düşündüğümüz zaman Amerika'nın acelesi var. Yani
1: Papa açıklama
2: gerçekten Çin'le ilgili bir kuşatma zaten eskiden beri var. Şöyle düşünün, Çin'in etrafını düşünelim. Sadece Tayvan değil, işte Tayland, hatta Avustralya, Japonya, Güney Kore, bu eksende hangi noktayı verebilir ki Amerika? Bu eksenden eğer çözülürse Çin'de asla baş edemez.
3: Peki Ertan Bey, rekabet yerine gerçek bir yumuşama, yeni bir ateşkes niye olmasın
4: mış
3: bu iki
4: olur.
3: Süper güç?
4: Mış gibi olur.
2: Güvenebilirler mi birbirlerine?
4: Çünkü şöyle, eninde
1: sürekli
4: sonunda
1: yükselen Çin var.
4: Hakim yani. Güç. Yani
3: mutlaka bir taraf hakim güç olmak istiyor.
4: Tukides meselesine benziyor. Atina ile Sparta arasındaki kavga. Yani birisinin yükselişi dünya hakimiyeti demek. Amerika Birleşik Devletleri kendi dünya hakimiyetini bitirdiği zaman 3. dünya ülkesi olur. Yüzüne bakamayız.
1: Amerika ama gelişemiyor hocam. Amerika
4: dünyanın
1: gelişemiyor.
4: Hakimiyeti ama bak çok güzel bir şey dedi Suat. Evet. 2035'e kadar onun için savaşın çok geç kaldığını söylüyorum ben. Şöyle diyelim, buradaki iki tane konu var. Bir, nadir elementler. Şöyle diyeyim, nadir elementlerin %75'i...
3: Bunlar ne işe yarıyor?
4: Dünyadaki. F-35 üretecek misiniz? Bankacılık sisteminde mi kullanacaksınız?
0: Telefon, çip, her yerde.
4: Uzaya araç mı yollayacaksınız? Roket. Buradaki elementlerden bahsediyoruz. %75'i Çin'den çıkıyor. Ama garip bir şey, bu işin sistematik ve rafinasyonu %85 Çin'de üretiliyor. Yani aynen. Çin bu konuda açık ara önde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le arasındaki bu anlaşmalarmış gibi kendilerine sıcak davranmalarının asıl sebebi ikisinin de gücü. Ama Çin
2: vakit kazanmaya
4: şöyle diyelim,
2: çalışıyor.
4: 1 trilyon dolarlık yani işte 1.2'ye geçti. Bir ara 2.6'ya çıkmıştı. Yine 1 trilyon dolarlık bir fazlası var. Dolayısıyla bu fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu engellere rağmen Çin başka bir yol bularak Amerika dışındaki ülkelere de sızarak bu parayı yine elinde fazla olarak gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bizim bu ambargoların da veya kotaların da bir anlamı yok. Dolayısıyla Amerika iki türlü sıkışmış durumda şu anda. Bir nadir elementler, bir de üretim. Çin çok iyi üretim yapıyor.
3: Evet.
4: Yani dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin Levant bölgesi diye tanımladığı Orta Doğu'daki bölge dahil ilk kim bu üretimi bizim bölgemize taşıyacaktı. Fakat bizim bölgemizde Çin gibi üretilmediğini gördü. Bizden önce Sahra üstü Afrika'ya yapacaklardı. Orada da bu işi üretemediler. Hatta Mısır'a giden Türk tekstilcileri dönmeye başladılar. Çünkü İşçi o kadar kötü çalışıyor ki Türkiye'deki verimliliği alamadı.
0: Ve çok büyük bir furya edebiliyorsun. Bütün tekstilciler gitti yani Mısır'a.
1: Evet, tamam. Şimdi hepsi geri dönüyor.
0: Çok pişmanda.
3: Şimdi hepsi geri dönüşe başladı. Kartı
4: evet.
3: Var değil mi?
4: Evet.
3: ABD'nin gümrük vergileri ve teknoloji yaptırımlarına karşı ne kadar güçlü?
4: Şöyle Çin'in de Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı var. Niye? Çünkü iyi veya kötü Çin, Amerika pazar. Birleşik Devletleri çok iyi bir pazar. Bir de Çin bir hata yapıyor. Amerikan devlet tahvilleri alıyor. Tamam para
2: hala
4: karşılığında.
2: Hala bir numara. Yani Amerikan tahvillerinin en büyük alıcısı.
3: Niye bunu yapıyor?
4: Çünkü Amerika'yı bir şekilde bu tahvilleri satarak Amerika'yı sıkıştıracağını sanıyor. Tehdit ama bakın. Olsun. Şimdi sade ekonomist, iki tane ekonomist yan yanayız. Şimdi bakın. Bir gün Amerika dese ki, bak Türker beğeneceğim bir hikaye anlatayım. Dese ki,
0: buyur hocam.
4: Yeşil dolarlar var ya, bizim bildiğimiz yeşil dolarlar. Bunların her biri bir sente çıkıyor. 100 dolarda bir sent, 1 dolarda bir sent. Dese ki yarın yeni bir dolar çıkartıyorum mavi. Tamam mı?
0: Yeşiller geçersiz.
4: Yeşil, hayır geçersiz değil. Her 100 doların 1000 tanesi mavi 1 dolar dese. Borcunu kapattı mı? Çünkü paranın arkasındaki asıl güç devletin dünyadaki hegemonyasını sağlayan silah gücüdür. Yani bugün Amerikan filmlerinden hep örnek veririm. Şimdi poker oynuyorlar.

Ya hani bu barlarda eski kovboy filmlerinde adam bir şey çıkar, flas diyor. Ben çok anlamam o işlerden ama flas diyor. Ortayı tam alacakken herif karşısına silahı koyuyor. Alamazsın diye. Tamam. Dolayısıyla bir paranın arkasında silah gücü olmazsa o para güç.

0: Şimdi var. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın.
1: Silah zoruyla şey yapıyor
0: yani. Yani şöyle oluyor. Biz diyoruz ki
2: İkinci Dünya Savaşı.
0: BRICS ülkeleri olarak Yuan'la işte X bir parayı değiştirelim. Rubleyi. Hiçbir anlamı yok. Sonunda eninde sonunda petrodolar diye bir gerçek var. Tabii bu rakamlar petrodolar arasında bir düşmeye devam etti ama bir şey fark etmiyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar gücü bugün dünyanın her ne konuşuyoruz? Euro'nun bir anlamı kalmadı bak. Yani Rusya operasyonundan sonra.
2: Tabii. Dünyada geçerli para, rezerv para, tedavüldeki paranın hala %70'i dolar.
3: Dolar. Evet. Yani peki bu iki lider niye buluştu? Bu görüşmenin arka planında ne var?
2: Bence
3: mesela
2: iki,
3: Koray Bey buyurun.
2: Bir şey söyleyeyim. Tabii. Burada başta söylemeye çalıştığım gibi Çin'in vakte ihtiyacı var. Bir savaş çıkmadan
3: daha da yükselmeye
2: daha bir 5-10 sene devam edersem diyor daha güçlü kaslı olur.
1: Bir de Japonya
2: Amerika'nın da hiç zamanı yok. Vakit geçtikçe o big crash dedikleri o çarpışma olacaksa ki oraya doğru gidiyor sanki. Orada hani zaman geçtikçe daha zayıf bir pozisyonda o savaşa.
1: Ne o büyük Amerika aşağı doğru gidiyor.
2: Hani
1: büyük
4: Amerika. Yani zorunlu işbirliği
5: biraz
4: var.
5: Önceki teori ne oldu?
1: Şimdi Semiha Hanım.
2: Az önceki tartışmayla ilgili
3: siz koz verdiniz ben, şimdi sen. Yani
2: bize de şahsen sustum.
5: Bak ben bir şey demedim.
2: Bir dakika, ben sustum ama ben şöyle. Bütün her şey doğru olabilir ama ben mutlak hakimiyete inanmıyorum. Yani herhangi bir ülkenin her şeye mutlak hakim olabileceğine
4: inanmıyorum. Biz mutlak hakimiyet demedik.
2: Genel olarak
4: aşağı hakim olabiliriz.
2: Hayır. Bir de Türkiye'nin konumuna bakarsak sonuçta Türkiye ve Türk dünyası Amerika ile müttefiktir. Bu kadar hani Amerika her şeye hakim olur yanlış ama Amerika'ya bu kadar Çin'de da muhalif olmak da yanlış.
5: Türk dünyası için doğru
1: şimdi
5: değil.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
4: Yani orayı çok iyi tanıyor.
2: Çin nedeniyle Çin eninde görüşmesi, sonunda Çin ile Türk dünyası başka bir hikaye yaşayacak.
1: Şimdi evet.
4: Şimdi
1: aslında Çin'in yükselen güç olduğunu hocalarım çok güzel anlattı. Asya'nın başat ülkesi Çin. Şimdi kuşak yol projesini de bu arada alttan yapıyor. Zengezur koridoru falan bunların hepsinin ara bağlantısı. Veya Irak'la yapılacak kalkınma yolu bunların hepsinin ara bağlantısıdır. Genelde bunların hepsinin başında Çin var. Bunu herkes biliyor, hepimiz biliyoruz.
2: Projenin sahibi Çin ama araya giriyor sonuçta.
1: Yani girebilir, söyleyebilir. Amerika bu der Zengezur koridorunu ben işleteceğim der ama Çin'in müsaade ettiği sürece. Şimdi Çin belli bir şekilde bu görüşmede Xi Jinping
4: Trump koridoru koyuyorum demedi mi Trump?
1: Evet, ya söyleyebilir. Yapmasıyla yani, söyleme.
4: Nasıl
1: ben de diyorum
4: Çin
1: o zaman.
4: Nasıl oluyor hocam?
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Adını Koray koridoru yapıyorum. Hayır, ben de diyorum bunu şimdi
4: Trump'ın dediğini diyor ki Trump koridoru kardeşim.
1: Trump her dediğini yapabiliyor mu? Bu kadar müktedir mi?
2: Kuşak yol bence değil. Projesi
1: bence
2: ama
1: değil.
2: Onu
1: bence
2: kesiyor.
1: Değil. Yapamadı İran'da yapamadı. Neyse.
0: Bize bile şimdi,
4: Trump bakın.
1: Evet. Şimdi bakın görüşmede Tayvan İran konusu önemli. Bilmiyorum değerli hocalarım katılır mı ama kesinlikle ve kesinlikle görüşmenin en önemli detaylarından biri en başta da söyledim Tayvan ve İran konusu.
3: Ama Tayvan konusunda bir yere varılamaz herhalde yani.
1: Şöyle Tayvan konusunda Çin zaten ablukayı alıyor sürekli tatbikatlar yapıyor orada. Bir gün bir bakmışsınız o tatbikat gerçeğe dönmüş yapabilir dünyada eğer
5: o zaman
1: Amerika ile
5: Dünya Savaşı çok erken.
1: Efendim?
5: O zaman 3. Dünya Savaşı.
1: Yani bir şey söyleyeceğim. Amerika İran'a saldırıyor. 3. Dünya Savaşı çıkmıyor da. Amerika birçok yere saldırıyor çıkmıyor da Çin Tayvan'a saldırınca mı çıkacak?
4: Bir şey söyleyeceğim. Yani,
1: Allah aşkına zaten Çin'in kontrolünde
4: Çin'in
1: Tayvan.
4: Neden biz hiç askeri gücünü almıyoruz ya?
1: Bakın
5: Tayvan'da
1: askeri anlamda
5: tesisleri var. Amerika için olmazsa olmaz. Hava gibi, su gibi lazım bir şey.
1: Evet.
5: Öyle Çin'in
2: yani İran'da şimdi hocam petroldeyse orada da
1: bir şey söyleyeceğim.
2: Netken.
1: Bunların çoğunu Amerika taşıdı. Az önce Ertan hocam söyledi. %70'ini değil mi hocam?
5: Taşısanız ne? Tesis, know-how taşısanız ne? Fabrika
1: hocam,
5: taşısanız ne?
1: Şimdi askeri olarak da hocam askeri olarak da bakın Çin evet hep şunu söylüyoruz. Ben de bir tarihçi olarak emperyal bir şey olamadı hiçbir zaman tarihte Çin. Çıkamadı vesaire ama şu bir gerçek. Çin'in şu an askeri anlamdaki gücü, kapasitesi, disiplini bence Amerika'dan kat ve kat üstün. Amerikan ordusu şu anda büyük bir travmatik şekilde özellikle İran olaylarından sonra müthiş bir travmatik
4: ya
1: anlamda
4: peki, Koray hocam,
1: düşme var.
4: Çin ordusu
1: yani
4: nerede
1: bakıyoruz,
4: ya? Çin ordusu nerede?
1: Abi emperyal olamadı hani, diyorum ya. Hani olduğu zaman göreceğiz.
4: Bak,
1: 2030
4: Türk
1: diyoruz.
4: Türk ordusunun en büyük avantajı ne?
1: 2030.
4: Türk ordusunun en büyük avantajı 50 yıldır sürekli cephelerde savaşıyor olmasıdır.
1: Evet.
4: Bizi Yunan ordusundan ayıran şey odur. 1980'den beri işte terör örgütüyle savaşması,
1: i̇şte ben,
4: Balkanlar, farklı yerler, Libya, Türk ordusu. Bakın, bu yüzden hep
1: ya ben zaten ne diyorum? Ama bak bir şey söyleyeceğim.
4: Türkiye'den örnek veriyorum.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
4: Ordusu mesela nerede?
1: Türkiye'den örnek ayrı, o güzel örnek. Şimdi,

0: hep söylüyorum örneği de.
1: Yunan ordusu nerede savaştı mesela?
0: Onu hep söylüyorum. Onu en çok söyleyen benim.
2: Çin'in ordusunu sorgularken Çin'in elindeki o teknolojik askeri
0: gücü. Ya bu arada disiplini de söylüyorum. Amerikan askeri. Amerikan askeri yürüyemedi ya. Ya marş yürüyemedi Amerikan askeri ya.
3: Kuzey Kore'yi
0: ya biz neyden bahsediyoruz?
2: Nerede yürüyemedi?
0: Askeri geçit töreninde rezil oldu Trump. İzliyordu. Hayır, rezil oldu.
1: Askeri ya daha kötüsünden söylüyorum. Teknoloji Kuzey değil. Kore'yi.
0: Daha kötü söyleyeyim. Daha kötüsünü söyleyeyim. Ya arkadaşlar.
4: İkinci Dünya Savaşı'nda.
0: Şimdi bakıyoruz.
1: 4 milyon asker olan Çin'in, bir Kore var ya.
0: Çin'in.
1: Tamam.
0: Çin'in,
1: nerede bu ordular, askerler?
0: Söylemiyorum.
1: Ya, ordu olabilir. Şu an teknoloji sahneye, olabilir. Kore'ye, savaşmak başka.
0: Sevgili Türker Akıncı şu an sahneye şey çıkmadı diye. Biz bunu reddedemeyiz ki ya. Evet,
2: galiba askeriyle savaşmaya da gerek duymuyorlar artık.
5: Amerika bunu tehlike yani olarak bir... görüyorsa zaten
0: evet,
4: güçlü. Koray, evet, sana bir düzeltme yapacağım. Tabii şimdi hocam. Şu anlamda söylüyorum. Çin'in İran'daki hani petrol gelirleri veya petrol hani ihraç edecek filan. Bu şöyle bir şey. Çok yok. Yani Çin'in 1.2 ile 1.4 milyon varil günlük petrol alıyordu normalde. Yani bu ne demek biliyor musun? Çin'in, bakın çok garip, hani biz de diyoruz ki İran'dan filan, %12'si ihtiyacın. Yani çok komik bir rakam.
5: Ama İran'ın %90'ı oluyor.
4: İran'ın %80'i. İran sıkıntı. İran'ın %80'i. İran'ın %80'i.
0: Evet. İran'ın çok ihtiyacı.
4: Şimdi dolayısıyla Çin'in İran denkleminde Amerika ile çok işi yok. Ama Hürmüz denklemiyle var. Çünkü niye? Hürmüz'den dolayı Katar'dan alacak, evet, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden alacak, Suudi Arabistan alacak. Onu bir yere koyalım. Şimdi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en önemli kavgalardan bir tanesi yapay zeka kavgası.
1: Aynen.
4: Yani yapay zeka arasında bu iki kavganın acaba Çin mi kazanacak, Amerika Birleşik Devletleri mi kazanacak, bir konsensusa gidelim filan kavramı maalesef yok.
0: Yok.
4: Çünkü ikisi de birbirleri üzerinde üstünlük kuruyor. İkincisi, Koray'ın işte Tayvan'dan bahsetti. Tayvan'ı bir açalım.
1: Evet.
4: Amerika Birleşik Devletleri bundan 4 sene önceden başlayarak 286 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Tayvan'daki var olan, bakın bunların hiçbiri Tayvan markası değil, Amerikan patentlidir. Evet. Bunların hepsini Nevada'ya ve Silikon Vadisi'nde fabrikalar açmaya başladılar. Bunlardan en önemlisi gelişmiş çipleri, yani konuştuğumuz zaman Nvidia falan konuşmamız lazım. Tamam mı? Yani Tayvan'da TSMC'nin falan yapmış olduğu operasyonlar doğrudur ama artık Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'daki eninde sonunda Çin'in ihtiyacı olan ve Amerika'nın ihtiyacı olan gelişmiş çipleri artık geçmiş durumda. Bakın daha ilginç bir şey söyleyeyim. 500 milyar dolarlık çip alıyor Tayvan'da.
0: O zaman Amerika'nın çok umurunda değil değil mi Tayvan?
4: Yok yok artık değil. Ya bir bar tabii ama çok değil.
0: Tamam.
4: 500 ya, milyar çok dolarlık rakam veriyor.
1: Çok uzak bunlar. Bakın, çok uzak.
2: Bunu, ne uzak?
1: Olgusallıktan çok uzak. Hiçbir parametreye dayanmayan.
4: Nasıl? Anlatıyorum daha neye dayanacak?
1: %70'i hala yarı iletken tesislerinin Çin, Tayvan'da ve orada kullanılan nadir elementlerin
0: hocam %70'ini çoğu çekti diyor hocam.
4: Bakın.
1: Bakın özgün ve sadece o coğrafyadan çıkıyor.
0: %30'u
4: bakın
0: kaldı.
4: Şimdi
1: Tayvan'ın, sadece o coğrafyadan
4: çıkıyor. Tayvan'ın gerçeğini
1: başka anladım. Bir şey söylüyor.
5: Tayvan'ı önemsizleştirmeyecek ama.
1: Hayır önemsizleştiriyor Tayvan'dan da.
4: Bir dinlemedin ki hocam, şimdi dinlemeden
5: başka
4: araya
5: yerden çok her önemli olacak
4: Tayvan. Bak şimdi buradaki konu Tayvan'ın önemli olmasının tek bir sebebi var.
0: Ticaret.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan umurunda değil artık. Ama Japonya ve Güney Kore, Tayvan eğer ki Çin'in eline geçerse tüm damarları tıkanıyor. Bütün ulaşım onun üzerinden, ticari ulaşım, ihaçesi yani. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin, bakın izlesinler, Japon Büyükelçisi'yle röportaj yaptım ben.
1: Üstad,
4: bununla
1: bir
4: ilgili
1: şey sorabilir YouTube miyim?
4: Ben bitirdikten sonra sorarsın tabii.
1: Siz
4: şöyle, dolayısıyla eğer ki Tayvan Çin'e Amerika Birleşik Devletleri dese ki al artık istemiyorum. Bu sefer şu olur. Japonya ve en iyi müttefiklerinden bir tanesi Güney Kore'yi kaybeder. Dolayısıyla Tayvan'ın önemi Koray bu yüzden.
2: Peki Çin bunu göze alır mı? Neyi Güney Kore ve Japonya'yı karşısına almayı?
4: Yok, o Çin tabii ki Tayvan'ı ister. Çünkü bakın bir de Jinping'in 3 tane modeli, evet, vardı.

0: buraya gelmesini, başkanlık yapmasının 3 modeli.
1: Tayvan en büyük onun.
0: Bunlardan bir tanesi neydi biliyor musunuz? Pekin'in yerine yeni bir şehir inşa etti. Başarısız oldu. Kimse taşınmadı. Birinci başarısızlığı. Bunu da İpek Yol projesinin başındaki adamla konuştum. Beni şeyden, Çin'in sosyal bir kuşak medyadan bir yol projesi. Tanıyanlar biliyor. O adamın resimlerini falan koyduk birlikte olduğumuz.
1: Bir kuşak bir yol projesi değil mi hocam?
0: Bir kuşak bir yol projesini başaramadı.
2: Evet.
0: İkinci hani handikapı. Elinde bir tek Tayvan var. Tayvan'ı da alamazsa Xi Jinping'i göremeyebiliriz artık.
1: Evet.
0: Peki. Dolayısıyla Xi Jinping'in bu süreç içinde bunu başarmak zorunluluğu.
1: Tayvan çıkış noktası.
0: Tabii.
3: Sermet Bey şimdi tamamlasın.
4: Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Dünyada yarı iletkenlerin hem ham madde hem know-how hem altyapı olarak yaklaşık %75'in üretildiği yer Doğu Asya. Başta Tayvan olmak üzere Güney Kore, Japonya, Çin ve Asya.
1: Malezya.
4: Doğu kısmı. Ve bu yarı iletkenler, nadir elementler ne biliyor musunuz? Ekmek, su, hava artık dünya için. Hani anlaşılır bir tabirle söyleyeyim. Öyle Amerika vazgeçti, oradan oraya taşıdı, bunu yaptı, şunu yaptı. Bunlar çok beylik laflar. Parametrelere, istatistiklere bakmadan... Bunlar
0: sen üzerinde... bakmamışsın kardeşim. Niye biliyor musunuz? Bakın.
4: Ya nerede?
0: Tayvan.
4: Bakın ben size saygıyla...
0: TMCG dahil olmak üzere.
4: Dinledim ben sizi.
0: Bakın TMCG dahil olmak üzere. Çip üretemez. Kime mecbur biliyor musunuz? Çok garip bir şey söyleyeceğim. Bilmeyen bilmez, cahiller bilemez. Japonya'daki eğer ki silikon, yani bu bahsettiğimiz Çinleri, çiplerin makinesi Japonya'dan ve İsviçre'den geliyor.
4: Peki. Tamam, elementlerden çıkıyor.
0: Efendim?
4: Element nereden çıkıyor?
0: Bakın element...
4: Ham madde nereden geliyor?
0: Bakın element...
4: Ham madde nereden geliyor?
0: Element konusuyla ilgili...
4: Ham madde nereden geliyor?
0: Çipin ürettiğiniz element, yani böyle bahsettiğimiz uzay sanayi filan elementleri değil. Unutmayın.
3: Peki buyurun tamamlayın.
4: Şöyle, yapay zeka konusunda bir rekabet olduğu doğru. Hatta bu konuda Çin'in dominasyonu da doğru. Ve Çin'in dominasyonu nedeniyle... Avrupalı entelektüeller 180 derece makas değişikliği yapmaya başladı. O çok ünlü markaların vesairelerin... Bakın Çin ayrı bir dünya. Biz Çin'i tanımıyoruz. Oryantalist bakıyoruz. Yuval Noah Harari bile der ki... 3000 yıllık yazılı insanlık tarihinde ya da medeniyet tarihinde... Batı'nın üstünlüğü 200 yıldır. Bunun geri kalan yani %10-15'ine tekabül eder. Çin'in her türlü dünyanın en büyük güç olduğu bir... akıştan bahsediyoruz. Öyle 200 yıllık, 300 yıllık bunu Wallerstein da söyler. Immanuel Wallerstein World System Analiz'de. Böyle 200-300 yıllık denklemleri bozulmayacak, kadir-i mutlak, haşa Allah yapısı gibi addetmek bence insanlık tarihine de bir
0: tarihle
4: haksızlık.
0: İlgili bir nokta daha.
4: İnsanlık tarihine de bir haksızlık.
0: Tarihi bilmek
4: bir saniyenizi
0: şöyle
4: rica edeyim. Tamamlayayım
0: 1937'de
4: bir tamamlayayım
0: küçücük,
4: da.
0: Küçücük Japonya. Küçücük Japonya. Yalnızca binlerce, milyona karşı binlerce samurayla birlikte tüm Çin'i aldı. Ne diyorsun?
4: Ne oldu? Kalabildi
0: tarih
4: mi?
0: Tarih bu ya.
4: Aldı da ne oldu? Kalabildi mi?
0: Efendim?
4: Aldı da ne oldu? Kalabildi mi?
0: Niye kalamadığını söyleyeyim mi? Ya Amerika Birleşik Devletleri maalesef atom bombası attığı için, yenildik saydığı için yenildiler. Evet. Yoksa 100 milyon bak sen.
5: Amerika Çin'i de Rusya'yı da kurtardı.
0: 100
5: zaten.
0: Milyon. Bak tarihi anlatıyorum sana. 100 milyon, sen tarihçisin, 100 milyon Çinli Japonların samuraylarından kaçarak Sarı Deniz'de, yani Sarı Nehir'de, yani bu kadar rakam değil kaçtılar ama milyonlarca insan öldü. Yani şimdi şöyle bakma.
1: Hiroşima ve Nagasaki olmasaydı şöyle, farklı
0: tabii
1: olurdu.
0: Olmasaydı evet, şu anda Çin'e Batı Japonya diyebilirdik.
3: Peki. Siz tamamlayın. Bir soru soracağım ortaya. Sonra CIA raporuna geçmem lazım. 45 dakikamız
4: şunu
3: var.
4: Şunu söyleyeceğim. Yani rakamlar yalan söylemez. Evet, yükselen bir Çin gerçeği var. Amerika Birleşik Devleti'nin de dünyadaki özgül ağırlığı, sahip olduğu güç parametrelerinin oransal yüksekliği düşüyor. Ha bu 3. Dünya Savaşı çıkacak, Çin Amerika'yı yenecek, şudur budur, bunları söylemek için çok erken. Çok erken. Ama bir realite, Çin bu yarışta arayı kapatıyor. Bir makale okudum.
0: Ona
4: dünyadaki
0: intelijansiyel
4: yakalayacak akademik faaliyetlerle ilgili. Diyor
1: geçebilir.
4: İngiliz bir sosyolog Şu an diyor İngiltere üniversitelerinde doktora yapan araştırmacıların %90'a yakını Çinli. Korkarım ki 10 yıl sonra akademik kadrolar da böyle olacak.
0: Şu İngiltere yani, için geçerlidir. Amerika'da bunların hepsini engelledi Amerika bu korkudan dolayı. Şunu söylememiz lazım. Bakın Amerika Birleşik Devletleri bunu çok dinleyin. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu söylediğim Atlantik Konsil'in Amerika Birleşik Devletleri'ni tarif etmesi. Bir, diyor ki dünya hakimiyetim için birinci ayak yani bir çatı kuracaksak dört tane bacağın üzerine kurarız. Dom diyorlar. Birinci ayak bir bütün patentler benim olacak.
3: Amerika için.
0: Amerika. Siz şimdi üretim üstünüzü. Çin bir kutu firması diyorum ben. Kutu fabrikası. Bunu veriyorsun yapıyor. İçindeki çip benim. Ha Tayvan'dan almışsın. Benim patentimi alıyorsun. Ben bu patenti çekersem hiçbir şey üretemedim. Bir. İkincisi diyor ki para gücü, dolar. Bu diyor benim üstümde hiç dünyadaki tek para benim olacak. Üçüncüsü silah kuvvetleri benim olacak. Dördüncüsünde diyor konuşuruz. Hukuk, insan hakları. Gelin oturalım. Yoğurdu, çobani yapalım.
5: Bana göre olacak. Bana göre olacak.
0: Orada diyor pizzayı bilmem ne yapalım.
3: Peki onlara. Tekrar buluşmaya dönecek olursak tek bir soru. İki tarafta gerilimi gerçekten azaltmak istiyor mu, istemiyor mu?
0: Azaltmak ve dengeli bir politika izleyerek birbirlerine hani güreşçiler elense çekerler ya. Evet. Öyle bir sistemde devam ettiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in altıya bölünmesi projesine götürüyor. Çin de Tayvan üzerinde 2035 Saad'in dediği doğrudur. 2035'te Amerika Birleşik Devletleri'ni daha erken nasıl geçeriz diye. Çin'in şöyle bir şeyi var. Biraz önce uçak gemilerinden bahsettim ya. Maalesef adamlar 2 senede bir uçak gemisi yapıyor kardeşim.
3: Hay Allah.
0: Çünkü üretim çok iyi. Ama Çin'in ürettiği nükleer değil daha. Mazotla çalışıyor herif nükleerden bak. 25 yıl.
5: Boğazdan adam, geçirdiler ya. Götürdüler.
0: 25 yıl adam dünyanın her yerinde nükleer enerjiyle uçak gemisi var. Öteki daha mazotla çalışıyor. Ama şu anda nükleere de geçmeye başladılar.
3: Peki bir görüntü var şimdi. Onu bir ekrana verelim. Bu buluşmada...
4: İmza mı? İmza olayı mı?
3: Biden'ın fotoğrafını...
4: Çok güzel.
3: Yok, çok öyle biri yok.
4: Amerika tarihinde silinmiş. O görüntüde.
3: Gelir misiniz?
4: Tabii.
3: Peki o hazırlanıyor mu şu anda ama ben notunuzu da alayım. Anlatmak istediğim.
0: Otopen'den mi bahsediyorsunuz?
4: Evet, otopen. Ha. Trump demişti ki Biden imza attığı kararnameleri %92'sini... Rakam vermişti. %92'sini otopenle yani otomatik kalemle kendisi imza atmıyor demişti. Rakam dahi vermişti %92.
5: Islak imza
4: İşte
5: attım.
4: Bu tamam. Görselde bu ses, de tam onu söylüyor. Çünkü bakın orada hepsinin işte başkanların şu yol boyunca bütün başkanların fotoğrafları var.
3: Ne hikmetse Biden yok.
4: Biden'ın fotoğrafı yok.
1: Bu arada sesli, Biden ortalarda da yok.
3: Sesli evet, bu video. Bir başa alalım ve onu bir dinleyelim. Önce bir dinleyelim. Bir kere daha bakalım.
4: Yani oradaki otomatik kalemi gösteriyor. İmzaları Biden'ın atmadığını yaptım söylüyor. Xi Jinping'in gülüşü sempatik. Trump da çok sempatik davranıyor. Hani zorunlu iş birliği
3: burada.
4: Burada var işte yani. Görünüyor. O fotoğraf karesi gösteriyor. Bu adamlar bu soğuk rekabet.
0: Koridorun ismi Presidential Walk of Fame diye bir koridor. Burada iki tane şey var ilginç. Trump'ın iki resmi var.
3: Evet.
4: Bir önceki başkanlık dönemini temsilen evet. Koymuş.
0: Burada bir de Roosevelt'in 3 resmi var.
3: Biden niye yok? Gıcık mı?
0: Biden
5: çünkü
0: yok.
5: Araya girmiş.
0: Şimdi. Tabii belli ki. Ama bakın burada
1: Biden
0: Trump,
1: ortalarda Trump, da yok bu arada. Trump Biden yok mesela hiçbir yerde yok.
3: Rahatsız mı acaba?
1: Hayır, uluslararası mesela diğer şeyler olsun veya cenazeler olsun. Cenazelerde Obama ama vesaire hepsi bir ara giriyor ama
4: sağlığı,
1: Biden yok.
4: Sağlığı iyi değildi. Acaba yürümekte zorlanıyordu. Şey, muhtemelen öyleymiş.
3: Tam niye Biden yok?
0: İşte belli ki yani sağlığından dolayı. Trump'ın
3: fotoğraflarda neden yok?
0: Resimde olmamasının nedeni bakın çok önemli bir operasyon çekti Biden hükümeti. Trump'ın evine, karısının yatak odasına kadar girip eşyalarını bile karıştırdılar.
1: FBI operasyonu.
0: Bak FBI yani tuvaletlerde kağıtların bulunması falan Ben de Trump'ın yerinde olsaydım...
3: Yok ederdim.
0: Yani imzayı bile koymaz, kara bir sayfa koyardım oraya.
2: Biden'ın hakikaten bu arada sağlık durumu... Hani ben mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nda Litvanya'daydı zannedersem...

0: NATO zirvesine katıldık. Orada Biden'ın kaldığı otelin önüne büyük bir çadır kurdular. Çünkü bizim Türk gazetecilerin kaldığı otelde tam Biden'ın kaldığı otelin karşısıydı. Çünkü araç giriyor Biden'ın aracı içine. Onun araçtan nasıl indiğini kimseye göstermek istemediler mesela. Hmm. Yani demek ki araçtan inerken de sıkıntıları vardı. Evet, durumu hatta hani hiçbir kare alınamadı ama o çadır çok konuşulmuştu.
1: Sermet Bey, ne diyorsunuz bu görüntüye? Bir yorumunuz varsa alayım, geçeceğim konuyu.
2: Trump her zaman olduğu gibi ironi yapıyor.
1: Ne yapıyor? İroni.
2: İroni yapıyor.
1: Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Yok yani bu. Peki. Yani belli ki Trump'ın...
1: CIA raporuna geçiyorum
3: hiç
1: şimdi.
3: Hiç siyaset meselesi. Bir de Trump burada çok güzel bir kelime demiş. Başkan değil, yani Biden değil, sistem yönetiyordu. Hmm. Diyor orada.
1: Evet, evet. Şimdi Rusya Avrupa'ya aylar içinde hakikaten saldırabilir mi? Rusya NATO'nun 5. maddesini mi test eder? Hangi ülkeler risk altında? Rusya ne planlıyor? Olası bir saldırıya NATO'nun ilk tepkisi ne olur? Ya da Avrupa ülkeleri olası bir senaryoya ne kadar hazır? Yani hem Fransa'da, hem İtalya'da, hem İspanya'da, Almanya'da zaman zaman bu tür hazırlıkların olduğunu da duyuyoruz. Mesela CIA raporunu şimdi bir arıyorum, birkaç bir şey söyleyeceğim. Almanya hastaneleri olası savaş senaryolarına karşı bir hazırlık yapmaları konusunda bilgi veriyor. İngiltere halka konserve stokları yapın diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm siyasi parti liderleriyle gizli bir görüşme gerçekleştiriyor. NATO İttifakın askeri komitesi başkanı Rusya'nın olası bir saldırısına karşılık vermeye de hazır olduklarını söylüyor. Bütün bunlar...
3: Neymiş bu Rusya değil mi?
4: Evet. Rusya, Rusya bütün hepsini bize getirmiş.
1: Bunların hepsi gerçekten bir savaş hazırlığı mıdır, nedir?
0: Girizgah yaptın mı ben?
1: Hemen geliyorum. Raporu da bir söylemek istiyorum. Rapora ilişkin nasıl bir ayrıntı var? Siz söyleyin, ben de o cümleyi...
0: Şimdi bu hafta arasında İngiltere hükümeti stoklayın dedi konserve. Hollanda hükümeti hepsini tek tek kendi yanımda gösterdiğim için biliyorum.
3: Konservenin dışında... muhakkak enerji ve doğalgaz da olmayacak.
0: Evet, ve İngiltere'de son bir ayda en çok aranan Google'daki kelimeler pil, el feneri gibi kelimeler oldu. Çünkü iç kamuoyunu tamamen buna hazırlıyorlar. Hollanda hükümeti açıklama yaptı. Aman dikkat, bir şeyleri stoklayın diyor. Danimarka hükümeti bir açıklama yaptı. Stoklayın diyor. İşte Almanya hastaneleri olası savaş senaryosu. İngiltere'de de şöyle bir senaryo yapıldı. Eğer bir dünya savaşında Rusya bize bir şey atarsa kamu görevlileri ne yapabilirin tatbikatını yaptılar bu hafta. Kaç ülke saydım? 4 ya da 5 ülke
4: İsveç,
0: saydım.
4: İsveç, evet. Norveç.
0: Şimdi hepimiz gidiyoruz Avrupa'ya. Ben mesela geçen sene Avrupa'daki kitap fuarlarına gitme şansı yakaladım. Oradaki devletlerin de Rusya'ya bakış açısını, halkın bakış açısını ve o korkuyu aslında Amerika'nın dolaylı olarak nasıl yaydığına da şahit olduk. Yani öyle bir Rusya korkusunu yaymışlar ki...
3: Korku yönetimi
0: ya
3: yapmışlar.
0: Bak böyle bir şey olamaz. Yani peş peşe işte elektrik stoklayın, pillerinizi
1: yani
0: alın,
1: Avrupa
0: şuyu alın.
1: Yani Avrupa tehdidi olduğundan büyük mü gösteriyor? Bunun çabası içinde ya, mi?
0: Amerika ve Rusya birlikte aslında o günün sonunda Avrupa'yı öyle bir dizginliyor ki... Amerika ipleri baskılıyor. Öyle bir almış ki... Ya tamam hadi bugün Avrupa'da siz Avrupa'dan çekilin gidin deseniz gidecekler neredeyse. Avrupa bu hale düşmüş durumda. O yüzden hani hasta adam benzetmesinin artık Avrupa'ya yapılması da
1: bunda
0: çok normal. Çünkü halkı da korkutmuşlar. İşte bakın NATO'ya katılanları gördünüz daha evet. Geçen sene NATO'ya katıldı. Halk da korkuttu, devletleri de kontrol altına aldılar bu sayede. Aman Rusya geliyor korkusuyla.
4: Hatta Türkiye'ye sarıldılar.
0: Tabii.
4: Lütfen Türkiye'ye işte, Türk askeri korusun bizi evet. Dediler.
1: Şimdi o rapordan birkaç cümle söyleyeceğim.
3: Türkiye'de de. Bu arada yani sığınaklarla ilgili bir gelişme oldu. Her ilde.
0: Tabii 81 ilde.
3: Işte. 81
1: ilde. Evet, evet.
3: Yani bu aslında savaş hazırlıkları. Tabii ki İngiltere'nin başını çektiği Rusya Avrupa ile ilgili operasyonu Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile birlikte yaptığı bir operasyon oldu. Hani biraz önceki sağlam oldu.
4: Ben bir hatırlatma
3: ama dünya savaşı her an bekleniyor. Ben de bir Cumhuriyet gazetesi var. Sana gösterdim geldiğinde. O Cumhuriyet gazetesinde şöyle yazıyor. Nihayet harp başladı.
0: Ha, ben hatırladım.
1: Ne zaman bu, ne için?
3: Bakın ne demek nihayet harp başladı biliyor musunuz? Her gün konuşuyoruz. Biz Osman Pamukoğlu ile ben 3. Dünya Savaşı'nı çıkacağını Osman abi Pamuk kitap yazmıştı. Ben de 2008'den beri bunu anlatıyorum. Şimdi herkes konuşmaya başladı ya. Hı hı. Bu herkesin konuşmasından sonra... Hadi

0: başlayacaksa çıkacaksa çıksın. Nihayet harp başladı. Oh be.
1: Ne olacak?
0: Ya kadar gidiyor.
2: İnsanlar yani, sürekli kendini ona göre
0: yani Almanya istiyor. Hazırlanıyor, pilleri koyalım. Türker'in dediği gibi fenerler, menerler en çok Google'da aranan filan. Yani,
1: kömür sobalar,
0: artık yeter kardeşim.
2: Şeydi, geçen sene de mesela. Ya, geçen sene aslında, buyurun hocam.
1: Şimdi İngiltere'nin aslında bu Rusya'yla bir savaş istediği net gerçek. Çünkü İstanbul'daki o barış masasını bozan İngiltere'ydi. Hatırlatalım bunu. Daha savaş çıkalı birkaç ay olmuştu. Aslında bir şekilde...
2: Boris Johnson. Boris Johnson sokaklarında gezmişti.
1: Boris Johnson başbakanı. Bozmuştu. Şimdi de Rusya'nın yani NATO'ya saldırmak, bütün Avrupa'ya saldırmak gibi bir çabası, gayreti, hedefi olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Ama nedense İngiltere gerçekten gerdikçe geliyor. Almanya'da şöyle bir fırsatçılık yapıyor. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın tekrar çok büyük bir silahlı güç olarak sahaya dönmesi mümkün değildi. Ama şimdi şu anda neredeyse haftada bir haber geliyor. Almanya'daki çok büyük bazı farklı üretimler yapan sanayi tesisleri...
0: Çok ünlü bir marka. Hitler'in yapmış olduğu marka savunma. Şu anda savunma. Hatta çok ünlü marka. 3 tane markanın dışında, model dışında çıkartmayacağım. Hepsini silah
1: şeyi bırakıyorlar.
0: Savunma sanayi
1: için farklı silahlar, makineler ne gerekiyorsa üretmeye başlıyor.
2: Kodada halk arabası.
3: Peki.
1: Dolayısıyla İngiltere ve Almanya'nın bu politikası değişmezse Rusya'yı bir şekilde... Başka bir savaş
0: ama bu arada çok garip bir şey var bakın. Çoğumuzun atladığı belki. Bu arada mesela Andy Braham diyor ki İngiliz Başbakanı işte Ruslar bize saldırabilir. İşte bakıyoruz Almanya da aynı şeyi söylüyor ama ADF biz Ruslarla birlikte olursa acayip bir dünya kurarız diyor. Bu bir terslik değil mi?
2: Fransa'da da Le Pen diyor.
0: Le Pen diyor Fransa'da.
2: Le Pen diyor.
3: CIA raporda diyor ki Rusya 3 Avrupa ülkesine Akdeniz'den saldırı planlıyor. ABD istihbaratı Rusya'nın gemi konteynerlarında gizlenecek ve denizden fırlatılacak Garbera tipi dronlarla NATO ülkelerini hedef alacak. Risk altındaki ülkeler Fransa, İspanya ve İtalya. Rusya 3 Avrupa ülkesine Akdeniz'den özellikle saldıracak deniyor. Şimdi ilk olarak eski Rusya muhabiri de İspanyol El Mundo gazetesinde yayınlanan haberinde istihbarat uyarısının ABD merkezli istihbarat teşkilatı CIA direktöründen geçen Ağustos ayında Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından ortaya çıktığı ve saldırıya ilişkin oldukça spesifik bir senaryoya yer verildiği
4: belirtiliyor.
3: Demek ki
4: Amerika, İtalya, İspanya ve Fransa'dan da bir şeyler istiyor almak zaten, istiyor, İspanya koparmak yapacaksın. İstiyor ki kadar çok şimdi. Güzel bir onlara yani, da Rusya
2: ya,
4: korkusuyla...
2: Rusya'nın işi gücü yok. Ta İspanya'ya mı saldıracak? Ya, Rusya ya. Saldıracaksa zaten bunun dibinde Polonya var. Polonya var. Bunun dibinde Estonya'da
3: güçler
2: var.
3: Evet, niye Polonya değil de Baltık değil de mesela?
4: Ya, İspanya. Kaçırdığımız bu, tamamen bir şey var. Amerika İspanya'yı, oradan bir şey istiyor.
2: İspanya'yı özellikle bu işe dahil etme. İspanya'yı bu işe dahil değil ya. İspanya'yı bir şekilde cezalandırma amaçlı. Bak İspanya'ya böyle oluyor. Halk
0: ondan
2: böyle yapıyor.
0: Biliyor musun? Neden olduğunu söyleyeyim. Trump'ın bir düşüncesi vardı. Dedi ki ya kardeşim NATO'nun 5. maddesi birinize saldırırsa hepimizi saldıracağız, gireceğiz değil mi?
4: Bir kere
0: size ben sadece diyorum ki artık Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya hiçbir şekilde askeri güç vermeyecek. Sizler artık kendinizi savunun. %2, %4 olsun gayri safinizin. Bunlar hareket etmiyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Rus kartını oynarsın. Hareket her an var. İngiltere patlayacak, Almanya'ya saldıracak diye o %4'ü
3: bunun asları yok o zaman. Bunun yani bence asla. Bakın saldırmaz.
0: Şimdi ilkokul çocuğuna söylesek, desek ki
2: oraya saldırmaz ama orası için.
0: Hani Rusya, Polonya'ya da giremez de yani zaten kendi
2: hocam Estonya'da son önlemler var. Bak, Estonya'da bak. İngiltere üssü var bir tane çok önemli bakın, Kapa diye. Bu İngiltere üssüne özellikle Rusya saldırı yapabilir ihtimaline karşı hem İngiltere hem NATO tamamen şu an Estonya'ya yönelmiş durumda. Estonya'dan da peş peşe açıklama geldi. Cezalandırma amaçlı hocam yapabilir.
0: Sosyalist Sovyetler Birliği'nin eski hinterlantını Putin diyor ki burası benimdi kardeşim. Bunları tekrar alacağım.
5: Berlin duvarından Çin Seddi'ne evet. Kadar.
0: Yani Litvanya, dolayısıyla Letonya, şunu Estonya. Söylemek istiyorlar. Bunu nasıl yapacağız? Bu korkular çok güzel korku. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket edip Avrupa'yı konsolide. Bir de bakın.
3: Putin de diyor ki bana göre bir şey var. Bana göre onlar sadece yani Avrupa'yı kastediyor. Düşen reytinglerini kurtarmaya ekonomik bravo. Ve sosyal politikalarındaki hataları örtbas etmeye

0: çalışıyorlar. Ancak bu işe yaramıyor, fayda sağlamıyor.
1: Şöyle, ama bakın, hocam, Rusya'yı da savunuyor.
2: Şöyle bir gerçek bak, var.
3: Gerçek yok ya. Ne diyor hocam, aferin Putin'e.
2: Amerika ölçek olarak Çin'i, Amerika ve Rusya ikilisi ölçek olarak Çin'i balans edemiyorlar, dengeleyemiyorlar. Yani 1,6 milyarlık bir nüfus, müthiş bir teritoryal, bölgesel hakimiyet ve stratejik bir konumlanış Çin'inkisi. Rusya'nın tamam coğrafyası güzel, şusu güzel ama 160 milyona yakın bir nüfus.
4: Ama orada bir denklemde eksik
2: milyonu
4: var.
2: Zaten etnik olarak Rus değil. Amerika 300-350 milyonluk bir nüfus. Çoğu göçmen. Şimdi imparatorluklar çağını başlatmak istiyorlar. Bunu biraz açmak istiyorum. Nedir imparatorluklar çağı? Ulus devletlerin evrilip birden çok ve nüfusu 500 milyonu bulan geniş coğrafyalara yayılmış yeni hakimiyet tipleri. Dolayısıyla Avrupa'yı bir kısmını, yani Berlin Duvarı, belki Berlin Duvarı şey olabilir ama Almanya'dan, Viyana'dan doğusunu Berlin Çin Seddi'ne kadar Rusya'ya vermek. Tabii
0: yine,
2: tabii.
0: Yine geldi ya, bir komplo.
2: Hayır,
3: çok eli açık davrandın ya.
2: Ya şöyle bak. Bence...
3: Doğu Avrupa komplo.
1: Ya hocam biz komplocuyduk, sen olmadın. Programı sonunda değişti işte.
3: Putin'e bunu teklif et, barış.
2: Hayır şöyle, buradaki sorun şu. Çin'in sahip olduğu potansiyeli ulus devletler, bakın biz
4: nüfus gibi, potansiyelinden bahsediyorsun değil mi?
2: Ya ekonomik potansiyel, evet. Nüfus potansiyeli, bakın, üretim burada, potansiyeli.
4: Burada ama denklemde
2: biz bile, Wuhan eyaleti var ya, şu koronanın çıktığı Wuhan eyaleti.
4: Denklemde bir şeye atlıyoruz.
2: O kadar yokuz ya.
4: Denklemde bir şeye atlıyoruz. O da ne biliyor musun? O da Hindistan. Çin'den daha büyük nüfusu var. Ekonomik ama, olarak bakın, ekonomik olarak şu anda
1: Rusya ile iyi anlaşıyor.
4: Şeye yani Hindistan. Şu anda en çok yükselen ülkelerden bir tanesi Hindistan. Dolayısıyla
1: İsrail ile Rusya ile çok iyi anlaşıyoruz.
4: Semiha şunu söyle. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinde olsam kesinlikle ve kesinlikle 3. Dünya Savaşı'nı başlatırım ama içine hiç girmem.
2: Peki
4: kimle kimi kapıştırırım? Hindistan'la Çin'i kapıştırırım.
0: O nüfus azaltın.
1: Nüfus dengeler.
4: Nüfus azaltın. Daha büyük zarar versin. Hindistan'a yardım et, aslan Hindistan'da, Pakistan'da işin içine sok. Fıstık gibi bir operasyon, daha güzel operasyon var mı? Mesela Amerika'nın Afganistan'ı almasıyla birlikte en büyük darbeyi kim yedi biliyor musunuz? Kuşak Yol Projesi yedi. Yapılamadı. İran'daki operasyon da Kuşak Yol
1: Projesi. Hangisi hocam? Bununla ilgili İMEK bir projesi. Şey
4: tabii.
1: Bakın, İMEK projesinden tabii. Dolayı.
2: Trump ne dedi?
0: Ne
2: Sayın
0: dedi?
2: Cumhurbaşkanı'na buradan gerçekten minnet ifade etmek gerekir. Suriye'yi al dedim, almadı dedi. Dedi değil mi?
3: Dedi.
2: Bakın sadece Rusya'yı, Amerika'yı büyütmeyecekler. Başka aktörlerin de büyümesi.
4: Türkiye
0: de mi? Türkiye'yi de mi?
4: Türkiye yükselen değer. Bakın evet. 2000
2: büyütmek istiyorlar.
4: 2008'den beri
1: olmaz.
4: Türker senin programında söylediğin.
1: İsrail'e
2: bunu pozitif anlamda ya da olumlu anlamda söylemiyorum.
4: Bakın 2008'den beri söylüyorum Samet. Diyorum ki Türkiye çok büyük ülke olacak. Bir laf ediyorum, sakın biz yaptık demeyin.
0: Bunu İsrail ister mi ama?
1: Hatta İsrail'i de kontrol
4: ediyor. İsrail bakın, olmasını... bak Türker hatırlıyor, bravo.
1: Şimdi neye göre?
4: Bence şöyle operasyon. Yani Türkiye'nin büyüme stratejisi Amerika'nın da Rusya'nın da işine yarıyor. Biraz önce Çin baskısından dolayı söyledim. Dolayısıyla şöyle, bakın Irak, Kafkaslar, Suriye, Filistin, Ürdün.
2: Balkanlar.
4: Adalar Denizi, Kıbrıs, Türkiye'nin coğrafi olarak değil, abiliğini yapacağı bir hinterland'a girecek. Mısır'da bunun etkisinin de...
1: İmparatorluk
4: bakın bu benim ben 2000'de söylediğim proje, Rand Corporation'ın Levant Projesi diye hazırlamış olduğu bir rapordur. Bu raporun içinde bir şey daha var. Bugün Netanyahu işte görüyoruz filan ama yarın İsrail'de Türkiye'ye gelecek, diyecek ki beni lütfen hamim ol.
1: Çok büyük iddia.
4: Sana söylemiştim çok değil mi?
1: Çok büyük iddia.
2: Şöyle ama İsrail kısmına ben...
4: katılın katılmayın, zaman gösterin.
2: Yani şöyle.
1: Yunanistan kısmı olsa katılırım şey mı hocam? Yapıyorum, ya,
2: İsrail. Ama aynı...
4: Yunanistan yapmaz.
2: Territorial integrity dediğimiz birleştirme kavramını Latin Amerika'da da deniyorlar.
4: Ben yani, birleştirme kavramını o anlamda söylemedim. Yani bakın yine bir şey söyledim.
1: Eğer İsrail'e karşı...
4: Bak Türker, hocam, anlattığım bir şey var.
2: Ulus
4: dedim
2: devlet
4: ki,
2: mantığıyla
4: Kerkük
2: düşünmemek gerekir.
4: Musul petrolleri Türkiye'nin olacak demiştim, hatırlıyorsun.
1: Onun için diyor.
0: Kim evet. İsrail'e karşı
1: şöyle olsa? Şöyle diyor ki bence, ben niyet evet. Okumuş gibi olmayayım ama...
5: İsrail'e karşı çok büyük bir baskı yarın öbür gün bütün Arap ülkelerinden iştersi dönüp olursa İsrail'in gel beni kurtar diyeceği tek, ülke bölgede Türkiye.
4: Ben bundan doğru mu anladım? Bravo Kaan. Aferin
0: sana. Amerika nerede o zaman?
4: Koray. Pardon Koray. Çok özür dilerim.
2: Arap ülkeleri Amerika'dan bağışık bunu demez.
5: Amerika, Amerika'nın işine gelir ki İsrail'in bir hamisi, bir kurtarıcısı olacak. Yeter artık der. Al biraz da Amerika'yı, Türkiye burada, sen yönet.
0: İsrail. Bu da bana çok inandırıcı gelmedi.
4: Yine anlattığım
5: böyle
4: bir şey.
5: Böyle olursa olur.
4: Türker hatırlayacak. Dedim ki Musul ve Kerkük petrolleri İngilizlerin elinden alınıp Türklere verilecek dedim. Şu anda Kerkük petrollerinin %14'ünden başladık. Bismillah. Yani
5: Kerkük valisinin Türk olması bile seçimlerde onun işareti.
4: Yapmış olduğu bu dış politika hamleleri müthiş.
1: Semih Hanım, şunu ben de ekleyeyim Mert Hoca'ya bak. Yine biz bu programı 2016 15 Temmuz'dan önce yapıyor olsaydık ya da Ağustos 27'den önce yapıyor olsaydık derdik ki ya Türkiye Suriye'de mi hakimiyet kuracak? Türkiye Libya'ya mı gidecek? Türkiye işte Adalar Denizi'ni mi şimdi konuşacak? 15 Temmuz'u neden söyledim biliyor musunuz? 15 Temmuz'dan çıkan Türk ordusu 45 gün sonra İHA'sız, SİHA'sız Fırat Kalkanı operasyonuna başladı. Sonra Zeytin Dalı, sonra Barış Pınar. Neden bunları söylüyorum? Orada başlayan o süreç, Suriye'yi yine burada bir sene önce konuşuyor olsaydık, ya Esad hayatta yıkılmaz, Rusya destekliyor. Şimdi Trump diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'na, Suriye'yi al dedi, almadın. Yani aslında Suriye üzerinden hem Lübnan'a nasıl bir etki ettiğimiz, hem Mekke İttifakı ile neler olduğunu bakın çok hızlı ilerliyor.
4: İsrail,
1: İsrail o kadar yalnızlaşacak ki bir yandan da hem sahra üstü ülkelerde Türkiye etkisini görüyoruz.
5: Türker
1: Libya
5: hocam,
1: şimdi Mısır geliyor tabii, muhtemelen.
0: Sayın, ben de sayın,
5: ama bak çok önemli bir yere geldi.
1: Çok acayip bir intiharlandı.
5: Sayın Devlet Bahçeli'nin, Bahçeli'nin Lübnan'la ilgili çıkışı da bununla alakalı.
1: Evet.
5: Bravo.
1: Lübnan'ın da şimdi mesela farklı bir şey konuşuyoruz.
0: Peki ABD niye İsrail'in yalnızlaşmasını istesin ya da
2: çünkü
0: buna göz yumsun?
2: Parasını, know'unu, how'unu Pasifik'e kaydırıyor.
4: Yani aslında İsrail demek...
0: Bir komplo daha geldi.
2: Ay komplo değil ya, rakam var. Ben
4: İsrail yok, demek yani.
5: Çin'e yerleşiyor, doğru Sadi söylüyor. Yahudi bankerleri Çin'e yerleşiyor, onu diyorsun değil mi hocam? Yani. Sermet hocam,
1: kontrol
5: Yahudi bankerleri Çin'e yerleşiyor, onu mu diyorsun?
2: Ya sadece o değil, know'u götürüyor, how'u götürüyor.
0: Peki buyurun.
3: 2011 ya da 2012 şimdi baktım da. 2050 diye bir kitap var. David Pesik diye.
4: Evet, David Pesik.
3: Rusevi. Ben o kitabı çok erken
1: acayip
3: okudum.
1: Bir kitap
3: yani o tarihlerde.
5: Türkiye ile ilgili de tezleri çok önemli.
3: Şöyle bir genel çerçeveyi söylüyorum. İsrail ile Türkiye'nin gerilim yaşayacağı, yaşayabileceği ama nihai olarak İsrail'in kapasite ve güç olarak istediği kadar silahı olsun, Amerika olsun, hacminin belli olduğu ve aslında büyük bir bölgesel gücün bu bölgede İsrail'i de karşı tarafı da domine ederek kalıcı bir barış sağlaması gerektiğini yazıyor adam. Burada hatta o zaman da Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan ismiyle yani Cumhurbaşkanı Suriye'deki iç savaş yeni başlamış. O savaşı nasıl... Ya bunu şey için söylemiyorum.
1: Türkiye hani drone konusunda 2023'te üstün olacak yazıyor
3: sonuç
1: kitapta.
3: Olarak, aynen.
0: Kitap
3: sonuç olarak
1: öyle oldu zaten.
5: Türkiye'nin analizleri yüzünden çok konuşuldu o kitap.
3: Komplo değil bu. Yani bilimsel bir metotla bunları yazmış.
1: Kitabın adı 2050.
0: Bu arada oturabilirsiniz.
3: Nihai olarak bütün bu hikayenin artık sonuna geliyoruz. İsrail her ne kadar işte 45 kilometre mesafeye kadar gelip bombaladı vesaire desek de İsrail'in bir süre sonra Amerika için çok büyük bir ne diyelim masraf, sıkıntı Soru. Vesaire kontrol edilemez. Hmm. Maliyeti çok yüksek. Bir şekilde çözüm bulması
5: Ortadoğu'nun
3: lazım.
5: Ortadoğu'nun şımarık çocuğu.
3: Terk de edemez. Oldu. O zaman Netanyahu sonrası başka bir siyaset. Aklı Selim Museviler, bakın Siyonizm çok berbat bir şey ama. Aklı Selim Museviler barışla ancak orada yaşayabileceklerini, kalıcı olabileceklerini düşünenler var. Dolayısıyla bu hikaye oraya evrilebilir. Keşke de bir an önce
0: Netanyahu
3: evrilse.
0: Netanyahu giderse ama değil mi?
3: Tabii.
5: 27
3: ama
5: Ekim'de...
3: gitmese de ne kadar kalabilir? Yani bu süreç en de sonunda Netanyahu...
2: Hatta bir kısmı bense... Arjantin'e ve Sidney tarafına gidebilir.
5: Patagonya projesi.
1: Arjantin'den gelen son açıklamayı gördüm. Patagonya projesi. İsrail ve Patagonya Netanyahu çok iyi bir devlet başkanı. Arjantin'de yeni vaat edilmiş topraklardır dedi.
5: Evet.
1: Birleşmiş
5: Milletler toplantısı. Biz de onu bir şey söyleyeceğim. 3 yıl önce senin programda söylüyorduk sevgili Türker Akıncı. Patagonya bölgesi.
1: Evet.
5: Patagonya hatta yani, o zaman Theodor
1: Herzl söyledi.
5: Bakın Theodor Herzl o zaman 3 tane yer veriyordu. Uganda'yı almadılar. Patagonya bölgesi. O Patagonya bölgesi en çok tartışılan. Madagaskar.
4: Madagaskar.
5: Üç yerde Patagonya. Patagonya bölgesi Şili'yle.
0: Aslında ben, konu konuyu açıyor. Bir şey güzel oluyor ama tekrar bir dönmek istiyorum.
3: Orta Doğu'da şu anda bile Suriye.

0: Lübnan, Ürdün, hatta az önce bahsettiğim Museviler, diğer bütün dinamikleri düşünün. İran'ı bir kenara koyalım. Türkiye'nin yani bir barış için kime güvenirler? Kim hani kimin bir barış planını
1: adaletli olduğu için
2: öncülüğü olur Türkiye'nin.
1: Adaletli olduğu
0: Amerika'ya
1: için
0: bile Türkiye güvenmez. Amerika'ya İsrail güvenebilir ama karşı taraf
3: kovmadı mı Yahudileri?
1: Kim sahip çıktı? Osmanlı. Yani İkinci Beyazıt dönemi.
3: Sevmez
0: şimdi yani bu perspektif yanlış.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Ekim ayı ile alakalı hani yine söylüyoruz biz kain değiliz ama bu gerginlikler sürekli devam edecek belli. Çünkü Netanyahu'nun son paylaşımları X hesabı dahil olmak üzere tamamen Türkiye üzerine kurgulamış. Bence benim şahsi kanaatim 27 Ekim seçimlerine kadar Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Kıbrıs yönlü bir plan dahilinde karşı karşıya gelebilir İsrail. İsrail kendi halkını yine söylüyorum dış düşman metaforu üzerinden diri tutup Netanyahu'nun 27 Ekim'deki
0: ama. Efendim sürdürülemez ama yapabilir.
1: Ya yapabilir doğru. Zaten sürdüremez hocam nereye sürecek Türkiye'nin gücüne ulaşamaz da.
2: Peki.
1: Şimdi bakın bu çok tehlikeli bir proje. Zor. Şu an en çok konuşulan bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle son söylediği İşte bir soykırımcının ne işi var Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde demesinin tekrardan evet. Tabii ağır bir konuşma. Yani katliamcı, soykırımcı ya daha da aşağısı
0: net konuşabilen
1: bir adam
0: bir
1: olan Netanyahu'nun şu anda tek çıkışı, bak çok ilginç bir yere geleceğim. Tek çıkışı Türkiye. Türkiye'ye karşı saldırarak, bir saldırı yaparak en azından Türkiye ile irili ufaklı bir sürtüşmeden 27 Ekim'deki seçimlerde kendi halkına bakın ben Türkiye bize karşı hep söylüyor ya propaganda
0: Suriye operasyonu
1: yapıyor.
0: Tabii
1: ben diyor şimdi bak Türkiye ile savaşacağım sakın beni hani düşürmeyin ha. Ben size lazımım ey İsrail halkı ey evet. Günümüz İsrail devleti diyor. Bak bu çok tehlikeli önümüzdeki günlerde bizim en çok konuşacağımız tüm ana akım medyanın İsrail ile Türkiye gerginliği olacak.
2: Umarım öyle olmaz diyeyim.
1: Ama öyle işte.
0: Olmaz.
2: Peki Ertan Bey şimdi tekrar dönüyorum.
3: Evet.
2: Rusya, NATO, Avrupa meselesine bir Rus drone'u NATO toprağına düşerse savaşın başladığına kim hangi aşamada karar verecek?
3: Hiçbir şey olmaz.
2: Net.
3: Çok net. Net. Çünkü şöyle.
4: Düştü zaten.
3: Diyelim ki bakın bugün Almanya'da drone'lar yakalandı. Rus drone'ları olduğunu iddia ettiler.
4: Almanya olmuş.
3: Bir şey değişti mi? Değişmedi ama Alman iç politikası Ruslar saldıracak bize hadi silahlanmamızı arttıralım konularına devam etti. Burada bir şey olmaz. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya saldırması için aklını peynir ekmekle yemesi lazım.
2: Zaten Ukrayna bitirmiş
3: çünkü,
2: daha.
3: Hayır Ukrayna'yı hani bir ya şekilde bir de NATO savaşın onlar, devam NATO etmesini sağlıyor. Bütün eğer ki bakın bu en çok kimin işine gelir biliyor musunuz? Rusya'nın Avrupa'ya saldırması. Hem İngiltere'nin hem de Çin'in işine gelir. Çin'in işine gelir, kuzeydeki düşmanı bertaraf etmiş oluyor. Yani bir tek Amerika kalmış oluyor ve Hindistan. Dolayısıyla Rusya böyle bir hata, yani bakın bunlar hep yaşanır. Şöyle sahte bayrak operasyonu yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir tane drone düşer, o da Rus drone'u derler. Karşılıklı otururlar, bu bizim değildi, o sizindi filan pişmeken. Savaş başlamadığı sürece bir problem olmaz. Ama bunu tetikleyecek hangi ülke vardır dediğim yine biraz önce.
2: İngiltere,
3: Çin ile İngiltere diyorum.
2: Çin, peki NATO karşısında Rusya'yı nasıl görüyorsunuz?
3: NATO ile ya yakın zamanda hatırlayın. Şimdi bakın Avrupa Birliği PESCO diye bir yapıya gidecekti. PESCO dediğimiz yapı Avrupa Birliği'nin NATO'su gibiydi. Hatta 2 milyar dolarlık bir şey hazırladılar.
1: Fransa Almanya önderliğini yapıyor
3: evet,
1: bunu.
3: Evet.
1: Fransa Almanya PESCO, dediler ya Birleşik
3: evet,
1: Devletler.
3: PESCO ile birlikte ne yapacaklardı? NATO gibi bir şemsiye oluşturacaklardı. Avrupa'nın savunma gücünü oluşturacaklardı.
1: Avrupa'da.
3: Amerika Birleşik Devletleri bunu yerle bir etti. Dedi ki kardeşim öyle bir şey yok. Siz benimsiniz. Kendi başınıza hareket edemezsiniz. Avrupa Birliği benimdir. Ben yaptım orayı dedi. Şimdi Rusya Amerika ile birlikte hareket ediyorsa Avrupa ile birlikte bir savaşın olma ihtimalini ben sıfır düzeyinde görüyorum. İmkansızdır. Hmm. Ama bu tehditler Rusya'nın işine gelir. Rusya diyor ki işte biz diyor Avrupa ile birlikte hiç savaşmayız filan ama bir anda Avrupa bu yüzden Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor. Ne güzel iş değil mi?
0: Yine arttı. Yine çok yükseldi.
3: Tabii. Bu sene yani de yakın zamanda bakın ne olacak biliyor musunuz? Daha ileri gidelim. Avrupa Birliği vatandaşları hani biraz önce Türker sen söyledin kitap fuarında Rusya'ya filan yakın zamanda ADF'nin falan gelmesiyle birlikte Rusya bizim kurtarıcımız olacak diyecekler. Çünkü

0: bütün parayı, kazandıkları parayı enerjiye verecekler, ısınmaya. Dolayısıyla ADP'nin gelmesi de yükselecek.
1: Avrupa Parlamentosu
2: Avrupa'nın ortasında.
3: Ama istihbarat raporları da mesela 2030'u öngörürken şimdi onu çekmiş öne 2027 diyor.
0: Bakın CIA'in böyle sahte bayrak haberleri çoktur.
1: Propaganda.
0: Çünkü bunu ne yapacaksınız? Bakın ne güzel. Biz bugün bile yani Amerika neresi? Biz burada Habertürk'te CIA'yı konuşuyoruz ve Avrupa'yı. Şimdi Avrupalı halk dahil olmak üzere tedirgin ettik mi?
2: Bir de Trump çıkar engelledim tamam der.
3: Bütün Avrupa şu an bir
0: tabii. Diyor ki, Trump yer. Şöyle düşün.
1: Rusya'sı mahvedecek ki ben kurtardım.
0: Dinliyor. Tabii. Diyorlar ki CIA raporuna göre abi Ruslar bizi saldıracakmış. Ne yapalım? İşte pil alalım bilmem ne yapalım. Şimdi bu korku insanlık tek bir şekilde yönetilir. Nasıl yönetilir biliyor musunuz? İnsanlığa bir şey anlatır. Yalnızca korkuyu salacaksınız.
2: Hayır hayır buna
0: bakın,
2: katılmıyorum.
0: Pandemide
2: ya meşruiyeti korkuyu, nereye koyacaksınız? Yapmayın gözünüzü.
0: Pandemide yani, korkuyu o kadar saldılar ki Ertan dışarı bile gerçekten çıkamadınız.
2: Gerçekten. Güzel korku konuşuyorsunuz. Önemli. Bazen dinlemek hoş oluyor ama.
0: Bazen ne demek ya?
2: Bazen gerçekten.
0: Arada. Herkes.
2: Arada yani.
0: Ya şimdi, herkes haddini bilecek bakın, kardeşim. Bazen kelimesi yanlış olur.
2: Meşruiyeti üzerine düşünen.
0: Herkes haddini bilecek. Bazen kelimesi bireyseldir.
2: E tamam diyecek, kendi tamam, adıma dinleme koşu oluyor derken.
0: Bunları söylemeyeceksin.
2: Neyse. Niye söylemeyeyim? Sizi dinlemekten
3: tamam
2: keyif almadım.
3: Tamam ya kişiselleştirmeyin. Ne güzel gidiyorduk.
2: Şöyle.
3: Evet.
1: Şey diyor hocam ama.
2: Yani insanlık bakın. Yönetim olgusu iki unsur üzerinden şekillenir. Birisi şiddet tekeli, diğeri rıza üretme meşruiyet kapasitesi. Ve meşruiyet her zaman korkunun şiddetin üzerindedir. Dolayısıyla yani bin yıldır bunu ortaya koymaya çalışan literatüre burada haksızlık etmeyelim. Hiçbir zaman
4: fazla
2: zulm ile, bakın zulm ile abat olamazsınız.
5: Ama bak yani şöyle bir işe yarıyor Sermet Hocam.
2: Ya
5: Avrupa'nın ortasında Kazruhe'ye gittim. Fransa sınırında bak neye söyleyeceğim.
2: İşe yarar ama kendimize haksızlık
5: doğru
2: ederiz.
5: Bir dakika. Böyle şey Ertan Özyiğit Hoca dedi ya enerjiye para gittiği için halk da artık yeter artık diyor ya. Kazruhe'de Fransa sınırı kaldığımız otel yani orada çok otel yok. Isıtamadı. Diyor ki bizim enerjimiz yok. Allah. Siz bu gece üşüyerek mi uyuyacaksınız?
0: Avrupa'dan.
5: İyi bir otelde kalalım. Avrupa'dan bahsediyorum.
2: Avrupa'nın
5: şimdi hani
2: hal.
5: Türkiye'de diyorlar ya Avrupa şöyle Avrupa böyle. Bak Kazruhe'de Fransa sınırında üşüyerek iki gece.
4: Peki ben bir şey ilave edeyim.
5: Neden? Bak. Enerji bitmiş. Adamlar
4: Almanya'da,
5: harcayamayız.
4: Almanya'da
3: birçok
4: fabrika.
3: Nasıl uyudunuz ya o
4: soğukta? Semih Hanım. Sonra, Almanya'da birçok fabrika enerji fiyatları yüzünden o geçen sene önceki sene kapandı. Enerji evet fiyatları maliyet. Evet.
3: Peki bu kış nasıl geçer Avrupa'da?
0: Daha sert geçer.
3: Soğuk
0: daha
3: sert geçer. Daha da mı soğuk?
1: Şöyle söyleyeyim bir de bu kışta ilginç bir şekilde öyle söylüyor. Uzmanların söylediklerine göre söylüyorum. Daha soğuk bir daha kış soğuk bizi bekliyor.
4: Daha pahalı.
1: Daha soğuk
2: tabii,
1: bir kışta.
2: Bile
3: daha çok enerji.
5: Yani bu daha çok Rus korkusu arzının demek Semih Hanım.
1: Türker Hocam.
5: Daha çok Rus korkusu verecekler. Daha çok üşüyecekler.
1: Buna ama çok enteresan Avrupa sadece şimdi biz enerjisel konuştuk ya. Enerjisel anlamda değil. Avrupa'nın daha büyük bir sorunu var. Ordusu yok. Ordusu yok ya bundan büyük şey
2: enerji,
1: var mı?
2: Enerji, gıda arzı.
1: Türkiye şu ekmek anda o kadar muhtaçlar gıda ki Türkiye'ye. Ne olur Avrupa'nın güvenlik mimarisini
3: Türkiye'ye. Peki bunca Türkiye zaman Avrupa neyine güvenmişti böyle bir?
1: Amerika'ya. Amerika üstlerine.
2: Tamam.
1: Rammstein'da en büyük NATO üssüne. Vesaire. Trump hep ne diyor? Askerleri çekerim diyor. Trump şu an şey pozisyonda. Hani böyle zengin ağa pozisyonda. Bak çekerim askeri ağa diyor. O şekilde de yönetiyor istediği gibi.
0: Koray'ın dediği şöyle bir şey ekleme yapalım. Evet. Şimdi bakın Avrupa'nın İnsan hakları ve insan gelirleriyle ilgili biliyoruz ki dünyanın önemli ülkelerinden biri. Yani emekli maaşları, kendi maaşları, sosyal aktiviteler halklar için. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiç savunma harcaması yapmadılar.
1: Evet.
0: Biz de savunma harcaması yapmayıp o parayı işçimize, köylümüze verseydik başka bir Türkiye olurdu.
4: Bu Japonya ve Güney Kore için de geçerli.
0: Evet,
4: oraları
0: Japonya
4: çok başarılı görenlere
0: geçerli,
4: selam olsun.
0: Diye. Tabii. Bunların hepsini Amerika Birleşik Devletleri üstlenmişti. Trump'la birlikte dedi ki Trump artık beni ilgilendirmiyor. Hepinize goodbye diyorum. Harcayın. Dolayısıyla cebinizden.
3: Hepiniz para
0: bakın ne olacak biliyor musunuz şimdi? Avrupa'da bahsettiğimiz sosyal haklar. Yok işte çocuğun varsa şu kadar.
1: Kaos kedin, başlayacak.
0: Kedin varsa bu kadar. Bunların hepsi yavaş yavaş çekilmeye başlayacak.
1: Başladı da hocam bu arada.
0: Tabii.
1: Başladı.
0: Dolayısıyla bununla birlikte Avrupa'nın çöküş dönemi başlar. Yani çünkü bir de Çin gibi bir güç Avrupa'nın üretim kapasitesini yok ediyor. Yani Avrupa Almanya dediğimiz zaman
3: sanayi açısından kuvvet

0: farklı
1: Almanya
0: değil.
1: Böyle dediğiniz zaman hemen... en önemli faktör Almanya'da neydi? Otomobil.
0: Evet, otomotiv.
1: Ve yan sanayi. Çin yok
2: zaten
1: ediyor.
2: Zaten halk o yüzden yani, hepsi alternatif olarak ulusalcılara döndü.
1: Tabii.
2: Fransa'da Le Pen güçlendi. Almanya'da AfD güçlendi.
1: Bu aynısı ne?
2: Rusya ile yakın olalım diyenler hepsi güçlendi. Halk diyor ki ya kardeşim diyor yöneticilere, o diğer küreselcilere çıkın gidin diyor ya. Bu, Rusya ile bizi siz bu hale getirdiniz diyor. Bak sizin yüzünüzden.
1: Koray
2: diyor,
1: işte bak, bu neye benziyor biliyor musun?
2: Türkiye Roşan.
1: Koray bu neye benziyor biliyor musun? 1937 Almanya'sı. Savaş öncesi.
2: Çok önemli.
1: Hitler'in yükselişi. Aynı şeyi yaşıyor.
3: Çok güzel bir örnek. Ekonomi tamam. Çöktükçe...
0: Bu bize ne anlatıyor Ertan Hoca?
1: Bize şunu anlatıyor. Yani dolayısıyla faşistlerin yükseleceğini
4: görüyoruz. Almanya'da ya, AFD'nin öyle söylemleri var ki.
1: Yükseldiğini tüm Avrupa'da görüyoruz.
0: Ne olur
1: görüyoruz.
0: Öyle olunca.
1: Sonunda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri bunu planlayarak yapıyor. Avrupa Birliği'nde bir askeri güç ihtiyaç var. Ve Amerika'ya bağlı.
0: Bunu da milliyetçiler mi yapacak?
1: Niçin biliyor musunuz?
5: Ben komplocuydum.
1: Çin.
4: Hocam biz komplocuyuz. Sen gerçekçiydin ne
1: bilmiyorum. Çin için en büyük hani Amerika'dan sonra en büyük ihraç ürünleri Avrupa Birliği. Çin'in Avrupa'daki ayağını kesmeye çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri.
5: Ama işte bu da değişiyor.
1: Tabii.
5: Yani doğudan doğuya, güneyden güneye ticaret artıyor. Artık Avrupa, Batı, Atlantik coğrafyası cazibe merkezi olmaktan çıkıyor. Dünyanın merkezi Pasifik'e doğru kayıyor. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı Avrupa ile Rusya arasında çıkmaz. Rusya ile Amerika arasında çıkmaz. Çıkarsa Çin ile Amerika arasında çıkar.
1: Bunu söyledik.
0: Servet Hocam. O da çıkarsa
4: bize hak verdi.
5: Ben baştan beri bunu söylüyorum.
2: Söyledi birkaç defa söyledi.
5: Benim söylediğim şey şu. Sadece Amerika'nın başat güç olmadığı haşa Tanrı'nın yeryüzündeki
4: temsilcisi.
5: Ya öyle tasvir ediliyor yani. Ve, onu yaptı, bunu yaptı, onu aldı, buraya oturdu.
4: Bahsettiğimiz cephelerden bahsederken.
2: Servet Hocam bu kaostan tek kazançlı çıkacak doğru eğer yönlenirse Türkiye olur. Türkiye.
5: Ben o kadar emin değilim.
2: Ama niye? Yani Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı ya Türkiye. Şöyle, nasıl
5: bakın,
2: olacak
5: çok
2: yani?
5: Çok çeperde kalıyor Türkiye.
2: Bunu... Nasıl yani?
1: Yok. %100 hak veriyorum sana. Evet, çünkü bravo. Bu bir ihtiyaç.
2: Kesinlikle.
1: Türkiye, yani ya Türkiye, üst akıl için bakın, bir ihtiyaç Türkiye'nin
0: peki,
1: yükselişi.
0: Peki niye öyle düşünüyorsunuz tam tersine?
5: Dünya düzeni değişirse Türkiye'nin işi zor. Vallahi. Doğru. Gerçekten zor.
0: Türkiye yerini alır çeperde diyor ya İnönü'de.
5: Ya eli alır
1: çeperde
5: ama
1: çeperde nasıl kalıyor dünyanın merkezi?
5: Merkez
1: yani
5: olduğu zaman ne olacak Anadolu? Ne geçireceksiniz? Nasıl o yani? Kral yolu, İpek yolu, baharat...
1: Her şey Türkiye'den geçiyor. Sen
5: ya
1: hiç bilmiyor
5: Avrupa,
1: musun?
5: Avrupa cazip bir pazar olma özelliğini kaybettiği an... Güneyden güneye
1: etmez.
5: Ticaret, doğudan doğuya ticaret... Arzu edilen
2: Batı'dan doğuyu olur hocam.
5: Nasıl?
2: Batı'dan doğuyu olur hocam.
1: Hayır.
2: Avrupa kaybı.
5: Batı ne üretiyor da doğuya ne satacak?
2: Hayır. Mecburen oradan tersine ihracat
5: yapacak. Ya bakın işte burada nüfus devreye giriyor. Dünyanın nüfusunun yarısı Asya'nın doğusuna sıkışmış ve orada yaşıyor. Avrupa nüfusunun tamamı, bakın tamamı Çin'in yarısını etmiyor ya. Yani böyle bakmak lazım olaya.
1: Nüfus olarak var, baktığın var. Zaman o zaman
5: 4.6
1: şöyle. Nüfus
5: milyar,
1: yanlış. Nüfus matematiği yanlış. Çünkü
5: nüfus
1: niye?
5: Matematiği
1: önemli bakın, olan önemli
5: şöyle,
1: olan gayri safi milli
5: tamam
1: hasılalardır.
5: Işte o büyüyor. Zaten onu anlatmaya çalışıyoruz. Çin
1: bakın bugün Çin
5: Avrupa'nın bugün bakın, Almanya'yı geçti, Japonya'yı geçti. Avrupa'nın totalini neredeyse
1: bugün
5: geçti.
1: Çin politikasında
5: Amerika'yı
1: bugün için düşündüğünüz bir Çin için
5: bir de Amerikan
1: doğru
5: rakamlarının
1: ama,
5: bakın Amerikan
1: ama,
5: rakamlarının bakın, kabarıklığı vardır. Amazon'un yani o gayri safi yurt içi hasılalar falan öyle çok da gerçekçi değildir Amerikan rakamları. Yani işte 1.4 trilyon dolar şuraya harcadık. Şu kadar bütçemiz var. Şu şirketimiz şu kadar. Ya Amazon'a bile dünya rakam ya bir lojistik şirketi kardeşim ya.
0: Doğru değil mi yani?
5: Ya, değil tabii ya. Bakın Çin'deki
1: ya,
5: sosyal medya
1: ekonomiyi yok etti.
5: Ya
1: bakın, bravo seni tebrik ediyorum.
5: En son Asya'ya ne zaman gittin
1: işte? Çin. Ben yani şöyle söyleyeyim. Bundan 4 ay önce
5: evet.
1: İpek yolunun başındaki adamla birlikte
5: Asya'yı gördünüz mü?
1: Türkiye'ye gitmez olur mu? Malezya.
5: En son ne zaman?
1: Malezya Cumhuriyeti'nin
5: kastım Malezya
1: turizm,
5: değil.
1: Bak,
5: Doğu Asya, Hong
1: hayır,
5: Kong.
1: Asya'dan bahsediyorum. Malezya Cumhuriyeti'nin turizm işleriyle uğraşıyordum ben. Tam devamlı gidip geliyordum. Dolayısıyla Çin, Vietnam, Tayvan her yeri görmüştüm.
0: Niye sordunuz?
1: Niye sordun?

0: Şöyle.
1: Gördün mü değil mi?
2: Görmediysen sınava
3: çekeceğim. Hayır. Gördüm, evet gördüm. Ne var?
2: Hadi gördüm bakalım.
0: Bakın öyle bir büyüme var ki şöyle söyleyeyim, mikro bir örnekle anlatayım. Bundan 30 yıl önce İstanbul'da yaşayan herkes ya Kadıköy'e ya Beşiktaş'a değil mi? Ya Taksim'e ya işte karşıda Merkez Sinta ya da Ankara'da yaşayan herkes Kızılay Ulus'a gelirdi değil mi?
3: E tamam.
0: Bugün geliyor mu herkes her gün?
2: Geliyor tabii. Geliyor.
3: Nasıl geliyor mu?
2: Git gör.
0: Her
2: çok
0: gün.
2: Kalabalık.
1: Daha da kalabalık.
2: Daha da kalabalık. Aynen. Bir dakika. Bak, bak bir dakika.
3: Ne demek?
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bak, ya, sana
0: artık
1: şey
0: cazibe merkezleri değişiyor. Yok, cazibe merkez.
3: İstanbul'da neresi oldu?
2: Ama kimse Çin'e göç etmiyor yani.
0: Her mahallenin, her semtin, her ilçenin
3: kendi merkezi var.
1: Ben sen merkezi. Ben sen dünyada
0: buna dönüyorum.
1: Laboratuvara
3: bir sınav inceledim. Bir dakika çok böyle üst üste biniyor. Anlaşılmıyor. Bir de son 3 dakika beyler.
0: Başakşehir mi? Çin'in, daha zengindir
2: Çin
0: Kadıköy.
2: Çin ekonomisi
4: Kadıköy.
2: Ne kadar büyürse büyüsün ihracat yapmak zorunda ve tabii. Bir numaralı ihracatçı. O zaman ne oluyor?
0: İşte Çin'in bir süre sonra değil, Avrupa'ya için... ihracat yapmak cazip olmaktan çıkacak.
2: Nasıl cazip bak, olmaktan çıkacak?
0: Bak Avrupa, bakın Avrupa, Allah Allah.
2: Avrupa daha,
0: yeteri kadar satın alma gücüne 30, sahip olmadığı zaman...
2: Dünyanın ya bu en büyük çok pazarı basit olacak.
0: Teorisi. Bak, Avrupa yeteri kadar...
5: Hocam kaç yıl sonra ya, bu...
2: Niye o zaman bir kuşak bir yolu yapmaya çalışıyor, öbürü engellemeye
1: bak, bu
2: çalışıyor?
1: Bu denklemin niye yanlış çalışıyor? Olduğunu anlatayım sana.
4: Ama bu tabii ya, Türkiye'den...
1: Yani 3 dakikamız var, iyi dinle.
3: Çok uzun tutmazsak...
5: Şimdi, Türkiye çeperde kalıyor da ben Çin'in, kaldım biliyor musun hocam?
4: Ben de orada kaldım.
1: Bakın arkadaşlar, Çin'in yükselişini... Diyoruz ki ekonomik olarak Avrupa'yı yok edecek. Bak Türkiye'de eskiden halkın Çinli bir firma vardı. İsmini reklam olsun diye söylemiyorum. Herkes oradan bir şey getirtiyordu. Hatırlıyor musunuz?
4: Evet.
1: Bir kotayı koydular. Bitti konu.
2: Patladı. Yasaklandı.
1: Bak Avrupa yarın der ki Çin'in malının girmesi yasaktır dediği anda...
0: Parası varsa kendi, bir önemi var.
1: Bak parayı nasıl,
0: Avrupa'nın parası
1: para
0: varsa
1: nasıl üretilir biliyor musun? Avrupa, para iki türlü üretiliyor.
0: Ya Avrupa bakın yine bir para makale
1: iki,
0: ismini...
1: İki türlü.
0: Dr. Snort olabilir.
1: İki türlü.
0: Yanlış hatırlıyor da olabilir.
1: Para nasıl üretilir?
0: Diyor ki Avrupa artık üretimde sadece lüks tüketim ürünlerinde dünyada hakim.
1: Tamam. Bak.
0: Tekstil, kozmetik gibi. Dolayısıyla bir süre sonra...
1: Rakamları biliyor musun?
0: Almanya'yı edecek...
2: düşünseme. Almanya'yı düşünseme.
1: Tekstil...
0: Türkiye'den gelmiş. Bakın bu hiç ticaret yapmayacak anlamına da gelmiyor. Çad'a da,
4: neticede, Asa'da, Burkina
0: Faso'ya da ihracat yapmak isteyenler var.
2: Avrupa'nın çıkışı 50 yıl
1: sürüyor. Dünyanın yani. En zengin adamları sırasında, marka söylemeyelim, Fransız bir lüks üretici var.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Şimdi ben Avrupa'nın yerinde olsaydım ki insan kalitesi olarak çok iyi durumda Avrupa. Tek problemi çalışkan değildir. Tamam, Almanya'nın dışında. Dolayısıyla ne yapması lazım? O da çözüm yolunu muhakkak bulmak zorunda.
2: Budur abi.
1: Bak Amerika Birleşik
0: bir
1: Devletleri...
0: Bir sıkışmışlık içinde ama değil mi?
1: Tabii. Onu, tamam, bunu biliyoruz zaten. Söyledik evet. Ya Almanya'da bir otomobil firması bile. Şimdi şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri kotası ne kadar biliyor musunuz Çin'e? Eğer anlaşma 3 ay sonra olmazsa %100 Çin malı giremez demek yani. Of. Anladın mı? Ne olacak? Türkiye'de de aynı şekilde. İşte o firmayı kapattılar. Bir baktık küçük küçük üreticiler o firma gibi ürünler üretmeye başladı.
3: Çok evet. Teşekkür ediyorum herkese. Yine çok keyifli bir programdı. Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Türker Akıncı, Koray Kamacı ve Ertan Özyiğit. Çok teşekkür evet. Ediyorum. Katkılarınız için,
4: çok
3: geldiğiniz
4: keyifli program
3: için.
4: Oldu.
3: Evet, bence de çok keyifliydi. Umarım bizi izleyenler de aynı şeyi düşünmüştür.
4: Yani gelen olumlu yorumlardan onu görüyorum.
3: Çok güzel. Evet. Ben bu akşamı da bitiriyoruz, tamamladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Film konuşacağız. Mehmet, bugün bize Resident Evil. Evil mi, Evil mıydı Mehmet?
1: Evil.
0: Evil diyorum.

0: O seride ne vardır? Bir hayatta kalma oyunudur temelde, oyun üzerine kuruludur. Bir de zombi filmidir. Avcılık vardır. Yani onlara bir hedefim vardır. Tipik bir video oyunu hedefi. O hedefe ulaşmak için de zombileri öldürmek zorundasın veya mutasyona girmiş canavarları öldürmek zorundasın. O bir kahramanlık anlatısıdır. Aslında bir avcılıktır yani. Tam bir video oyunu estetiği vardır. Orada video oyunu mantığı vardır. Şimdi buraya baktığında bir kere hedef var. Video oyunu mantığı da var. Video oyunu estetiğini de kullanmış birçok sahnede. Daha detaylı gireceğim ona ileride. Ama buna eklediği çok önemli bir şey. O kahramanlık anlatısını tümüyle kırmış Kadir. O kahramanlık anlatısının yerine zoraki kahramanlık gelmiş. Yani kendi halinde bir medikal kurye bir anda o büyük Resident Evil dünyasına giriyor. Ve o dünyaya hakikaten girerken çok hoş bir şekilde biz biliyoruz nereye doğru gittiğini. Nasıl büyük bir bela, nasıl büyük bir şey beklediğini onu biliyoruz. Ve oraya giriyor ve zoraki bir kahraman olmak zorunda. Ve zoraki kahraman olurken en iyi bildiği şey video oynamak. Yani video oyuncusu o da, onu biliyor. Ve oradan esinlenerek aslında o zoraki bir kahraman haline geliyor. Ki bazı anlarda mesela hemen o filmin başında bir vurkaç, ahlaki olarak vurkaça karşı olduğu için uğraşıyor, hatırla. Bayağı bir ciddi bir çaba gösteriyor.
1: Kurtarmak için.
0: Kurtarmak yani. Çünkü vurkaç onun aklına yatmıyor. Ahlaki olarak da şey bir karakter, fakat onu bile böyle mecburiyetten yaptığını hissediyorsun. Ya doğru bir şey yapayım diye uğraşıyor. Ya bütün filmde o zoraki kahramanlık çok iyi işliyor ve kahramanlık anısı yıkılıyor. Ha bir de buna ne ekliyor Zack Gregor? Zack Gregor splatter horror dediğimiz o organizmaların kanların o patlamalı, işte o tarz korkuyu, ki o tarz korkuyu ucuzdur, çiğdir, efekt olarak da çiğdir, onu büyütüyor. Yani eskisine göre onu çok daha fazla büyütüyor.
1: Mehmet şöyle, ben bu zoraki kahramanlık meselesinden girip, Zack Gregor'ın bence çok güzel yapmış onu. Daha filmin ilk anından itibaren nasıl bir kahramanla birlikte olduğumuzu, çünkü dediğin gibi oyunu, dünyayı da iyi kötü bildiği için insanlar, hastaneye girdiği anda orada hafif yaralılar var, kaşı kanıyor falan, bakamıyor bile ona. Hani o kana bile bakamayan bir kahraman, bir karakter. Ve en büyük korkusu belki de o kız arkadaşıyla arabada yaptığı şeyden, yani ne zombiler, ne istila, ne bilmem ne. Baba olmaktan korkan, baba olmakla ilgili durum. Yani karakteri bize o kadar güzel yazmış ki başta. Ve o dediğin o vurkaç, o trafikte önüne çıkan kadına çarptığı andan itibaren o çiftlik evi, ahırda yaşan o sekans muhteşem. Ya ben hani uzun süre seçtiği kadrajlar inanılmazdı. Yani o köpekle yaşadıkları orada sanki Charlo musun sen, merdiveni alıyor atıyor falan, hani mizahı da çok güçlü. Ben çok sevdim. Bir iki tane şöyle dediğim gibi, bak ben hani türe uzak bir insan olarak çok eğlendim. Evet, beni böyle rahatsız eden bazı o dediğin splatter horror mıydı o?
0: Evet, evet.
1: Yani o patlayan şeyler bir uzaklaştırıyor ama hemen arkasına o kadar komik şeyler koymuş ki. Bir de kahramanın çığlığı bile o kadar gerçekti ki. Yani hani çığlık atışı yani gerçekten ben eğlendim. Filmi çok beğendim. Zack Gregor geçen yıl Weapons'ta da izlemiştik. Bence iyi bir sinemacı.
0: Yani zaten ona teslim ettikleri andan itibaren bütün dağıtımcılar da filmle, büyük stüdyolar filmle ilgilenmeye başlamışlar. Destek olmak için hemen uğraşmaya başlamışlar. Şimdi Zack Gregor'ın burada çok iyi yaptığı bir şey var. Sen de girdin. Şimdi video oyun estetiği dediğimiz şey aslında o tamamen hani bakış açısı kamerasıdır birazcık. Ve hani kahramanın o süreci anlatmasıdır. Avlama sürecini anlatmasıdır. Şimdi bunu yapıyor. Zaten korku sinemasında da çok ciddi öznel kamera vardır. Yani biz karakterin bakış açısından izleriz olayları. Ama bunu gerçekten çok iyi kullanıyor. Onunla birlikte ilerliyoruz her seferinde. Onunla birlikte o dünyaya giriyoruz. Şimdi aslında orada o yolda, orman yolundaki o çarpmadan itibaren aslında bir tür karanlığa yolculuk. Hatta kıyametin kalbine yolculuk yapıyor. İşte o Umbrella şirketinin en üst katında o laboratuvara doğru bir yolculuk bu temelde. Ve o yolculuk da bence gayet güzel. Bütün o yolculuk boyunca da giderek olayları keşfediyor. Neyin içinde olduğunu anlıyor. Onu da iyi çıkarmışlar. Şimdi aslında düşündüğüne baktığında o olay, yani işte baba olmaktan korkması, o mesele, orada kaldığı ikilem aslında klişe bir ikilem diyebiliriz. Şöyle biraz düşün bak, psikolojik olarak çok derinlikli bir karakter mi? Değil. Ama bunu hiç aramıyorsun bak film boyunca. Düşünmüyorsun.

0: Çünkü Hitchcock da bunu çok iyi yapar. Yani sana bir kahraman, bir karakter sunar. O karakter sana çok yakındır aslında. Sen onu hissedersin, onunla özdeşleşirsin. Biz de özdeşleşiyoruz. Ya kendi halinde bir medikal kurye ekstra para kazanmak için giriyor bu işe. Lastiklerinde zincir bile yok. Ve bir anda onunla çok rahat özdeşleşiyoruz. Ve bütün o hikayeyi onunla birlikte takip edebiliyoruz. O yüzden çok iyi fikir o.
1: Çok iyi fikir. Böyle bir bilgisayar oyununun içinde olduğunu da bir yerde işte level level. Her level'da daha zorlaşıyor. Her level'da daha şey atlaması gerekiyor. Çok çok keyifli bir film Resident Evil. Bazı hayranlar ufak tefek bir şeyler söylemişler gördüm ama bence genel olarak nefis bir film. Umarım devamında da bir şeyler yapar diye deyip ev sinemasına geçelim Mehmet. Ev sinemasında da Mehmet bize müthiş bir film anlatacak. İki Savcı.
2: В этой печке спали все, что находится в этом мешке.
3: Все ваши тюремные секреты?
4: А вы кто?
5: Прокурор.
4: Мы получили заявление из спецкорпуса?
5: Да. А что?
4: В мои обязанности входит, чтобы все было по закону.
6: Она там справедливости живет.
7: Оглянуться не успеешь, как и сам окажешься в такой же.
1: Mehmet, İki Savcı, Bean Connect'te geçen yıl Cannes'da gösterilmiş. Filmi izlerkenki duygum karabasa, boğuldum. Mehmet, bu yani gerçekten o içinde olduğu, kahramanın içinde olduğu dünya boğdu beni.
0: Evet.
1: Bu orada başarı, bunu kötü anlamda söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın.
0: Evet, ya en önce yönetmenden girmek istiyorum ben. Sergei Lodzinsa, şimdi Belarus kökenli bir Ukraynalı o. Bu aslında daha önceki filmleriyle de hep Cannes'da yer alan bir yönetmen. 2010'dan bu yana da düzenli film çekiyor. Bir de arşiv görüntüleriyle belgesel çeker. O arşiv görüntüleri genelde o eski Sovyetler Birliği üzerine kurulur. Ona çok eleştirel bir şekilde yaklaşır bu filmde olduğu gibi. Şimdi burada bu film bir novelladan, bir kısa romandan uyarlama. Georgi Demidov. Şimdi Georgi Demidov 14 yıl Gulag'da kalmış birisi, bir bilim insanı. Yıllarca kalmış ve orada bir sürü de şey yazmış. Oradaki defterlerine devlet el koymuş. Kızı yıllarca uğraşmış ve 2008'de bu defterleri bulmuş, çıkarmış. Ve bunların içerisinden bu iki savcıya temel olan bir kısa roman. Olay o yüzden gerçekte olabilir. Yani orada birebir tüm yaşananlar hiçbir zaman kesin değil. Belki kurgu etkisi var. Ve bu aslında biz onun uyarlamasını seyrediyoruz. Ve içeriden yaşamış birisi. Çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Şimdi Stalinizm, o dönemde Stalin çok eleştirildi. Oradaki rejimini eleştiren çok film var. Çok seviyoruz ama bu çok farklı bir yerden yaklaşıyor. Yani bir savcı ve gerçekten sisteme inanan bir savcı, bolşevik bir savcı, komünist yani. Komünizme inanıyor, her şeye inanıyor ve bütün bu uygulamaların çok yanlış olduğunu düşünüyor. Yani hikayenin başladığı nokta ne? Bir tane gerçekten onun hocası olan bir adam içeride, bir hukukçu içeride, onu ziyaret etmek istiyor ve onun içeride olduğuna inanamıyor. Ve diyor ki yani burada aslında çok büyük bir komplo dönüyor diyor. Asıl yani burada rejim düşmanlıları buralara sızmış. Rejim düşmanları bunları yapıyor. Bir sürü gerçek idealisti, sisteme inan bir sürü gerçek bolşeviği biz içeri atıyoruz diyor. Yanlış bir şey yapıyoruz. Buna inanan, bu idealizme inanan bir genç bir savcı karakteri işte bize yepyeni bir hikaye, yepyeni bir rejim eleştirisi o dönem açısından getiriyor ve çok etkili ilerliyor film.
1: Mehmet zaten bence filmin filmi yukarı taşıyan o. Yani savcı karakterinin sistemle çatışması falan yok. Sistemi düzeltmeye yani o Stalin işte o bolşevik evet. Onu düzeltmek için gidip daha üst savcıya durumu anlatıyor böyle bir şey diye. Ben ya birçok anında böyle Kafka'nın şeyi gibi özellikle o savcının kapısında beklediği yer hani bir yerde oturuyorsun kimse kimseyle konuşmuyor herkes böyle görüntü yönetmenini de tebrik ediyorum. Zaten galiba bir yerde okudum röportajda. Vermeer hayranıymış. Öyle ışık, şey, renkler falan. Mehmet ben filmde birçok an var çok sevdiğim. Ama sanırım benim en çok sevdiğim bir tahta bacaklı asker vardı ya trende. Yani evet. Bütün o hikayeden çok ayrı gibi. Ama o köylüler aslında sistemin ne halde olduğunu daha iyi anlamışlar gibi. Bütün o kahramanlık hikayesini anlattıktan sonra yani boş ver falan hani o inancını nasıl yitirdiğini, onu nasıl görmediklerini falan anlatıyordu. Ya çok iyi film. Evet. Biraz zor, yorucu ama iyi film.
0: Çok iyi film. O ilk giriyor ya cezaevine giriyor. Hı. Dışarıda kadınlar bekliyor. O mesela o kadınlar orada hep bir haber bekliyorlar. Onu hissediyorsun. Ondan sonra cezaevi, bütün bu cezaevi sahnesi aslında tam da dediğin gibi şeyle adliye binası ya da birleştiğinde tam da Kafka'esk oluyor. Neden? Çünkü Kafka totaliterizm eleştirisidir tümüyle. Bunu görüyorsun. Yani seni aşan bir sistem var. Özellikle o cezaevindeki sahneler çok boğucu, çok kasvetli. En başında söylediğin şeye sana katılıyorum. Bunu kasten yaptı. Zaten görüntü yönetmeni de çok iyi. Oleg Mutu. Harika bir sinematografi var orada. O duyguyu veriyor. Sonra aynı şekilde o adliyedeki sahnede de öyle. Yani karakter oradaki o sistemin çarkları içerisinde ilerlemeye çalışıyor. Onları çok güzel anlatıyor. Tren sahnesi çok kritik. İlk tren sahnesinde halk var. O çok güzel. Kendi dilinden anlatıyor. Filmin de dünya, o filmin dünyasının da dışında bir karakter olarak çok güzel anlatıyor her şeyi. Sıradan insanın gözünden bütün o sistemi çok güzel anlatıyor. Sonra bir tren sahnesi daha var mesela. Orada biz artık hissediyoruz. Her şeyi tabii, hissediyoruz. Bizim için hiçbir şey sürpriz değil. O başsavcıdan indikten sonra başına gelecek her şeyi hissediyoruz. Ve orada da hakikaten karakterle kurduğumuz empati filme gerçekten ciddi bir duygusal derinlik getiriyor. Ve bu böyle filmlerde hakikaten belki de en etkili şekilde savcıyla özdeşleşiyoruz ve çok bütün o sıkıntıyı içimizde hissediyoruz. Bütün o baskıyı, senin ilk başta söylediğin şey. Film bunu çok iyi veriyor. Hepsini duygusal olarak hissediyoruz.
1: O kapıdaki kadınların şey çok film bittikten sonra o sahnedeki o diyaloğu daha anlamlı geldi. Yani savcı olarak cezaevine geliyorsun. Sudan çıkmış balık ya nereye basacağını bilmiyor ve kadın diyor ki oraya yani onlar artık orayı çözmüşler. Yani halk bu sistemin şeyin her şeyini biliyor. Sen bir savcı olarak ne yapacağını bilmiyorsun ve o bir laf vardı. Onu da çok sevdim Mehmet. Bir kendi aralarında bir espri yapıyor hapishane müdürüyle. Ben eskiden hapishaneyi bekliyordum. Şimdi hapishane beni bekliyor gibi bir espri birisiyle ilgili yapıp gülüyorlar ya.
0: Evet. Bir de orada bak kadınlar şuradan önemli. Biz aslında bütün daha önceki Stalin dönemi filmle eleştirdiğinde daha çok o kadınların bakış açısından baktık dünyaya. Bu sefer sistemin içinden bakıyoruz. Bizzat her şeyi görüyoruz. Cezaevi, adliye, başsavcı bütün o süreci görüyoruz. O yüzden çok, de çok etkili.
1: Çok güçlü bir film. Ben herkese tavsiye ediyorum. Tekrar söylüyorum. Being Connect'te iki savcı bir vakit ayırın, izleyin. Bir sorgulayın.
0: Yavaş temposunda altını çizelim. Yavaş tempolu
1: yavaş,
0: bir
1: onu
0: film.
1: Söyledik.
0: Ağır sinema.
1: Onu söyledik. Evet. Şimdi yavaş tempolu bir filmden hızlı tempolu bir filme geçiyoruz. Koşucu. Bir bakalım. I've got football. And I hate football. Love you, monkey. Love you, mom. 99% of defending Noah calling. Okay, what did we forget this time? I haven't forgotten a thing, Maya. Who is this? Why are you on my son's phone? Because I have your son. What? This is a very simple game. You follow my rules and Noah lives. Do you know the Excelsis Hotel? Yes. Run to it. Oh, I think you can. You have 1 hour. Mehmet, The Runner Prime Video'da koşucu Gal Gadot Wonder Woman'la tanıyoruz. Oğlunun hayatını kurtarmak için bütün film boyunca koşuyor 90 dakika.
0: Zamana karşı yarış filmleri bunlar. Yani o gerilim mi? Bu bir alt tür aslında. Bunun birçok örneği var. Onun en kötülerinden birisi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Yani filmde aşağı yukarı beğendiğim hiçbir şey olmadı ki. Şimdi Kevin MacDonald iyi bir yönetmen. Yani onun
1: Touching the Void'ı ben hatırlıyorum. Evet, iyi bir belgesel.
0: The Last King of Scotland vardır. Oscar aday olmuştur. Moritanyalı vardır. Gayet iyi filmleri vardır. Şimdi Kevin MacDonald da imzayı atınca hakikaten oturuyorsun ne var diye merak ediyorsun ama hiçbir şey çıkmıyor. Hikaye çok kötü. Ben yönetmenliği de beğenmedim. Çünkü baştan sona koşmak üzerine kurulu her şeyi. Bir Londra gezisi gibi düşünmüşler ama o da iyi gitmiyor. Kurguyu da çok beğenmedim. O da pek yapıya uymuyor. Aksiyon gibi geçiyor. Ya bu filmler ya senaryo ama hikaye çok kötü aslı olarak her şeyle. İnanmıyorsun yani finalde olup biten hiçbir şeye inanmıyorsun. Yani biraz düşündüğün zaman film böyle tel tel dökülüyor, yıkılıyor yani.
1: Yolda başına gelen hiçbir şeye inanmıyorsun. Evet, evet. Metroda, metronun altına inmesi, şunlar bunlar, kaza yani... Zaman bir sürü şey sorguluyor. O kadar da nasıl oldu bilmem ne falan. Buraya girdiğin zaman kaçıyorsun. Dediğin gibi biraz baktım hani filme. Kevin MacDonald röportaj vermiş. Hani ne demiş filmle ilgili. Dediğin gibi Londra'yı biraz yaşatmak ve kendilerince onu bir şey olarak söylüyorlar. Hakikaten Gal Gadot'u bir stüdyo ya da bir set kurmadan Londra sokaklarında koşturmuşlar. Yani insanlar hakikaten onu görünce şaşırsın falan. Ama finale geldiğimizde de ilk aklıma bunu görünce ilk aklına gelen işte Speed geliyor. Run Lola Run var. Şimdi Run Lola Randa da koşan bir kız var. Şimdi bununla bu aynı mı yani? O da koştu, bu da olur mu böyle diyorsun?
0: Bir de o var ya, asıl o, onu çok iyi söyledin.

0: Koş Lola Koş varken bu film gerçekten arada çok büyük fark
1: yani
0: var.
1: Yani oradaki Lola ile bu arkadaşın yaşadığı şey koşu sırasındaki olmamış. Ama dediğim gibi evde izlenir ya. Bir bakabilirsiniz. Koşuyor. Koşmayı seviyor.
0: Bir gün bunları konuşalım. Dijital platformlarda çok izlenen kötü filmleri bir konuşalım bir antrakta.
1: Mehmet, onun için 3-4 şey yapmamız lazım. Saat programı yapmamız lazım. Runner'ı da konuşmuş olduk. Söylemiş olduk. İlgilenenler bakabilir. Şimdi bir belgeselimiz var Mehmet. Biliyorsun önümüz, arkamız, sağımız, her yerimiz yapay zeka oldu. Yapay zeka belgeseli çekmiş Netflix. Bir bakalım ne diyorlar.
2: Was wrong. It can go quite wrong.
3: Fear of AI is the collapse of humanity.
2: Well, not the collapse, the abrupt extermination.
3: AI understand pretty much everything.
2: It's surprisingly straightforward.
3: Intelligence is about recognizing patterns.
4: Patterns.
5: Patterns.
4: Patterns.
2: Most.
6: If we can be the most mature version of ourselves, there might be a way through this.
7: This is the last mistake we'll ever get to make.
1: Mehmet, bir belgesel ama şimdi ben konuşurken eskidi belgesel. Bu sabah yapay zeka ile ilgili Sam Altman'ın falan açıklamalarını gördüm. Birleşmiş Milletler'de konu konuşulmuş. Daniel Roer ile Charlie Terrell çekmişler. Apokaliptimist ne? Kıyamet iyimseri mi? Nasıl çevireceğimi de bilemedim. Ne diyorsun?
0: Ya bu çok insani bir noktadan yola çıkıyor. Yani iki yönetmenli bir belgesel bu. Daniel Roer, o bir çocuğu olacak. Ve bu böyle bir dünyaya çocuk getirmek doğru mu? Çünkü yapay zeka geliyor ve bir endişe var herkeste. Soru bu, buradan yola çıkıyor. Yani o yüzden karşısına alıyor insanları, sorular soruyor. Diğer yönetmenin de adını söyleyelim. O da Charlie Tyrell, onlar birlikte çalışıyorlar. Şimdi bu tamamen aslında konuşan kafa belgeseli deriz genelde biz ona. Öyle bir belgesel ama bunu çok geliştiriyor. İyi, yani teknik olarak, estetik olarak iyi bir belgesel bana sorarsan. Yani o sınırları içinde, kendi sınırları içerisinde çok iyi hareket ediyor. Mesela yani o eşiyle yaptığı konuşmaları böyle şey yapmış ya, böyle çizmiş, animasyon çizimlerle yapmış. Onlar falan çok hoş fikirler. Teknik olarak böyle su gibi akıp giden çok hızlı tempolu bir belgesel. Oralarda hiçbir itirazım yok. Tabii ki burada bir iyimser görüş, pardon, bir karamsarla başlıyor, sonra iyimser görüşe geçiyor. Finalde de onların ortasını bulmaya çalışıyor aslında. Temelde yaptığı şey bu. Ve ama tipik bir Amerikan bakışı içerisinde o bir korku. Yani yapay zeka bu dünyayı yok edecek. Makineler her şeye hakim olacak. Çok kötü şeyler olacak. Korkusu üzerine yapılan bir belgesel bu. Ama bana sorarsan asıl korku işsiz beyaz yakalılar korkusu. Buna pek girmiyor. Giriyor mu, ben mi yanlış hatırlıyorum? Girmiyor buna. Temelde savaşlarda kendi başına hareket edecek yapay zeka şeyler bir anda kontrolü kaybedebilir, işte başka şeyler olur. Ya o korku çok daha büyük bir kıyamet korkusu üzerine gidip gündelik hayattaki korkuları biraz ıskaladığını düşünüyorum ben.
1: Girmiyor. Düşündüm sen, evet, söylerken çok o işsizlik, topluma nasıl yansıyacak falan, o değil de makinalar bizi yok edecek işte. Ya,
0: doğru,
1: mahvedecekler bizi, işte Çin ileri gidiyor, biz ne kadar geride kaldık, biz ileri gitmeliyiz gibi meselelerden. Şey tarafı dediğin gibi bence de güzel. Kendi babası, babasıyla kendisinin ilişkisi ve çocuğuyla o ilişki nasıl olacak? Babasının torunuyla ilişkisi gibi bir alttan alta böyle küçük bir hikayesini de, kendi hikayesini de anlatıyor. O anlamda fena değil. Bir de yapay zeka ile ilgili bütün o korkunun altında ya asıl büyük korku karşısında oturuyor zaten. Yani yapay zekayı yapan o Anthropic'tir, işte OpenAI'dir, Sam Altman'lar, diğerleri falan, karşısında o da insan. Yani yapay zekaya güvenmekle insana güvenmek. Yani o CEO'lar oturmuşlar, biz onlara güveniyor muyuz? Onların bunu doğru düzgün çalıştıracağına, onların bunları iyi amaçlar için kullanacağına inanıyor muyuz? İnanmıyoruz. O zaman yapay zeka değil, bu adamlardan korkmak gerekiyor gibi bir noktadayım ben de. Yani insandan, evet, korkmak. Yani insan bu aracı nasıl kullanacak? Hani diyorlar ki bilinçleniyor falan filan. İşte bugün daha sabah gördüm, New York Times'ta var. Hiç görevi olmamasına rağmen 4 tane farklı yere saldırmış yapay zeka. İşte kontrol altına almışlar falan. Ya yapay zeka ile ilgili dediğim gibi daha yapıldığı andan eskiyorsun işte. Yarın başka bir şey konuşacağız, öbür gün başka bir şey konuşacağız. Çin'de bambaşka şeyler konuşuluyor. Mesela bir yazı okudum yapay zeka ile ilgili, Çin'le ilgili. Çin'de yapay zekanın o komünist ideolojiyi

0: yani devletin bir aygıtı olarak kurgulamaya çalışıyor. Yani insan değil de devleti korusun diye. Ama yine de çok konuşulan bir konu, ilgiyle izleniyor dediğin gibi.
1: Bence en güçlü yanı o insanları oraya çıkarması, onlarla konuşması. Hı hı. O hakikaten çok önemli bir şey. Onlara o sorduğu sorular da çok önemli. Çok önemli anlar var, çok önemli yanıtlar var. O yüzden de bence en başarılı yanı o. Bazıları çıkmamış, Elon Musk çıkmamış.
0: Zuckerberg'le Elon Musk gelmemiş.
1: Onlar gelmemişler ama diğerlerinin konuşmaları, sorulara verdikleri cevaplar, o insani halleri, oradaki o küçük duruşları... Onlar bile bence o şey, belgeselin en değerli yanları o. Bence
0: evet, o
1: onlar.
0: Şey esprisi güzel. Sam Altman diyor, ben de baba olacağım diyor.
1: Oralar çok hoş.
0: Onlar güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Yapay zeka belgeseli Netflix'te bir göz atın deyip, şimdi yapay zeka değil, şöyle etli, kanlı, canlı bir film, bir klasik Mehmet bize anlatacak. La Dolce Vita, Tatlı Hayat. Fellini'nin La Dolce Vita'sı, Tatlı Hayat'ı, bir klasik. Ben La Dolce Vita'yla ilişkimi şöyle söyleyip sana bırakayım Mehmet. İlk izlediğimde dedim ki, ya bu ne ya? Ne anlatıyor bu dedim. Ama böyle üniversitede birde falandım herhalde. Yıllar sonra tekrar izledim ve yakın, çok yakın bir zamanda bir kez daha izledim. Müthiş film. Her şeyiyle müthiş film. Her anıyla.
1: Evet, bir klasik ya. Bir restorasyondan geçti film. Çok iyi bir restorasyondan geçti dijital olarak ve o restorasyon şu an Bean Connect'te izlenebilir. Gerçekten çok iyi, her şeyiyle, teknik olarak harika bir şey, ses bandıyla, her şeyle. Fellini bu arada dublaj sever, onu da söyleyeyim, bu filmde dublajlı. Şimdi bir başyapıt Fellini için de bir dönüm noktasıdır kendi kariyerinde. Böyle klasik anlatıyı bırakıp daha yeni bir yapıya geçmiştir. Mesela epizodik yapıdan oluşur film ve bir hikaye anlatmanın peşine düşmez. Birden mesela bütün filmlerde birden sabah olur, şafak söker aniden. Bunun üzerinde fazla durmaz. Yani bu tip olayların üzerinde durmaz. Ve çok temelde, yani biçimsel olarak, yapı olarak o döneme göre çok yenilikçi Kadir. Yani o şekilde epizodik bir film yok. O şekilde ilerleyen bir film de yok. Bunu yapıyor, çok rahat, gönül rahatlığıyla yapıyor. Süresi de çok uzun. Ama asıl önemlisi filmin biçimsel yanı, tamam, evet. Fellini'nin o yavaş yavaş, o böyle düş gibi sahneler, o kendi hayal dünyasında şekillendirdiği sahnelere, oraya doğru bir geçiştir. Fellini'nin çünkü yavaş yavaş o düşler sineması, kendi rüyalarına doğru geçtiği filmlerin de öncüsüdür yani Dolce Vita. Ama temelde herkesi yakalayacak kadar güçlü bir hikayesi var aslında. Tamam, hikaye anlatımı çok farklı ama meselesi var, teması diyelim, konsepti diyelim, artık ne dersek. Bu adamın, yani Marcello'nun bir meselesi var. Magazin gazeteciliğiyle romancılık arasında kalmış, hayatının anlamını sorguluyor. Kadınlarla ilişkisinin nereye gideceğini bilmiyor. Ama orada da kendini bırakmış, kontrolünü kaybetmiş. Ve daha önemli bir nokta, evet, Marcello Mastroianni oynuyor. Çok sevimli bir adam olduğunu herkes kabul edebilir. Çok yakışıklı bir adam, kadınlar çevresinden hiç ayrılmıyor. Fakat aynı zamanda bir anti kahraman aslında. Sonlara doğru da giderek bu daha netleşiyor. Ve bu açıdan da bir aslında dipten dibe bir anti kahraman o. Çok dış görünüş itibarıyla Marcello'dan oluyor. Marcello Mastroianni olmasına rağmen o da bence iyi çalışıyor. Bak, finale doğru kadına şiddet var. Daha bir sürü detay var. Bir sürü sorun var karakterde. Son bölümde düşündüğün zaman. Yani hem biçimiyle, yapısıyla, hem de anlattığı meseleyle gerçek bir klasik.
0: Valla Mehmet, şöyle ilk onu geçen bu yakın zamanda izlediğimde Marcello'yu öyle smokinle görünce, şimdi James Bond arıyorlar ya, dedim ki ne James Bond olurmuş bu adamdan falan diye düşündüm. Ya filmle ilgili Marcello'nun, o gazeteci Marcello'nun, bence finaldeki Marcello, bir şarkıda şey diyor Mehmet, arkadaşlarımızı büyürken gördük diyor. İzledik onları diyor. Kimisi cennete, kimisi cehenneme düştü diyor. Biz Marcello'yu bu yolculuk boyunca izleyip finalde bir şey var. O bir yerde garson kızla tekrar karşılaşıyor. Onunla ilgili bir yazıda o kadar farklı şeyler söylemiş ki insanlar. Kimisi diyor ki Marcello kızı duymadı diyorlar. Kimisi diyor ki duydu, umursamadı. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Yani artık o masumiyeti tamamen kaybettiğimi, yani hiç onun farkında bile değil, kafa gitti mi, yoksa hala bir şey var ama artık o tarafa geçemiyor mu, yani suyun o tarafına geçemiyor mu gibi. Ben dediğim gibi, yani filmi bu son yakın zamanda izlediğimde daha bir sürü şey buldum. Özellikle girip okudum da, uzun uzun da okudum Mehmet. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın ardından kaybeden, yıkılan İtalya'nın 60'larla birlikte yavaş

0: yavaş yavaş o Avrupa Birliği işte Avrupa'dan destekle yükselmesi ve filmle ilgili beni şaşırtan okuduklarımdan birisi de şu. Fellini'yi şey diyorlar, kirli hayat deyip Fellini'nin kendi bir ifadesi var. Bir kiliseye yazmışlar. Aleni günahkar Federico Fellini için dua edin yazmışlar herkes. Diyor ki öldüm mü diye merak ettim diyor, içeri girdim falan diye. Film o dönemde o İtalya'nın sosyal yapısıyla ilgili de çok şeyler söylüyor. O ilk İsa'nın geldiği yerde mesela Roma, bildiğimiz Roma'dan ziyade işte yeni yeni böyle değişik evlerin yapıldığı bir yerden uçtuğu bir an var ya, o da zaten inanılmaz absürt bir şey. Ya her izlediğinde yeni bir şey öğrenebileceğim bir film.
1: Evet, ya başlangıçta İsa ile başlıyor. O aslında o finalde o balık da yine Hristiyanlık mitolojisinde çok anlamlı. Hem bir kıyamet alameti olarak okuyabilirsin onu. Hem de İsa birçok böyle o şeyde mitolojide balık olarak da geçer adı. Onların detaylarına girmiyorum ama o kıyamet alameti. Ben tabii sonuçta finaldeki yorumlara karşı değilim ama bir kadın onu çekip götürüyor oradan. Ya o çok açık yani. O orada öteki tarafta gerçekten masumiyet var. Orada çalışan, bak çalışanlar çok önemli. Hatta bir yere der ya, oradaki ışık ne? Çalışıyor, traktör çalışıyor der. Orada balıkçılar balık yakalamaya çalışıyor. Emekçiler çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Fellini bunu soruyor. Siz ne yapıyorsunuz diye soruyor. Yani soru bu. Ve Marcello da bunu soruyor. Öteki o intihar eden adamın söylediği şey. Sen ne yapıyorsun diyor yani. Bir an önce romanını yazman lazım senin. Yani buralarda niye uğraşıyorsun? Bu hayat ne? O hayatın o boşluğunu. Orada bak sadece bir hedonizm eleştirisi değil o. Yani o hayatın içindeki boşluğu, ahlaki boşluğu anlatıyor. Karakterin ruhu boş. O boşluğu dolduramıyor.
0: Mehmet, şunu söyleyeyim mi o zaman? Marcello bugün yaşasaydı bir yerde şey diyor, diyor ki bugün yaşasa işte şimdi bu sosyal medyada sürekli oradan oraya o partiden o partiye
1: influencer olurdu.
0: Bir influencer olurdu diyor Marcello.
1: Tabii.
0: Yani her şeyin içinde ama hiçbir şeye dahil değil. Yani bir
1: Evet.
0: boşluğun içinde koşturuyor. İşte o ne o hayalet mi arıyorlardı bir yerde o kontlarla falan ya da öbür partide ya da o en sondaki katıldığı partide hani bir kadın striptiz yapıyor bir
1: Evet.
0: şeyler oluyor. Yani saçma sapan bir ortamlarda geziyor. Her şeyin içinde ama hiçbir şeye dahil değil. Bomboş bir insan gibi bir yandan da.
1: Evet, bütün o hayatın bir eleştirisi var fakat bunu böyle çok güzel bir yerden yapıyor Fellini.
0: Müthiş. Yani çok da keyifli. Süresi uzun ama çok keyifli. Being
1: Çok
0: Connect'te
1: güzel
0: var
1: okuyor ya.
0: dedin.
1: Hiç
0: Çok
1: bence
0: çok
1: hissedilen süresi
0: çok
1: çok
0: keyifli.
1: az. Çok güzel.
0: Anita Ekberg,
1: O
0: o aşk çeşmesi böyle klasik sahneler de var. Deyip ben biliyorum sen Dolce Vita'yı bize en az bir 2-3 saat anlatırsın ama burada kesip şey diyelim. Sen bize Fellini'nin en iyi 5 filmini seçtin. Bir izleyelim bakalım nelermiş.

Sonsuz Sokaklar. Film, sokaklarda gösteri yaparak hayatını kazanan zengin bir adamla yanına aldığı naif genç kızın hikayesini anlatır. Kız, adamın kabalığına ve acımasızlığına karşı saflığını ve iyiliğini korur. Oscar kazanan Sonsuz Sokaklar, Fellini'yi tüm dünyaya tanıtan filmdir.

Taslı Hayat. Fellini'nin geleneksel anlatımından tümüyle koptuğu ve kendi kişisel sinemasını inşa ettiği filmde, magazin yazarı Marcello ile birlikte yüksek sosyetenin eğlendiği Roma gecelerinde dolaşırız. İkonik sahneleriyle hafızalarda yer eden film, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanır.

0: 8,5. Yeni filminin çekimlerine birkaç gün kalmasına rağmen ne anlatmak istediğini hala karar veremeyen bir yönetmenin hikayesi. Yapımcılar, gazeteciler, yıldızlar çevresinde dolanırken sinemanın kendisi için ne ifade ettiği sorusuna cevap arar. Hatıralarına döner, biyografik nitelikler taşıyan büyüleyici bir başyapıt.
1: Çok definitivamente.
0: Roma, film, hikaye anlatmaktan ziyade şehirdeki yaşamdan kişisel

0: özlemler sunar. Fellini kendine özgü tarzıyla Roma'nın keşfine çıkar. Şehirle ilgili düşüncelerini, izlenimlerini renkli, canlı ve etkileyici sinema sahnelerine dönüştürür. Şehir, tarihi, sokakları ve içinde yaşayan insanlarıyla birlikte karşımıza gelir. Amarcord. 1930'lu yıllarda Kuzey İtalya'daki bir sahil kasabasında geçen film, Fellini'nin kendi çocukluğundan izler taşır. Mussolini dönemindeki gündelik hayatı acı ve tatlı yanlarıyla yansıtan film, egzantrik karakterler getirir karşımıza. Gerçek hikayeler, hayaller ve rüyalarla iç içe geçer.
1: Evet, bunların hepsini izledim ben. Ama Kort'u biraz daha seviyorum. Azıcık daha fazla. Onu da çok böyle üniversitede izlemiştim de o çok büyülü. O gemiyi falan unutamıyorum hala ışıklı ışıklı geçtiğini.
2: Ben çok severim o marka.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlusunun yeri BM kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak.
2: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler değil, mahkeme dedi.
1: Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş

0: Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Sözü Birleşmiş Milletler'deki kürsü konuşmasına getirdi. Doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdim dedi.
0: Soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
1: Erdoğan, Türkiye'nin mazlumun yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
0: Ahlakı, ilkesi olmayan işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Genel kurul, savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki gerginlikler içinde tam bir kriz fırtınası ifadesini kullandı.
0: Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık.
1: Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da yerinde izledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak dedi. Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
3: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
2: Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
3: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
2: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
3: İsrail, uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak, Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İslam işbirliği yönünde atılmış olumlu bir adım olarak nitelediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Katar merkezli El Cezire televizyonla konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi. Pezeşkiyan, ittifakın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığına dairse Müslümanların kavga etmek yerine yan yana oturması anlamlı taşıdığını belirtti. Pezeşkiyan

0: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ise doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Boğaz'ın müzakerelerle yeniden açılabileceğinin altını çizdi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların ülkesiyle bağlantısı olmadığını da yineledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye sunduğu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz yanıt geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın önerisini reddettiğini söyledi.
1: Tahran, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump bir kez daha İran'ın savaşı kaybettiğini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamıyla kendilerinde olduğunu ileri sürdü. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Çünkü bitiyorlar. Ülkeye hiç para girmiyor ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Washington'a 7 günlük somut bir plan ilettiklerinin açıklamasının ardından geldi.
2: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
1: Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlerinin kalmadığını söyleyen Pezeşkian, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi için çağrı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü.
0: İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, dini lider Müçteba Hamane'nin yaralandığı güne dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamane, savaşın ilk günlerinde ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda yaralanmıştı. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Haydari, saldırı gününe dair detayları paylaştı. Hamane'nin ofisinde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Haydari, Hamane'nin bulunabileceği 3 hastanenin de füzelerle hedef alındığını ve 3. hastanenin enkazından dini liderin çıkarıldığını ifade etti. Haydari, daha sonraki süreçte uzmanlar meclisi olarak Hamane'nin ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini ve kendisini devrim lideri seçtiklerini kaydetti.

0: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. Tera Portföy'ün 2 yöneticisi hakkında da yakalama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Öte yandan fonların 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışları incelendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Elazığ'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Yılmaz, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız dedi.
1: Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de İdari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu

0: açtığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 131 fonun tasfiyesi ve ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.
2: Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden fon ve borsa skandalı bir günde ortaya çıkan iş değildir. Her yerde konuşulanlar, konunun uzmanlarının uyarıları ve piyasanın kural ve şartları aylardır uyarırken susmak, ortaya çıkan suçun ortağı, mağduriyetin de sebebi olmaktır aslında.
3: Borsada yaşanan gelişmeler ve 131 fonun tasfiyesini değerlendirdi. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.
2: Her şey gözünüzün önünde olup bittikten sonra kime uzanırsa uzansın sorumlular hesap verecek diye caka satmak meseleyi de sorumluluğunuzu da ortadan kaldırmaz.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Dervişoğlu'nun gündemindeydi. Yalnızca Birleşmiş Milletler'e değil, o kurumları var eden kavramlara duyulan güven de aşındı dedi.
2: Güçlü devletlerin bağımsız ülkelerdeki pervasız operasyonlarını ve cinayetlerini sadece izleyen bir kuruluşa, bir kuruma kim nasıl güvenebilir ki? Toplanmışlar barışı konuşuyorlar ama en çok konuşanlar dünyanın birçok köşesinde yaşanan savaşların sorumluları. Uluslararası hukuk diyorlar ama sesi en çok çıkanlar hukuku tanımayanlar.
1: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
3: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında husumet bulunan Sarallar ve Şahinler ailelerini makamında bir araya getirdi. MHP Genel Merkezi'ndeki buluşmaya dair açıklama partinin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada ülkemizin iki kıymetli ailesi Sarallar ve Şahinler aileleri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler denildi. Paylaşımda buluşmadan fotoğraflar da yer aldı. Zehir tacirlerine Kırıkkale'de operasyon düzenlendi. Ankara'ya kaçan şüpheliler yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

0: Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonda şüpheliler belirlendi. Kırıkkale'de tespit edilen şüpheliler Ankara'ya doğru kaçtı. Takibi sürdüren ekipler 6 şüpheliyi de yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddeye de el konuldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. İlk seçimlerde yeni parti iktidar olacak diyen Özel, olamazsak görevi bırakırım dedi.
1: İlk seçimlerde yeni partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
2: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
1: Yeni partinin ismindeki 4 harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
1: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
2: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
1: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
0: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan seçim için 2028 yılını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi.
3: Tüm Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti olma başarısını başarıyla sürdürüyor. Bugün İzmir'de %40'lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın bize ortaya koyduğu desteklerde görülüyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde, 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak ve önümüzdeki seçimlerde tüm Türkiye'de çok güçlü bir şekilde parlamento desteği ortaya koyacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız. Ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor bir oyla Ege'den çok büyük bir destekle tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve başkan olarak seçeceğiz. Ve yolumuza büyük bir hazırlıkla bu şekilde devam edeceğiz diyorum.
0: Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Ağbaba kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağbaba sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 42 yaşındaki savcı Sibel Tunç, kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede fenalaşıp hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı. Olay 13 Eylül Pazar günü meydana geldi. Almanya'da savcı olarak görev yapan Sibel Tunç, eşiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. 4 gündür kusma şikayeti bulunan Tunç, Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç tedavi için beklerken aniden fenalaştı. Doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki kadının cenazesi otopsinin ardından Silivri'ye defnedildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen savcılık soruşturma başlattı. İstanbul'da düzenlenen aile festivali başladı. 9 gün sürecek festivalin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşmenin aile bağları üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti.
4: Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Devlet olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına pek çok çalışmaya öncülük ediyoruz.
2: Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında İstanbul'da düzenlenen Aile Festivali başladı.
4: Dijitalleşmenin bu kadar arttığı bir dönemde herkesin

0: ekranlar üzerinden birbirleriyle sohbet ettiği bir dönemde, aile ve çocuklar arasında bu tür etkinlikleri ekransız zamanlara ihtiyaç duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Göstergelerden takip edilen meselelerden bir tanesi aslında hem demografik çöküşü işaret ediyor hem ailenin çöküşünü işaret ediyor. Doğurganlık oranının 1,42'ye düşmüş olması. Biz bunu buradan çevirebilen ülke olmalıyız.
2: Üç bakanlıkla İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest 4 Ekim'e kadar sürecek. Festivalde çocukların gelişimini destekleyen içeriklerin yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği kültür, sanat, eğitim, spor ve atölye etkinlikleri düzenlenecek.
1: İnşallah ailelerimiz dedesiyle torunuyla buraya beraber gelsinler. Mesele burada sadece çocukların eğlenmesi değil, anne baba dede atasıyla beraber eğlenmesi. Bunu başarabilirsek işte aile fikrine yatırım yapmış oluruz. Aile fikrinin güçlenmesine hizmet etmiş oluruz.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında Gazze'de yaşanan büyük yıkım, küresel sağlık güvenliği ve pandemilere karşı uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.
2: Gazze'de sağlık hizmetlerinde yaşanan krize dikkat çekti. Zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz dedi. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Memişoğlu konuşmasında Gazze'de yaşanan büyük yıkım, küresel sağlık güvenliği ve pandemilere karşı uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.
4: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
2: Tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz diyen Sağlık Bakanı, Türkiye'nin COVID-19 pandemisi sürecinde ortaya koyduğu mücadeleye de değindi.
4: Türkiye olarak COVID-19 sürecinde sağlık sistemimizi başarıyla yönettik. Güçlü altyapımızla gencinden yaşlısına hiçbir vatandaşımızı tedavisiz bırakmadık.
2: Pandemiler küresel sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu göstermiştir diyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ülkelerin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sınavları ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz ifadelerini kullandı. Tüm ülkelere ortak hareket etme çağrısı yaptı.
4: Daha sağlıklı bir dünya için işbirliğine davet ediyorum.
3: Muğla'da 5 yaşındaki bir çocuk diş tedavisi sonrasında hayatını kaybetti. Ölüm nedenini otopsi raporu belirleyecek. Fethiye ilçesinde 5 yaşındaki Hatice Serrakıl özel bir diş kliniğinde tedavi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte eve dönen çocuk iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak. Konya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar hakkında yeni iddianame hazırlandı.
5: Hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmam. Ayağımızın dibinde.
2: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
6: Abimin üzerine kapı kitlemeselerdi abim belki şu an hala hayatta olacaktı, belki kaçıp kurtulacaktı.
2: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemede itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
7: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6

0: yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
1: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
0: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle

0: aileye umut vermiştir.
1: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cevir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
2: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
3: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir eve giren hamile kadın 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Tanınmamak için kıyafet değiştiren hırsız polisten kaçamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Tanınmamak için kılık kıyafetini değiştirdi. Eve girdi, para ve ziynet eşyası çaldı. Elini kolunu sallayarak binadan çıktı. Ancak polisten kaçamadı. Hırsızlık olayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşandı. Hamile kadın tanınmamak için kılık değiştirdi. Kapısını açık bulduğu apartmana girdi. Para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ardından bir parkta kıyafetlerini değiştirdi. Taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Konya'ya kaçmak üzereyken otobüste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
3: İstanbul'da motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti. Son derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
4: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
1: Şüpheli motosikletin peşine düştüler. Önünü böyle kestiler. Akrobasi gösterisi yaptılar. Motosikletli polis timlerinin eğitimi nefes kesti.
4: Kahraman mesai arkadaşlarım. Üzerinize taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
1: İstanbul'da motosikletli polis timlerinin temel eğitim kursunun son dersi vardı. O derse İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Sözü motosikletli çetelere getirdi.
4: Son dönemde iki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
1: Motosikletli polis timleri eğitiminin son dersine 100 personel katıldı. Eğitimde senaryo gereği şüpheli bir motosikletle takibe alındı. Şüpheli drone'la da havadan takip edildi. Bir süre sonra önü polis aracıyla kesildi. Motosikletli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Eğitimlerini tamamlayan 100 personel motosikletli polis timleri bünyesinde görev yapacak.
3: Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geminin daha önce hasar gördüğü, tersanede onarılması gerekirken kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından tamir edilmeye çalışıldığı belirlendi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filojet adlı katamaranla ilgili davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemede bilgi veren polis ekipleri 2. kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Hasarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'nda onarıldığı aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerle tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Faciada kaybolan 13 kişiyi denizin 550 metre derinliğinde arama çalışmaları sürüyor. Liberya bayraklı tanker gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalandı. Kimyasal yük taşıyan tanker Erenköy koyuna demirletildi. İspanya'dan Tuzla'ya giden Liberya bayraklı Baltic Star tankeri Naraburnu önlerinde makine arızası yaptı. 182 metre uzunluğundaki kimyasal yüklü tankerin kaptanı yardım çağrısında bulundu. Kıyı emniyetine bağlı iki römörkör bölgeye sevk edildi. Boğazı kullanacak diğer gemilere arıza hakkında bilgi verildi. Tanker yedeklemesinin ardından güvenli bir şekilde karanlık liman demir sahasına demirletildi. Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli arama gemisi UAB Mavi Vatan

0: suya indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla dizayn edilen geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını duyurdu.
1: Yerli imkanlarla üretildi. Türk tersanelerinde bir ilk geliştirildi. Tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi hakkında açıklama yaptı.
2: Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik. Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2000 metreküp kapasiteye sahip. Körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını bakanlığımıza ait kendi milli gemimizle gerçekleştirebileceğiz.
1: Geminin tam otomasyon özelliğine dikkati çeken Uraloğlu, geminin seyir halindeyken de tarama yapabileceğini belirtti. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız açıklamasında bulundu.
0: ABD basını ordunun yeni bir savaşa hazırlandığını iddia etti. Askeri belgelere dayandırılan habere göre ABD Kara Kuvvetleri Küba'yı da kapsayan Güney Komutanlığı bölgesine askeri polis ve tıbbi birlikler göndermeyi planlıyor.
1: Gizli askeri belgeler sızdırıldı. Amerikan ordusunun yeni savaşa hazırlandığı iddia edildi. İddia CBS News tarafından incelenen Amerikan Kara Kuvvetleri içi gizli bir mesaja dayanıyor. Buna göre Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri önümüzdeki 4 ay içinde ordunun Güney Komutanlığı'na askeri polis, sağlık personeli ve diğer destek birimlerini sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor. Amerikalı yetkililere göre belgede doğrudan Küba'nın adı geçmiyor. Ancak talep doğrudan Küba'yı hedef alan askeri planlamaların devamı niteliğinde görülüyor. Mesajda Karayipler de dahil olmak üzere Orta ve Güney Amerika'yı kapsayan Güney Komutanlığı bölgesinde kaç askeri personele ihtiyaç duyulacağı belirtilmiyor. Ayrıca birliklerin tam olarak nereye gönderilebileceği veya hangi operasyonu destekleyecekleri bilgisine de yer verilmiyor. Birliklerin 90 ila 120 gün içinde muhtemelen gerekli olacağını belirten belgede alt komutanlıkların en geç 25 Eylül'e kadar karargaha bilgi vermesi talep ediliyor. Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri iddiaya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı sözcüsü de potansiyel konuşlanma takvimleri hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yönetiminin Küba'da köklü bir değişim hedeflediğini söylemiş, Küba'ya özgürlük gelecek demişti.
0: Avrupa'da son haftalarda ard arda meydana gelen Rusya NATO'yu test edebilir uyarılarına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya saldırma planları olmadığını söyledi. Putin, Baltık ülkeleri dahil Avrupa ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir nedenleri olmadığını söyledi.
1: Rusya NATO topraklarına saldırır mı? Son haftalarda Avrupa'da giderek daha yüksek sesle dile getirilen bu endişeye Vladimir Putin'den yanıt geldi. Putin, Avrupa'ya saldırma planımız yok dedi. St. Petersburg'da konuşan Rus lider, Moskova'nın Avrupa ile askeri bir çatışmaya hazırlanmadığını söyledi. Açıklamaları Avrupa ülkelerinin provokasyonu olarak niteledi.
3: Avrupa'daki birçok kişi Rusya'dan bir saldırı beklediğini ve bu nedenle kendilerini Rusya ile bir savaşa hazırlamak zorunda olduklarına inanıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Avrupa'yla herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız ve en önemlisi buna dair hiçbir gerekçemiz yok.
1: Putin, hakları ihlal edilen Rusça konuşan nüfusa ilişkinse somut bir yaklaşım geliştirdiklerini belirtti. Yanıtımızı insani alanda ve uluslararası hukuk çerçevesinde veriyoruz dedi. Avrupa'daki endişeler son dönemdeki istihbarat uyarıları ve drone ihlalleriyle artmıştı. Danimarka ve Çek istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'ya yönelik sınırlı bir provokasyonda bulunabileceği uyarısı yapmıştı. Polonya, Moskova'nın NATO'nun kararlılığını sınayabileceğini belirtirken, özellikle Baltık ülkeleri olası Rus tehdidine karşı alarmda. Son olarak İngiliz The Telegraph gazetesi de batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Moskova'nın on binlerce kişiyi silah altına alarak NATO sınırlarına konuşlandırabileceğini yazmıştı. Haberde Avrupa'ya yönelik hibrit tehditlerinde artabileceği öne sürülmüştü.
0: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka teknolojisinin oluşturabileceği risklere ilişkin dikkat çeken

0: Uyarılar da bulundu. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde 1 milyar insanın ölümüne neden olabileceğini öne sürdü.
1: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths.
2: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açabileceği kadar güçlü bir silaha dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kongre'ye yasal düzenleme çağrısı yaptı. Gates'in yeni açıklamaları, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yapay zekanın yol açabileceği olası bir felaketi tartıştığı bir dönemde geldi. Yapay zeka, şimdiye kadar icat edilmiş en büyük eşitleyici ya da en kötü adaletsizlik kaynağı olacak diyen Gates, mevcut gidişat ve hızla devam edersek toplamda olumsuz bir sonuç ortaya çıkma ihtimali çok yüksek ifadelerini kullandı.
1: So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
2: Hükümetler ve siyasi partilerin yapay zekanın kontrolden çıkmasını önleyecek yöntemler geliştirmek için şimdiden birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
1: Pretty hard to get to 100%.
2: Amerikalı yapay zeka şirketi OpenAI ise yapay zeka modellerine yönelik testlerin güvenlik ihlalleriyle sonuçlanmasının ardından olaylardan etkilenmiş olabilecek kuruluşları bilgilendirmeye başladıklarını açıkladı. Etkilenen taraflar arasında hükümetler, üniversiteler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlara ait internet sitelerinin bulunduğu aktarıldı. Avustralya hükümeti, OpenAI'ın otonom yapay zeka ajanının sağlık veri portalına sızdığını açıklamıştı.
0: Önce IBAN kiralandı, sonra itibar satın alındı. Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapılarını aralayan dosya haberin 3. ve son bölümünde sıra başkasının hayatına girmekte. Eski sevgiliyi merak edenlere sahte hesap, yabancı takipçi, istek atmalık profil satılıyor. Peki satılan sadece bir hesap mı yoksa başkasının kimliği mi? Bu bizi suça sürükler mi? Yanıtlar Arzu Kaya'nın dosya haberinde.
3: Eski sevgilinizi merak ediyorsanız çözümünü de satıyorlar. Sahte hesap hazırlıyor, gerçek gibi görünsün diye takipçi ekliyorlar. Peki başkasının hayatına girmenin fiyatı kaç lira?
4: Eski sevgilinizi stalklar mısınız?
5: Stalkluyorum.
3: Aa, neden?
5: Özlüyorum.
6: Artık durum takıntıya dönüşmüş olabilir.
7: Cinsel taciz, özel hayatın gizli ihlal, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması ısrarlı takip suçuna da somut verebilir.
3: Sosyal medyanın karanlık pazarında 3. ve son durak başkasının hayatı. Eski sevgilisini merak edenler, nerede ne yapıyor bilmek isteyenler, ancak iz bırakmaktan da kaçınanlar için sahte hesaplar satılıyor. Üstelik açık artırmayla. Biz de şimdi bu pazarın peşine düştük. İlanda hesapların eski olduğu söyleniyor. Takipçilerin ise organik kullanıcılardan oluştuğu belirtiliyor. Amaç hesabı gerçek bir kişi gibi gösterip karşı tarafı istek atabilmek. Yani onu izlemek, gerçek kimliğini gizleyerek hayatına girmek. Bunun bir de tarifesi var. 800 ila 1000 lira arasında.
8: Hayatında biri varsa stoklamam ya.
3: Yoksa
8: stoklayabilirim. Neler yapıyor? Kimlerle görüşüyor? Merak ederim ya.
3: Bunun için sahte hesaplar satın alıp sevgilisini stoklayanlar varmış.
9: Çok var yani, görüyoruz.
10: Eski partnerimizin hesaplarını gün içerisinde sürekli olarak tekrar hesabını kontrol etmek, kaç takipçisi olmuş ya da fotoğraflarını kimler beğenmiş, bunlara bakıyor olmak. Bizim normal kabul etmediğimiz bir durum.
11: Kendi hesabımdan bakıyorum.
3: Yanlışlıkla beğenirseniz.
11: Ben dikkat ediyorum.
12: Merak ediyorum. Bitmiş ama ne yaptığını da merak ederim yani.
13: Çok saçma bence.
3: Merak ediyorlar.
13: Eskide kalan eskide kalıyor.
3: Peki bu hesaplarda başka insanların fotoğrafları kullanılıyorsa, başkalarının fotoğraflarını alıp sahte isimlerle hesap açıp sonrasında teker teker takip isteği göndermek hukuken nerede duruyor?
10: Sırf bunun için bir stalk hesabı açıp ya da satın alıp bu işi yapıyor olmak bizim sağlıklı kabul ettiğimiz bir durum değil.
12: Merak edebilir insan, attığı çöpe bile insan bir bakar.
3: Sahte hesaplı takip normal mi?
12: Normal.
9: Stalklamam.
3: Bittiyse bitti.
9: Aynen öyle.
3: Sosyal medyanın karanlık pazarının izini sürdük. Çünkü sosyal medya artık sadece etkileşim yeri değil. Hesap, itibar, kimlik satılıyor. Sosyal medyanın karanlık pazarı görünenin ötesinde büyüyor.
0: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek emekliliğinin ardından dünyayı bisikletiyle keşfetmeye başladı. Bugüne kadar yaklaşık 40 ülke gezen Sarıçiçek, zorlu rotalarda yaşadığı pek çok anıya rağmen pedal çevirmekten vazgeçmiyor. Şimdi ise Evliya Çelebi'nin izinden giderek onun gezdiği rotaları tamamlamayı hedefliyor.
14: İstanbul'dan Portekiz'e, Kopenhag'dan İzmir'e, emekliliğinde dünyayı keşfetmeye karar verdi. Ama alışılmışın dışında bir yolla, bisikletinin üzerinde. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek'in bisiklet serüveni, kızına bisiklet sürmeyi öğretirken başladı.
15: Yani 35 yaşında öğrendim kendi kızıma öğretirken ve bisikleti öğrendikten sonra bu kadar güzelmiş ki dedim yani hemen arabayı sattım. Bisiklete geçtim ve bisikletten de o günden sonra inmedim.
14: 6 yıl önce emekli oldu. Yıllardır hobi olarak bisiklet süren Sarıçiçek, emekliliğinde dünyayı bisikletiyle keşfetmeye karar verdi. Yollarda pek çok zorlukla karşılaştı. Bir o kadar da unutulmaz anı biriktirdi.
15: Biz gidelim yine yolumuza. Portekiz'e diye yola çıktım aslında ama Marsilya'da soyulunca geri dönmek zorunda kaldım. Bisikleti biraz uzağında bıraktım. Çeşme'de biriyle sohbet ederken bir döndüm, bisikletim yok. Kimliğim, pasaportum falan da gittim.
16: Marrakeş'e doğru son 70 kilometre.
15: Şimdi en çok zor değil aslında İspanya ve Fas. O da sıcaklardan dolayı. Yani çok güzel ülkeler ama 40-45 derece sıcaklarda sürmek zorunda kalıyorsunuz yani. Bir kere de başıma hastanelik oldum yani. O da Romanya'da oldu tesadüf. 38 derece sıcaklıkta böyle uzun süre sürünce güneş çarptı.
14: Dünyanın farklı noktalarında Türk olduğunu öğrenenlerin de ilgisiyle karşılaştı.
15: Balkanlarda ve özellikle Orta Asya'da müthiş bir ilgi var. İran'da özellikle yani İran'da ve Özbekistan'da. Yani sizi insanlar durduruyor. Diyor ki bir yerde yemek yiyelim diyor. Türk gördükleri zaman kardeş, dost falan böyle müthiş bir yaklaşımlar var.
14: Bugüne kadar yaklaşık 40 ülkeye gitti. Her rota ona yeni bir hikaye kattı. Ancak bu uzun yolculuk henüz tamamlanmış değil. Daha gitmek istediği rotalar, keşfetmek istediği ülkeler ve pedal çevirmek istediği binlerce kilometre yol var.
15: Evliya Çelebi gerçekten yani Türklerin diyeyim yani ilk gezgini diyeyim, dünya çapında değer verilen bir gezgin ve 10 ciltlik bir kitabı var. Ben onun tamamını okudum. Ben de onun kitabını okuduktan sonra dedim ki bunun gezdiği rotayı gezeceğim. Şu anda %70'ini tamamladım. %30'luk bir kısmı kaldı. O atla dolaşmış. Ben de demir atla dolaşıyorum böyle.
0: Manisa'nın Akhisar ilçesi zeytin üretiminde önemli bir yere sahip. Şu sıralar zeytin bahçelerinde herkes harıl harıl çalışıyor. Çünkü hasat dönemi geldi çattı. Peki bu yıl hasat nasıl? Detayları Gülçin Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinden izleyelim.
17: Geçen sene yok senesiydi. Bu sene var senesinden dolayı da rekoltemiz geçen senenin iki katı bir ürünümüz var.
2: Üretici verdiği emeğin karşılığını dallardan aldı. Rekolte geçen seneyi ikiye katladı.
18: Zeytinliklerde hızlı bir mesai var. Tabii zeytin sofraya gelmeden önce dalından sıyrılıyor. Sonra işte burada tek tek ayıklanıyor. Üreticinin gözü hem rekoltede hem de bu yıl ürünün değerinde.
19: Bu sene mahsulümüz çok. İnşallah her sene böyle olur. Herkesin yüzü güler.
2: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat başladı. Üretici gözü gibi baktığı zeytini özenle topluyor.
18: Zeytinliklerin altına örtüler serildi ve bir yılın mahsulü artık dalında. O dalındaki bereket de emekle, yani gözlerinin nuru el emeğiyle yetişti. Ve şimdi her biri toplandıktan sonra, dallar sıyrıldıktan sonra bu örtüye düşüyor ve sonrasında da kasalarda yerini buluyor.
2: Bu yıl rekolte yüzleri güldürüyor.
17: Zeytin bir sene çok veriyor, bir sene az veriyor. Bu sene hem üretici hem tüketicinin çok şanslı olacağı bir yıla girdik. Rekoltenin dışında muhteşem bir kalitemiz var.
20: Bu sene çok güzel, harika bir zeytin yapıyoruz yani. Dönümde bir ton zeytin alabileceğiz bu sene yani.
0: Yağışların arttığı Karadeniz'de taşkın ve heyelan tedirginliği de başladı. Uzmanlara göre bu soruna ulusal bir çözüm aranmalı.
21: Bölgemiz
1: gerek jeolojik özellikleri, gerek iklimsel özellikleri, gerek de topografik özellikleri açısından afete hassas bir bölge.

0: afet dediğimizde karşımıza heyelanlar ve taşkınlar çıkıyor.
1: Yağışlar arttı. Heyelan ve taşkının riski yine ortaya çıktı. Özellikle Doğu Karadeniz'de tedirginlik başladı.
0: Ulusal bir problem olmalı. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlar özellikle üniversitelerin önderliğinde ileriye yönelik Ar-Ge projelerini başlatmalı.
1: Doğu Karadeniz afet riski yüksek bir bölge. Heyelan ve taşkınlar bölgenin en sık karşılaştığı afetler arasında. Trabzon'sa bölgedeki diğer illere göre daha az yağış alsa da afet riskiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre bunun en büyük etkenlerinden biri yollar.
0: Bu tür afetlerin en fazla yaşandığı illerden biri Trabzon. Sebebi de yol ağına bağlıyoruz. Bu Doğu Karadeniz illeri içerisinde Trabzon en fazla yol ağına sahip, özellikle köy yolu ağına sahip il. Dolayısıyla köy yolları da çoğu zaman kontrolsüz ve mühendislik hizmeti alınmadan açıldığı için karşımıza sonrasında gerek heyelan gerek de taşkın olarak çıkıyor.
1: Peki çözüm ne?
0: Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde görülmüyor. Bir bakıyorsunuz hiç yağış almayan Adana'da bile bir anda ne görebiliyoruz? Mersin'de bile taşkını görebiliyoruz. Ulusal bir problem olmalı. Ar-Ge projelerine başlamadığımız sürece biz hiçbir zaman yerel olarak bunu ne yapamayacağız? Çözemeyeceğiz.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışlara teslim oldu. Kanallar taştı, ana yollar su altında kaldı. Bangkok'un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edilirken ülke genelinde sellerden 84 binden fazla kişi etkilendi.
1: Yollar nehre döndü. Araçlar güçlükle ilerlemeye çalıştı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir süren şiddetli yağış kente hayatı felç etti. 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Özellikle kentin merkezi ve doğusunda su seviyesi hızla yükseldi. Bangkok'taki ana kanallarda biriken yağmur suyu 20 santimetreyi aştı. Kanalların dolmasıyla ana yollar su altında kaldı. Bazı noktalarda trafik durdu. Selin yol açtığı hasar ve günlük yaşamdaki aksamalar nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Kararla selden etkilenen bölgelere müdahalenin hızlandırılması hedefleniyor. Kanal çevrelerinde yaşayanlara araçlarını ve değerli eşyalarını yüksek noktalara taşımaları çağrısı yapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar okullara yerleştirildi. Yatağa bağımlı hastaların hastanelere nakledileceği açıklandı. Sel yalnızca başkenti vurmadı. Ülke genelinde 21 ilde 84 binden fazla kişi sellerden etkilendi. Bangkok'tan doğu illere bazı otobüs seferleri durduruldu. Havalimanlarında operasyonlar sürüyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi. Ülkede şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
2: İstanbul'un uzun yıllardır çözüm bekleyen çok büyük bir sorunu var. Sorun çözülemediği gibi daha da büyüyor. İstanbul'un trafiğinden bahsediyoruz. Özellikle kış aylarında günün neredeyse her saati kentte trafik var. Tam da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlandı. O rapora göre İstanbul'da araç kullananların bakın yılda kaç günü trafikte geçiyor? Detayları Emine Derya ve Okan Bıdıklı'nın haberinden izleyelim.
3: 15 saatim yolda geçiyor.
4: Bir günde?
3: Evet.
4: İstanbul trafiği desek?
3: Berbat.
5: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde en çok trafik saatleri oldu.
4: Bir yanda bitmeyen korna sesleri, diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de, yakıt maliyetleri de katlanıyor. Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
5: 8 saate yakın geçiyor yolda.
4: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı. Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde. Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok. Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
6: Evet, kendi aracımla
4: yolculuk. Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
6: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
4: Aylık ne kadar depo masrafınız?
6: En kötü bir 5000'i vardır.
4: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil. En büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor. Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
7: Sabah 7'den akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
4: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce?

0: Ne?
1: Araç fazlalığı.
0: Ve otopark problemi mega kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar. Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
1: Asla. Asla. Demin bir yere uğradım, 3 kere dönmek zorunda kaldım.
2: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Yani Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten yani yollar bile dolu.
3: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
4: Daha fazla denetim olsa hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
5: Günah keçisi bizi seçmişler, başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bununla yaşamaya alışması lazım insanların.
6: Malatya'nın Arguvan ilçesinde kapatılan cezaevi üretim üssüne dönüştü. İlçede yaşayan kadınların cezaevinde ürettiği erişte ve tarhana gibi ürünler büyük talep görüyor.
7: Cezaevinin kapısı bu kez mahkumlara değil, üretken kadınlara açıldı. Atıl durumdaki cezaevi üretim merkezi haline geldi.
8: Tarhana yapıyoruz. Erişte, bulgur, öbür şeyler işte. Yapıyoruz. Bayağı bir yoğun geçiyor 3 aylık bir süre. Yani hem hepsini bir arada üretmek zorunda, çıkartmak zorundayız.
7: Malatya'nın arpa ve buğday üretimiyle öne çıkan Arguvan ilçesinde 2019'da kapatılan cezaevi bir süre sonra yöresel ürünler üretilen tesise dönüştürüldü. Tesis ilçede yaşayan kadınlara istihdam alanı oldu.
9: Eşim vefat edeli 26 senedir. İşe ihtiyacım vardı. Bu belediyeye başvurdum. Belediye de sağ olsun beni aldı.
8: Ben ihtiyacım vardı. Çocuğum okuyordu. Öyle başladım. 2 yıldır çalışıyorum. Paramızı kazanıyoruz. İşte bizim için de yardım oluyor, destek oluyor.
7: Bir zamanlar mahkumların kaldığı koğuşlarda şimdi kadınlar tarhana, erişte ve bulgur üretiyor. Sezonluk işte 6 kadın çalışıyor.
10: Dışarıdan herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir bulgur alımı söz konusu değil. Tamamı burada kaynatılıyor, burada yapılıyor, burada paketleniyor. Ve insanlarımıza bunu sunuyoruz. Çok da beğeni topluyoruz. Ürünleri yetiştiremiyoruz.
7: Üretim şu anda belediye iştiraki şirket üzerinden yapılıyor.
10: Hedefimiz kadınlarımızın bir araya gelmesi, kadınların bu üretimi kadın kooperatif üzerinden kendilerinin yapması.
6: Şimdi balık tezgahlarına bakalım. Şu sıralar palamut bolluğu var. Trabzon'da tane fiyatı 75 liraya kadar düştü.
11: Abi haberlere manşet olan balıklar bunlar. Buyurun.
7: Ağlar yine dolu geldi. Çeşit çeşit balıklar tezgahlarda alıcı bekledi.
12: Bolluk ve bereket devam ediyor. İnşallah yine de devam edecek.
13: Palamut çok taze gözüküyordu. Çok lezzetliymiş. Ben de palamut aldım. Kızartmasını deneyeceğim.
7: Bu sezona damgayı palamut vurdu. Denizdeki bolluk fiyatlara da yansıdı.
14: Sezon açıldı. Tezgahlar palamutla şenlendi. Boyutlarına göre fiyatları değişirken iri olanlar 100 liradan, daha küçüğü ise 75 liradan tezgahta yerini buldu.
15: Palamutun gramajında fark vardı. İlk havadan çıkan palamutlar 200 gramdan 300 gram, 400 gram aldı. Şu an 1 kiloya yakın.
16: Palamut aldım, pişireceğim, ekşilisini yapacağım.
17: Evet, gün palamut aldım, bugün de hamsi alacağım.
7: Hamsi ise geçtiğimiz sezona göre az.
15: Palamutun bu şekilde bolluğuna göre hamsinin geleceğe pek itimat vermiyor ama tabii ki ne olacağı da belli olmaz.
7: Trabzon'da tezgahlarda hamsi 125, istavrit 150, çupra 500, levrekse 550 liradan satılıyor.
6: Kahve tutkunları Ankara'da kahve festivalinde buluştu. Çeşit çeşit kahveler pişirildi, demlendi. Ziyaretçiler o kahveleri tatmakta kalmadı. Doğru demlemenin püf noktalarını da öğrendi. Detaylarına bakalım. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
18: Latte.
19: Genellikle sade içiyorum, latte yani.
7: Türk kahvesinden Americano'ya, kahveye dair her lezzet başkentlilerle buluştu.
18: Kahve festivali çok keyifli geçiyor. Farklı şeylerin tadına bakıyoruz. Ben mesela matcha sevmiyordum. Burada matcha'yı çok beğendim.
7: Ankara Kahve Festivali kapılarını ziyarete açtı.
2: Ankara'da 10 yıldır kahve severlerle buluşan kahve festivalinde yarışmalar, kahvenin farklı türleri ve sahne gösterileri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
3: Her yerde muazzam etkinlikler var. Çok keyifli geçiyor şu an.
20: arkadaşlarla vakit geçirmek için, yeni kahveler denemek için arkadaşımla birlikte geldim.

0: Festivalin ilk gününden itibaren kahve tutkunları 200'e yakın markanın sunduğu lezzet ve deneyimlerle buluştu. Baristalar ziyaretçilere iyi bir kahve hazırlamanın özelliklerini anlattı.
1: Ben kahveyle ilgili en önemli kurallardan biri doğru zamanda doğru şekilde demlemek.
2: Öncelikle aslında soğuk suyla Türk kahvesi demlenmelidir diye herkes biliyor ama bu yanlış. Ne kadar soğuk olursa su o kadar demleme süresi uzuyor. Bu da kahvenin acılaşmasına neden oluyor.
3: Kahve olsun yeter.
0: Ankara Kahve Festivali 27 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dezenformasyon, manipülatif borsa paylaşımları ve milli güvenliğe hedef alan içeriklere karşı harekete geçildi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu toplam 133 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden dezenformasyon yaydığı belirtilen 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliğe hedef alan 21 X hesabı için erişim engeli kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsrail propagandası yaptığı, milli güvenliği tehdit ettiği ve dezenformasyon yaydığı belirtilen 93 X hesabına erişim engeli getirdi. Böylece iki soruşturma kapsamında erişimi engellenen hesap sayısı 133'e ulaştı.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu anlayışla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından bir bakan istifa edecek paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabında çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yaptı. Başsavcılık Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Tarakçı adresinde gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. Ali Tarakçı sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Türkçemiz tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de yayımladığı mesajda Türkçenin korunmasına vurgu yaptı.
1: Türkçenin önemine dikkat çekti. Türkiye yüzyılı inşa edilirken sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
2: Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye yüzyılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzde, kendi kavramlarımızda ve kendi medeniyet perspektifimizde katkı sunmak büyük önem taşımaktadır.
1: Erdoğan mesajında Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur ifadelerini de kullandı. Diline sahip çıkan bir milletin tarihine ve geleceğine de sahip çıktığını belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli de yayınladığı mesajda Türk dilinin korunmasının önemine dikkat çekti. Türkçe, geçmişle gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir dedi.
3: Türkçe, ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir. Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak milli bir görevdir. Türkçemiz yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil, aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir. Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Türkçenin korunması, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, geleceğimizi de güvence altına almaktır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak dedi. Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
4: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
4: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten

0: sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: FIDA'nın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
0: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
1: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
0: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'daydı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin konuşan Büyükataman, güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af yoktur dedi.
2: Kanun teklifi sonrasında teröristler affediliyor diye yaygara koparanların yalanları çok kısa sürede ortaya çıkmış ve hamdolsun maskeleri düşmüştür. Kanun çerçevesinde güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle bir af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir. Devletimiz neyi, ne için yaptığını gayet iyi bilmekte ve aziz milletimizi, şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir konuda bir adım asla ve kat'a bugüne kadar atmamıştır. Bundan sonra da atmayacak.
1: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aldığı ayrılık kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya, ortada seçim tarihi yok, tarih bildirilirse ona göre konuşurum diye yanıt verdi.
3: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim. Ortada seçim yok, bir şey yok.
4: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Açıklama yapmak için seçim tarihinin belli olması gerektiğini söyledi. Önceliğinin Ankara olduğunu vurguladı.
3: Milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi.
4: CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş'a CHP'den ayrılma kararı da soruldu.
3: Bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk, emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerinde Mansur Yavaş'ı konuşmak daha hoşlarına gidiyor. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
1: Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirtilen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, İşin sonuçlandırılamaması üzerine ise paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü. Soruşturmada 5 milyon doların kaynağı ve akıbetiyle adli tıpta herhangi bir girişimde bulunup bulunulmadığı savcılık tarafından araştırılıyor. İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı. İlk anahtarlar Ekim ayında teslim edilecek.

0: Uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler inceleme ve kura sürecinde. İstanbul'da konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut kiraya verilecek. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de kiraya verilecek konut sayısı 360, Arnavutköy'de ise 90. 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz dedi.
1: Çelik Kubbe'nin alçak irtifa savunmasındaki önemli unsurlarından olan Korkut 35 hava savunma sistemi yeteneklerini uluslararası heyete gösterdi. 12 ülkeden gelen yetkililerden oluşan heyetin izlediği testlerde Korkut, kamikaze İHA'lar, kara hedefleri ve hareketli hedefleri başarıyla imha etti.
0: Hareketli hedefleri hareket halindeyken vurdu. Kamikaze İHA'ları başarıyla etkisiz hale getirdi. Gökvatan'ın koruyucusu uluslararası heyetten tam not aldı. Aselsan'ın geliştirdiği ve Çelik Kubbe'nin alçak irtifa savunmasındaki önemli unsurlarından olan Korkut 35 hava savunma sistemi, 12 ülkeden gelen yetkililerden oluşan uluslararası heyetin karşısına çıktı. Korkut 35'in de test edildiği atışlar Konya Karapınar'daki sahada yapıldı. Hava savunma sisteminin farklı hava ve kara hedeflerine karşı yeteneklerini sergilemesi için çeşitli senaryolar kullanıldı. Bir senaryoya göre Korkut 35 önce sabit kanatlı ve delta kanatlı farklı İHA'ları tespit etti. Ardından İHA'ları takip ederek başarıyla etkisiz hale getirdi. Bir diğer testte ise hem Korkut 35 hem de hedef hareket halindeydi. 8'e 8 taktik tekerlekli araca entegre edilen Korkut 35 hareketli kara hedefine seyir halindeyken hassas atış gerçekleştirdi.
1: Bir ülkenin daha 7 Ekim'den önce İsrail'i uyardığı iddia edildi. The Atlantic'in iddiasına göre Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Eylül 2023'te İsrail'e gitti ve Hamas'ın saldırı için harekete geçtiği uyarısında bulundu.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023 öncesi Gazze'den bir saldırı ihtimaline karşı sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil Mısır'da uyardı. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Atlantic'in haberinde yer aldı. Habere göre Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil 26 Eylül 2023'te Tel Aviv'e gitti. Hamas'ın büyük bir saldırı için harekete geçtiği uyarısında bulundu. Çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etti. Ancak olası saldırının tarihine ya da planına ilişkin somut bir bilgi vermedi. Kamil'in uçağının Ben Gurion Havalimanı'nda yalnızca 67 dakika kaldığı ileri sürüldü. The Atlantic'in iddiasına göre Netanyahu aynı gün gizli bir briefinge katıldı ve ardından Hamas'a bazı ekonomik tavizler verildi. Haaretz'te daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed'in 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu olası bir saldırı konusunda uyardığını öne sürmüştü. The Atlantic'e göre 28 Eylül 2023'te CIA de Hamas'ın gerilimi tırmandırabileceğine ilişkin bir iç rapor hazırladı. 5 Ekim'de ikinci bir rapor yayımlandı. Aynı gün Mısır'dan İsrail'e bir uyarı daha gönderildiği iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi Mısır'dan 7 Ekim öncesinde uyarı geldiğine ilişkin iddiaları daha önce yalanlamıştı.
1: ABD ve Çin, Xi Jinping'in ABD ziyaretin 8 maddelik bir uzlaşmayla tamamladığı iki ülke 30 milyar dolarlık gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaştı.

0: Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 8 maddelik dev anlaşma imzalandı. Xi Jinping'in 3 günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, ticaretten yapay zekaya, Orta Doğu'dan askeri iletişime kadar uzanan bir dizi anlaşmayla tamamlandı. İlk somut adım ticarette atıldı. İki ülke 30 milyar dolarlık karşılıklı gümrük vergisi indirimi düzenlemesinde anlaştı. 10 Kasım'da sona erecek ticaret ateşkesi de daha kapsamlı bir anlaşma için 2 ay uzatıldı. Diğer bir başlıksa yapay zeka oldu. Buna göre Washington ve Pekin yapay zekanın risklerini ve faydalarını ele alacak diyalog mekanizması kuracak. İlk görüşme Kasım'da yapılacak. Yapay zeka kaynaklı kazalarda iki ülkenin doğrudan iletişim kurabilmesi için özel bir iletişim kanalı da oluşturulacak. Uzlaşının Orta Doğu ayağındaysa İran var. Trump ve Xi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Ayrıca hiçbir ülke ya da yapının uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında askeri alanda da iletişim artırılacak. İki ülkenin orduları kriz iletişimi ve çatışmayı önleme mekanizmalarını güçlendirecek. Trump ve Xi'nin diplomasi trafiği de sürecek. Trump Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki G20 zirvesine katılacak.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynayacakları maça çıkıp çıkmama konusunda fikir ayrılıkları yaşanan İrlanda milli takımı oy çokluğuyla maça çıkma kararı aldı. İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Curran maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacaklarını açıkladı.
2: İrlandalı futbolcular soykırımcı İsrail'e karşı oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıkmaya karar verdi. İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Curran düzenlediği basın toplantısında İrlanda Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'da İsrail oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçına çıkacağını doğruladı. Maça çıkacak oyuncuların bazı talepleri olduğunu belirten Curran belirsizliğe son verdi.
3: Oyuncular İsrail'e karşı oynanacak maçta siyah kol bandı takarak Gazze'deki çatışmalarda yitirilen tüm canları anmayı planlıyor. Bunun yanı sıra takımımız maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuzsa Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak.
2: İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı Curran, kaleci Gavin Bazunu'nun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu doğruladı.
3: Bir oyuncumuz İsrail'le yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti. Maça çıkılıp çıkılmaması konusunda oyuncular oylama yaptı. Oylamada maçların oynanması yönünde çoğunluk sağlandı.
2: İrlanda kalecisi Gavin Bazunu maça çıkmayacağını belirten sosyal medya paylaşımında bu kararı almanın tek bir sebebi var. Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam ifadesini kullandı. İrlanda ile İsrail UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta bugün ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.
1: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu organizasyonuyla 57 yıl sonra ilk kez yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası düzenlendi. Şampiyon baş pehlivan Orhan Okulu oldu.
2: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu organizasyonluğuyla 57 yıl sonra ilk kez yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası düzenlendi. Organizasyonda şampiyon baş pehlivan Orhan Okulu oldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesinde gerçekleştirildi. Toplam 84 pehlivanın mücadele ettiği organizasyonda 8 baş pehlivan da er meydanında karşılaştı. Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından baş pehlivanlık kategorisinde finale yükselen isimler Orhan Okul ve Mustafa Taş oldu. Baş pehlivanlık yarı finalinde Mustafa Taş, Erkan Taş'ı mağlup ederken Orhan Okulu ise Seçkin Duman'ı yenerek adını finale yazdırdı. Orhan Okulu ile Mustafa Taş'ın karşı karşıya geldiği baş pehlivanlık finali yaklaşık 2 saat sürdü.
4: Şu ana kadar ortaya koyduğum mücadelede artık yavaş yavaş hücuma yönelmesi gerektiğini gösteriyor.
2: Mücadelenin sonunda rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın baş pehlivanı oldu.
5: Şimdi yükleniyor. Bastırabilecek mi? Sırt aşağı indirdi. Orhan Okulu kazanıyor. Orhan Okulu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyor. Baş

0: Pehlivanlık'ta.
1: Başpehlivanlık finalini izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte finali izledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bu organizasyonda aynı zamanda puanlama yok.
1: Final müsabakası öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan iki güreşçiye de başarılar diledi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanarak baş pehlivan olan Orhan Okulya şampiyonluk kemeri ve kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından takdim edildi.
2: Sayın Hamza Yerlikaya yine Türkiye Geleneksel...
3: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün Pera Palas'tan sizlere merhaba diyoruz. Bugün biraz memleket, biraz sinema, biraz aile, en çok da sanırım aşktan bahsedeceğiz. Çünkü burada hem aşkı yaşayan hem de o aşkı filme çeken iki kıymetli isim var. Yüksel Aksu ve Deniz Barut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi böyle başladık ama şunu merak ediyorum. En çok merak ettiğim şey hatta bu. Şimdi siz sette de birliktesiniz ve aynı zamanda bir hayat arkadaşısınız. Eve gidince de o set ortamı devam ediyor mu? Yani bir mutfağa oturunca konuşmaya devam ediyor musunuz? Ya bugün de şöyle oldu falan filan diye sette.
1: Evde biz seti pek konuşmuyoruz diye hatırlıyorum.
2: Evet.
1: Çok nadir.
0: Bitiyor yani, kapatıyorsunuz.
2: Tabii.
1: Yani yarınki artık çekilecek sahne veya senaryoda bir şeyle ilgili kafama takılan bir şey olursa normal bir yurttaşa sorar gibi Deniz'e de soruyorum. Veya işte bir arkadaşa sorar gibi, bir asistana sorar gibi. Ama bu proje özelinde senaryo asistanlığını tamamıyla Deniz yaptı. Bilhassa son draftların. Hatta yer yerde asistanlıktan öteye partnerlik de yaptı. Çünkü senaryoyu yazarken ben bilhassa kadın karakterleri kadın asistanlarıma mutlaka bir elden geçirtiyordum. Deniz'in de kalemi çok iyi. Dolayısıyla bir beraber yazmaya başladık hiç. Hayatta aklıma gelmeyecek şeydi yani. Hani beraber iki kişi. Hem sete gidiyorsun. Hem Memduh'unla Fatma Girik gibi.
0: Evet, aynen öyle. Memduh'unla Fatma Girik gibi.
2: Ama çok gerçekten biz çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yani
0: nasıl
2: çok
0: etkiliyor o oyuncu yönetmen ilişkisini?
2: Bir kere bende şöyle bir şey oluyor. Çok güvendiğim bir yönetmene, yani mesleki olarak çok güvendiğim bir yönetmene kendimi teslim etmek her anlamda çok büyük bir özgürlük yani. Çok sırtından oyuncunun çok büyük bir yük alıyor. Bir kere o var. İkincisi çok profesyonel, işini çok profesyonel yapan bir insanla çalışıyor olmanın özgürlüğü var.
0: Şansı yani, var.
2: Şansı var, aynen öyle. Dolayısıyla çok rahat geçirdiğimizi düşünüyorum. Evde de yani onun üzerine çok yani konuşulması gereken bir şey olursa, halledilmesi gereken. Evet, konuşuluyor ama bu bizim hayatımızı negatif anlamda hiç etkilemedi yani.
0: Peki birbirinizi eleştiriyor musunuz?
2: Çok tabii ki. Yüksel'in beni çok sert eleştirdiği yerler vardır ve %100 de doğrudur bu arada. Yani mutlaka dinler, virgülü oraya atar, doğru yere koyarım ve uygulamak için elimden geleni yaparım. Onun dışında belki ben sadece yani öyle karşılıklı da eleştiriyor olabiliriz. Yüksel çünkü çok açıktır yani, kolektif çalışmaya çok açıktır. Yani setinde öyledir, kendi ekibinde öyledir. Oyuncularıyla öyledir. Sanki birazcık şöyle bir şey hissediyorum sektörde ve kendi aslında sosyal ilişkilerinde bunun tam tersi gibi bir görüntü var. Yani masaya vurmayı da çok iyi bilen bir yönetmen ama dinlemeyi de çok iyi bilen bir yönetmen.
0: Dengede yani.
2: Çok evet. Ya herkesten görüş alır. Evet, belki yine kendi bildiğini yapar ama kendi bildiği doğru olduğu için yapar. Ama başkasından aldığı fikir daha doğruysa

0: hikayesi. Şimdi biz anne ve babayı önce anne ve baba olarak tanırız. Ama siz bu hikayeyi anlatırken elbette içinde mutlaka kurmacalar da vardır muhakkak ki, ama biraz daha yaklaşmış oldunuz anne ve babanıza. Bu nasıl hissettirdi size?
1: Ya inanın daha çok, o kadar mutlu hissettirdi ki, şöyle ki, bir erkeğin her zaman bir Oidipus sorunu, bir kadının her zaman bir elektrası olduğu gibi, muhtemelen benim de aşamadığım şeylerden birisi Oidipus sorunu. Bunun bir de toplumsal karşılığı vardır, usta, öğretmen, rol modeli vesaire falan. Şimdi ilk filmim ustamın hikayesiydi. Son filmim de babamın hikayesi ve annemin hikayesi olması hasebiyle şöyle bir rahatlama hissediyor insan. Hani ben ontolojik meselemi tezahür ettirdim. Yani bir yansılama yaptım. Biraz yalan, biraz kurmaca, biraz gerçek, ama ahvali, atmosferi, duygusunun doğru olduğuna ve hakikatli olduğuna inandığım birinci ve en son filmim. Ortaları da biyografik şeyleri falan fırsat olursa konuşuruz. Birincisi ustamın hikayesiydi, çocukluğum ve çıraklığımın. Diğeri de annemle babamdan dinlediğim kendi aralarındaki aşk hikayelerinden, buluşmalarından, korsan buluşmaları. Önce kim kimi tanıdı, kim kimi şey yaptı ve gerçekte kendileri de başkalarına sözlü ve nişanlıyken, her ikisi de birbirlerine, koca bir toplumu karşılarına alıp birbirlerine kaçıyorlar. Ve kaçmanın organizasyonu var, taammüden falan. Dolayısıyla bunun birinci hasatı olarak ben ilk çocuğum. Yani dolayısıyla bir ontoloji, biyoloji giriyor neredeyse işin içine.
0: Aynen öyle gerçekten.
1: Orada sadece kronolojik yalanım var. 1960'ta geçiyor hikaye filmde. Oysaki vaka 1965'te gerçekleşiyor. Onlar zaten sinemanın şeyleri, sinemada. Zaten Türkiye'de ve dünyada 60'larla atıyorum 30'lar arasında büyük farklar yok. Bazı dönemlerde büyük mutasyonlar olur tarihte. 60'lı yılların ortası, 60'ların başı falan aşağı yukarı aynı. Yani çok dağıtmayayım. Bende yarattığı şey, benim işim tamamdır. Şimdi normal sinemaya geçebilirim.
0: Bir rahatlama yani,
1: Evet,
0: değil mi? Bir
1: evet.
0: miras bırakmış gibi
1: Evet,
0: hissediyorsunuz
1: evet,
0: hocam
1: evet.
0: kendinizi. Peki şimdi Deniz Hanım, siz de bir yandan farklı büyük bir sorumluluğun altına girmiş oldunuz.
2: Öyle.
0: Kayınvalide
2: Evet.
0: canlandırılıyor. Bu hem çok keyifli hem de büyük bir sorumluluk aslında. Çünkü kurmaca bir hikayenin hani o ürününü yansıtmak da dışında yaşayan birini hikayesini ele alıyorsunuz.
2: Çok
0: Yani
2: çok
0: evet.
2: kıymetliydi gerçekten. Yani çok çok kıymetliydi. Yüksel'in hayat hikayesinin bir parçasını canlandırıyor olmak ve daha da içine girmiş olmak bir kere her şeyden önce çok özeldi. Benim şahsi hayatım için çok özeldi. Bir de tabii ki Güzel teyzeyi tanıdıktan sonra
0: Değil mi?
2: onu oynuyor olmak ayrıca da bir keyifti. Ve filmi izlerken filmden sonra işte onun hissettiklerini görmek, birebir buna tanık olmak. Birazcık gerçekten tam olarak aile filmi oldu bizim için. Daha da anlamlı hale geldi.
0: Peki nasıl buldu? Beğendi mi?
2: Çok beğendi, çok beğendi. Çok mutluydu ya.
0: Çok
2: Çok
0: güzel bir
2: çok
0: şey,
2: mutlu.
0: çok
2: Evet.
0: keyifli.
2: Çok
0: Gelin
2: mutlu.
0: hanım bir
1: Kala da
0: yandan da.
1: çok ağladı.
2: Evet.
1: Ağlamış. Bilhassa o ayrılık ateşten bir ok parçası, onların aşk parçasıymış. Ben bunu bildiğim için postanede şeyi, postanede diyorum, şehirde onu komutanla görüştüğünü görüyor postacı ve büyük bir kederle kasabasına geliyor ve kahvedeki ahbapları bu kederi şarkıyla vesaire sohbetle de teskin etmeye çalışıyor. Hadi diyor, çal biraz efkar dağıtalım falan deyip cümbüş eşliğinde Malatyalı Fahri'nin orijinali
0: Ne
1: olan
0: güzeldir ya.
1: 1950 küsurlar kaydı olan parçayı koyduk. Ayrılık ateşten bir ok, Nazlı Yar'dan bir haber yok.
0: Yok.
1: Onu görünce çok ağladım dedi.
0: Ya ama çok
2: Evet.
0: gerçekten böyle insanın yüreğini ok gibi.
2: Evet.
0: Hani o hikayeyi bilmeseniz bile etkiliyor insanı. Bir kere müzik zaten, hani o seçtiğiniz o parçalar, filmdeki o eserler çok kıymetli.
1: İsabetli bir teşhis yaptınız. Bunu altını kalınca çizmeyi çok istiyorum. Çünkü
0: Evet.
1: ben müziği gerçekten
0: Çok
1: belki
0: önemli.
1: de en az 1000 parça arasından

0: tarayarak seçiyorum ve müziği sahnenin ve filmin bir aksesuarına dönüşmesini istiyorum. Nasıl ki orada hani akşam sinemaya gideceğiz diyor ama ondan önce bana güllü şiirler ver hocam diyor. Hadi diyor acele güllü şiir zaten çok Türkiye edebiyatında. Hadi sinemaya gidelim diyor ama bir beyaz gül gibisin parçasıyla başlıyoruz. Efendim postacı olduğu için telgrafın tellerine kuşlar mı konar mı diyoruz. Efendim ayrılık ateşten bir oku onu oraya yerleştiriyoruz. Bunların kronolojilerine de bakarak yerleştiriyorum ben.
1: Hepsi özenle seçilmiş, o hissediliyor,
0: kayıt
1: belli
0: tarihleri,
1: oluyor. Evet.
0: Radyoda yayınlanıp yayınlanmadığı, Cyrano de Bergerac'ın arkası yarın formu falan. Önceki filmlerimde de müzikleri mutlaka bir şeye takviye olarak değil de bir duyguyu, bir sekansı, bir haleti ruhi
1: kontürünü arttırmak aslında.
0: Evet, tamamlayan.
1: Evet. Evet. Doğru. Şimdi hocam bir de sizin filmlerinizde şöyle bir şey var. Böyle birkaç sahneden sonra anlaşılıyor yani bunu hani mesela hiç söylemeseler bana bu Yüksel Aksu'nun filmi diye ben anlarım ya bu evet Yüksel Aksu filmi. O böyle bir sıcaklık, o mizah, o anlatım tarzı bu zamanla mı oluyor yoksa artık geri dönüp baktığınızda da böyle ya evet artık benim bir dilim mi diyorsunuz?
0: Vallahi ilk filmimden beri söylediklerine göre bu ve benzeri tespitleri zamanla değil dakika bir gol bir gibi olmuş. Ama bu konuya çok kafa yormamakla birlikte şunu biliyorum. Sinema veya dizi ya da genel olarak drama sanatı benim mesleğim. Yani soğuk ve korkutucu diziler vesaireler de çektim. Avlu gibi. Efendim polisiyeler de çektim. Bu benim mesleğim, zanaatim. Ama sanatım yani Star Wars da çekebilirim belki ama kendimi anlatıyorsam, kendi ahvalimi, kendi haleti ruhiyemi, tanıklıklarımı orada samimi olmaya gayret ediyorum. Azami derecede yalan söylemiyorum. Yalan söylerken bile senaryoda şayet beyaz yalanlar söylüyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Tarihini, takvimini vesairesini falan. Fakat olan bitenler tanıklık olduğu için ve kamerayı oyuncu ve halkın ve sokağın ve sahnenin uzağına değil tam ortasına koyuyorum. Ve oyunları ona göre ısıtıyorum ve onlar gibi de yönetiyorum. Onların diliyle, onların heyecanıyla, onların anksiyetesiyle bir kere kamerayı unutturuyorum. Unutturduğum zaman da herkes yardırmaya başlıyor.
1: Bir de bunu oyuncu olmayan birine yaptırmak da pek kolay bir şey değil yani hocam. Hani o oradaki o halk da bir yandan buna uyum içinde anlaşılan. Bu da önemli. Çünkü bunun o dokuyu yansıtmak adına.
2: Yani dillerini çok iyi biliyor.
1: Tabii.
0: Ya o lokasyona hakimim insanlarına falan. Onlar da bana onların karşısında böyle havalı cıvalı bir yönetmen değil de kendilerinden birisi var. Ama şunu da biliyorum. Kuramsal olarak üzerinde gençlik yıllarında da çalıştım. Her insan iyi bir oyuncudur. Yeter ki oynama alanını bulsun. Çünkü insan oynayan bir varlıktır. Oyun kurar. Dolayısıyla kamera ya da ekipmanla, ekiple vesaireyle ürkütülürse başka bir şey olur. Doğru içine girilirse habercilikte daha iyi bilirsiniz bunu. Bilhassa haber kameramanları aslında haber nesnesindeki insanı doğru anlatmak, hakiki anlatmak için tecrübeleri vardır muhabirlerin falan. Biraz o tekniği kullanıyorum ben de. Dizika Vertov'a uzanan bir şey bu.
1: Hocam şimdi sizinle ilgili böyle biraz baktım. Müezzinlik yaptığınıza dair bilgiler var. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bu doğru mu? Ve burada nasıl bir hikaye var? Bize böyle anlatabileceğiniz bir anı var mı oralardan mesela?
0: O şöyle, profesyonel bir müezzinlik değil. İlk filmimde bir premierinde birisi parmak kaldırıp bir yorum yaptı. Size teşekkür etmek istiyorum. Hayırdır? İşte Türk sinemasında ilk kez ezan, sabah ezanı siyahta okundu, parlamentte okundu. Namaz vakitleri doğruydu. Dinle ilgili sahnelerin hemen hemen hepsinde
1: bir hassasiyetle yaklaştınız.
0: Maddi bir yanlış yok.

0: yoktu. Dolayısıyla oryantalist değildi demeye getirdi. Genelde gün doğumunda falan yapılırmış eski birçok ya da oryantalist kafalarda. Zinhar yapılmaması gereken bir şey. Ya bunu nereden etüt ettiniz dediği zaman ben de dedim ki yani müezzinlik bile yaptım dedim. Yani bu konularda hassasiyetim var. Müezzinlik bile yaptım. O sonra o ilgi çekmiş, Ekşi'ye yazılmış falan. Aslı şu, kasabalarda hemen hemen her çocuk o namaz hocası dediğimiz yazları, namaz duaları, sureler
1: öğrenir.
0: Zekileri de yavaş yavaş artık hafızlığa doğru veya işte zaten şeye uzun surelere hani Yasin gibi, Tebarike gibi zamanla da gamet getirmeyi öğrenir, tesbih duası yapmayı öğrenir ve ara ara çocuklara da yol verilir. Hadi sen hani gamet getir falan veya müezzin o gün izinlidir, geç kalmıştır. Biri kalkar yapar ve onlardan birisiydim ben de. Hala iyi gamet getirdiğime inanıyorum.
1: Öyle mi? Evet. İşte aslında bu hikayelerden işte o sizin müezzinlik yaptığınız, işte orada yaşadığınız belki dönemler, o kasaba hayatı, işte sinema, sonrasında yaşadığınız bu süreç, o bambaşka hikayelerin toplamı aslında bütün o filmlerinizde görüyoruz değil mi Yüksel Hocam?
0: Sinema batılı bir sanat olduğu için doğası gereği Anadolu'ya döndüğünde gündelik hayatını çok içine girmemiş. Girdiyse de hep stilize etmiş. Benim kabaca gözlemim bu. Yani Anadolu'yu hep dekor gibi kullanmış. Bu batılı dramayı da önüne yerleştirmiş. Benim sinemamsa bunu ben icat etmedim. Dünyada da hatırı sayılır uygulamalar ve büyük sinemasal akımlar da var. Yeni gerçekçilik gibi, Brezilya yoksul sineması gibi. Ben kameramı şehrin kılcal damarlarına, bağırsaklarına kadar giriyorum. Yani benim sinemamın farkı yatak odasından tutunuz da
1: biraz daha küçük hikayeler diyebilir miyiz hocam?
0: Evet, hem küçük hem de camisinden yatak odasına, meyhanesinden kahvehanesine,
1: aynen öyle.
0: Mahremiyetinden şeyine kadar aslında biraz emarını çekiyor gibi oluyorum ve bu kendiliğinden bir sahicilik duygusu yaratıyor diye düşünüyorum.
1: Peki hep çocukluğunuzdan mı besleniyorsunuz hocam? Yoksa hani halen dönüp böyle hikaye aradığınız oluyor mu?
0: Şöyle, çocukluğumdan besleniyorum çünkü çok şükür ki travmatik bir çocukluğum yok. Çocukluğumun kendi hayatımın asrı saadeti olduğunu düşünüyorum. Çok mutlu bir ailede, mutlu bir mahallede, yabana atılmayacak kıymetli öğretmenlerle ve koca bir kasabanın sana ait bir çocuk parkı gibi olduğu korunaklı bir coğrafyada geçti çocukluğum. Neşeli ve karnavaleskti. Kalabalıktı ve yalnızdı. Dolayısıyla ben o geçmişimi seviyorum ve bugüne kadar beslendim. Bundan sonra ne kadar beslenirim ondan emin değilim. Yani şimdilik önümde bir tane daha bir senaryom var. Galiba çocukluk ve gençliğimden besleniyor. Bir tane yörük hikayem var. O da aşağı yukarı çocukluğumdan besleniyor. Ama 90'lara ve 2000'lere de geleceğim.
1: Geleceksiniz. Evet. Bekliyoruz merakla. Şimdi Deniz Hanım, bu arada dizi de devam ediyor değil mi?
2: Evet,
1: bir
2: devam
1: ediyor.
2: Dizi var
1: şu anda. Evet. Hanım, nasıl gidiyor set çalışmaları?
2: Ya yine bir dönem işindeyim. Birazcık dönem işleri gerçekten çok ard arda geldi. Keyifli de oluyor benim için aslında. Yani tarihi işlerin içerisinde olmak bambaşka bir çalışma alanı, başka bir matematiği var aslında. Ama çok keyifle sürdürüyorum. Set de çok iyi gidiyor.
1: İyi gidiyor. Geçmiş yine böyle aslında nostaljik öğeler var dizide.
2: Mehmet Fetihler Sultanı, Uzun Hasan'ın eşi Akkoyunlu Selçuk Şah Begüm'ü oynuyorum. Zaten tarihte de var
1: yine
2: olan
1: ağır bir rol yani.
2: Evet, evet. Güçlü kadın rollerini seviyorum ben galiba.
1: Peki şimdi siz iki aynı hayatın içinde iki farklı sanatçısınız. Birbirinizi nasıl etkiliyorsunuz? Yani mesela değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz şeyler oldu mu birbirinizde?
0: Vallahi devamlı dövüşüyoruz. Fiziki şiddet var.
1: Öyle. Yani
0: ben kendi adıma görüyorum ama erkek olduğum için maalesef savcılığa gidemiyorum.
2: Tabii.
0: Tamam. Değişime ve dönüşme bu şiddet sonucu oluşuyor doğal olarak yani. Ya şöyle

0: Ben son ilişkim tabii Deniz ve mutluluğu yakaladım. Bir sürü mutlu ilişkim de olmuş olabilir. Geçmişte oldu da. Meslektaşınla bir şey konuşmak, biraz dedikodu yapmak, biraz drama konuşmak, bundan ne güzel film olur diye bir romanı önüne koymak veya tersi, bunun keyfine bayıldım. Yani biraz da yaşla başla da oluyor bu işler herhalde. Gençlikte arbedeyle geçiyor hayat.
1: Hala
0: Arbedeyle.
1: çok gençsiniz hocam. Yani.
0: Evet evet.
1: Evet.
0: Ruhum da genç.
2: Yaşın da genç.
0: Evet. Orada değilim. Şey, beraber birbirini dönüştürme dedikleri şey buysa şayet, evime erken gidiyorum artık. Daha çok okuyorum. Daha çok tartışıyoruz. Daha
1: Tamam,
0: verimli
1: olması
0: oldum.
1: gereken şey olmuş.
0: Evet.
1: Onu anladık yani.
0: Evet.
2: Ya üretim anlamda daha verimli hale geldiğimiz net.
1: Evet.
2: Yani çünkü hele benim için çok ekstra. Çünkü ben bir kere bir şey de öğreniyorum.
1: Tabii,
2: Yani çok
1: tabii tabii öyle.
2: bir
0: Ben de
2: kere
0: öğreniyorum
2: onun
0: canım.
2: çalışma metotlarını görmek çok ilgimi çekiyor. O zaman artık bana gelen diğer senaryolara gerçekten daha başka bir özgüvenle bakmaya başladım. Daha çok cümle kurabiliyorum artık birçok şeyin üzerine. Çünkü bir senaryonun nasıl,
1: Bir
2: gerçekte
1: oku
2: nasıl hazırlandığını
1: aslında.
2: biliyorum.
1: Evet.
2: Ama çok paylaşımdayız. Yani sabit izlediğimiz filmler, onları tekrar tekrar izlemek ve üzerine konuşmak, her izlediğimizde bir şey yakalamak. Yani değişen fikirlerimiz, aynılaşan fikirlerimiz. Kıymetli bir paylaşımımız var
1: Hayat
2: gerçekten.
1: işte yani.
2: Öyle öyle.
1: Evet.
0: Ya
1: Öyle.
0: şöyle okul, o senaryo benim için de bir okul. Yani ben senaryoyu içimden geldi hayda falan yaz diyenlerden değilim. Onu yapıyorum, sonra gerçekten bir yüksek lisans tezi ki yaptım. Bir doktora tezine nasıl çalışılırsa meseleye aynı oranda, aynı dikkatle de çalışıyorum. Yani bir postacıyı çektim, babamın anamın hikayesi ve benim coğrafyamda geçiyor değil. PTT ne zaman kuruldu? Abdülhamit döneminde
1: Tabii.
0: nasıl sıçradı? Dünyada ilk PTT, en yaygın PTT posta teşkilatı Cengiz Han'da mı başladı, yoksa antik dönemde nasıldı? Papirüsten, parşömenden kağıda geçilince nasıl
1: O
0: zıpladı?
1: küçük hikaye sizi alıp nereye götürüyor?
0: Bir
1: Doğru.
0: bu konuyla ilgili benim 60'larda ne oldu?
1: Evet.
0: 27 Mayıs öncesi olaylar neydi ki filmin içinde 27 Mayıs var. Ondan önceki gelim göstergeler, sonrasındaki göstergeler olmak üzere bu Cem Karaca çektiğimde de, Gazozcu'yu çektiğimde de sosyolojik, antropolojik çok ciddi bir okumalar ve araştırmalar silsilesi yapıyorum. Dolayısıyla da etrafımda da o konuyla ilgili bir vakıfiyet oluşuyor. Onlardan birinci dereceden etkilenen de Deniz oluyor.
2: İşte bu benim karakteri ele alırken de şuna sebep oluyor. Önceden de yapardım ama bu kadar derinlikli yapmazdım. Ben de o zaman ne yapıyorum? Gülizar'ı oynarken Gülizar kasabada o ailenin içerisinde Gülizar nelere maruz kalmıştır? Hangi filmleri izlemiştir? Hangi Türk Yeşilçam starlarından etkilenmiştir de kıyafetini ona göre yapmıştır. Dolayısıyla kolektif tam böyle başlıyor. O zaman ben de Makyöz arkadaşıma işte kostüm yapama diyorum ki belki burada Hülya Koçyiğit'i taklit etmiştir. Belki burada Türkan Şoray'dan bir saçını özenmiştir falan. Toplamda işte bütün dönemi biliyorsunuz aslında. Sadece senaryoyu ve karakterinizi değil. O karaktere maruz kaldığı tüm sosyolojik olguları biliyorsunuz aslında.
1: Şimdi filmde bir aşk, bu son filmde bir aşk hikayesi var. Günümüz aşkına dönecek olursak, aşklarına dönecek olursak büyük farklar var ister istemez. Bir kere aşkı ifade ediş, aktarım biçimi bile yani mektuplaşıyorlar mesela şu an günümüzde artık hat getire. Yani bunlar komik belki kabul edilir şeyler. Şimdi bu değişen şeylere baktığınızda sizce bir aşkın, bir ilişkinin hani az önce biraz size yöneldik, sizin yaşadığınız bu aşka, ilişkiye yöneldik ya devam edebilmesi için şu anki mesela Yüksel Aksu ne söyler? Yani bu gerekli. En önemli şey bu dediğiniz şey ne Yüksel Hocam?
0: Aşkın,
1: Aşkın, ilişkinin devam
0: ilişkilerin
1: etmesi.
0: bir kere yani aşkların da bir tarihi var. Yani duyguların da bir tarihi var. Yani bugün 17. yüzyıl ya da 10, atıyorum 18. yüzyıldaki bir Fransız devrimi etkisindeki Robespierre'in aşkıyla atıyorum Bağdat'taki

0: bir başka karakterin aşkı, antik dönemdeki aşk telakkileriyle 19. yüzyılın romantizmi ya da 18. yüzyılın romaneskleri falan böyle bir şey var. Ama insan evladının duygusu kadim ve kerim. Ezelden ebede aşağı yukarı belli. O dönemdeki aşklarda benim gördüğüm nesnesine kavuşamamış arzu libidosunu biriktiriyor. Biriktirdikçe de eğretilemeleri, sembolikleştirmeleri, satırları, mısraları, şiirleri
1: artıyor mu?
0: artıyor. Yani kıymetli hale geliyor. Bir kere çaba var.
1: Evet.
0: Kolay değil. İki, sabır var. Sabır en büyük testtir.
1: Evet.
0: Efendim, sonra satırlara döküyor duygularını. Yani yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, bin tur atıyor. Satırlar çünkü bir tasarımdır. Zamana yayılıyor ve kadimleşiyor, kerimleşiyor, kesinleşiyor. Ve o tür aşklar da kolay kolay yıkılmıyor.
1: Yıkılmıyor.
0: Yani tahkimatı çok sağlam oluyor. Dolayısıyla 19. yüzyılın romaneskleri, romantizmi ve sirayetleri, tezahürleri edebiyatın da asli şeylerinden birisi oluyor. Bence modern hayatın bilhassa 70'lerden sonra genel olarak ilişkilerin fazlaca özgürleşmesi ve
1: Konforu
0: kolaylaşması.
1: diyelim ya da
0: Efendim?
1: hocam. Konforu
0: Evet,
1: artmasını
0: konforu
1: o...
0: biraz daha aşkı talileştirmiş durumda. Yani bir sürü sosyolojik bunun etkisi vardır muhtemelen ama o kadar vakıf değilim. Niye öyle oluyor, niye böyle oluyor falan ama günümüzde de yine aşk var. Yine aşkına kavuşamayanlar da envai çeşit intihardan kendini jiletlemeye kadar, yemeden içmeden kesilmekten dünyaya küsmeye kadar envai çeşit arazlar, göstergeler var. Sadece günümüzde biraz SMS'ler, e-mail'ler işi biraz cıvıttı. Aşkın terennümü, tezahürü, gelişi, gidişi insanlıkla yaşıt bir mesele. Kimsenin çözemediğini ben nasıl çözeyim diye bu cümleyi böyle
1: İnsanım,
0: kapatayım.
1: sizce değişen ne aşk hakikaten?
2: Yani bence dediğiniz gibi çok artık çok kolay. Herkesin birbirine erişimi, ulaşımı çok kolay. Belki o yüzden ama en temel olarak en büyük problemin artık güven olduğunu düşünüyorum.
1: Değil mi?
2: Yani bugün
1: Doğru.
2: aşkın eski kıymetinin olmaması, hiç kimse kimseye güvenmiyor. Herkes çok tekinsiz yani, ortam tekinsiz, duygular tekinsiz. Biraz sanki kıymeti gitti, değeri gitti gibi.
1: Peki son olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi yıllar sonra bu filmi izlediğinizde, bu hikayeye baktığınızda ne hatırlamak istiyorsunuz? Her ikinize de sorayım. Aklınızda ne kalır sizce en çok?
0: Kişisel olarak mı, filmden mi?
1: Filmden ve kişisel olarak aslında
0: Ya
1: hocam.
0: filmden şu kalır, bir dönemin gündelik hayatındaki şiirin, edebiyatın, dayanışmanın, camianın, mahallenin kıymet harbiyesi kalır bence. Ve bir aşka yönelik çabanın ve sabrın kerameti kalır. Birbirimize ise yani 3-4 yıl boyunca hem yazma hem cilveleşme diyebiliriz bu kalır.
1: Evet.
2: Yazarken
0: Bu da
2: oynama,
0: yabana
2: oynarken.
0: atılır bir
1: Değil.
0: hatıra değil
2: Değil.
0: yani. Dünyanın
2: Değil.
0: en güzel şeyi cilveleşme, işveleşme.
1: Değil mi? O ilk flört zamanları,
0: Evet.
1: en güzel
0: Evet.
1: dönemler onlar. Deniz Hanım sizce?
2: Öyle yani yıllarca üzerine çalıştığımız, hayalini kurduğumuz, her anını Yüksel'in tasarladığı filmin birlikte gerçeğe dönüştürülmüş olması çok kıymetli. Yani o yüzden vizyona girdiği günü hiçbir zaman o hissi unutmayacağım. Çok kıymetli bizim için. Rafa
1: Çok teşekkür
2: kalkmadı
1: ediyoruz.
2: filmimiz seyirciyle buluştu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mutluluk diliyoruz, başarı diliyoruz.
2: Teşekkür
1: Alkışınız bol
0: ederiz. Teşekkür
1: olsun, güzel bir
0: ediyoruz.
1: sezon olsun
2: Teşekkür
1: Deniz Hanım
2: ederiz
1: sizin için
2: inşallah.
1: de.
2: Sağ
1: Efendim
2: olun.
1: bugün iki kıymetli konuğum vardı. Sevgili Yüksel Aksu ve biricik eşi Deniz Barut'la birlikteydik. Noktalıyoruz ama birazdan haftanın seçkilerine bakacağız birlikte. Bizden ayrılmayın.
3: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanında

Sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bugün yel değirmeni sanatta davulcu ve besteci Dane Palaka, Frankan Selectis'te ise prodüktör Joe Armand John sahne alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

Pop müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Karayolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. Programda Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orkestra 26 Eylül'de sahnelenecek. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ud sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsün Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili

olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu anlayışla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. Tera Portföy'ün 2 yöneticisi hakkında da yakalama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Öte yandan fonlardan 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışları incelendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı paylaşımda

0: paylaşımda para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Elazığ'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Yılmaz, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız dedi.
1: Piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı. İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
2: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlusunun yeri BM kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
3: Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak. Aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak.
2: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler değil, mahkeme dedi.
3: Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Sözü Birleşmiş Milletler'deki kürsü konuşmasına getirdi. Doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdim dedi.
3: Soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.

0: Erdoğan, Türkiye'nin mazlumun yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
1: Ahlakı, ilkesi olmayan işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Genel kurul, savaş suçlularına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
0: Cumhurbaşkanı bölgedeki gerginlikler içinde tam bir kriz fırtınası ifadesini kullandı.
1: Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık.
0: Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da yerinde izledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak dedi. Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
3: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
2: Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
3: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
2: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
3: İsrail, uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak, Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İslam İşbirliği yönünde atılmış olumlu bir adım olarak nitelediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi. Pezeşkiyan, ittifakın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığına dair ise Müslümanların kavga etmek yerine yan yana oturması anlamlı dedi. Pezeşkiyan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ise doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Boğaz'ın müzakerelerle yeniden açılabileceğinin altını çizdi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların ülkesiyle bağlantısı olmadığını da yineledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye sunduğu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz yanıt geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın önerisini reddettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD çıkmazdan kurtulmak için masaya dönmeli dedi.
4: They made a proposal but I rejected it.
0: Tahran, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı.

0: Trump bir kez daha İran'ın savaşı kaybettiğini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamıyla kendilerinde olduğunu ileri sürdü. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Çünkü bitiyorlar. Ülkeye hiç para girmiyor ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Washington'a 7 günlük somut bir plan ilettiklerinin açıklamasının ardından geldi.
1: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez. Ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
0: Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlerinin kalmadığını söyleyen Pezeşkian, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi için çağrı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü.
2: İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, dini lider Müçteba Hamaney'in yaralandığı güne dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, savaşın ilk günlerinde ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda yaralanmıştı. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Haydari, saldırı gününe dair detayları paylaştı. Hamaney'in ofisinde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Haydari, Hamaney'in bulunabileceği 3 hastanenin de füzelerle hedef alındığını ve 3. hastanenin enkazından dini liderin çıkarıldığını ifade etti. Haydari daha sonraki süreçte uzmanlar meclisi olarak Hamaney'in ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini ve kendisini devrim lideri seçtiklerini kaydetti. İsrail gazetesi Haaretz, Başbakan Netanyahu'nun izlediği politikaların İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en düşük seviyesine sürüklediğini yazdı. Gazetenin editoryal yazısında ABD'de İsrail'e desteğin özellikle gençler arasında hızla gerilediği belirtildi. Netanyahu, İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi ifadesine yer verildi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılandı. Konuşması sırasında salon boşaldı. İsrail gazetesi Haaretz'e göre Benjamin Netanyahu, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi. Gazetede yer alan haberde, İsrail'in en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşandığı belirtildi. Beyaz Saray'da İsrail'e yakın bir başkan bulunmasına rağmen Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonun iki ülke ilişkilerine zarar verdiği öne sürüldü. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez ifadesi kullanıldı. Haaretz, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında İsrail'in itibarının Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin bulunduğu koalisyon nedeniyle gerilediğini yazdı. Özellikle gençler arasında İsrail'e olumlu bakışın keskin biçimde düştüğüne dikkat çekti. Gazeteye göre bu tablonun nedenleri arasında İran'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra Gazze'ye yönelik saldırılar ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti de var. Haaretz, kendisini hala İsrail'in en büyük dostu olarak gören Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bile Netanyahu'ya sırtını döndüğünü öne sürüyor. İsrail basınına da çağrı yapan gazete, Amerikan kamuoyundaki değişimin İsrail halkına açıkça anlatılması gerektiğini savunuyor.
2: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Gazze'deki gelişmeler üzerinden Batı ülkelerinin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi. Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Ömer Koç, sözü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına getirdi. Koç, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı dedi. Bu tutumun Gazze'deki ağır insani tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtti. Ömer Koç, maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ifadelerini de kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. İlk seçimlerde yeni parti iktidar olacak diyen Özel, olamazsak görevi bırakırım dedi.
3: İlk seçimlerde yeni partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
0: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
3: Yeni partinin ismindeki 4 harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
3: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
0: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
3: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
2: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan seçim için 2028 yılını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi.
4: Tüm Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti olma başarısını başarıyla sürdürüyor. Bugün İzmir'de %40'lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın bize ortaya koyduğu desteklerde görülüyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde, 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak ve önümüzdeki seçimlerde tüm Türkiye'de çok güçlü bir şekilde parlamento desteği ortaya koyacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor bir oyla Ege'den çok büyük bir destekle tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve başkan olarak seçeceğiz ve yolumuza büyük bir hazırlıkla bu şekilde devam edeceğiz diyorum.
2: Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Ağbaba kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansı hastaneye kaldırdı. Ağbaba sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aralarında husumet bulunan Sarallar ve Şahinler ailelerini makamında bir araya getirdi. MHP Genel Merkezi'ndeki buluşmaya dair açıklama partinin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada ülkemizin iki kıymetli ailesi Sarallar ve Şahinler aileleri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler denildi. Paylaşımda buluşmadan fotoğraflar da yer aldı. İstanbul Polisi Beyoğlu'nda huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Drone destekli denetimlerde 1700'den fazla kişinin GBT sorgusu yapıldığı 17 işletmeye ceza kesildi. Denetimler Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı civarında ara sokaklar ve eğlence mekanları denetlendi. Ruhsatsız işletmeler ve oteller mühürlendi. Çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunan 27 kişiye işlem uygulandı. 4 şüpheli fuhşi aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Aranan 3 şahıs kimlik sorgusuyla yakalandı. Mevzuata uymayan 17 eğlence mekanına da para cezası kesildi. Gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz paylaşımların önüne geçmek amacıyla uygulanan elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle emlakçı ile yapılan yetkilendirme sözleşmesi de sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Peki düzenlemede başka neler var? Ayrıntılarına bakalım.
0: Elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Emlak işletme

0: etmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye alınacak. Ev alıp satacakları yakından ilgilendiren düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenleme ile taşınmaz sahibinin e-devlet üzerinden verdiği ilan, yayınlanma izninin yanı sıra emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi de elektronik ilan doğrulama sistemine aktarılacak. İlanla yetkilendirme sözleşmesi arasında otomatik bir bağ kurulması hedefleniyor. Yetkilendirme sözleşmesi iptal edilirse bu sözleşmeye bağlı ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak. Bazı yabancı maliklere ait ve tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için uygulanan farklı ilan yöntemlerinin yetki doğrulama mekanizmasını aşmak için kullanılabildiği tespit edildi. Bu nedenle düzenlemeyle yabancılara ait taşınmazlar için daha sıkı kontrol mekanizmalarını içeren özel bir doğrulama modeli üzerinde çalışılıyor. Düzenlemeyle güvenli ödeme altyapısı da gündemde. Yüksek tutarlı konut ve gayrimenkul satışlarında paranın doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine başka bir model uygulanacak. Mülkiyet devriyle ödemenin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayacak bir altyapı kullanılması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ekim'de hayata geçirileceği duyurulmuştu. Ancak çalışmalar sürdüğü için düzenlemenin daha ileri bir tarihte tamamlanması bekleniyor.
1: Önce IBAN kiralandı, sonra itibar satın alındı. Sosyal medyadaki karanlık pazarın kapılarını aralayan Dosya Haber'in 3. ve son bölümünde sıra başkasının hayatına girmekte. Eski sevgiliyi merak edenlere sahte hesap, yabancı takipçi, istek atmalık profil satılıyor. Peki satılan sadece bir hesap mı yoksa başkasının kimliği mi? Bu bizi suça sürükler mi? Yanıtlar Arzu Kaya'nın Dosya Haber'inde.
2: Eski sevgilinizi merak ediyorsanız çözümünü de satıyorlar. Sahte hesap hazırlıyor, gerçek gibi görünsün diye takipçi ekliyorlar. Peki başkasının hayatına girmenin fiyatı kaç lira?
3: Eski sevgilinizi stalklar mısınız?
4: Stalkluyorum.
2: Aa, neden?
4: Özlüyorum.
5: Artık durum takıntıya dönüşmüş olabilir.
6: Cinsel taciz, özel hayatın gizliliği ihlal, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması ısrarlı takip suçuna da somut verebilir.
2: Sosyal medyanın karanlık pazarında 3. ve son durak başkasının hayatı. Eski sevgilisini merak edenler, nerede ne yapıyor bilmek isteyenler, ancak iz bırakmaktan da kaçınanlar için sahte hesaplar satılıyor. Üstelik açık artırmayla. Biz de şimdi bu pazarın peşine düştük. İlanda hesapların eski olduğu söyleniyor. Takipçilerin ise organik kullanıcılardan oluştuğu belirtiliyor. Amaç hesabı gerçek bir kişi gibi gösterip karşı tarafı istek atabilmek. Yani onu izlemek, gerçek kimliğini gizleyerek hayatına girmek. Bunun bir de tarifesi var. 800 ila 1000 lira arasında.
7: Hayatında biri varsa stoklamam ya.
2: Yoksa
7: stoklayabilirim. Neler yapıyor, kimlerle görüşüyor? Merak ederim ya.
2: Bunun için sahte hesaplar satın alıp sevgilisini stalklayanlar varmış.
8: Çok var yani, görüyoruz.
9: Eski partnerimizin hesaplarını gün içerisinde sürekli olarak tekrar hesabını kontrol etmek, kaç takipçisi olmuş ya da fotoğraflarını kimler beğenmiş, bunlara bakıyor olmak. Bizim normal kabul etmediğimiz bir durum.
4: Kendi hesabımdan bakıyorum.
2: Yanlışlıkla beğenirseniz.
4: Ben dikkat ediyorum.
10: Merak ediyorum. Bitmiş ama ne yaptığını da merak ederim yani.
11: Çok saçma bence.
2: Merak ediyorlar mı?
11: Eskide kalan eskide kalıyor.
2: Peki bu hesaplarda başka insanların fotoğrafları kullanılıyorsa, başkalarının fotoğraflarını alıp sahte isimlerle hesap açıp sonrasında teker teker takip isteği göndermek hukuken nerede duruyor?
9: Sırf bunun için bir stalk hesabı açıp ya da satın alıp bu işi yapıyor olmak bizim sağlıklı kabul ettiğimiz bir durum değil.
10: Merak edebilir insan. Attığı çöpe bile insan bir bakar.
2: Sahte hesaplı takip normal mi?
10: Normal.
8: Stalklamam.
2: Bittiyse bitti.
8: Aynen öyle.
2: Sosyal medyanın karanlık pazarının izini sürdük. Çünkü sosyal medya artık sadece etkileşim yeri değil. Hesap, itibar, kimlik satılıyor. Sosyal medyanın karanlık pazarı görünenin ötesinde büyüyor.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Etler imha edilirken ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: Bozulmuş tavuk ve et ürünleri, hijyenden yoksun, sağlıksız saklama koşulları. O etleri vatandaşa yedireceklerdi. Neyse ki ekipler onlardan önce harekete geçti. 104 ton bozuk et ve et ürünleri ele geçirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramada halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çuvalların içindeki bazı etlerin

0: ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
1: Sakarya'da bir restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
0: Bir anda yangın çıktı. Restoran alevlere teslim oldu. Yangın sabah saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Konya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar hakkında yeni iddianame hazırlandı.
2: Hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmama. Şehir ayağımızın dibinde.
0: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
3: Abimin üzerine kapı kitlemeselerdi abim belki şu an hala hayatta olacaktı, belki kaçıp kurtulacaktı.
0: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkeme de itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
4: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6 yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
0: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
4: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle cinayet suçunun işlendiği, maktulün defalarca kez ölümden kaçmak için duvara tırmandığı fakat birkaç kere yere düştüğü, darp eyleminin devam ettiği ve bu şekilde maktulün vefat ettiği olayda yıllar sonra gelen adalet aileye umut vermiştir.
0: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
3: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
1: Muğla'da 5 yaşındaki bir çocuk diş tedavisi sonrasında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni otopsi raporu da belirlenecek. Fethiye ilçesinde 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl özel bir diş kliniğinde tedavi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte eve dönen çocuk iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak. Ankara'da köfte tezgahı işleten esnaf müşterisiyle ödeme tartışması sırasında kaldırım taşıyla öldürüldü. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
0: Başına defalarca kaldırım taşıyla vuruldu. Yetmedi, bir de tekmeledi. İddiaya göre hesabı isteyen köfteci müşterisi tarafından katledildi. Olay 23 Eylül'de gerçekleşti. Ali Arduç, Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işletiyordu. Akşam saatlerinde bir müşteri geldi, köfte sipariş etti. İddiaya göre köfteciyle yemeği yiyen İ.Ö. arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre içinde de kavgaya dönüştü.

0: Müşteri yerden aldığı kaldırım taşıyla Ali Arduç'un başına defalarca vurdu. Bununla da yetinmedi, yere yığılan köfteciyi dakikalarca tekmeledi. Ağır yaralanan 46 yaşındaki köfteci hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda günlerce hayat mücadelesi verdi. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Antalya, Alanya'da bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hızla ilerleyen araç kontrolden çıkınca hem yayaya hem de durakta bekleyenlere çarptı.
0: Hızla geldi. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ardından durakta bekleyenlerin arasına daldı. Cadde savaş alanına döndü. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil seyir halindeydi. O sırada bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştı. Direksiyonu kıran sürücü yayaya çarpmaktan kurtulamadı. Kontrolden çıkan araç daha sonra otobüs durağına çarptı.
2: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi.
0: O sırada durakta otobüs bekleyenler de vardı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Biri ağır, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
3: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek emekliliğinin ardından dünyayı bisikletiyle keşfetmeye başladı. Bugüne kadar yaklaşık 40 ülke gezen Sarıçiçek zorlu rotalarda yaşadığı pek çok anıya rağmen pedal çevirmekten vazgeçmiyor. Şimdi ise Evliya Çelebi'nin izinden giderek onun gezdiği rotaları tamamlamayı hedefliyor.
4: İstanbul'dan Portekiz'e, Kopenhag'dan İzmir'e. Emekliliğinde dünyayı keşfetmeye karar verdi. Ama alışılmışın dışında bir yolla, bisikletinin üzerinde. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek'in bisiklet serüveni, kızına bisiklet sürmeyi öğretirken başladı.
5: Yani 35 yaşında öğrendim kendi kızıma öğretirken. Ve bisikleti öğrendikten sonra bu kadar güzelmiş ki dedim yani. Hemen arabayı sattım. Bisiklete geçtim ve bisikletten de o günden sonra inmedim.
4: 6 yıl önce emekli oldu. Yıllardır hobi olarak bisiklet süren Sarıçiçek, emekliliğinde dünyayı bisikletiyle keşfetmeye karar verdi. Yollarda pek çok zorlukla karşılaştı. Bir o kadar da unutulmaz anı biriktirdi.
5: Biz gidelim yeni yolumuza. Portekiz'e diye yola çıktım aslında ama Marsilya'da soyulunca geri dönmek zorunda kaldım. Bisikleti biraz uzağında bıraktım. Çeşme'de biriyle sohbet ederken bir döndüm, bisikletim yok. Kimliğim, pasaportum falan da gittim.
6: Marrakeş'e doğru son 70 kilometre.
5: Şimdi en çok zorlayan aslında İspanya ve Fas. O da sıcaklardan dolayı. Yani çok güzel ülkeler ama 40-45 derece sıcaklıklarda sürmek zorunda kalıyorsunuz yani. Bir kere de başıma hastanelik oldum yani. O da Romanya'da oldu tesadüf. 38 derece sıcaklıkta böyle uzun süre sürünce güneş çarptı.
4: Dünyanın farklı noktalarında Türk olduğunu öğrenenlerin de ilgisiyle karşılaştı.
5: Balkanlarda ve özellikle Orta Asya'da müthiş bir ilgi var. İran'da özellikle yani İran'da ve Özbekistan'da. Yani sizi insanlar durduruyor. Diyor ki bir yerde yemek yiyelim diyor. Türk gördükleri zaman kardeş, dost falan böyle müthiş bir yaklaşımlar var.
4: Bugüne kadar yaklaşık 40 ülkeye gitti. Her rota ona yeni bir hikaye kattı. Ancak bu uzun yolculuk henüz tamamlanmış değil. Daha gitmek istediği rotalar, keşfetmek istediği ülkeler ve pedal çevirmek istediği binlerce kilometre yol var.
5: Evliya Çelebi gerçekten yani Türklerin diyeyim yani ilk gezgini diyeyim, dünya çapında değer verilen bir gezgin ve 10 ciltlik bir kitabı var. Ben onun tamamını okudum. Ben de onun kitabını okuduktan sonra dedim ki bunun gezdiği rotayı gezeceğim. Şu anda %70'ini tamamladım. %30'luk bir kısmı kaldı. O atla dolaşmış. Ben de demir atla dolaşıyorum böyle.
1: Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla dizayn edilen geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacak.

0: olacağını duyurdu.
1: Yerli imkanlarla üretildi. Türk tersanelerinde bir ilk geliştirildi. Tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi hakkında açıklama yaptı.
2: Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik. Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2000 metreküp kapasiteye sahip. Körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını bakanlığımıza ait kendi milli gemimizle gerçekleştirebileceğiz.
1: Geminin tam otomasyon özelliğine dikkati çeken Uraloğlu, geminin seyir halindeyken de tarama yapabileceğini belirtti. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız açıklamasında bulundu.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geminin daha önce hasar gördüğü, tersanede onarılması gerekirken kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından tamir edilmeye çalışıldığı belirlendi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filojet adlı katamaranla ilgili davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemede bilgi veren polis ekipleri 2. kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Hasarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'nda onarıldığı aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Faciada kaybolan 13 kişiyi denizin 550 metre derinliğinde arama çalışmaları sürüyor. Liberya bayraklı tanker gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalandı. Kimyasal yük taşıyan tanker Erenköy koyuna demirletildi. İspanya'dan Tuzla'ya giden Liberya bayraklı Baltic Star tankeri Naraburnu önlerinde makine arızası yaptı. 182 metre uzunluğundaki kimyasal yüklü tankerin kaptanı yardım çağrısında bulundu. Kıyı emniyetine bağlı iki römörkör bölgeye sevk edildi. Boğazı kullanacak diğer gemilere arıza hakkında bilgi verildi. Tanker yedeklemesinin ardından güvenli bir şekilde karanlık liman demir sahasına demirletildi. Avrupa'da son haftalarda ard arda gelen Rusya NATO'yu test edebilir uyarılarına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya saldırma planları olmadığını söyledi. Putin, Baltık ülkeleri dahil Avrupa ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir nedenleri olmadığını söyledi.
1: Rusya NATO topraklarına saldırır mı? Son haftalarda Avrupa'da giderek daha yüksek sesle dile getirilen bu endişeye Vladimir Putin'den yanıt geldi. Putin, Avrupa'ya saldırma planımız yok dedi. Sankt Petersburg'da konuşan Rus lider, Moskova'nın Avrupa ile askeri bir çatışmaya hazırlanmadığını söyledi. Açıklamaları Avrupa ülkelerinin provokasyonu olarak niteledi.
3: Avrupa'daki birçok kişi Rusya'dan bir saldırı beklediğini ve bu nedenle kendilerini Rusya ile bir savaşa hazırlamak zorunda olduklarına inanıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız ve en önemlisi buna dair hiçbir gerekçemiz yok.
1: Putin, hakları ihlal edilen Rusça konuşan nüfusa ilişkinse somut bir yaklaşım geliştirdiklerini belirtti. Yanıtımızı insani alanda ve uluslararası hukuk çerçevesinde veriyoruz dedi. Avrupa'daki endişeler, son dönemdeki istihbarat uyarıları ve drone ihlalleriyle artmıştı. Danimarka ve Çek istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'ya yönelik sınırlı bir provokasyonda bulunabileceği uyarısı yapmıştı. Polonya, Moskova'nın NATO'nun kararlılığını sınayabileceğini belirtirken, özellikle Baltık ülkeleri olası Rus tehdidine karşı alarmda. Son olarak İngiliz The Telegraph gazetesi de batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Moskova'nın on binlerce kişiyi silah altına alarak NATO sınırlarına konuşlandırabileceğini yazmıştı. Haberde Avrupa'ya yönelik hibrit tehditlerin de artabileceği öne sürülmüştü.
0: ABD Başkanı Trump'la medya arasındaki gerilim büyüyor. CNN, MS Now ve Politico'ya getirilen Beyaz Saray yasağının yargı tarafından durdurulmasının ardından bu kez CNN'in başkanlık uçağına alınmayacağı açıklandı.
1: Önce Beyaz Saray'ın kapılarını kapattı. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimiyle Amerikan medyası arasındaki gerilimde yeni perde aralandı. Beyaz Saray CNN International

0: National Başkan'la birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters'a göre Cuma akşamı yayınlanan röportajda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş adamı Mike Lindell'in sahip olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell TV ekibi alındı. Amerikan basınıyla başkan arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanmasını emretti. Yasağa tepki gösteren ABC, CBS, NBC ve Fox News'ta CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu Cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışlara teslim oldu. Kanallar taştı, ana yollar su altında kaldı. Bangkok'un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edilirken ülke genelinde sellerden 84 binden fazla kişi etkilendi.
0: Yollar nehre döndü. Araçlar güçlükle ilerlemeye çalıştı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir süren şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Özellikle kentin merkezi ve doğusunda su seviyesi hızla yükseldi. Bangkok'taki ana kanallarda biriken yağmur suyu 20 santimetreyi aştı. Kanalların dolmasıyla ana yollar su altında kaldı. Bazı noktalarda trafik durdu. Selin yol açtığı hasar ve günlük yaşamdaki aksamalar nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Kararla selden etkilenen bölgelere müdahalenin hızlandırılması hedefleniyor. Kanal çevrelerinde yaşayanlara araçlarını ve değerli eşyalarını yüksek noktalara taşımaları çağrısı yapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar okullara yerleştirildi. Yatağa bağımlı hastaların hastanelere nakledileceği açıklandı. Sel yalnızca başkenti vurmadı. Ülke genelinde 21 ilde 84 binden fazla kişi sellerden etkilendi. Bangkok'tan doğu illere bazı otobüs seferleri durduruldu. Havalimanlarında operasyonlar sürüyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi. Ülkede şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
1: Sonbahar geldi. Serinleyen havayla birlikte kışlık kıyafetler dolaplardaki yerini almaya başladı. Gardırobunu yenilemek isteyenler de alışverişe çıktı. İstanbul'daki o alışveriş noktalarından biri de Bakırköy Sosyete Pazarı'ydı. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Bakalım.
2: Dolabı doldurmayı düşünüyorum.
3: Kaprisi var, uzunu var.
4: Neler var tezgahta? Hırka, triko, pantolon, kazak.
0: Hırkalar, trikolar, kazaklar, montlar. Kışlık kıyafetler tezgahlarda yerini aldı. Gardırobunu yenilemek isteyenler pazarın yolunu tuttu.
2: Kızım için mont, pantolon almayı düşünüyorum. Kahverengi tonlara severiz.
4: Ne kadarmış bu pantolon?
2: 500. Gayet de normal.
4: Pantolon alacağım, gömlek alacağım. Etek almayı düşünüyorum.
0: Kışlık kıyafetleri uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Bakırköy Sosyete Pazarı oldu.
5: Ankara'dan geliyorum.
4: Bu pazar için mi geldin?
5: Evet, en büyük hayalim artık bu pazar içinde. Sürekli gelmeye çalışıyorum.
6: Pançolar 700 lira, mağazalardan daha uygun. Pazar her zaman caziptir. Trench kotlar 900 lira.
4: Kazaklar, trikolar, ceketler pazar tezgahlarına da geldi. En büyük rağbeti de seçal tezgahları görüyor.
5: Kış kombinleri başladı ama ben daha çok anneme çalışıyorum bugün.
4: Neler alıyorsunuz annenize?
5: Gömlek daha çok.
4: Ne kadar fiyatlar bu tezgahta?
5: 300 diyebiliyorum.
3: Pijama tek alt satıyorum 150 lira.
7: Mağazalardaki fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için tercih ediliyoruz yani.
0: Kendisi için de, çocuğu ve torunu için de alışverişe çıkan vardı.
8: Ben torunuma şey bakıyorum, mont bakıyorum.
4: Ne kadar fiyatı?
8: Fiyatı ne kadar anneciğim? 750'ymiş. Oğlanın okulu açıldı, ona siyah mont bakmaya geldim.
4: Montu kaça bulmuştunuz?
8: 2000 lira dedi yukarıda.
9: Hırkalarım var, yukarıda elbiselerim var, pantolon var. Fiyat tek fiyat 250 TL.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu bir kez daha İstanbul'da. Sergilerden opera ve bale gösterilerine, konserlerden tiyatro oyunlarına kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.

0: İstanbullular oluşturulan gastronomi rotalarında Osmanlı'dan günümüze Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadına bakabilecek.
1: Dinleti ve söyleşiler, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsilleri, çocuklarımıza özel sanat etkinlikleri, hem yetişkin hem çocuklarımız için atölyeler. Sözünüzü 400'den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı.
2: Yüzlerce etkinlik, onlarca tadım noktası. İstanbullular Kültür Yolu Festivali ile 9 gün boyunca sanata doyacak.
1: Festivalimiz kapsamında İstanbul'da 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada etkinliklerimizi düzenliyoruz. Ayrıca 200'den fazla lezzet noktası belirledik. Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul'un tadı herkesin damağında kalacak.
2: Kültür Yolu Festivali coşkusu İstanbul'a taşındı. 9 gün sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından söyleşilere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.
1: Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri gibi etkinliklerimiz müzik kültürünün farklı kıyılarına bir yol olacak. Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemirovich Danchenko bale topluluğu ilk kez Türkiye'de sanatseverlerimizle buluşacak.
2: İstanbullular ayrıca 200'e aşkın noktada akademisyenler ve şeflerin rehberliğinde eşsiz lezzetleri deneyimleyebilecek.
3: Balık ekmekten midye dolmaya, turşu suyundan simit ve poğaçaya, İstanbul'a mal olan İstanbul'un gastronomi havzasını yansıtan mekanları da tanıyacağız.
4: Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan İstanbul'un eşsiz mutfak kültürü festival rotasında ziyaretçilerle buluşuyor.
3: Bölgelere böldük. İstanbul'da rotalar belirlendi ama bu rotaların içinde ortak bir hikaye var.
5: Tarihi Yarımada, yani Suriçi dediğimiz şeyde Fatih, Tarihi Yarımada, Eminönü gibi yerler. Tabii ki onun hemen karşı kıyısı bir Karaköy, Boğaz alanlarımız. Bir Kadıköy var. Kadıköy başlı başına zaten başka bir coğrafya.
2: Festival 4 Ekim'e kadar devam edecek.
0: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
6: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ut sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı

Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsüm Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap, etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

Bir Dünya Lezzet bu hafta Yunanistan'da Midilli Adası'nda. Sahrap Soysal, Midilli'de sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Adanın tarihi sokaklarında gastronomisiyle, yerel yaşamıyla lezzet rotasına bir yenisini daha ekliyor. Sahrap Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet, bugün 11.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Önce bir geçelim, son çıkana dur dendi şeklindeki bir manşet dikkat çekiyor Hürriyet'te. Fon soruşturmasından kritik bir adım deniyor, yerini almış kelimenin tam anlamıyla lider A Milli Takım'da Arda Güler. Efendim işte konuşulmaya devam ediyor. Yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme Netanyahu'ya yönelik sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kara Haydar'ın hazinesi bulundu Hürriyet'in haber başlıklarından. Bir tanesi Milliyet'te manşet olmuş, kara para Haydar şeklinde aktarılıyor. Düğününde takılan altınlarla tartışma yaratmıştı biliyorsunuz. Dün yaklaşık iki otomobilde bagajda 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Hatırlayın, son dakika haberi olarak aktarmış idik. Soykırım şebekesine tokat indi Milliyet'te, yine haber başlığı. Rumlardan Türklerle görüşmeyin talebi yine yerini alıyor. Karar gazetesi Netanyahu'yu bizzat uyardım manşette bu. Gazze soykırımına bahane gösterilen 7 Ekim Hamas saldırısını Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi önceden bildirmiş, ancak ne fayda, işte görüyoruz maalesef ki. 63 milyon yatırdı, 1.34 milyar çekti. Evet, eski bakan istifasını verdi, affını talep etti. Detayı birazdan aktaracağız fon soruşturmasında. Sabah gazetesi küresel şoklara rağmen kesintisiz büyüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, öte yandan batakhanelere neşter vurulmuş. Bu da sabahın haber başlıklarından bir tanesi. Emekli maaşı açlığa teslim. Çağrı ve eylemlere sessiz kalan iktidar milyonlarca yurttaşı yoksullukta eşitledi deniyor öte yandan. Fon krizi ve soruşturmaların haberi de yine Cumhuriyet'te yerini almış, vurgun iddiası şeklinde. Özgür Özel'in kurdukları kara düzeni yıkacağız sözleri yine Cumhuriyet'te. Memurluktan milyarder.

0: Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim deniyor. Öte yandan Kara Haydar'ın ganimeti otoparkta çıktı. Yine yerini alan haber başlıklarından Mavi Vatan'a yerli temizlikçi Türkiye'nin dediğimiz gibi haber başlığı. Ve hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan haber başlıkları yine foto maçta yerini alıyor. Milli takım arası var biliyorsunuz liglerde. Dolayısıyla özellikle transferlerden ve tabii ki gelişmelerden notları da görüyoruz. Foto maçta bu arada İtalya ile oynayacak millilerimiz yarın. Şimdiden başarılar dileyelim. Gazeteler aşağı yukarı 3-5 haber etrafında döndürüyor durumu. Detayları aktaracağız bizler de. Bakalım neler var neler yok günaydın diyerek. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı biliyorsunuz 50 bile yükselmiş durumda. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istedi. Tera portföyün 2 yöneticisi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını da istemiş durumda. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alınacak. Öte yandan fonlardan 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışları da inceleniyor. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşım gerçekleştirdi. Ne diyor bakalım? Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar sürdüreceğiz ifadelerini kullanıyor Adalet Bakanı. Evet, fon soruşturmasında son duruma dair önemli gelişmeler oluyor. Hemen hemen her gün, her dakika, her saniye. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan da detaylıca alacağız. Bugün pazar olmasına rağmen çalışıyoruz bu konuda. Şimdi bir taraftan da bir af isteme ya da istifa haberi var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Kaya. Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu anlayışla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim ifadelerini kullandı. Evet, bir af isteme özellikle dün bekleniyor muydu kimi çevreler tarafından ve o da gerçekleşti. Yansımaları olacaktır elbette, hafta boyunca konuşulur. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan da İstanbul'dan seslendi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösteriyor Cumhurbaşkanı. Savaş suçlusunun yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır diyor.
1: Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak.
2: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler değil, mahkeme dedi.
1: Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Sözü Birleşmiş Milletler

0: Kürsü konuşmasına getirdi. Doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdim dedi.
1: Soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
0: Erdoğan, Türkiye'nin mazlumun yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
1: Ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
0: Cumhurbaşkanı bölgedeki gerginlikler içinde tam bir kriz fırtınası ifadesini kullandı.
1: Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık.
0: Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da yerinde izledi.
2: Efendim, bir taraftan da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sözleri önemli. Gazze'deki gelişmeler üzerinden Batı ülkelerinin İsrail'e yönelik tutumunu eleştiriyor Koç. Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde konuştu Ömer Koç. Sözü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına getirdi. Koç, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı diyor. Bu tutumun Gazze'deki ağır insani tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğunu da belirtiyor Ömer Koç. Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ifadelerini kullanması dikkat çekici. Evet, tüm bu ülkeler arasında aslında İspanya'yı şöyle bir kenara bırakmak da gerekiyor efendim. Bunu da hakkını verelim çünkü dik duruşuyla özellikle Sanchez yönetimindeki İspanyol hükümeti ciddi tavrını gösterdi. Ve içeriden bir mesele, dün son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Vanlı Kara Haydar olarak biliniyor. Mehmet Fatih Tançalan. Ve Tançalan'ın serveti otoparktaki araçlarından çıktı, belki de bir bölümü. İkinci soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Bir şüpheli de gözaltında.
0: Gelirinin 74 bin lira olduğunu söylemişti. Ancak otoparktaki iki otomobilinin içinden servet çıktı. 934 milyon lira değerinde çantalar dolusu euro ve dolara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait olduğu belirtilen paraların İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan araçlarda saklandığını tespit etti. Ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Otoparkta bulunan iki otomobilde arama yapıldı. Araçların içinden deste deste euro ve dolar banknotları çıktı. Ele geçirilen euro banknotları arasında 20 bin adet 500 euroluk, 29 bin 300 adet ise 200 euroluk banknot bulunuyordu. Aramalarda ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot bulundu. Dövizlerin yaklaşık değerinin 934 milyon lira olduğu belirlendi. Dövizin saklandığı ve suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobile de el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ele geçirilen nakit paranın kaynağını ve hangi mali hareketlerden elde edildiğini araştırıyor. Ele geçirilen paranın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı da mercek altında. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
2: Evet, her geçen gün yeni bir soruşturma, her geçen gün yeni bir dolandırıcılığın haberini maalesef aktarıyoruz. Aslında her geçen gün değil, her geçen gün saat diyebiliriz, dakika diyebiliriz. Bu arada bir sağlık hadisesi söz konusu. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli

0: Ağbaba pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Ağbaba kaldırıldığı hastanede tedavi altında şu anda. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtiliyor Ağbaba. Ve Veli Ağbaba için çevredekiler ambulans çağırdı. Bölgeye geldi. Sağlık ekipleri Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdılar. Ağbaba sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Evet, geçmiş olsun diyoruz ve bir taraftan da hayatın içinden haberlerle devam ediyoruz. Saatimiz 8.12'yi gösterirken burası hafta sonunda. Ankara'dayız. Köfte tezgahı işleten esnaf müşterisiyle maalesef bir tartışma yaşadı. Ödeme tartışması sırasında kaldırım taşıyla öldürüldü. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
1: Başına defalarca kaldırım taşıyla vuruldu. Yetmedi, bir de tekmeledi. İddiaya göre hesabı isteyen köfteci, müşterisi tarafından katledildi. Olay 23 Eylül'de gerçekleşti. Ali Arduç, Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işletiyordu. Akşam saatlerinde bir müşteri geldi, köfte sipariş etti. İddiaya göre köfteciyle yemeği yiyen İ.Ö. arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre içinde de kavgaya dönüştü. Müşteri yerden aldığı kaldırım taşıyla Ali Arduç'un başına defalarca vurdu. Bununla da yetinmedi, yere yığılan köfteciyi dakikalarca tekmeledi. Ağır yaralanan 46 yaşındaki köfteci hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda günlerce hayat mücadelesi verdi. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırgan İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Evet, muhtemelen şeytana uydum ya da pişmanım diyecektir efendim ama maalesef böylesi bir olay memleketimizde meydana geldi. Allah'tan rahmet dileyelim. Hatay'dayız. 3 yıl boyunca kendini hapsettiği evinden çıkarılıp hastaneye kaldırılan genç tedavisini yarım bıraktı. Eski hayatına dönüş yaptı Barış Özbay. İstesem düzelirim ama istemiyorum açıklaması yaptı.
2: Hastaneye yattım 3 ay ama değişiklik olmadı yani. Gerek yok. Ne gerek var? Canım istemiyor.
3: Ne hayat enerjisi ne de bir gram hevesi vardı.
2: Pek umurumda değil acı çekmem falan. Evde olmak yetiyor bana.
3: Hamamda yıkanıp paklanan tıraş olan tembel gencin iyileşmeye de hali kalmadı.
2: İstesem düzelirim ama istemiyorum işte, yani düzelmek istemiyorum, gerek yok.
3: Hatay'da yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay yıllar önce kendini dış dünyaya kapatmıştı. Evdeki esareti annesinin yardım çığlığıyla sonlandı.
2: Hastanede yattığımda orada biriyle tanıştım. O da benim gibi hasta.
3: Aylar süren tedavinin ardından yine başa sardı.
2: Şu an düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım.
4: En son ne zaman duş aldın?
2: Hatırlamıyorum. 2 aydan fazla olmuştur.
3: İstesem düzelirim diyen gencin en büyük korkusu evden dışarı çıkmaktı.
2: Hastanede ilaçlar vermişlerdi. O ilaçlara devam etsem iyileşirim büyük ihtimalle de. Hani ilaçlar bittikten sonra doktora gitmem gerekiyor falan. Ben istemiyorum dışarı çıkmak.
0: Evet, rahat bırakmak lazım. Bilinci de gayet yerinde gördüğünüz gibi. Günaydın diyelim kardeşimize. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dayız. Esenyurt'ta boşandığı eşinin evinin önüne gitti adam. İddiaya göre huzursuzluk çıkardı. Park halindeki bir araca da çarptı. Ortalık karıştı doğal olarak. Eski karısının yakınları onu kovaladı ve saldırdılar.
5: Burada bir karabalık oldu. Arabaya çarptı. Buradan gördük arabaya çarpmasını.
6: İlk başta gördüğümde burada bir şahıs vardı, yani kendisini tanımıyorum. Apartmana doğru bağırdı. Hakaret ve küfür edince içeriden birileri geldi. Yukarıdan inen şahıs onu dövmek istedi. Ali tutun Ali.
5: Karı koca arasında ne var ne yok biz bilmiyoruz.
7: İddiaya göre bir adam eski eşinin Esenyurt'ta bulunan evinin önüne geldi. Huzursuzluk çıkarmaya başladı.
5: Eski eşi aldatmış mı ne etmiş mi o şekilde çocuklarından para istemişti. Çocuklar da demiş sen gitmişsin bir daha gelme bizden para isteme falan.
7: Ardından park halinde bulunan araca saldırdı. Bunun üzerine kadının ailesi harekete geçti. Adamı engellemek amacıyla tekme ve tokatla saldırdı. Bu da yetmedi, aracına yumruk attı.
6: Bayağı ortalık karıştı.

0: hatta millet ayırmaya kalktı. Belki de alkollü falan mıydı artık orasını bilmiyorum. Çünkü bayağı arabayı böyle şey kullandı. Bu sokakta ilk defa böyle bir olaya şahit oldum.
1: Saldırgan aracıyla kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Evet, memleketin, vatandaşın gündeminden devam edelim. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir eve giren hamile kadın 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Tanınmamak için de kıyafet değiştirdi hırsız. Polisten kaçamadı ancak o anlar tabii ki güvenlik kamerasında efendim, izleyelim.
3: Tanınmamak için kılık kıyafetini değiştirdi. Eve girdi, para ve ziynet eşyası çaldı. Elini kolunu sallayarak binadan çıktı. Ancak polisten kaçamadı. Hırsızlık olayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşandı. Hamile kadın tanınmamak için kılık değiştirdi. Kapısını açık bulduğu apartmana girdi. Para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ardından bir parkta kıyafetlerini değiştirdi. Taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Konya'ya kaçmak üzereyken otobüste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
2: 152 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezaları ama aramızda dolaşabiliyor işte gördüğünüz üzere. Neyse ki yakalandı, 153 oldu suç kaydı. Bakalım nereye kadar gidecek, herhalde bir rekor denemesi yapma peşinde. Bir de hamile efendim. Ankara'nın Sincan ilçesindeyiz. Jandarma tarafından yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren tam 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Etler imha edildi. İkisi yabancı uyruklu, 3 şüpheli gözaltında şimdi.
3: Bozulmuş tavuk ve et ürünleri, hijyenden yoksun, sağlıksız saklama koşulları. O etleri vatandaşa yedireceklerdi. Neyse ki ekipler onlardan önce harekete geçti. 104 ton bozuk et ve et ürünleri ele geçirildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramada halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çuvalların içindeki bazı etlerin soğutucuda bekletilmek yerine boş odalarda üst üste yığıldığı görüldü. Bazı etlerin ise zeminin üzerinde dağınık şekilde bekletildiği görüntülere yansıdı. Ele geçirilen et ve et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda ikisi yabancı uyruklu, 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
2: Evet, ekipleri kutlamak gerekiyor. Bu operasyonların daha da sıklaşması gerek ve şart, kim bilir bilmediğimiz neler yiyoruz. Efendim, Ankara'dayız yine. 7. sınıf öğrencilerinin okuldaki futbol maçı kavgayı özellikle dışarı taşıdı. Arkadaşının maç sırasında faul yapmasına sinirlendi. 12 yaşındaki bir çocuk o arkadaşını işte makasla yaraladı.
4: Makasla saldıran çocuk ilk önce kaçıyor. Şu an kaçıyor.
5: Evet, şu an kaçıyor. Yüzüme çizdiler, ya makasla çizdiler. Yumrukta daldılar bana.
6: Akıl alır gibi değil ama 12 yaşında çocuk okul arkadaşını önce tehdit etti, sonra da makasla yaraladı.
7: Saplanmış olsaydı sırtına kesin ölmüştü çocuğum.
8: Akran zorbalığının son adresi Ankara oldu. 7. sınıf öğrencisi Hakan arkadaşlarıyla okulda maç yapıyordu. İddiaya göre birine faul yaptı. O arkadaşı çok öfkelendi ve o öfkesi dinmek bilmedi.
5: Sen kime faul yapıyorsun diye yakama yapıştı. Yumruk attı.
8: Hakan okuldan çıktığında peşine 3 arkadaşı takıldı. Tam bu noktada birisi makasla çantasını önce bu hale getirdi. Sonra da şiddetin dozunu artırdılar.
5: Makasla burama vurdu. Makası saplamaya çalıştı. Yatırdı yere, kafamı yere sürttü. Yumruk attı, makas attı şuralardan. Kesmeye çalıştı.
9: Şu an Mamak Devlet Hastanesi'ndeyiz. Çocuk müşahede altındayız. Çocuğumun durumu bu. 2 tane de kafasında, şurada ve şurada. Bıçak izimi artık makas izimi bilmiyorum.
6: O üç çocuk kaçarken yaralanan Hakan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi Nurşen Sara çocuklardan şikayetçi oldu.
7: Bu çocukların okulundan uzaklaştırılmasını istiyorum.
2: Bir kazanın haberini verelim. Antalya, Alanya'da bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hızla ilerleyen araç kontrolden çıkınca hem yayaya hem de durakta bekleyenlere çarptı bu kez.
3: Hızla geldi. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ardından durakta bekleyenlerin arasına daldı. Cadde savaş alanına döndü. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil seyir halindeydi. O sırada bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştı. Direksiyonu kıran sürücü yayaya çarpmaktan kurtulamadı. Kontrolden çıkan araç daha sonra otobüs durağına çarptı.
10: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi.
3: O sırada durakta otobüs bekleyenler de vardı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Biri ağır, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
11: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar.
3: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Evet, burası hafta sonu devam ediyor. Saatimiz 8.23'ü gösteriyor. Hem günaydın diyelim hem de iyi pazarlar dileğimizi de ekleyelim. Ve yurttan, dünyadan, ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuza şöyle bir göz atalım.
1: Güne çok güzel başladı, otomatik kapıyı açmak için zıpladı. İkinci denemesinde kiriş yerinden çıktı, başına çarpıp canını yaktı. Bu kadın da ağlarken kamerayı açıp kayda başladı. Ekrana o kadar odaklanmıştı ki direğe çarpmaktan kurtulamadı. Dik yamaçtan aşağı koşmaya başladı, yuvarlanmadı. Parkur sporcusu genç saniyeler içinde hedefine ulaştı. Tehlikeli denemeyi herkes yüreği ağzında izledi.

harç daha kurumadan üzerinden geçti. Aynı hataya bir kez daha düşmemek için dikkatliydi ama yine olmadı. İkinci kez betona battı.

bardakları takip etti. Sonunda birini seçip ödül mamasını kaptı. Sevimli köpek diğerinde daha fazlasının olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.

Kimi ağacın üzerinden kayıp yere çakıldı, kimi suya atlarken bariyere çarptı. Kaykay sürerken düşen, fırlattığı top başına gelen de vardı. Hepsi birbirinden sakar, birbirinden şanssızdı. Yemi yere bıraktı. Saniyeler içinde oltaya gelen vahşi kuşu yakalamayı başardı. Ardından da serbest bıraktı. Kayda girdi. Kombinini göstermek için sandalyeye çıktı. Dengesini kaybedip küveti boyladı. Annesinin sırtında horona katıldı, kısa süre içinde uyuyakaldı. Sevimli minik sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

aşağı kayarken arkaya eğildi, tek paten üzerinde ilerledi. Genç patencinin müthiş performansı izleyenlerden tam notu aldı. Otomobili sollayıp yoluna devam etti. Tam o sırada yolcunun açtığı kapıya çarpıp yere serildi. Motosikletlinin talihsiz anları böyle görüntülendi.

0: Japonya hava sahasındaki uçaklar tayfun yüzünden zor anlar yaşadı. Bu uçakta havada bir sağa bir sola sallandı. İnişe hazırlanan pilot pisti pas geçmek zorunda kaldı.
1: Evet, burası hafta sonu devam ediyor. Dış dünyada ne oluyor, ne bitiyor, buna bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Zira ABD basını ordunun yeni bir savaşa hazırlandığını iddia ediyor. Askeri belgelere dayandırılan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Küba'yı da kapsayan Güney Komutanlığı bölgesine askeri polis ve tıbbi birlikler göndermeyi planlıyormuş.
2: Gizli askeri belgeler sızdırıldı. Amerikan ordusunun yeni savaşa hazırlandığı iddia edildi. İddia CBS News tarafından incelenen Amerikan Kara Kuvvetleri içi gizli bir mesaja dayanıyor. Buna göre Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri önümüzdeki 4 ay içinde ordunun güney komutanlığına askeri polis, sağlık personeli ve diğer destek birimlerini sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor. Amerikalı yetkililere göre belgede doğrudan Küba'nın adı geçmiyor. Ancak talep doğrudan Küba'yı hedef alan askeri planlamaların devamı niteliğinde görülüyor. Mesajda Karayipler'de dahil olmak üzere Orta ve Güney Amerika'yı kapsayan Güney Komutanlığı bölgesinde kaç askeri personele ihtiyaç duyulacağı belirtilmiyor. Ayrıca birliklerin tam olarak nereye gönderilebileceği veya hangi operasyonu destekleyecekleri bilgisine de yer verilmiyor. Birliklerin 90 ila 120 gün içinde muhtemelen gerekli olacağını belirten belgede alt komutanlıkların en geç 25 Eylül'e kadar karargaha bilgi vermesi talep ediliyor. Amerikan Kara Kuvvetleri yedek güçleri iddiaya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı sözcüsü de potansiyel konuşlanma takvimleri hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yönetiminin Küba'da köklü bir değişim hedeflediğini söylemiş, Küba'ya özgürlük gelecek demişti.
1: Evet, Kasım'ın ilk haftasında biliyorsunuz Amerika'da ciddi bir seçim söz konusu. Belki onun öncesinde kamuoyunun gözünü boyamak için böyle bir operasyon gerçekleşir mi? Neden olmasın diyelim. Peki Putin'den haberler de var, aktaralım. Avrupa'da son haftalarda arka arkaya gelen Rusya NATO'yu test edebilir uyarılarına Kremlin'den yanıt var. Rus devlet başkanı Putin Avrupa'ya saldırma planları olmadığını söylüyor. Baltık ülkeleri dahil Avrupa ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir nedenleri olmadığını da savunuyor.
2: Rusya NATO topraklarına saldırır mı? Son haftalarda Avrupa'da giderek daha yüksek sesle dile getirilen bu endişeye Vladimir Putin'den yanıt geldi. Putin, Avrupa'ya saldırma planımız yok dedi. St. Petersburg'da konuşan Rus lider, Moskova'nın Avrupa ile askeri bir çatışmaya hazırlanmadığını söyledi. Açıklamaları Avrupa ülkelerinin provokasyonu olarak niteledi.
3: Avrupa'daki birçok kişi Rusya'dan bir saldırı beklediğini ve bu nedenle kendilerini Rusya ile bir savaşa hazırlamak zorunda olduklarına inanıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız ve en önemlisi buna dair hiçbir gerekçemiz yok.
2: Putin, hakları ihlal edilen Rusça konuşan nüfusa ilişkinse somut bir yaklaşım geliştirdiklerini belirtti. Yanıtımızı insani alanda ve uluslararası hukuk çerçevesinde veriyoruz dedi. Avrupa'daki endişeler son dönemdeki istihbarat uyarıları ve drone ihlalleriyle artmıştı. Danimarka ve Çek istihbaratı

0: Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'ya yönelik sınırlı bir provokasyonda bulunabileceği uyarısı yapmıştı. Polonya, Moskova'nın NATO'nun kararlılığını sınayabileceğini belirtirken, özellikle Baltık ülkeleri olası Rus tehdidine karşı alarmda. Son olarak İngiliz The Telegraph gazetesi de batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Moskova'nın on binlerce kişiyi silah altına alarak NATO sınırlarına konuşlandırabileceğini yazmıştı. Haberde Avrupa'ya yönelik hibrit tehditlerinde artabileceği öne sürülmüştü.
1: Evet, özellikle bu kış Avrupa'da bir Putin korkusu salınmaya devam ediyor, edecek gibi de gözüküyor. An itibariyle Oray Eğin'e bağlanalım. Habertürk yazarı Oray Eğin karşımızda. Günaydın Oray, iyi pazarlar diliyoruz sana. Şimdi özellikle İran hadisesinden yola çıkalım derim. Çünkü İran bir anlaşma teklif etti. Daha doğrusu Trump buna hayır dedi bu sefer. Peki ne olacak? İran savaşı nereye gidiyor? Nereye evriliyor? Ortada bir savaş var mı yoksa yok mu? Brent petrolün varil fiyatı yine 100 doların üzerinde neredeyse, 105 dolarda. Bu şekilde seyredecek bir durum, ne dersin?
2: Murat, bildiğiniz gibi bütün dünyanın artık bildiği gibi Amerika savaşlara girmeyi çok iyi biliyor fakat savaşlardan çıkmayı bir türlü beceremiyor. Bu Vietnam'da da böyle olmuştu, Irak'ta da, Afganistan'da da böyle oldu. Ve en iyimser analistler bile Irak savaşının en erken 2029'da biteceğini söylüyor. Çünkü bu savaş uzadıkça uzuyor ve bir şekilde de bitecek gibi gözükmüyor. Biliyorsun Obama da Irak savaşına karşı çıkmıştı fakat o savaşı sonra evlat edinmek zorunda kaldı ve o savaşı uzattı. Şimdi Trump gittikten sonra bile gelecek kim olursa olsun, büyük ihtimalle bir demokrat başkan geleceği tahmin ediliyor, o da bu savaşı sahiplenmek zorunda kalabilir. Çünkü öyle ya da böyle bu artık Amerika'nın savaşı oldu. Ancak bu hafta özellikle Birleşmiş Milletler koridorlarında, yani o genel kurulda görüşmeler yapılırken bir de arka planda Katar'ın arabulucuyla Amerika ve İran Dışişleri Bakanı buluştu. Ve buradan bir arabuluculuk, bir pazarlık masası kurulmuştu ve buradan bir soru çıkması bekleniyordu. Trump bugün, cumartesi daha doğrusu dün, bu planı reddetti. İran'ın kendilerine önerdiği planı reddetti. Kabul etmesi de zaten beklenemiyordu. Çünkü ortadaki plan şu, İran'ın sunduğu plan. Bir haftalık bir ateşkes. Bu arada yaklaşık 12 milyar dolarlık değerinde İran'ın varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve uranyum üzerindeki sınırların kalkması. Şimdi Amerika'nın kabul edemeyeceği şartlar bunlar ama işin ilginç tarafı daha evvel bu mutabakat metninden de çok da farklı değil bu. Şimdi Trump bunu niye reddetti? Niye Kasım'dan sonra, yani ara seçimlerden sonra tekrar bir savaş olabilir çağrısı yapıyor? Bu bir pazarlık taktiği mi yoksa gerçekten bir tehdit mi? İşte bunu bilmiyoruz ama bir yandan da bir diyalog devam ediyor. Ama bu savaş öyle, yani bu hafta, önümüzdeki hafta bitecek gibi gözükmüyor. Tabii İran da şunu görüyor. Trump'ın bu savaşı bir an önce bitirmek zorunda olduğunu, ara seçimlerde bu savaşın aleyhine işlediğini biliyor. Dolayısıyla bu şartları öne sürüyor. Trump da hayır, seçimle ilgisi yok dediği için bunu reddediyor. Yani biraz egolar çatışıyor. Biraz iki tarafın da şu anda eli kuvvetli. Hem iki tarafın eli güçlü hem zayıf. Bu yüzden de tünelin sonundaki ışığı görmek pek mümkün gözükmüyor Murat.
1: Evet, ara ara görüyoruz ama sonra o kayboluyor dediğin ışık. Bir taraftan da şimdi Tucker Carlson var. Bir dönem Trump'ın çok ciddi destekçisiydi. Sonra herhalde en sert muhalefete döndü. Onun açıklamaları önemli. Özellikle kendi kabine üyeleri tarafından Trump'ın görevden alınması gerektiğini söylüyor. Bu bir. İki, cumhuriyetçiler de Trump'ın oğlunun düğününün incelenmesini, zira masrafları Putin'in ödediğini savunuyor. Trump bir anlamda şimdi daha fazla konuşulmaya başlandı. Durum ne şekilde ilerliyor?
2: Murat, önce Tucker Carlson'ı, senin de söylediğin gibi yani Amerika'nın en çok izlenen haber sunucusuydu ve en büyük Trump destekçisiydi. Daha da önemlisi Trump'la sık sık telefonda konuşan, işte kulağını fısıldayan isimlerden biriydi. Şimdi tahmin edersin, ben New York'ta yaşıyorum. Arkadaşlarımın çoğu demokrat. Hepsi yıllarca Tucker Carlson'dan nefret ediyordu. Şimdi herkes deli gibi Tucker Carlson izliyor. Çünkü Tucker Carlson hem demokratlara çakıyor hem Trump'ı eleştiriyor ve çok da mantıklı konuşuyor. Bu hafta verdiği röportajda İran Savaşı'ndan 4 gün önce Trump'la buluştu ve Trump'a bak böyle bir savaşa girersen hem kendi geleceğini yok edersin hem insanlığın geleceğini, Amerika'yı tehdit edersin dediğine, hele iş böyle nükleer bir silahlanmaya falan varırsa, bu hani üst perdeden attığın tehditler gibi, bunun altından kalkamazsın dediğini söylüyor. Ve Trump'ın yanıtı ne yapalım, eninde önünde sonunda bir gün hepimiz öleceğiz ve bunu biliyormuş, yani biliyor bütün bu riski ve buna rağmen ne yapalım, bir gün hepimiz öleceğiz diye bu savaşa girdiğini söylüyor. Ve Trump, ve Tucker Carlson, Trump'ın ilk nükleer tehdidi savurduktan sonra anayasanın 25. maddesine dayanarak bakanlar kurulun görev yapamayacak kapasiteli değil, insanlığı tehdit etti, nükleer savaş çıkartmakla tehdit etti diyerek görevden alınması gerektiğini söyledi. Yani net bir şekilde bunu ilk defa bu kadar dillendirdi bu. Ve bu kendi partisinin işte Trump'ın aslında bazı itirazları da başlattı. Yani Trump'a yönelik şimdi pek çok aday bu ara seçim yaklaşırken Tucker Carlson gibi mesafe almaya başladı. Az önce bahsettim bu Don Jr.'ın oğlunun düğününün bir Rus oligark tarafından en azından düğün sonrasındaki bu partinin masraflarının karşılanması için bir soruşturma talebi başladı. Benzer şekilde Putin'i Trump, yani gene bütün bunlar olurken Putin'in ekmeğine yağ sürdü. Miami'deki G20 zirvesine davet ediyor. Halbuki Ukrayna Savaşı'ndan sonra Putin uluslararası alanda böyle bir paryaya dönüşmüştü ve dışlanıyordu. Bu tekrar Putin'in kabul edildiği anlamına mı geliyor bir yandan savaş devam ederken? Ve de şu soru tabii ortaya çıkıyor. Bu düğünün parası bir Rus oligark tarafından karşılandı ama Putin'den gizli, habersiz, onay almadan adım atmaz bu oligarklar. Miami'deki bu davet için miydi acaba bu düğün parası? Bunun için mi karşılandı? Sonuçta Trump gene Putin'in işine geleni yapıyor ama partisinde de pek çok aday Trump'la şimdi kendi aralarına mesafe koymak istiyor. Bu iş biraz Trump'a bedeli ağır olacak gibi gözüküyor Kasım'daki seçimlerde Murat.
3: Evet, dediğin gibi hem de seçimler öncesinde hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da Amerika'da şimdi bir fırtına alarmı var. Nereleri, nasıl, ne şekilde vuruyor ya da vuracak? Bunu da değinelim, sonra kapatalım.
2: Murat, şakır şakır yağmur yağıyor şu anda New York'ta. Evet. New Jersey'de hatta sular, seller, işte Hudson Nehri taştı. Böyle kaldırımlarda yine yüzen araba görüntüleri oluşmaya başladı. Pek çok yer boşaltıldı. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Amerika'nın batı tarafında da bir fırtına devam ediyor. Zaten Hawaii'den başlamıştı. Şimdi kasırgaya dönüşme endişesi var. Ve böyle bir şey, yani her iki yakasında da, hem doğu yakasında hem batı yakasında böyle bir fırtına olması çok alışılmadık bir durum açıkçası. Bu El Niño bu sene etkilerini Türkiye'de de göreceğimizi hep söylüyorlardı zaten. Biraz erken başladı, alışılmadık bir şekilde erken başladı özellikle batı yakasında. Dolayısıyla Amerika'nın şu anda iki tarafı da epey ıslak ve epey rüzgarlı. Şöyle söyleyeyim, rüzgar Birleşmiş Milletler'de ben yayın yaparken tripodları uçuracak kadar etkiliydi. Evet. O kadar. Şimdi de iyice doruk noktasına ulaştı. Yani geleceğine hemen haber vermişti ve geldi, birkaç günde süreceğe benziyor.
3: Evet, geçtiğimiz yılda bayağı sert bir kış yaşamıştı New York. Valla geçmiş olsun diyelim, güzel bir kış en azından diliyoruz sana ve Amerikalılara. Umarız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar dileyelim.
2: Görüşmek üzere.
3: Evet, hoşça kal diyelim. Evet, Oray bizlerle beraberdi. Gündemdeki soruları masaya yatırdık. O da cevapladı ve devam ediyoruz. Saatimiz 8.39'u gösterirken buyurunuz. Bir haber başlığı. Burası hafta sonunda Hürriyet'ten geliyor efendim. Sözü Trump'tan açmışken devam edelim. Çanta 25 bin dolar başlığında bir haber başlığı. Trump'ın eski avukatı Abba ile Türk iş insanı Turhan Mildon düğün öncesi Palm Beach'te romantik bir akşam yemeği yemişler. Afiyet olsun. Restoranda tüm dikkatler tabii Abba'nın parmağındaki dev pırlantaya çevrildi. En az 23 karat olduğu tahmin ediliyormuş bu yüzüğün, ki eminiz Türkiye'de de bol miktarda takanlar vardır. Özellikle fon soruşturmasında buna da dikkat etmek lazım. Ve özellikle dediğimiz gibi 23 karat olduğu tahmin edilen bu yüzüğün yanı sıra Habba'nın taşıdığı pembe bir çantanın değerinin de yaklaşık 25 bin dolar olduğu belirtiliyor. Dediğimiz gibi Türkiye'de şayet satılıyorsa şimdi herhalde mağazanın önünde kuyruklar söz konusudur. İşte gördüğünüz gibi önümüzdeki zaman diliminde bir düğüne de, eşi benzer olmayan bir düğüne de şahitlik edeceğiz gibi gözüküyor. Amerika'da konuşulan bu bir çanta, küçük bir çanta 25 bin dolarmış. Bu da tabii gazete sayfalarını süslüyor. Peki efendim, devam edelim. Şimdiden Allah bir yastıkta kocatsın diyerek bir haber başlığı yine göreceğiz. nedir, ne değildir? Yaklaşık 100 bin kişiyi kapsayan geniş çaplı bir araştırmadan söz edeceğiz. Ne kadar uyuduğumuzun özellikle ilerleyen yaşlarda düzinelerce hastalığa yakalanma riskiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Pazar sabahındayız. Birçoğumuz şu dakikalarda uyuyordur eminim. Şimdi Çin'in Pekin Üniversitesi'nden geldi efendim bu haber. Araştırmacılar İngiltere veri tabanındaki bilgilerle söz konusu kişileri tam 9 yıl boyunca takip etti. Ortaya da çıkan sonucu görüyoruz. Tam 100 bin kişi 9 yıl boyunca takip edildi, dile kolay. Ve ortaya çıkan sonucu görelim. Şimdi 3 ila 5 saat uyumak özellikle 37 hastalık riskini arttırıyor. 9 ila 11 saate bakalım. İşte bu arada da uyuyorsanız şayet hastalıklara yakalanma riskiniz artıyor. Ama en ideali görülen o ki 6 ila 8 saat arasında uyumak. İşte o da tam 83 hastalık riskini azaltıyor. Özellikle kalp yetmezliğini, özellikle demansı, Parkinson efendim ciddi anlamda 6 ila 8 saat uyursanız azalttığı yapılan araştırmalarda ortaya koymuş durumda. İdeal budur. Ya 6 saat ya da 8 saat. Bu aralıklarda uyursanız efendim bütün hastalıklardan neredeyse azade bir konuma geliyorsunuz. Ne az ne fazla kararınca uyumak en doğrusu, ortaya çıkan sonuç budur. Diyelim, devam edelim. Bir semt pazarına gideceğiz. İstanbul'umuzda meyve sebze fiyatlarında son duruma bakacağız. Arkadaşımız Emine Derya bizlerle beraber olacak ve hep beraber göreceğiz efendim. Bize aktaracak Emine Derya semt pazarında sebze fiyatlarına şöyle bir göz atalım.
4: Yaza veda ettik. Sonbaharda İstanbul'da iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Önümüz kış. Kış meyve sebzeleri de artık pazar tezgahlarında yerlerini aldı. Peki İstanbul'da Beyoğlu'nda biz Okan Bıdıklı ile birlikte Sütlüce'de bir semt pazarındayız. Tezgahta fiyatlarda durum ne? Hadi gelin hep birlikte daha yakından bakalım. Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. İstanbul'da ilçeden ilçeye göre fiyatlar değişiyor. Yayının başında söylediğim gibi burası Beyoğlu Sütlüce'de kurulan bir semt pazarı. Kabak ve patlıcanla başlayıp güzel haberi vermek istiyorum. Çünkü geçen sene kabak ve patlıcan fiyatları özellikle kışın neredeyse 100 liranın altına hiç düşmemişti. Ama bu sene üretici bol olduğunu söylüyor. Tarladaki bolluk tezgaha da yansıdı. Bu sene kışa girerken kabak kilosu 40 lira, patlıcansa 60 liradan tezgahta yerini aldı. Bamya'yı da göstermek istiyoruz. Bamya şu anda kilosu 200 liradan tezgahta. Domateslerle devam edelim. Şimdi çeri domates kilosu 100 lira, özür dilerim. Antalya'da gelen özel pembe domatesler var. Bunların da kilosu ortalama 120 liradan satılıyor. Şimdi biberle devam edelim. Yine geçen sene en çok konuştuğumuz ürünlerden biri kıl biberdi. Özellikle yazın fiyatı çok yüksekti. 400 liraya kadar çıktığını görmüştük. Ancak onun da fiyatı 120 liraya kadar tezgahta gerilediğini görüyoruz. Ve fasulye, barbunya karşılıyor bizi. Şimdi fasulye de barbunya da türüne göre değişiyor. Baştaki fasulye, bu biraz etli pişirme için uygun dediler, zeytinyağlı olan değil, onun kilosu 100 lira. İspir barbunyası ise 160 liradan tezgahta yerini aldı ve zeytinyağlı fasulye pişirmek istiyorum diyorsanız da onun da kilosu 70 liradan tezgahta yerini alıyor. Kırmızı biber ve dolmalık yeşil biberin de kilosu bu hafta 80 lira. Tezgahlar kuruldu, özellikle kış demek bol yeşillik demek, balık tüketimi demek. Yanında da tabii ki salata yapmak için maydanoz lazım. Maydanozun demeti bu hafta tezgahta 10 lira. Kıvırcığı göstermeden meyveye geçmeyelim. Kıvırcık da bu hafta 40 liradan tezgahta yerini aldı. Şimdi sebzeleri gösterdik, anlatmaya çalıştık Okan Bıdıklı ile birlikte ve artık meyve kısmına geçelim. Tezgahta bizi şeftali karşılıyor. Şeftali ve nektarı ikisi de bu hafta 50 liradan tezgahta yerini almış. Tabii ki çok tüketilen ve sevilen meyvelerden biri elma. Elmanın burada birkaç farklı türünü görüyorum. Ekşisi var, tatlısı var, daha küçüğü var. Hepsinin kilosu bu hafta tezgahta 50 lira. Ve tabii ki mandalina, kış demek C vitamini demek. Ne yazık ki grip mevsimi, hastalık mevsimi demek. İşte ondan dolayı da bol bol mandalina tüketeceğiz, portakal tüketeceğiz. Tezgah sahibi de mandalinaları böyle güzel kesiyor, sunumluk için hazırlıyor. İçlerini görüyorsunuz, hatta şunu da çekelim. Evet, burada mandalinanın kilosu da 40 liradan tezgahta yerini aldı. Ve son olarak inciri gösterelim. İncir biraz diğer meyvelere göre bu hafta pahalı. Onun kilosu 100 lira.

0: İncirler de gayet nizami, güzel bir şekilde dizilmiş. Az önce söylediğim gibi burası Beyoğlu'nda kurulan bir semt pazarı. Şimdi öğle saatlerinden sonra bu pazar daha da kalabalıklaşacak ve akşam yemeği hazırlığında olanlar ya da haftalık alışverişini yapmak isteyenler pazarın yolunu tutacak. Bu hafta sebze meyve fiyatları ise bu şekildeydi. Okan Bıdıklı ile birlikte aktardık. Sözü yeniden size, stüdyoya bırakalım.
1: Evet, çarşı pazarın durumunu, nabzını tutmaya devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz efendim. Şimdi sardalyadan söz edelim. Son günlerde bir hayli popüler malum. Yoğun protein miktarıyla hem spor yapanların hem de gençlerin gözdesi haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan tariflerin de arka arkaya olması dikkat çekici.

0: çok güzel değil mi sardalya?
1: Aa, mevsimi çok güzel.
2: Sardalya sevdal almış, başını almış gitmiş ama bu hafta gelecek.
3: Küçük balık sardalya süper besin olarak öne çıktı. 2026'nın dikkat çeken yiyeceklerinden biri oldu.
4: Norveç somonundan sonra omega 3'ü en yüksek balıklardandır.
0: Tüketiciler ya sardalyayı taze alıyor ya da konserve şeklinde tercih ediyor. Kızarmış ekmekle de bunu tüketiyorlar.
5: Ben de birkaç sefer kullandım ama daha
0: çok yaptınız.
5: Tercih ediyorum. Limonlu ip yiyorum sardalya.
0: Sardalya balığını çok sevmiyorum.
3: Kiminin sofrasında limonla buluşuyor, kiminin tavasında da çıtır çıtır oluyor. Tarif üstüne tarif paylaşılıyor.
4: Daha farklı balıkları seviyoruz ama sardalya da güzel olur yani.
3: Faydaları saymakla bitmeyen sardalya sosyal medyada da akım haline geldi.
6: Tam mevsimidir şu anda sardalyanın.
0: Sardalyayı tercih eden de çok etmeyen de, ancak Tarım Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 100 gram konserve sardalyanın içerisinde 20 gram protein bulunuyor.
7: Bedene, vücuda çok faydalıdır.
0: Sardalya sever misiniz?
8: Severiz, balık olur da sevilmez mi?
9: Severim, eşim çok sever. Izgara, tava, her şekilde tüketiyoruz.
7: Bilenler alıyor, müşteriler geliyor, abi sardalya yok mu?
3: Peki omega 3 kaynağı ve protein deposu olan sardalya tezgahlarda ne kadar?
1: Sardalya şu anda 150 lira kilosu.
4: Hüsnü Baba diyor ki
10: mutluluk kapımı çalmadan gitti. Dalında bir yaprak görmedim.
11: Efendim afiyet şeker olsun. Şimdi İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisine gideceğiz. Aynı mavinin altında. Sanatseverlerle buluştu. Koleksiyonda 119 sanatçının 230 eseri yer alıyor. Haberi izleyelim, sonra bir küçük ara saat başında. Burası hafta sonunda beraberiz.
12: Resimler, heykeller, fotoğraflar. Hepsi İstanbul Modern'in Aynı Mavinin Altında başlıklı koleksiyon sergisinde bir araya geldi.
13: 119 sanatçının Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan ve çeşitli kuşaklardan 230'un üstünde farklı yapıtını izleyiciyle buluşturduğumuz kapsayıcı, çok katmanlı bir sergi.
12: Sergi, sanat tarihinin 80 yıllık dönüşüm serüvenini hem tarihsel bir akış hem de tematik bölümler üzerinden ele alıyor.
13: Sergimizin ilk bölümü Fahrenisa Zeyit, Nejat Devrim, Adnan Çoker gibi isimlerle başlıyoruz. Türkiye sanat tarihinin 1940'lardan 2000'lere kadar nasıl evrildiğini, nasıl süreklilikler ya da nasıl kırılmalar yaşadığına dair bir izlenim edinebilir.
12: Serginin tematik bölümüne gelince
13: günümüz sanatı, kent, özellikle İstanbul odaklı. Bir diğer bölümümüz göç. Yerinden edilme, savaş. Bir diğer bölümümüz ise genel olarak doğa, doğanın günümüz sanatındaki temsiliyet biçimleri, insanın günümüzde doğayla kurduğu ilişkiler.
12: Fotoğraf sanatının öncü usta isimleri Ara Güler ve Yıldız Moran da objektiflerinden çıkan siyah beyaz seçkiyle izleyiciye zamanda bir yolculuk yaşatıyor.
14: Sergide 40'tan fazla eser ilk kez izleyiciyle buluşuyor. O eserlerden biri de arkamda gördüğünüz Hatay'a adlı eser.
13: Topkapı Sarayı'nda özellikle yoğun araştırmalar gerçekleştirerek ortaya çıkardı Burçak Bingöl yapıtını. Bir 16. yüzyıl nakkaşının, Tebrizli bir nakkaşın, Şah Kulu'nun Topkapı Sarayı için ortaya koyduğu İznik çinisinden yola çıkarak onu günümüzün kobalt mavisiyle de yepyeni bir yorumlamayla ortaya koydu.
12: Sergi 31 Aralık 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

Efendim 27 Eylül pazar sabahındayız. Güzel pazarlar, iyi pazarlar diliyoruz. Bir kez daha günaydın. Burası hafta sonundasınız. 8'de başlıyoruz 12'ye kadar. Gündemin nabzını hep beraberce tutuyoruz efendim. Bütün ekip arkadaşlarım adına ben Deniz Murat Güloğlu. Dediğimiz gibi tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya günaydın diyelim. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Burası hafta sonu etiketiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Buyurunuz başlayalım bu blokta. Sizlere neler anlatacağız hep beraber göreceğiz ama... Öncelikle bir haber başlığı Türkiye Gazetesi'nden. Fonların kaydı istendi zira başsavcılık iz sürüyor şeklindeki başlık dikkat çekici. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bu yana bütün alım satım kayıtlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan istedi. Özellikle son 3 aydaki para ve yatırımcı çıkışları incelenecek deniyor. Özellikle son dakika haberlerimizde bol bol vurguladığımız bilgiler yine yerini almış gazete sayfalarında. Ve tabii ki fon soruşturmasındaki son durumu sürekli olarak size aktarıyoruz. Ve hatta bir de görevinden af dileme, bir istifa haberi gelmiş idi. Geçtiğimiz zaman diliminde aktarmıştık. Bir taraftan da efendim sosyal medya hesabından bir bakan istifa edecek paylaşımı yapmıştı gazeteci Ali Tarakçı. Tutuklandı Ali Tarakçı. Sosyal medya hesabında çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yaptı başsavcılık Ali Tarakçı hakkında. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Adresinde gözaltına alındı Tarakçı. Evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. Ali Tarakçı sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce de tutuklandı. Efendim dezenformasyon, manipülatif borsa paylaşımları ve milli güvenliği hedef alan içeriklere karşı harekete geçti. İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor bu çalışmalar ve çalışmalar sonucunda toplamda 133 sosyal medya hesabına da erişim engeli gelmiş durumda. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden dezenformasyon yaydığı belirtilen 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliği hedef alan 21X yani Twitter hesabı için erişim engeli kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsrail propagandası yaptığı, milli güvenliği tehdit ettiği ve dezenformasyon yaydığı belirtilen 93X hesabına erişim engeli getirdi. Böylece iki soruşturma kapsamında erişimi engellenen hesap sayısı 133'e ulaştı.

0: ulaşmış durumda. Efendim, yürütülen fon soruşturmasına dair olarak özellikle yapılan açıklamalar dikkat çekici. En üst düzeyden yapılan bir açıklama. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne diyor buna bakalım. Zira Elazığ'da konuştu, fon soruşturmasına değiniyor. Kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız diyor.
1: Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: Evet, sorunun geçici olduğu ifade ediliyor. Mağdur var ise, ki var, tez zamanda umarız ki hesaplarına yatırdıkları paralar gerisin geri yansır. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı biliyorsunuz fon soruşturmasında denetim mekanizmalarının işlemediğini savunuyor, hükümeti eleştiriyor. Mekke İttifakı Anlaşması'na da değindi Kemal Kılıçdaroğlu. Tam metninin açıklanmasını ve Türkiye'nin üstlendiği askeri yükümlülükler konusunda meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Ortada bir devlet krizi var. Yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hangi kaynaklardan ödeme yapacaksınız?
3: Fon soruşturması üzerinden iktidara seslendi. Borsada denetim eksikliği olduğunu savundu.
2: Bir borsa var. Bu borsayı denetleyen kurumlar da oluşturulmuş. Ben Hazine ve Maliye Bakanı'na sormak isterim. Madem biliyordun, bu kurumlar niye görevlerini yapmadılar? Kim engelledi bu kurumların görev yapmasını? Hangi güç engelledi? Bizim bunu bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Mekke İttifakı Anlaşması'na değindi.
2: Bu anlaşma meclise gelmedi. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tam metni nedir ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Siyasi partiler de bilmiyor. Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlendi? Dışişleri Bakanı gelir bilgi verir. Çok önemliyse kapalı toplantı yaparlar parlamentoda, parlamentoya bilgi verilir.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden verdiği mesajlarının ardından basına kapalı bölüme geçildi. Kapalı toplantıda milletvekilleri güncel başlıklara ilişkin görüşlerini paylaştı.
3: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı. Toplantıda siyasi ahlak yasası ve fon krizine ilişkin uzmanlar da sunum yaptı.
0: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarına bakmakta büyük fayda var. Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin önemli açıklamaları var. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak diyor. Bakan Fidan'ın gündeminde diğer taraftan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da var.
5: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
5: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
6: Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması.

0: tartışması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
1: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
0: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
1: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
2: Evet, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan devam edelim. Zira İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da bir açıklaması var. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı özellikle İslam işbirliği yönünde atılmış olumlu bir adım olarak nitelendirdiğini ifade ediyor. İran Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi Pezeşkiyan. İttifakın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olduğunu söylüyor. İran Cumhurbaşkanı anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığına dairse Müslümanların kavga etmek yerine yan yana oturması anlamı taşıdığını da belirtiyor. İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ise doğal bir tepki olarak nitelendirmiş durumda. Boğaz'ın müzakerelerle yeniden açılabileceğinin de altını çiziyor. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların ülkesiyle bağlantısı olmadığını da bir kez daha yineliyor Pezeşkiyan. Efendim, öte yandan Girne açıklarında biliyorsunuz batan yolcu gemisiyle ilgili önemli haberler var. Soruşturma açıldı biliyorsunuz ve devam ediyor. Yeni ayrıntılar ortaya çıkmış durumda. Geminin daha önce hasar gördüğü tersanede onarılması gerekirken kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından tamir edilmeye çalışıldığı belirlendi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filojet adlı katamaranla ilgili davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemede bilgi veren polis ekipleri 2. kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Hasarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'nda onarıldığı aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Faciada kaybolan 13 kişiyi denizin 550 metre derinliğinde arama çalışmaları ise sürmekte. Evet, gözümüz kulağımız özellikle bu konuyla ilgili gelecek haberlerde olacak diyelim. Saatimiz 9'u 9 geçerken birinciliğimizi artık kutlamalı mıyız bilmiyorum ama bu haberi de aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi'nden maalesef kötü bir haber. Obezite efendim, başımızın belası son yıllarda, özellikle ve obezitede Avrupa birincisiymişiz Türkiye. Çocukluk çağı obezitesinde küresel düzeyde 3. Avrupa'daysa 1. sıraya yerleşti. Kentleşme, değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam büyüme çağındaki çocukların metabolik ve psikolojik sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor denilmiş. Tabii ebeveynlere, ailelere büyük iş düşüyor ama birçok olayda olduğu gibi burada da geliyor iş paraya, ekonomiye dayanıyor. Özellikle küresel düzeyde, yani dünyada 3. sıradayız, Avrupa'daysa 1. sıradayız. Bu konuda yetkili makamlar ciddi hazırlıklarını ya da işte tedbirlerini alıyorlar. Ancak gelin görün ki Avrupa'da obezitede ve özellikle çocuklarda, çocukluk çağı obezitesinde 1. olmamız ciddi anlamda alarm zillerinin çalıyor olması anlamına gelmekte. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Memleketten haberlerle aktaralım. Hayatın içinde neler oluyor, neler bitiyor bakalım. İstanbul'da kağıthanede 2 kadın iddia o ki hırsızlık.

0: hırsızlık için girdikleri bir apartmanda suçüstü yakalandı. Onlar kaçtı, ev sahibi kovaladı. Şüpheliler peşlerine takılan genç adama utanmadan bir de iftira attılar.
1: Ne işiniz var apartmanda?
2: Gel buraya gel. Sen sapıksın. Kimsiniz siz? Gel gel, yanlış çıktın, gel. Yukarı gel. Kimsiniz?
3: Yere misiniz?
2: Çık. Çık apartman, çık.
4: Dün iki tane bayan gelmiş apartmana. Zilleri çalmışlar, kapıları yoklamışlar.
5: Suçüstü yakaladı, peşlerine takıldı. İki Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya kalktı.
2: Çık. Hırsız sizi. Sapık pislikler. Çık. Hırsız.
5: İstanbul Kağıthane'deki apartmanda oturan genç adam kapıları yoklayan kadınları görünce niyetlerini anlamıştı.
4: Kapı şifreli. Biz de şimdi apartman olarak düşünüyoruz. Yani bu şifreyi nereden ulaşıyorlar?
6: O iki kadın bu binaya iddiaya göre hırsızlık yapmaya girmişlerdi. Daireleri tek tek gezdiler, kapıları çaldılar. Evde kimse var mı yok mu diye kontrol ettiler.
7: Kapının zilini çalıyorlar üst kattakinin.
4: Evde olan olmayana göre bir operasyon yapacaklarmış, bir hırsızlık yapacaklarmış. Duyarlı bir komşu olayı fark etmiş. İşte onları kovalamış.
6: Kadınlar panikle merdivenden aşağı koşmaya başladılar. Ancak buradaki çıkış kapısında kaçırıp aşağı indiler. Baktılar ki çıkış yok. Bu kez iftiraya başvurdular.
2: Yukarı gel. Kimsiniz?
3: Yere misiniz?
2: Çık. Çık apartman, çık.
7: Tam gaz kaçıyorlar.
4: Aceleyle çıkışı şaşırmışlar, bir alt kata inmişler.
7: Çıkarken çocuğa hakaret ediyorlar. Bizi taciz ettin gibisi falan.
5: İftiralar atarak kaçan kadınlar henüz bulunamadı.
0: Hani utanmak bir yana, bir de üste çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi aslında birçok olayda bu tür hadiseleri görmekteyiz efendim. Suçüstü yakalanan hırsızlar ve sonrasında yaşananlar. Muğla'dayız. 5 yaşındaki bir çocuk diş tedavisi sonrasında maalesef hayatını kaybetti. Ölüm nedenini otopsi raporu belirleyecek. Görmektesiniz, bu yavrumuz maalesef hayatını kaybetti. Fethiye ilçesinde 5 yaşındaki Hatice Serrakıl özel bir diş kliniğinde tedavi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte eve dönen çocuk iddia o ki bir süre sonra fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamadı. Çocuğun ölüm nedeni dediğim gibi otopsi sonucuyla netlik kazanacak. Allah'tan rahmet dileyelim bu küçük yavrumuza. Trabzonspor'un yıldızı Salah'ın oturduğu biliyorsunuz yaylada bir kayadan söz edeceğiz. Ve ziyaretçi akınına uğramıştı. Özellikle sosyal medyada çokça gördük. Hatta Salah yaylası yazan tabela dikilmiş. Önüne bir de bank yerleştirilmişti. Ancak o tabelada, o bankta hırsızların hedefi oldu. Çiçeğim benim,
8: çiğ düşmüş yaprağına. Yaylayı ziyaret etti, oturduğu taş bile ünlü oldu. Yayla çiçeğim benim, çiğ düşmüş yaprağına. Ama hırsızlar Salah yaylası yazan tabelaya da, önündeki banka da göz koydu.
9: Dumanda geldi, birileri aldı ama kim aldığını da bilmiyoruz.
8: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Kurtdere yaylasında işte bu pozu vermişti. Sonrasında yayla ziyaretçi akınına uğradı.
10: Taş meşhur olmuş, bir taşı görelim dedik. Çok iyi oldu gerçekten turizm açısından.
8: Bordo mavili taraftarlar da, çevre illerden gelenler de kayayı görmeye yaylaya çıktı.
11: Adam Liverpool'dan geldi. Maçkanın yaylasına, aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona.
10: Salah'ın bize gelmesi hayal. Bizim yaylamızda olması da hayal aslında. Ama biz zaten hayallerin takımıyız.
8: Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise bir bank getirmiş. Yanına da tabela dikilmişti.
9: Trabzon Büyükşehir Belediyesi de bank getirdi. Hani millet orada fotoğraf çekilene rahat çekilsin diye. Bunda bir art niyet aramamak gerekiyor. Oraya koyunca sosyal medyada bu tepkiye neden oldu.
8: Tepki gösterenlerse kayanın Gümüşhane toprağında olduğunu savunmuştu.
9: Ve şu anda gördüğünüz gibi burada lehva ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı.
8: Vatandaşlar şaşkına çeviren hırsızlığın ardından yeni tabela hazırlamakta gecikmedi.
0: Aslında şaşkına çevrilecek bir durum söz konusu değil. Hırsızlar elinden gelse yaylayı çalıp götürecek. Hani hangi ara böyle olduk diye bir soru kalıbımız var ya, gerçekten soruyoruz. Hangi ara böylesi hırsızlar türedi memlekette? Üzücü bir durum. Peki, batakhanelere neşter vuruldu. Buyurunuz, haber başlıklarımızdan bir tanesi Sabah Gazetesi.

0: Gazetesinden okuyoruz. Ankara'da eğlence merkezi adı altında uyuşturucu ve fuhuş bataklığına dönüşen 20 pavyon mühürlendi. Başkentte gençleri fuhuş ve uyuşturucu tuzağına düşüren pavyonlara operasyon düzenlendi. Eğlence merkezi görünümündeki batakhanelerde reşit olmayan gençlerin istismara uğradığı belirlendi. Ailem güvende operasyonları kapsamında 20 pavyon mühürlendi. Bu da gazete tarafından batakhanelere neşter vuruldu şeklinde duyuruluyor. Bizler de paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi operasyon Ankara'da gerçekleşmiş durumda. Muhtemeldir ki diğer illerimize de yayılacak bu durum. Zira ailem güvende operasyonları tüm memlekette devam ediyor. Şu Antalya'dayız. Bir kadının sosyal medyadaki profil fotoğrafını müstehcen bir şekilde montajlayan bir adam üstüne bir de şantaja başlayınca Yargıtay emsal bir karara imza attı. O ahlaksızlığa tam 20 ay hapis cezası verildi.
1: Sosyal medyada bir kişinin fotoğrafını ekran kaydı aldınız mı?
2: Hesap gizli ise yapmam yani çünkü gizli olmasının bir amacı var.
3: Bir başkasının ekran fotoğrafını alıp kullanmak suçtur.
1: Başkasının fotoğrafını sosyal medya hesabından alıp kötü niyetle montajladı. Yargıtay bu ahlaksızlığa sessiz kalmadı.
4: Çevremizde de duyuyoruz bu olaylar çok fazla artmaya başladı. Kadınlar üzerinden çok kötü şeyler yapılıyor.
1: Bir adam Antalya'da yaşayan bir kadının sosyal medyaya yüklediği profil fotoğrafının ekran görüntüsünü aldı. Ardından montajlayıp müstehcen görüntülerini oluşturdu ve kadına tekrar attı. Kadınsa o kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
5: Gerçekten çok doğru olanı yapmış. Bunlara da bir dur demenin zamanı geçti bile.
6: Bu çok büyük bir ahlaksızlık. Çok kötü bir durum çünkü. Empati kuramıyorum. Umarım da böyle bir şey başımıza gelmez.
1: Yargıtay ise emsal bir kararı imza attı. Sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
4: Bu durum için gerekince hakkımı savunurum. Çok kötü hissedebilirim diyebilirim. O yüzden bence 20 ay daha fazlasını bile hak edebilir.
7: 20 ay bence bunun için çok az. 20 ay yatacağını da düşünmüyorum. Engellenmesi için cezaların artması lazım. Demek ki korkmuyorlar ki yapıyorlar.
3: 1 yıl 8 ay aslında kulağa uzunca bir süre gibi gelebilir. Ama maalesef infaz kanunumuz hele ki daha önce suça karışmamış kişiler açısından ciddi anlamda indirim uyguluyor. Maksimum 5 gün kadar cezaevinde kalabilecek derecede indirime götürebiliyor.
4: Umarım böyle şeyler yapılmaz. İnsan ister istemez kötü hisseder. Sevdiklerimizle beraber bir şekilde bir çözümünü buluruz. Şikayet edilir, bir şey yapılır.
0: Şimdi efendim İstanbul'un çok önemli bir sorunundan söz edeceğiz ki yıllardır üzerine konuşuyoruz. Çözüm bekliyor, çok büyük bir sorun dedim ama sorun çözülemiyor, daha da büyüyor hatta İstanbul'umuzun trafiği efendim. Özellikle kış aylarında günün neredeyse her saati kentte trafik söz konusu. Tam da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlandı. Konuğumuzla da konuşacağız. O rapora göre İstanbul'da araç kullananların bakın yılda kaç günü trafikte geçiyormuş detayları Emine Derya ve Okan Bıdıklı'nın haberinden izliyoruz.
8: ...15 saatim yolda geçiyor.
9: Bir günde?
8: Evet.
9: İstanbul trafiği desek?
8: Berbat.
10: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde. En çok trafik saatleri olur.
11: Bir yanda bitmeyen korna sesleri... ...diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de... ...yakıt maliyetleri de katlanıyor.
9: Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
10: 8 saate yakın geçiyor yolda.
11: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı.
9: Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde.
11: Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok.
9: Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
12: Evet, kendi aracımla yolculuk.
9: Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
12: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
9: Aylık ne kadar depo masrafınız?
12: En kötü bir 5000'i vardır.
9: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil. En büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor.
11: Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
13: Sabah 7'den akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
9: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce ne?
13: Araç fazlalığı.
9: Ve otopark problemi.

0: kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar.
1: Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
2: Asla. Asla. Demin bir yere uğradım, 3 kere dönmek zorunda kaldım.
3: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Ya Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten yani yollar bile dolu.
1: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
4: Daha fazla denetim olsa hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
5: Günah keçisi bizi seçmişler, başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bununla yaşamaya alışması lazım insanların.
6: Evet gördük, izledik. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olarak yılda tam 12 gün trafikte geçiyor. Bu araştırmaya göre trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyeti de var. O da yaklaşık 10 milyar dolar. Peki somut çözüm ne? Ne yapmak gerekiyor? Trafik güvenliği uzmanı Mert İntepe bizimle beraber bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi pazarlar öncelikle.
7: Hoş bulduk.
6: Nasıl pazar trafiğinde bir sıkıntı yok? Hemen gelmişsinizdir herhalde stüdyomuza.
7: Evet, ben Anadolu yakasından geldim. Hiçbir problem olmadı.
6: Hiçbir problem yok. Pazar keşke hep böyle olsa ama işte gördüğümüz gibi. Çözüm nedir? Yani araç... lar da sürekli olarak trafiğe giriyor bir taraftan.
7: %100 çözüm, ben dahi söylesem inanmayın.
6: Öyle mi?
7: Net söylüyorum.
6: Yok çünkü bu olmuyor yani.
7: Düzeltme olabilir, %10 iyileştirme müthiştir, %20 büyük başarıdır, %30 düzeltirsek devasa bir çözüm olur. Ama ulaşım sorunu dediğimiz konuların başlığına baktığınızda bir tümsekten geçerken de trafik oluyor.
6: Tamam.
7: Yağmur yağdığında küçük bir kaza, sürtme trafik yaratıyor. Okul saatleri, iş saatleri trafik kalabalıkları yaratıyor. Fakat insanın trafik davranışını değiştirmediğiniz sürece siz trafiği açamazsınız.
6: Ne yapacağız peki? Yani nasıl trafik davranışımızı nasıl değiştirelim? İstanbul'un sınırları belli ama sürekli olarak da araçlar piyasaya çıkıyor.
7: Giriyor.
6: Yollara giriyor. Ne yapacağız?
7: Evet, yani 7,5-8 milyon araçtan bahsediyoruz İstanbul için.
6: Düşünün yani.
7: 7,5-8 milyon.
6: Hani yüz ölçümümüz ne ki?
7: 20 milyon insanın yaşadığından kabul edelim. Peki şöyle... mikro mobiliteyi konuşalım mı? Hı hı. Toplu taşımayı konuşalım mı? Buraların mikro mobilitenin yani motosiklet, bisiklet, scooter meselesinin İstanbul'a gelip bir daha da vazgeçilemeyecek şekilde kalacağını biliyoruz ama şu an kuralsızlıkla gidiyor. Hı hı. Peki yüzde kaçtır? %1 şu an İstanbul'da mikro mobilite kullanımı. Toplu taşıma, deniz ya da demir yolu. Baktığınızda bunları kullanamıyoruz yeterli kadar.
6: Mikro mobilite derken neden bahsediyoruz? Bu saydıklarınızdan mı?
7: Evet. Hı hı. Bugün... dünyadaki toplu taşıma sistemlerinden farklı bir sistem olarak görülmemelidir bisiklet, motosiklet ve scooter kullanımı. Birbirine entegre bir sistemle kullanılmalıdır. Yani bir otopark sorunu olmadan 0 ila 3 kilometre arasında son ulaşacağınız güzergahtaki mikro mobilitedeki bir scooter'ı kullanarak yerinize dünyada da böyle ulaşılıyor. Ama bunun haricinde ana arter ve güzergahlarda sabah akşam trafiğini çözmek istiyorsanız minimum trafiği yavaşlatarak ya da belli saatlerde de hızlandırarak yapabilirsiniz. Çok enteresan bir şeyden bahsedeyim. Siz güzergahınızda hareket ederken bir levha görürsünüz. Hı hı. Hız limiti kademeli olarak aşağı iner.
6: Evet.
7: Bunu herkes bilir. Hı hı. Fakat Halic'in orada trafik tıkandı, hafif açıldı. Evet. Birinci köprüye doğru hızlanmayacaksınız.
6: Hı.
7: Yani kademeli olarak trafikteki hız limitini de yukarı çıkaracağız. Hı. Birden 50 kilometreden 120 kilometreye ulaşıp gişelere doğru yaklaşırsanız evet tabii ki tıkanıyor.
6: Bunu nasıl sağlayacağız? Sürücü olarak mı aktarıyorsunuz?
7: Hayır, bunu dijital akıllı sistemlerle sağlayacağız. Hatta İstanbul'un yapay zeka üzerinden yani çözülebileceğini zannediyorlar. Diyorlar ki 2026 yapay zekayı söyleyin bunu da çözsün. Hı hı. Bu mümkün değil. Neden? İnsan, araç, yol. Hiçbirinden vazgeçemiyorsun.
6: Mert Bey çok affedersiniz, bir son dakika bilgisi var, onu hemen aktaralım. Devam edeceğiz yine. Fon soruşturmasında yeni gelişme olarak gördüğünüz gibi aktarıyoruz. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alınmış durumda. Fon soruşturmasındaki bu yeni gelişmeyi, son dakika haberini birazdan arkadaşlarımız bize daha detaylıca bizzat yerinden aktaracak. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltında diyelim. Bizler devam edelim, buyurunuz.
7: Akıllı ulaşım sistemleri, yapay zeka konusunda bugün sorsanız size İstanbul için bir şey söyleyemez. Ama yapay zekaya bunu öğretirsek yapar.
6: Hı hı.
7: Ya da bugün navigasyon imalatçıları, navigasyon mühendislerine öğretmemiz gereken yol güvenliği yönetim sistemi var. Mantığını anlatayım ben size. Bugün İstanbul'un dijital bir haritasını, dijital ikizini yaratacaksınız.
6: Tamam.
7: Bunu yarattıktan sonra anlık veriyi alacaksınız, gerçek veriyi.
6: Evet.
7: Bunu harita üzerinden navigasyonla bağlayacaksınız.
6: Evet.
7: Navigasyon artık bize şunu söyleyecek. Ben navigasyonu açtığımda anlık kalabalıklığı gösteriyor, biliyorsunuz değil
6: doğru
7: mi? Hayır, bana 3 dakika sonra ne olacağını söyleyen bir navigasyona ihtiyacım var.

0: bir şey. Bu güzergahın üzerinde 3 dakika sonra ne olur? Bana bunu söyle, ben orada yönlenmeliyim.
1: Evet.
0: Birincisi bu. İki, anlık olarak akıllı şerit kullanımı yapabiliriz. Yılın ya da günün belli saatlerinde emniyet şeridini kullanan dünya ülkeleri var. Ya da dinamik ve değişken hızlı bitini getirdik. Ama izleme trafiğinde ya da şerit değiştirme mantığında da kuralları çok ciddi EDS kamerasıyla uygulatacaksınız.
1: Peki bütün bu dedikleriniz bugün başlansa ne zaman biter?
0: 10.
1: 10?
0: Yıl.
1: 10 yıl. Yani biz 10 yıl boyunca yine o sırada da yine yeni araçlar devreye giriyor.
0: Çünkü
1: bir taraftan.
0: Çünkü aşağıdan gelen trafik kullanıcılarını siz bunu sürücü kursunda doğru öğretemezseniz trafiğe çıktı. Bugün sürücü kursuna ehliyet alıyorsunuz. Ehliyet aldığınız imtihan yerinden evinize araçla gidemiyorsunuz.
1: Doğru,
0: bu sistem yanlış. Haklısınız. Bunun başka bir şeye geçmesi lazım.
1: Peki şunu sorayım, İstanbul

0: Yani en kısa vadede ne yapılabilir ki sorun çözülebilsin?
1: Tek çift plakayla bu iş olmaz. Ama belli lokasyonları yayalaştırmak zorundasınız. Hmm. İstanbul trafiğinin geleceğini konuşacaksak...
0: Ama yayalaşıyorsa zaten trafik diğer taraflarda birikmeyecek mi?
1: Çaresi yok. Hmm. Çünkü lokasyonu belirlemek zorundasınız. Ya turizme göre, iş hayatına göre. O yüzden talep ve öngörü ne? Geleceğin İstanbul'unda hızlı gidecek bir otomobile ihtiyaç yok.
0: Mesela çok affedersiniz, tarihi yarımadayı yayalaştırdık diyelim. Ama ne olacak o çevresindeki... Trafiği nasıl çözeceğiz?
1: Avusturya'da, Barcelona'da, Singapur'da ne oluyorsa bizde de aynısı olacak.
0: Ama orada da nüfus bu şekilde mi?
1: Bunu anlıyorum ama bu nüfusun da o zaman İstanbul'a gelişini SGK ve adres vermiyorsan İstanbul'da pasaportla gireceksin.
0: Ya bir de o işin o tarafı da var.
1: Yani ya burada turizm olarak, turist olarak geleceksin ya da gelip burada yerleşiyorsan bir iş kaydın
0: aslında
1: olacak.
0: Aslında dediğiniz doğru, domino etkisi yaratıyor bir taraftan.
1: Ben size basit bir şey anlatayım. Dönel kavşaklarda niye trafik İstanbul'a tıkanıyor?
0: Neden?
1: Kavşağı polis... Bilmiyor mu? Biliyor. Sürücü kursundaki hoca doğru mu anlatıyor? Hadi anlatıyor. Kim uygulatıyor? O kavşağın içindeki geçiş üstünlüğü bilmeyince kavşak aynen arkaya doğru kendini tıkıyor.
0: Aynen.
1: Yani dönel kavşak kendini tıkadığı bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden bir öğretiye ihtiyacımız var. İki öğrenmeye ihtiyacımız var. Üç uygulamaya ihtiyacımız var. Şimdi sen yapay zeka bana dönel kavşak dersen dünyadakini sana tarar internetten verir önüne. Kesinlikle. Çözmez ki. Hı. O yüzden biz İstanbul için bir harita yani dijital haritayı yapay zekaya öğretelim. Gelecek için bize navigasyonla işi mantıklasın. Hız limitlerinden başka çare yok. Ben size basit bir şey önerdim. Çok komik bu. Beni bir zaman belediye ve valilik döneminde çağırıp bir çalıştayda köprülerdeki gişeler vardı. Bu gişelerdeki yoğunluk nasıl arttı demişti. Ben demiştim gişeleri kaldırmak zorundasınız.
0: Doğru.
1: Üç şerit gelip üç şerit devam etmek zorundayız. Önemli dedim o zaman ya biz bilen birini çağırın demişlerdi bana.
0: Ama sonra oldu, gelinen nokta
1: oldu, oldu. Şimdi de olacak. Mikro mobiliteyi şehrin içine sokmak zorundasın. Bisiklet, Hollanda değiliz. Bisiklet olamıyorsa da bisiklet, motosiklet, skuter yolu yapmak zorundasın. Yani trafik mimarisini değiştireceksin.
0: En azından olabilecek yerlerde.
1: İnşaatı değiştiriyorsan trafik mimarisini aynen değiştirirsin. Buradan sonra da akıllı yapay zekayı benim dediğim mantıkta dijital haritayı çıkaracaksın. Kademeli hız limiti. Yani 50'den 120'ye anında çıkamayacak sürücü 50, 70, 90, 100 diye gidecek hız limitlerinde. Akıllı şeritler dizayn edeceksin. Navigasyon sistemi bir yere gelecek. Talep ve öngörüyü bulmak zorundasın. Denize yönlenme, deniz yolu, karayolu veya demir yolu. Böyle. Başka türlü olmaz.
0: Peki cezalandırma yöntemine ne diyorsunuz? Yani hani dediğiniz gibi mesela hız sınırı uygulamasına uymayanlara ağır cezalar. Bütün bunlar yani etkili olabilir mi?
1: Cezalandırma...
0: En azından hani aracı kullananın o süreçte... anlayışını değiştirebilmek için hani para ciddi anlamda bir şey ya.
1: Çaresiz olarak ya bunu yapmak zorundasınız. Motosikletlinin arkasında yazan paketteki firmayı bu işin içine dahil edeceksiniz. Hmm. Çünkü iş güvenliği var, trafik var, ölüm var. Skuterlı her gün düşüyor, el bilek kazaları, ölümler başlıyor. 16 yaşındaki insanlar motosiklet kullanıyor. Birçok otomobilci diyor ki kuralsızlar her yerden çıkıyorlar. O zaman hepsi için kapsayan trafiğin cezasını çok sert bir noktada uygulayacaksınız.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Yani
1: ben teşekkür
0: kısa
1: ederim.
0: Sürede yani günde 12 daha doğrusu yılda 12 günümüz özellikle trafikte geçiyor ama anlattıklarınızla biraz daha geçecek gibi gözüküyor.
1: 90
0: yani
1: ila 150 saat arası normal megapol şehirler için. Aha. Normal.
0: Peki çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Trafik güvenliği uzmanı Mert İntepe bizimle beraberdi. İstanbul'un trafiğini ve çözümünü konuşmaya gayret gösterdik. Bu pazar sabahında bir kez daha teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Burası hafta sonuna az önce son dakika haberini aktarmıştık. Fon soruşturmasında yine yeni bir gelişme söz konusu. Ayrıntılar için Habertürk muhabiri Gizem Türemen telefon attığımızda. Gizem, neler anlatacaksın son dakika gelişmesine dair?
2: Murat Güloğlu, son dakika gelişmesi bir gözaltı. Fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan iki isim vardı. Kim onlar? Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve yine Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. Bu iki isim hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Böylece dosyadaki gözaltı sayısı yükseldi. Tutuklu sayısı 51. Şimdiye dek 76 şüpheli hakkında da adli işlem yapılmış durumda. Bu gözaltı sayılarının da önümüzdeki dakikalarda yükselmesini bekliyoruz. Çünkü hem firari durumda hem de yakalama kararı çıkartılan başka şüpheliler de var. Dosyayı takip ediyoruz. Gelişmeleri aktaracağız.
0: Gizem Türemen teşekkür ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Yine son dakika gelişmeleri var. Her sabah olduğu gibi detaylı.

0: Detaylıca paylaşacağız. Efendim gayrimenkul ilanlarında sahte ve yetkisiz paylaşımların önüne geçmek amacıyla uygulanan elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı bu yeni düzenlemeyle emlakçıyla yapılan yetkilendirme sözleşmesi de sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Peki düzenlemede başka neler var? Ne zaman hayata geçecek? İzleyelim.
1: Elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamı genişletilecek. Emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi sisteme entegre edilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye alınacak. Ev alıp satacakları yakından ilgilendiren düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenleme ile taşınmaz sahibinin e-devlet üzerinden verdiği ilan yayınlanma izninin yanı sıra emlak işletmesiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesi de elektronik ilan doğrulama sistemine aktarılacak. İlanla yetkilendirme sözleşmesi arasında otomatik bir bağ kurulması hedefleniyor. Yetkilendirme sözleşmesi iptal edilirse bu sözleşmeye bağlı ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak. Bazı yabancı maliklere ait ve tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için uygulanan farklı ilan yöntemlerinin yetki doğrulama mekanizmasını aşmak için kullanılabildiği tespit edildi. Bu nedenle düzenlemeyle yabancılara ait taşınmazlar için daha sıkı kontrol mekanizmalarını içeren özel bir doğrulama modeli üzerinde çalışılıyor. Düzenlemeyle güvenli ödeme altyapısı da gündemde. Yüksek tutarlı konut ve gayrimenkul satışlarında paranın doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine başka bir model uygulanacak. Mülkiyet devriyle ödemenin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayacak bir altyapı kullanılması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ekim'de hayata geçirileceği duyurulmuştu. Ancak çalışmalar sürdüğü için düzenlemenin daha ileri bir tarihte tamamlanması bekleniyor.
0: Evet, bir taraftan da işte görmektesiniz, TOKİ'den bir haber var, aktaralım. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Başvuru için son gün 19 Ekim kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde dediğimiz gibi %25 oranında indirimden yararlanabilecek ki son derece iyi bir oran. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabiliyor. İlgililerine duyurmuş olalım. Ve son bir not, önemli bir not bir taraftan, şayet borcunuzu kapatırsanız %25 indirimin yanı sıra gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış olduğunuz aracı bankalardan yeni konut kredisi de kullanabileceksiniz. Duyurmuş olalım efendim, TOKİ'de indirim sürüyor son gün 19 Ekim, bir kez daha ifade ettiğimiz gibi. Ve Ankara'ya dönelim. Neden? Çünkü başkentte yeni haftanın gündemi nedir? İşte bunu öğreneceğiz. Yine oldukça hareketli bir haftaya başlıyoruz. Yarın itibariyle ve hatta bugünden başladı diyebiliriz. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek an itibariyle bizimle beraber geçmişi ve geleceği konuşacağız Ankara'ya yönelik olarak. Serkan, günaydın. İyi pazarlar diliyoruz sana. Çalışıyorsun bu pazar gününde. Kolaylıklar. Ankara'daki bütün ekip arkadaşlarımıza da neler anlatacaksın? Neler bekleniyor bu hafta Ankara'da?
2: Günaydın Murat Güloğlu, iyi pazarlar. Oldukça yoğun bir haftaya hazırlanıyor Ankara aslında. Bu yoğunluğunda en sıcak başlıklarından bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oldukça yoğun geçen bir dönemin ardından yeniden açılıyor olması. Mecliste 28. dönem 4. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü yapılacak özel oturumla açılacak ve tıpkı bir önceki dönem gibi yine oldukça yoğun bir dönemde meclis gündemini bekliyor. Özellikle Ekim ayına ilişkin gündemin biraz netleştiğini ifade edebiliriz. Şöyle ayrıntıları aktaracak olursak, Ekim ayında meclis gündeminde infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri de yine o toplantıda ele alınmış olacak. Yine AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre analizlerde 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığına da karar verilmiş olacak, yer verilmiş olacak ve iyi hale gelmiş, bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların da kaç kişinin kişi olduğuna bakılacak. Yine meclis gündemindeki sıkça tartıştığımız, ne zaman gündeme gelir diye konuştuğumuz başlıklardan bir diğeri de 13. yargı paketi. Ekim ayının ortasında 25 ya da 30 maddeden oluşmasını bekliyoruz bu paketin ve meclise de yine dediğim gibi Ekim ayının ortasında sunulmasını bekliyoruz. Pakette yer alacak nafaka düzenlemesi için de bir yandan çalışmalar biliyorsunuz devam ediyor ve düzenlemeye dair akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından da görüş alınmış olacak. Yine sosyal medya düzenlemesi de meclisin gündeminde olacak yeni dönemde. 13. yargı paketinden ayrı olarak tutulacak ama bu ve kimlik doğrulamasıyla sosyal medya platformlarına girilmesine yönelik düzenlemede platformlara e-devlet üzerinden girilmesi noktasında bir düzenlemede yine mecliste ele alınan gündemler arasında yer alacak ve yeni anayasa çalışmaları kuşkusuz bu da özellikle siyasetin gündem başlıklarından olan bir tane konuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine gelmesini bekliyoruz yeni dönemde özellikle Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapmasını da bekliyoruz. Tabii siyasetin gündemindeki önemli başlıklardan bir diğeri de yeni partinin isim tartışmaları ve devam eden itiraz süreci. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini 29 Eylül'deki gündemine aldı. Yani iki gün sonra Salı günü Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim tartışmalarını görüşmüş olacak ve Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili esastan karar verebileceği gibi gerekli gördüğü halde yeni parti temsilcilerinin savunmalarının alınması ve farklı sebeplerle de başvurunun ertelenmesine de karar verebilecek. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar opsiyonları da bu şekilde olacak. Bu konuya ilişkin biraz süreci de hatırlatmakta fayda var. Hatırlarsanız yeni partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yapmıştı ve başsavcılıkta iltibas nedeniyle yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu. Ardından 18 Eylül'e kadar da bir süre tanınmıştı hatırlanacaktır. İsim değişikliği yapılmaması üzerine de başsavcılık bu dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. İşte Anayasa Mahkemesi de Yüksek Mahkeme'de 29 Eylül'deki gündemine bu konuyu aldı. Dolayısıyla bu hafta meclisin açılmasının yanı sıra Salı günü de Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde yeni partinin isim tartışmasını da takip ediyor olacağız. Başkent'te oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bizler de tüm bu sürece dair gelişmeleri an be an paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Serkan Şimşek çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta neler yaşanacak Ankara'da arkadaşımız aktardı. Gördüğünüz gibi en önemli gelişme elbette ki meclisin açılıyor olması Perşembe günü. Peki devam edelim yolumuza. Bir cezaevinin dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Malatya'dayız. Arguvan ilçesinde kapatılmıştı cezaevi. Üretim üssüne dönüştü efendim bu cezaevi. İlçede yaşayan kadınların cezaevinde ürettiği erişte ve tarhana gibi ürünler şimdi çok büyük talep görmekte.
1: Cezaevinin kapısı bu kez mahkumlara değil, üretken kadınlara açıldı. Atıl durumdaki cezaevi üretim merkezi haline geldi.
3: Tarhana yapıyoruz. Erişte, bulgur, öttür şeyler işte yapıyoruz. Bayağı bir yoğun geçiyor 3 aylık bir süre. Yani hem hepsini bir arada üretmek zorunda, çıkartmak zorundayız.
1: Malatya'nın arpa ve buğday üretimiyle öne çıkan Arguvan ilçesinde 2019'da kapatılan cezaevi bir süre sonra yöresel ürünler üretilen tesise dönüştürüldü. Tesis ilçede yaşayan kadınlara istihdam alanı oldu.
4: Eşim vefat edeli 26 senedir. İşe ihtiyacım vardı. Bu belediyeye başvurdum. Belediye de sağ olsun beni aldı.
3: Ben ihtiyacım vardı. Çocuğum okuyordu. Öyle başladım. 2 yıldır çalışıyorum. Paramızı kazanıyoruz. İşte bizim için de yardım oluyor, destek oluyor.
1: Bir zamanlar mahkumların kaldığı koğuşlarda şimdi kadınlar tarhana, erişte ve bulgur üretiyor. Sezonluk işte 6 kadın çalışıyor.
5: Dışarıdan herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir bulgur alımı söz konusu değil. Tamamı burada kaynatılıyor, burada yapılıyor, burada paketleniyor. Ve insanlarımıza bunu sunuyoruz. Çok da beğeni topluyoruz. Ürünleri yetiştiremiyoruz.
1: Üretimi şu anda belediye iştiraki şirket üzerinden yapılıyor.
5: Hedefimiz kadınlarımızın bir araya gelmesi, kadınların bu üretimi kadın kooperatif üzerinden kendilerinin yapması.
0: Evet, memlekette kadın kooperatifleri özellikle son derece önem taşıyor. Onların gelişip büyümesi memleketin bir anlamda büyümesi anlamına geliyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Kültür Yolu Festivali var. Tüm Anadolu'da ciddi coşkusunu yayılmış durumda, bir kez daha İstanbul'a geldi. Sergilerden opera ve bale gösterilerine, konserlerden tiyatro oyunlarına kadar onlarca etkinlik

0: düzenleniyor. Bir taraftan da İstanbullular özellikle oluşturulan gastronomi rotalarında Osmanlı'dan günümüze Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadına bakabilecek bu süreçte.
1: Dinleti ve söyleşiler, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsilleri, çocuklarımıza özel sanat etkinlikleri, hem yetişkin hem çocuklarımız için atölyeler. Sözün özü 400'den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı.
2: Yüzlerce etkinlik, onlarca tadım noktası. İstanbullular Kültür Yolu Festivali ile 9 gün boyunca sanata doyacak.
1: Festivalimiz kapsamında İstanbul'da 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada etkinliklerimizi düzenliyoruz. Ayrıca 200'den fazla lezzet noktası belirledik. Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul'un tadı herkesin damağında kalacak.
2: Kültür Yolu Festivali coşkusu İstanbul'a taşındı. 9 gün sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından söyleşilere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.
1: Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri gibi etkinliklerimiz müzik kültürünün farklı kıyılarına bir yol olacak. Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemirovich Danchenko bale topluluğu ilk kez Türkiye'de sanatseverlerimizle buluşacak.
2: İstanbullular ayrıca 200'e aşkın noktada akademisyenler ve şeflerin rehberliğinde eşsiz lezzetleri deneyimleyebilecek.
3: Balık ekmekten midye dolmaya, turşu suyundan simit ve poğaçaya, İstanbul'a mal olan İstanbul'un gastronomi havzasını yansıtan mekanları da tanıyacağız.
4: Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan İstanbul'un eşsiz mutfak kültürü festival rotasında ziyaretçilerle buluşuyor.
3: Bölgelere böldük. İstanbul'da rotalar belirlendi ama bu rotaların içinde ortak bir hikaye var.
5: Tarihi Yarımada, yani Suriçi dediğimiz şeyde Fatih, Tarihi Yarımada, Eminönü gibi yerler. Tabii ki onun hemen karşı kıyısı bir Karaköy, Boğaz alanlarımız. Bir Kadıköy var. Kadıköy başlı başına zaten başka bir coğrafya.
2: Festival 4 Ekim'e kadar devam edecek.
0: Evet, tüm Türkiye'yi bu coşku sardı. Şimdi İstanbul'da özellikle bu hafta Kültür Yolu Festivali'nin coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Çankırı'dayız. Neden? Çünkü sahibinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalandı öfkeli hayvan ve abisi de sabıkalı çıktı. Her yıl aynı çileyi çekiyor. Besici ise ne diyor bakalım? Bunların genetiği bozuk diyor. Abo!
6: Açma aç!
7: Kapıyı aç!
6: Arttın!
7: Adam çocuk gitti! Dur şuraya, araya koş, araya!
8: Sahibinin elinden kaçtı, bir daha da kimse yakalayamadı. Ortalığı birbirine katan firari dananın abisi de sabıkalı çıktı.
6: Aşk, Ayaz! Önde geç! Ayaz nerede?
7: Ha, Allah etmeye. Allah.
9: Geçen yıl bunun abisini de almıştık. Abisi de aynı problemi yaşattı bize. Bu yılda kardeşi aynı problemi yaşatarak bizlere teller döktürdü.
8: Çankırı'da besicilik yapan Akif Metin, Yalya'dan getirdiği büyük başları kamyonete yüklüyordu ama biri çok asi çıktı.
9: Abo!
7: Önüne geç, önüne geç. Kemal.
6: Aç. Açma, aç.
7: Kapıyı aç.
6: Arttın.
7: Adam çocuk gitti.
9: Toplam 50 taneydi. 49 tanesini yükledik. Bir tanesini yükleyemedik.
8: Herkes dört koldan yakalamaya çalışsa da olmadı. Öfkeli dana ortalığı birbirine katıp kaçmayı başardı.
7: Dur şuraya, araya koş, araya.
6: Bırak, bırak, bırak.
7: Lan çocuk kapının arkasında sandım ya.
8: Neyse ki o firar uzun sürmedi. Kaçak dana yakalanırken geçen yıl abisinin de benzer vukuatlara karıştığı ortaya çıktı. Besici ise yaşananları genetiklerine bağladı.
9: Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var.
6: Açma!
0: Efendim haftanın kültür sanat ajandasına şöyle bir göz atalım. Daha sonra bir küçük ara, saat başında yeniden beraberiz.
10: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor.

Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

Pop müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfonille sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Demiryolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ut sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsün Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Hafta haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap, etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim iyi pazarlar dileyelim bir kez daha saat 8'den bu yana bizlerle berabersiniz. Burası hafta sonunda ve 27 Eylül pazar sabahındayız. Bir kez daha günaydın diyelim, iyi pazarlar dileyelim. Son dakika gelişmeleriyle dolu bu sabah efendim yine konuşuyoruz. Fon soruşturmasında biliyorsunuz tutuklu sayısı 51'e yükselmiş durumda. Hemen her dakika yeni bir gelişme oluyor, zira hakkında yakalama kararı çıkarılan iki isimden biri gözaltına alındı. Savcılığın dosyaya ilişkin başka talepleri de var. Tüm detaylar Habertürk muhabiri Gizem Türemen'de an itibariyle bir son dakika gelişmesi aktarmıştın bize. Gizem, şimdi yeni gelişmeler neler ve güne elbette ki nasıl başlıyor fon soruşturmasında yeni detaylar neler olacak, söz sende.
1: Murat Güloğlu, fon soruşturması başladığı günden bu yana derinleşiyor. Çünkü her geçen gün hem tutuklu sayısının hem gözaltı sayısının arttığını biliyoruz. Ek tedbirler getiriliyor. Mal varlığı tedbirleri, dondurma tedbirleri. Ama dosyada yaşanan son gelişme 2 Tera yöneticisine ilişkin. Daha önce sadece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıyordu 2 şüpheliye. Ancak dün biz haklarında yakalama kararı çıkartıldığını öğrendik. Bu sabah da işte o yakalama kararı çıkartılan iki şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alındı. Kim o şüpheliler? Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bu sabah saatlerinde Erdin Özel'in, yani Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı'nın yakalandığı ve gözaltına alındığı bilgisini son dakika olarak paylaştık. Bu da artık gözaltı sayısında arttığı anlamına geliyor. Dosyada 51 tutuklu vardı. Biz en son tutuklamaları dün gördük. Ben cuma günü dosyayı anlatırken şöyle söylüyordum. Adliyeye 14 şüpheliden adliyeye 8'i sevk edilmişti. 6'sına tutuklama kararı çıktı. 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı ve dosyadaki tutuklu sayısı o zaman 51'e yükselmişti ve 6 şüpheli hala emniyetteydi. Ama biz yine ne gördük? 3. dalga operasyon düzenlendi cuma günü. Orada da 6 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bugün Tera yöneticisinin gözaltına alınmasıyla şu an sadece bildiğimiz en az 13 şüpheli emniyette işlemlerine devam ediyor. Yani adli süreç onlar için devam ediyor. Bunun dışında 7 adli kontrol tedbiri uygulandığını biliyoruz şimdiye dek. 12'de firari var dosyada. Bu sayı artabilir çünkü yeni tedbirler uygulanmaya devam ediyor ve şimdiye dek 76 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yine bir açıklama geldi dün. 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkartılması için merkezi kayıt kuruluşuna müzekkere gönderdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu ne anlama geliyor? Fonların kurulduğu tarihten ta ki tasfiye edildiği tarihe kadar tüm kayıtları istendi. Ne yapılacak? Bunların tamamı incelenecek. Hangi 7 fon portföyünden bahsediyorum? Pusula, Tera, Hedef, Buz, Atlas Menkul ve Pardus Menkul isimleri var bu listede. Tamamı hakkında kurulduğu günden tasfiye edildiğini, düne kadar tüm işlemlere bakılacak. Özellikle son 3 ay şu anda mercek altında, yani Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yatırımcı hareketleri ve para trafiği incelenecek. Ve şu detay önemli: fonlardan çıkış yapan yatırımcı adedi, alım satım işlemlerinin TL karşılığı ve bakiye bilgisi de, bunların tamamı istendi. Savcılık tarafından talep edildi. Fonlarda gerçekleşen çıkışların büyüklüğüyle, yani kaç milyon ya da milyar lira çıkış olmuş, kaç kişi bir anda yapmış, bunların total bakiyeleri, tutarları tamamen hesaplanacak, incelenecek

0: Ve bu çıkışların zamanlaması da, yani aynı anda mı, peş peşe mi, bir anda çok yüklü çıkış yapılmış, bunlara da bakılacak. Yatırımcı dağılımı da bu anlamda soruşturma dosyasına eklenerek incelenecek. Ve Akın Gürlek Adalet Bakanı'nın dün fon soruşturması, özellikle mağdurlara yönelik bir açıklaması vardı. Yeni bir adım daha atıldığını açıkladı öncelikle dosyada. 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında fonlarda para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini söyledi ve 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Biz şu ana kadar şunu biliyoruz. Bahsi geçen Pusula gibi, Tera gibi, Buz gibi pek çok şirketin yöneticisinin hem kendilerinin hem de birinci derece akrabalarının mal varlığına el konulduğunu ya da bankadaki nakit akışlarının dondurulduğunu biliyoruz. Bunlar tedbir amacıyla başsavcılık tarafından alınan tedbirler. Fakat şöyle bir açıklama geldi Adalet Bakanı'ndan. Dün 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Devir yapmak, satış yapmak, işte ipotek etmek ya da hesap kapayıp nakit çekmek gibi mal varlığını kaçırmaya yönelik girişimlerin engellenmesi için de gerekli kurum ve kuruluşlara da yazılar, bildirimler gönderildi diye açıkladı. Son olarak da amacımız açıktır dedi Adalet Bakanı. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine imkan vermemektir. Suçtan elde edilen tüm gelirler tespit edilecek, güvence altına almak ve mağdur vatandaşların hakkını da sonuna kadar korumaktır dedi. Dosya her iki yönden, hem sermaye piyasasında dolandırıcılık hem de suçtan elde edilen mal varlığını aklama anlamında devam ediyor. Tedbirler de artıyor. Takip edeceğiz, aktaracağız tüm gelişmeleri.
1: Gizem Türemen, çok teşekkür ediyoruz. Fon soruşturmasına dair olarak son dakika bilgileri dahil olmak üzere genel bir fotoğraf çekti, bizim önümüze koydu Gizem Türemen. Gün boyunca da devam edecek elbette anlattıkları. Diyelim bir taraftan da siyasilerden de yorumlar var elbette, burası hafta sonu da aktaralım. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 131 fonun tasfiyesi ve ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu belirtiyor İyi Parti lideri.
2: Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden fon ve borsa skandalı bir günde ortaya çıkan iş değildir. Her yerde konuşulanlar, konunun uzmanlarının uyarıları ve piyasanın kural ve şartları aylardır uyarırken susmak, ortaya çıkan suçun ortağı, mağduriyetin de sebebi olmaktır aslında.
3: Borsada yaşanan gelişmeler ve 131 fonun tasfiyesini değerlendirdi. Milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.
2: Her şey gözünüzün önünde olup bittikten sonra kime uzanırsa uzansın sorumlular hesap verecek diye caka satmak meseleyi de sorumluluğunuzu da ortadan kaldırmaz.
3: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Dervişoğlu'nun gündemindeydi. Yalnızca Birleşmiş Milletler'e değil, o kurumları var eden kavramlara duyulan güven de aşındı dedi.
2: Güçlü devletlerin bağımsız ülkelerdeki pervasız operasyonlarını ve cinayetlerini sadece izleyen bir kuruluşa, bir kuruma kim nasıl güvenebilir ki? Toplanmışlar, barışı konuşuyorlar ama en çok konuşanlar dünyanın birçok köşesinde yaşanan savaşların sorumluları. Uluslararası hukuk diyorlar ama sesi en çok çıkanlar hukuku tanımayanlar.
1: Evet, gördüğünüz üzere özellikle siyasilerden de konuya ilişkin fon soruşturmasına ilişkin detaylar ve açıklamalar geliyor. Mansur Yavaş cephesine bakalım. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti geçtiğimiz hafta. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı ayrılık kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir soru geldi tabii ki. O da ortada, seçim tarihi yok, tarih bildirirlerse ona göre konuşurum yanıtını veriyor Yavaş.
4: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyelim. Ortada seçim yok, bir şey yok.
3: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Açıklama yapmak için seçim tarihinin belli olması gerektiğini söyledi. önceliğinin Ankara olduğunu vurguladı.
4: Milletin geçimi,

0: Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi.
1: CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş'a CHP'den ayrılma kararı da soruldu.
0: Bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk, emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak daha hoşlarına gidiyor. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
2: Peki yeni parti cephesinde ne var ne yok bunu bakalım. Genel Başkan Özgür Özel İzmir'de konuştu. İlk seçimlerde yeni parti iktidar olacak diyor Özgür Özel. Olamazsak görevi bırakırım diye de ekliyor.
3: İlk seçimlerde yeni partimiz iktidar olacak. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım.
1: Teslim olmayacağız dedi. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.
3: Yeni partinin ismindeki 4 harf Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. İlçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlere katıldı. Gündeminde emekliler vardı.
3: Bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız.
1: Özel teşkilata da uyarıda bulundu.
3: İlçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir.
2: Evet, seçim tarihi konusunda kimi çevrelerden açıklamalar geliyor. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da seçim için 2028 yılını işaret edenlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz diyor.
4: Tüm Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti olma başarısını başarıyla sürdürüyor. Bugün İzmir'de %40'lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın bize ortaya koyduğu desteklerde görülüyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde, 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak ve önümüzdeki seçimlerde tüm Türkiye'de çok güçlü bir şekilde parlamento desteği ortaya koyacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız. Ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor bir oyla Ege'den çok büyük bir destekle tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve başkan olarak seçeceğiz. Ve yolumuza büyük bir hazırlıkla bu şekilde devam edeceğiz diyorum.
2: Geçelim Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Genel Başkan Devlet Bahçeli aralarında husumet bulunan Sarallar ve Şahinler ailelerini makamında bir araya getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ndeki bu buluşmaya dair açıklamada partinin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada ülkemizin iki kıymetli ailesi Sarallar ve Şahinler aileleri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla Genel Merkezimizde bir araya geldiler deniliyor. Paylaşımda buluşmadan fotoğraflara da yer verilmiş durumda, sizler de izliyorsunuz. Peki geçelim bir başka habere efendim. Siyasetten ayrı olarak saatimiz 10.11'i gösterirken Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 42 yaşındaki savcı Sibel Tunç kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede fenalaştı ve hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı. Olay 13 Eylül Pazar günü meydana geldi. Almanya'da savcı olarak görev yapan Sibel Tunç eşiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. 4 gündür kusma şikayeti bulunan Tunç, Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, tedavi için beklerken aniden fenalaştı. Doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki kadının cenazesi otopsinin ardından Silivri'de defnedildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen savcılık...

0: soruşturma başlattı. Efendim İstanbul'dayız. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi var biliyorsunuz. İşte başvurular başladı bu konutlar için. İlk anahtarlar da Ekim ayında teslim edilecek.
1: Uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler inceleme ve kura sürecinde. İstanbul'da konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut kiraya verilecek. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de kiraya verilecek konut sayısı 360. Arnavutköy'de ise 90. 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz dedi.
0: Evet, memlekette bir ilk biliyorsunuz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Ankara'ya geçelim. Zira Gökhan Madenci iddiasına göre 9 aylık evliliği boyunca eşinden şiddet gördü. 40 yaşındaki adam yaşadığı kabus gibi günlerin üzerine şimdi bir de evine giremez olmuş.
2: Erkek darp edildi. Erkek sokakta kaldı.
3: Her şey çok güzel başlamıştı ama geride kalan 9 aylık süreçte o mutlu günleri mazide kaldı.
4: Makas kesmiyor.
5: Kesmiyor bu makas.
3: İddiaya göre kabusu yaşadı.
6: Sürekli şiddet gördünüz mü?
7: Sürekli şiddet gördüm, evet, kendisinden. Hakaretler, tehditler, küfürler.
3: 9 aylık evliliği boyunca şiddet gördüğünü iddia eden adam kendini bir anda sokakta buldu.
7: Erkeğin gidecek yeri yok, erkeğin yiyecek ekmeği yok.
8: Ankara'da yaşayan Gökhan Madenci eşiyle 2023 yılında tanıştı. İddiasına göre evlenmeden önce de sürekli sorun yaşıyorlardı.
7: Düzelir dedim, bir yola girelim dedim, bir yuva kuralım dedim.
9: Gördüğünüz gibi olsun, nice mutlu yaşlara.
10: Teşekkür ederim.
3: Beklediği gibi olmadı. İlk eşi ve oğlu yeni evliliğinde krize sebep oldu.
7: İlk eşimle görüştüğümü zannediyordu. Onu boğarım dedi. Sen evde yokken de balkondan atarım dedi. Dolayısıyla bu yaz oğlum beni görmeye gelemedi.
3: Yaşadıkları son tartışma da şiddetle sonuçlandı.
7: Yemek bu şekilde yenmez. Lütfen rica ediyorum, üzerinden yeme dedim. Suratıma tokat attı. Evdeki eşyaları fırlattı. Evdeki eşyaları yıkmaya dökmeye başladı. Her yerimi tırmaladı.
8: 40 yaşındaki adam tüm bunların üzerine bir şok daha yaşadı. Çünkü eşi kendisinden şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı almıştı.
7: Bana ait olan eve giremiyorum. Üstüm başım yok. Arkadaşlarım yanında kalıyorum.
8: Eşinizle bir daha bir araya gelmek istiyor musun?
7: Kesinlikle hayır. Kendisinden boşanmak istiyorum.
3: Şov haberin ulaştığı kadınsa hakkındaki şiddet iddialarını yalanladı. Eşi Gökhan Madenci'nin kendi kendine zarar verdiğini öne sürdü.
0: Evet, iddialar genelde tersi olur ama gördüğünüz gibi kadın bir hanımefendiden şiddet gördüğünü savunuyor Gökhan Bey. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Tabii iddia üzerinden ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Konya'dayız. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 6 yıl önce eniştesinin ailesi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülmüş idi. 3 sanık hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin yıllardır verdiği mücadele sonunda olayla ilgili yeni bir gelişme var. Sanıklar hakkında yeni bir iddianame hazırlandı zira.
11: Hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hiç gerek yok anlatmama. Ayağımızın dibinde.
1: Demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. Saldırganların kaçmasın diye bahçe kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Yıllar süren mücadele sonunda sanıklar kişiyi cebirle hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da yargılanacak. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel 23 yaşındaydı. Ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesinin ailesiyle görüşmeye gitmişti. Konya'daki evin bahçesinde eniştesinin babası ve kardeşlerinin demir çubuklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Hüseyin Koç'la oğulları Adil ve İsa Koç haksız tahrik indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası aldı.
4: abimin üzerine kapı kitlemeselerdi abim belki şu an hala

0: hayatta olacaktı. Belki kaçıp kurtulacaktı.
1: Olay sırasında bahçe kapısının kilitlendiği belirlenince aile hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemede itirazı reddetti. Konu Adalet Bakanlığı'na taşındı.
2: Adalet Bakanlığı'na CMK 309. madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna gidilmesini talep ettiğimiz dilekçemiz 6 yıl sonra sonuç verdi. 2020 yılında işlenen cinayet ile alakalı başvurumuz Adalet Bakanlığı'nın da talepleriyle kabul edildi.
1: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
2: Bahçe kapısının kilitlenmek suretiyle cinayet suçunun işlendiği, maktulün defalarca kez ölümden kaçmak için duvara tırmandığı fakat birkaç kere yere düştüğü, darp eyleminin devam ettiği ve bu şekilde maktulün vefat ettiği olayda yıllar sonra gelen adalet aileye umut vermiştir.
1: Saldırganlardan Hüseyin Koç'un öldüğü belirlendi. İki oğlu hakkında cevir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
0: 6 yıl sonra gelen adalete güveniyoruz. Zanlılar en ağır şekilde cezalansın istiyoruz.
3: Ve dosyalar yeniden açılıyor gördüğünüz üzere. Ve efendim, tiryakileri özellikle ilgilendiren bir haber. Zira sizler için, yani tiryakiler için çember daralıyor. Dumansız hava sahasında yepyeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. 2040 yılında tütün ticaretinin tamamen yasaklanması hedefleniyor ve 2015 yılından sonra doğanlar içinse ömür boyu sigara yasağı gündemde.
4: İki tane oğlum var. Onlar için bırakmak istiyorum.
5: Bizim artık daha bekleyecek bir alanımız kalmadı.
6: Korkutan tablo ortaya çıktı. Kadınlarda ve gençlerde sigara kullanımı arttı.
7: Ama işte başladığım gibi de bırakmakta şu an zorlanıyorum aslında.
6: Sağlık Bakanlığı'nın bir yıldır üzerinde çalıştığı teklife ilişkin taslak hazırlandı.
5: Sigara bağımlısı olduktan sonra bırakmak zordur.
8: Düzenlemede hedef işte tam olarak da bu. Yeni nesli sigarayla hiçbir şekilde tanıştırmamak. İşte bu kapsamda 2040 yılından itibaren sigara satışı ülkemizde tamamıyla yasaklanması planlanıyor.
9: Mükemmel bir şey. Kesinlikle yapılmalı.
6: 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara da hayatları boyunca tütün ürünü satışının yasaklanması planlanıyor.
7: Ben evet kesinlikle destekliyorum. Yani bu kadar kolay ulaşılabilir bir şey olmasını kesinlikle istemezdim.
10: Pişman mısınız? Rahatsızlıklar mı?
11: Pişmanım. Bırakmaya çalışıyorum şu anda.
6: Çalışmayla kafeteryalarla lokantalarda açık kapalı hiçbir alanda sigara içilmeyecek. Tek tip üretim yapılacak.
5: Bu ince sigaralar, slim sigaralar ortadan kalkacak.
12: Bayanlar genelde ince sigara kullanıyor hafif olanlarından.
8: Eğer teklif yasalaşırsa tek tip sigara üretimine geçilecek. Buradaki hedef ise kadınlar arasında yaygınlaşan sigara kullanım oranının önüne geçilmesi.
6: Yeni düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması, kısa sürede de yasalaşması bekleniyor.
13: Bulunmasın da içmeyelim yani. Yasak gelse de biz de kurtulsak.
3: Evet, aynı kararlılığı bireysel silahlanmada da görmek gerekiyor efendim. Diyelim saatimiz 10.20'yi gösteriyor. Bir günaydınımızı iletelim ve yurttan dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuza şöyle bir göz atalım.
14: 1 2 3 4 5 Tek eliyle destek alıp taklalar attı. Performansıyla hayranlık uyandıran jimnastikçi hesap hatası yapınca duvara çarptı. 1 2 3 4 5 Geri döndü, motosikletliye yardım eli uzattı. Saniyeler sonra üst kattan metal bir levha tam da önüne düştü. Yaptığı iyilik belki de onu hayatta tutmuştu.

Ehliyeti de kaskı da yoktu. Aniden yola savruldu sürüklenen çocuk. Hemen ayağa kalktı. Kıvılcım saçan motosikleti ise metreler sonra durdu. Eşi ağaca çıkarken o da merdiveni tutup yardım etmek istedi. Düşen Hindistan

0: Bizi kadının sırtına isabet etti, canını yaktı. Kadın basketbolcular salona havalı bir giriş yapmak istedi. En öndeki sporcu bir anda önüne çıkan görevli kadına çarpıp yere devirdi. Bütün takım şaşkındı. Atlarıyla sahilde dolaşırken dev bir dalga kıyıya vurdu. Üç arkadaşı sürükleyip götürdü. Hem atlar hem de çakma kovboylar zor anlar yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı. Çatıya çıkamadan dengesi bozuldu. Oluğa tutunması da fayda etmedi. Kendini yerde buldu. Çatı tamiratı yapan bu adam da şanssızdı. Ayağı kaydı, yere düşmekten kurtulamadı. Rampadan fırlar fırlamaz tepe taklak oldu. Sırt üstü düşen sürücü az kalsın motosikletin altında kalıyordu. Masaların etrafında dolaştı. Fırsatını bulur bulmaz adamın elindeki telefonu alıp kaçtı. İki kişi peşinden koşsa da hırsızı yakalamak mümkün olmadı. Hepsi güvenle karşıya geçti. Kimi koşup sarıldı, sevgisini gösterdi. Yıllardır okul önünde görevli olan polis memuru bütün öğrencilerin gözdesiydi. Rusya'nın fırlattığı füze Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bu binaya isabet etti. O anlara tanıklık eden 3 kişi saldırıdan son anda kurtuldu.
1: Efendim yine bir son dakika haberi görmektesiniz. Hemen aktaralım. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çözülen 3 dosyaya dair önemli bir açıklama geldi. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Elif Ergen'de. Elif, söz sende.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sabah saatlerinde önemli bir açıklama yaptı. 3 ayrı cinayetin 11 yıllık, 15 yıllık ve 19 yıllık 3 ayrı cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Nedir bu cinayetler? Hemen detayları paylaşalım. Sosyal medya hesabında yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasını. Öncelikle Aksaray'da bulunan 19 yıllık bir dosyanın aydınlatıldığını söyledi. 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Akın Gürlek'in açıklamasına göre aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan sağ çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi ve kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildi ve Aksaray'daki 19 yıllık dosya aydınlatıldı. 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda 2 kişi tutuklandı ve Fatma Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor ifadesini paylaştı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. İkinci aydınlatılan cinayet ise Gaziantep'te yaşanmıştı. 15 yıllık dosyada 10 şüpheli yakalandı Gaziantep'te. Neler söyledi Akın Gürlek tweetinde bununla alakalı? 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi ifadesini kullandı Akın Gürlek sosyal medya paylaşımında. HTS kayıtları genişletildi, yeniden analiz edildi. Tanık anlatımları, bas sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi ve bunun sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ifadesini paylaştı. Üçüncü olaysa Manisa'da.

0: yaşanmıştı. 11 yıllık bir dosya araç parçasından aydınlatıldı. Manisa'da yaşanan olayda da yakalandı. Kamera görüntülerinde yapılan karşılaştırma sonucunda olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Araç sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı ve olay tarihinde aracın sahibi olan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. İşte bu bilgileri bu sabah saatlerinde Adalet Bakanı sosyal medya hesabından paylaştı. 11 yıllık, 15 yıllık ve 19 yıllık 3 ayrı cinayetin çözüldüğünü açıkladı sosyal medya hesabında.
1: Elif Ergen, çok teşekkür.

0: Radan da aktardı. Salı günü Yüksek Mahkeme yeni partinin isminin siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini karara bağlayacak. İşte bunu konuşacağız. Hukukçu Doktor Tarkan Erdal bizimle. Günaydın, iyi pazarlar diliyoruz Tarkan Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar Murat Bey, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi salı günü önemli. Meclis açılmadan önce böyle bir karar alınabilir mi, ertelenir mi? Şayet Anayasa Mahkemesi başvuruyu haklı bulursa yeni partiye ne diyecek? Yeni partinin cevabı ne olabilir? Soru bu. Ne anlatırsınız?
1: Murat Bey, zaten Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa göre zaten 30 gün içinde karar vermesi gerekecek. Evet. Yani mevzuata göre baktığınız zaman bir iltimas var mı yok mu 30 gün içinde karar vermesi gerekiyordu. Toplantıyı da siz de söylediğiniz zaten salı gününe aldı. Bence onu da hani son güne bırakmamak, yani 30. günün sonunda da bir toplantı düzenlenebilirdi ama herhalde Anayasa Mahkemesi de bu hassasiyeti bence göz önüne aldı ve salı gününe toplantıyı koydu. Kuvvetle muhtemel, yani çok büyük bir aksilik olmazsa biz salı günü Anayasa Mahkemesi'nin kararını görürüz. Peki Anayasa Mahkemesi ne karar verecek, dediğiniz gibi neye bakacak? Biliyorsunuz, hemen hatırlatmak açısından, yeni parti ile Yenilik Partisi ile ilgili acaba bu iki partinin logosu, ismi, rumuzu, adına ne derseniz deyin, seçmende bir karışıklık, seçmenin kafasında bir şüphe yaratır mı? Yenilik Partisi ile Yeni Partisi seçmeni bu partileri oy verirken karıştırır mı? Aslında özetle Anayasa Mahkemesi buna bakacak. Nasıl oluyordu bunun şeyi, kısaca onu da söyleyelim. Yeni parti kurulduktan sonra biliyorsunuz zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı buna ilişkin olarak o evraklarda, kuruluş bildirgelerinde zaten herhangi bir sorun, sıkıntı var mı, tüzükte bir problem var mı, onlara bakar. Buna ilişkin olarak da daha önce yeni partiyle ilgili zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aslında Yenilik Partisi ile benzer olduğuna ilişkin bir talebi olmuş ama o dönem ilgili parti bunu zaten Anayasa Mahkemesi'ne taşımadan konuyu kapatmışlar. Hı hı. Ama burada özellikle durum şu, bunun altını çizelim. Burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı buradaki iddiası bu partilerin karışabilme ihtimali. Evet. Buna ilişkin olarak da ilgili yazıyı zaten yeni partiye göndermiştim. Yeni parti de hayır dedi, biz bu konuda ısrarlıyız, karışacağını düşünmüyoruz dediği için kararı verecek mekanizma da bizim mevzuatımıza göre Anayasa Mahkemesi. Artık Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin Yenilik Partisi ile karışmaması kısmını değerlendirecek. Karışır derse zaten sicilden silinmesine karar verecek. Ona karar verir ise eğer, yeni partide zaten biliyorsunuz yine birkaç isim üzerinde konuşuluyor. Evet, evet. Oraya bir ekleme yapacaklar herhalde. Ona ilişkin olarak da kararını verecek ama eğer reddederse zaten herhangi bir problem olmayacak. İki parti bu şekilde yoluna devam edecek.
0: Aslında bıraktığınız yerden, kısaca öyle özetleyelim. Evet, evet, devam edelim. Şimdi mesela hani tamam reddederse bir sıkıntı yok ama değiştirin derse küçük bir değişiklikle yolumuza devam ederiz minvalinde açıklamalar da var. Ne bileyim, hani yeni değişim partisi, Türkiye'nin yeni partisi vesaire gibi. Bu konu bu şekilde kapanabilir mi, devam eder mi, yoksa yeni davaların önünü açar mı?
1: Şimdi Murat Bey, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na baktığınız zaman hafızam beni yanıltmıyorsa 192 tane siyasi partiden bahsediyoruz. Evet. 192 tane siyasi partiye baktığınız zaman genelde hep şöyle oluyor. İsimler genelde benzer olmasına rağmen hep bir ön ekle kullanılıyor. İşte dediğiniz gibi Türkiye'nin yeni partisi gibi, mesela yeni parti özelinde gidildiği zaman hep böyle bir ek yapılmış. Diğer partilerle benzer olmasın, böyle bir problem olmasın diye örnek veriyoruz mesela. Yeniden Refah Partisi gibi. Yani evet, hep böyle bir eklemeler yapılmış partilere. 192 tane partiye baktığınız zaman genelde hep işlem şöyle ilerlemiş. Mutlaka bir ön ek. Yani 3 evet, isimli parti gibi olmuş. Yoksa böyle yapım eki ya da çekim ekiyle ilgili yeni yenilik gibi genelde oradan hep kaçınmışlar. Tecrübemize istinaden de kuvvetle muhtemel eğer böyle bir karar çıkarsa, yani Yeni Parti ve Yenilik Partisi evet Anayasa Mahkemesi birbirine benziyor, bu noktada bu talebi kabul ederse, o zaman siz de zaten söylediğiniz Yeni Parti'nin kurmayları da bunu ifade ediyor. Herhalde bir eklemeyle olacak ki genelde de emsallere baktığınız zaman bu eklemeyle bu iş biter. Çünkü orada önemli olan nokta şu, partilerin seçmen tabii nezdinde karışıp karışmadığı, sadece isim olarak değil, rumuz olarak da, ses olarak da, isim olarak da

0: aslında külli bir bakış açısı var. Ama hani derseniz ki ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı böyle söyledi, Anayasa Mahkemesi nasıl olacak, ama şunu unutmayalım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kendiliğine, başsavcılık kendisine gelen ve benzer olma ihtimalini değerlendirdiği için söyledi, ama bunun hani karar verecek mekanizma Anayasa Mahkemesi olduğu için farklı karar da çıkabilir, red de çıkabilir, kabul de çıkabilir, onları göreceğiz. Ama sorunuzla bağlantılı olarak böyle bir durumda ek yapılırsa sanırım bir daha dava konusu olabilme ihtimali var mıdır? Dediğim gibi eğer bir parti çıkarsa ya bizlere benzeşiyor, o yüzden evet, bakın tekrar aynı bir durum var. Zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem re'sen hem de talep üzerine bu denetimi yapabileceği için, bu incelemeyi yapabileceği için inceler, eğer yine bir risk görürse yine aynı işlem evet, devam eder. Ama benzer olmazsa, ki ona dikkat edeceklerdir diye düşünüyorum, artık öyle bir durum olursa tabii, herhalde o şekilde işlem çözülür Murat.
1: Hani iş öz hakikiye kadar gidecek gibi gözüküyor. Yani o kadar onlarca parti ismi sayılıyor, birbirine benzer olabiliyor doğal olarak. Peki erteleme durumu söz konusu olabilir mi davayı? Anayasa Mahkemesi.
0: Murat Bey, ben sanmıyorum çünkü çok evet, şey yani şöyle belki bir ihtimal, ama onu da sanmıyorum. Yani hani savunmadır, yeni parti belge bilgi, hı-hı, ama zaten yeni parti de bir an önce bunu çözmek istediği için kuvvetle muhtemel evet, zaten her türlü savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne ulaştırmıştır. O yüzden ben erteleneceği kanaatinde evet, değilim. Çok büyük bir aksilik olmazsa evet, salı günü Anayasa Mahkemesi bu kararı verir. Ama dediğim gibi buradaki mantık şu, şuna bakacak. Neye bakacak derseniz, sadece isim değil, altını çiziyorum, aha, benzerlik değil. Yani ses fonetik olarak evet, benzerliğe bakmaz. Her şeye bakar. Renge bakar, rumuza bakar, adına bakar. Tabii. Birlik yani o Anayasa Mahkemesi dediğim gibi bunu reddetme ihtimalinin de masada olduğunun evet, altını çizerim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Tarkan Erdal. Görüşmek üzere, iyi pazarlar dileyelim. Gördüğünüz gibi salı günü isim krizi muhtemeldir ki çözülecek. Perşembe günü mecliste zaten açılıyor ve yeni parti yoluna nasıl devam edecek, hangi isimle devam edecek daha net ortaya çıkar. Bu hafta bu anlamda son derece mühim. Peki saatimiz 10.35'i gösteriyor. Burası hafta sonundasınız. Devam edelim haberlerimize, çünkü emeklileri ve tabii ki torunlarını ilgilendiren çok önemli bir haber başlığı. Bankaların emekli promosyon maaş kampanyasında artık son 3 gün diyebiliriz. Aman dikkat, 30 Eylül'e kadar maaşınızı taşıyabilirsiniz ya da ben böyle iyiyim taşımayacağım diyebilirsiniz. Maaşını taşımak isteyenlerin bankasını seçmesi gerekiyor. Ay sonuna kadar bankalar 3 yıl boyunca kendi bankalarından maaş almayı kabul edenlere biliyorsunuz toplu ödeme ve ek avantajlar sunmakta. Meblağ 20 ila 25 bin liradan 35 bin ile 40 bin liraya kadar çıkıyor. Promosyon miktarından söz ediyoruz. Emeklilere duyuralım. Çarşamba gününe kadar süreniz var. Araştırmalarınızı yapıp seçiminizi ona göre tamamlayın ve promosyonu tabiri caizse kapınız efendim. Peki devam edelim, sınırlarımızın ötesine gidiyoruz. Trump ne yapıyor, ne ediyor bakalım. Çünkü bir gerilim söz konusu bu kez. Trump'la medya arasında gerilimden söz edeceğiz. Amerikan CNN, MS Now ve Politico'ya getirilen Beyaz Saray yasağının yargı tarafından durdurulmasının ardından bu kez Amerikan CNN'in başkanlık uçağına alınmayacağı açıklandı.
2: Önce Beyaz Saray'ın kapılarını kapattı. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimiyle Amerikan medyası arasındaki gerilimde yeni perde aralandı. Beyaz Saray CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters'a göre Cuma akşamı yayımlanan röportajda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş adamı Mark Lindell'in sahip olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell TV ekibi alındı. Amerikan basınıyla başkan arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanmasını emretti. Yasağa tepki gösteren ABC, CBS, NBC ve Fox News'ta CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu Cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
1: Evet, Trump da gördüğünüz gibi içeride ve dışarıda gerilimi bir şekilde yaşamayı çok seviyor. Ve bir taraftan da bir Kasım ayının ilk haftasında önemli bir ara seçim var. Bakalım tavır, tarz ne olacak göreceğiz. Efendim bir taraftan da UEFA Uluslar Ligi'ne bakalım. İsrail'le oynayacakları maça çıkıp çıkmama konusunda fikir ayrılıkları yaşayan İrlanda milli takımı. Oy çokluğuyla maça çıkma kararı aldı. İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Curran maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacaklarını açıkladı. Haberi izleyeceğiz ama son dakika gelişmesi var. Hemen onu aktarayım. Fon krizi titizlikle ele alınacak açıklaması. Ömer Çelik'ten geldi. AK Partimizin her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır ifadesi önemli ve olayın boyutları açığa çıkarılacak ve gereği yapılacaktır şeklinde bir ifade söz konusu sosyal medya paylaşımında. Emre Karaca detayları aktaracak bu son dakika gelişmesinin detayları. Emre.
3: Yayınladı. Buna göre sürecin titizlikle takip edilmekte ve değerlendirildiğini ifade etti. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız süreci değerlendiriyor ifadesini kullandı. Çelik mesajında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesinin temel ilkeleri olduğunun altını çizdi. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsizlikle verileceği mesajını verdi. Fon krizi olarak da adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağının altını çizdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların tam bir koordinasyon içerisinde çalıştığının altını çizerek olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır değerlendirmesinde bulundu. Ortada bir iddia varsa araştırılacak dedi. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecektir değerlendirmesinde bulundu. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır ifadesini kullandı. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun olduğuna dikkat çekerek bu sorunun üzerine gidilirken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi benzer bir problemin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan ne ve hangi düzenleme varsa hayata geçirilmesinin sağlayacağının altını çizdi. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in devam eden fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmeleri bu şekildeydi.
1: Karaca çok teşekkür ediyoruz. Bir son dakika paylaşımıydı. Detayları aktardık. Fon krizine yönelik olarak her kesimden ciddi mesajlar ve geliyor gördüğünüz üzere diyelim. Tayland'a doğru ilerleyelim efendim. Zira başkent Bangkok şiddetli yağışlara teslim olmuş durumda. Kanallar taştı, ana yollar su altında kaldı. Bangkok'un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Ülke genelinde sellerden 84 binden fazla kişi etkilendi.
2: Yollar nehre döndü. Araçlar güçlükle ilerlemeye çalıştı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir süren şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Özellikle kentin merkezi ve doğusunda su seviyesi hızla yükseldi. Bangkok'taki ana kanallarda biriken yağmur suyu 20 santimetreyi aştı. Kanalların dolmasıyla ana yollar su altında kaldı. Bazı noktalarda trafik durdu. Selin yol açtığı hasar ve günlük yaşamdaki aksamalar nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Kararla selden etkilenen bölgelere müdahalenin hızlandırılması hedefleniyor. Kanal çevrelerinde yaşayanlara araçlarını ve değerli eşyalarını yüksek noktalara taşımaları çağrısı yapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar okullara yerleştirildi. Yatağa bağımlı hastaların hastanelere nakledileceği açıklandı. Sel yalnızca başkenti vurmadı. Ülke genelinde 21 ilde 84 binden fazla kişi sellerden etkilendi. Bangkok'tan doğu illere bazı otobüs seferleri durduruldu. Havalimanlarında operasyonlar sürüyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikme yaşanabileceği belirtildi. Ülkede şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
1: Evet, Uzak Doğu'da bunlar yaşanıyor. Bir taraftan da az evvel orayı yayında

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden aktardı New York'taki durumu ve New Jersey'deki durumu diyelim. Sözü Amerika'ya getirmişken buyurunuz baklavaya İngilizce fısıldayan adam özellikle son günlerde sosyal medyada bir hayli hani viral olmuş durumda. Çok da fazla ilgi izleniyor. Gaziantep baklavasının nasıl yapıldığını o Amerikan aksanlı İngilizcesiyle akıcı bir şekilde anlatan baklava ustasının videosunu elbette ki görmüşsünüzdür. O görüntü viral oldu ve herkes onu aslında bir yapay zeka ürünü sandı. Acaba değil mi yoksa gerçek mi? Bütün bunlara bakacağız ama önce bir izleyelim isterseniz videomuzu. Baklavayı anlatıyor İngilizce olarak bir ustamız. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere gayet akıcı bir İngilizce, Amerikalı bir usta anlatıyor gibi hep beraber gördük ve duyduk. Yapay zeka mı diye bir soralım. Adnan Yılmaz bizimle beraber. Adnan Bey öncelikle, Adnan Usta daha doğrusu, öncelikle günaydın tabii size. İyi geceler dileyelim. Yapay zeka mısınız efendim?
1: Günaydın Murat Bey. Ben şu an Gaziantep'teyim.
0: Öyle
1: bu
0: mi?
1: Arada.
0: Çok güzel.
1: Doğru, haklısınız. Amerika'da olunca gece oluyor. Çok evet. Haklısınız. Günaydınlar Murat Bey, teşekkürler.
0: Şimdi videoyu gördük, izledik, yapay zeka zannettik başta, ne yalan söyleyelim.
1: Öyle mi?
0: Size de öyle tepkiler gelmiştir herhalde.
1: Yok, kesinlikle öyle geldi ama Murat Bey görüyorsunuz ben buradayım, canlı yayındayım. O imkanı verdiniz. Canlı yapay zeka olmadım burada. Yapay zeka olsa ben burada olmam.
0: Aynen öyle. Şimdi siz bu videoyu Amerika Birleşik Devletleri'nde çektiniz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsunuz. Nerede yaşıyorsunuz ve bu videoyu nasıl çektiniz?
1: Şimdi öncelikle müsaadenizle Murat Bey ben hemen ufak bir düzeltme yapacağım.
0: Buyurun.
1: Çok özür dileyerek. Bu videoları bizim Gaziantep'teki üretim tesislerimize çektik.
0: Evet.
1: Biz sürekli ustalarımızla üretimin her farklı aşamasında beraber çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde yaşıyorum.
0: Evet.
1: İşimiz de orada Sayın Murat Bey.
0: Peki neden İngilizce olarak anlatma ihtiyacı duydunuz hocam?
1: Öncelikle bu soru için teşekkür ediyorum Murat Bey. İngilizce biliyorsunuz biz şu an Amerika pazarında... Antep'teki bir markamızın Amerikan distribütörünü yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ama sadece biz bunu bir markayla sınırlandırmak istemiyoruz. Bizim kültürel bir mirasımız olan Gaziantep baklavamızı dünyada tanıtma gibi bir misyon içindeyiz. Bunu da en iyi şekilde biz düşündük. Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkarak dünyaya duyurabiliriz dedik. Biz orada sadece baklava satmıyoruz. Bir kültürümüzü tanıtıyoruz, milli değerimizi. Önemli olan Gaziantep baklavamızı gerçekten... Biz Amerika'da tanıtabilmek için İngilizce videoların gerekli olduğunu duyduk. Yani çok sadece Türkiye'den değil, hatta Amerika'nın farklı yerlerinde müşterilerimiz olan, bizi tanıyan insanların tepkileri sürekli geliyor. Bu bizi çok memnun ediyor. Eğer biz bir nebze bile olabilse, yani o bir nebze bile Gaziantep kültürümüzü, yani özellikle baklavamızı diyorum, Gaziantep otantik baklavamızı dünyaya tanıtabildiysek, ne mutlu bize. Yani bu sosyal medyada olan ilginin de bu yöne gitmesinden ben açıkçası yani bu yöne gitmesinden evet. Dolayı ben mutluyum. Evet Murat Bey.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta, Kaliforniya'da özellikle ya da Hollywood civarında. Peki ilgi nasıl baklavaya yönelik olarak?
1: İnanın ilgi bildiğinizden daha da fazla. Amerika'da son 20 yıldır insanlar artık güzel şeyler yemek istiyor. Bizim Gaziantep baklavamız, özellikle bizim ürettiğimiz baklavanın içinde katkı maddeleri yok.
0: Evet.
1: Tamamen doğal demeyelim de, aslında doğal tabii, organik demeyelim de doğal malzemelerden oluşuyor. Yani o ham madde kullanıyoruz. Amerikalı insanlar seviyor. Hatta Los Angeles'ta Elon Musk'ın SpaceX'inin firmasından insanlara bile baklavamızı ulaştırdığımızı size söylemek istiyorum burada. Yani bilmiyorum canlı yayında söyleyebilirim ama dün bir etkinliğimiz vardı. Los Angeles'ta Paris Hilton'un şefi bize ulaştı ve baklavamızı şu an dünkü etkinlikte de dağıttılar. Biz
0: evet.
1: Buna çok konuşuyoruz. Biz Amerika'nın her tarafına bunu dağıtmaya çalışıyoruz. Tabii şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz Gaziantep 2015'ten beri gastronomi şehri.
0: Doğru.
1: bunun

0: gurur diyoruz. Tabii bunun aslında mimarı olan Gaziantep Büyükbelediye Şehir Başkanı Sayın Fatma Şahin'e buradan
1: Evet.
0: gerçekten teşekkür ediyorum. Vizyoner bir insan ki demek ki, çünkü insanlar söylüyor. Gastronomi diyor, Gaziantep diyor, otantik diyor, Amerika'da bile. Ayrıca tabii sadece onlar değil, aslında bizim diğer örneğin Abdülhamit Gül, Sayın Bakanımız Abdülhamit Gül de bu
1: Evet.
0: çalışmalarında devam ediyor. Bu bizim için çok önemli.
1: Çok güzel.
0: Gaziantep baklavamız sadece bir tane kültürel mirasımız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Adnan Hocam.
0: Rica ederim.
1: Evet Adnan Usta, yani bu sayede Amerika'da baklava sektörünün nasıl ilerlediğini de sizin sayenizde hep beraber gördük. Hem de bu arada İngilizceniz de gayet iyi. Devam. Çok sevgi selam
0: Çok
1: gönderiyoruz
0: sağ olun. Çok sağ olun
1: Gaziantep'e,
0: Murat
1: bir
0: Bey, size
1: taraftan da
0: de.
1: Los Angeles'a. Teşekkürler.
0: Tabii ki bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sağ
1: Çok
0: olun Murat Bey.
1: teşekkürler. Evet, bu arada
0: Yani.
1: Gaziantep'te de biliyorsunuz bir gastronomi festivali bugünlerde düzenleniyor. İşte en fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi İngilizce baklavanın açılımı ve anlatılması. Adnan şefimiz, ustamız bu şekilde anlattı. Los Angeles'lar özellikle onun ağzından baklavayı daha da fazla sevdiler. Şimdi çok güzel bir görüntü var. Gaziantep'imizden Los Angeles'tan Tekirdağ'a uzanalım. Çünkü Yeşilçam'ın efsane isminden söz edeceğiz, Türkan Şoray. Tekirdağ'da düzenlenen birinci uluslararası gastronomi ve bağcılık festivali kapsamında Tekirdağ Sultan Sofrası etkinliğine katıldı ve usta oyuncu sahnede Tekirdağ'ın Üzümü şarkısı eşliğinde dans etti. Şöyle bir izleyelim bakalım.

0: Evet, gördüğünüz üzere Yeşilçam'ın efendim ustadını Türkan Hanım'ı böylesi sağlıklı ve neşeli görmek son derece önemli. Tekirdağlılar'da çok büyük ilgi gösterdi zaten. Buradan sevgi selam gönderelim. Bu arada gastronomi şehri olma yolunda Tekirdağ'da önemli bir adım attı. Bu festivalle beraber buradan sevgi selam gönderelim bütün Tekirdağ'a ve tabii ki Türkan Şoray'ımıza diyelim ve İstanbul'umuza gelelim. Dün bir gelin partisi düzenlendi. O partide beyaz gelinlik hayali kuran genç kızlar ve kadınlar vardı ama bakın ne yoktu.
1: Kayınvalidenizle aranız nasıl?
2: Çok iyi. Özel hayatımıza karışmaz. Hatta hep beni destekler.
1: Anneniz nasıl bir kayınvalide sizce?
3: Kendi kızından ayırmaz.
4: Günümüzde artık kayınvalide gelin olayı diye bir şey pek kalmadı.
5: Gelinle kayınvalidenin yaptığı şarkılara konu olmuş yılların kavgasıydı.
6: Annem çok kötü bir şey. Allah kimseye öyle bir kayınvalide vermez.
5: Ancak pek çok evde artık o çatışmadan eser kalmadı.
7: Abi kaynana ne yaptın bize?
6: Hani eşim yani dünya tatlısı bir kayınvalide. Hiçbir şeyine karışmaz.
8: Gelinlerime karşı ben çok sevgi doluyum. Çok seviyorum. Hiçbir problemimiz yok.
1: Sosyal medyada bir kayınvalide ile gelininin mesajlaşması gündem oldu. O mesajlar tartışma yarattı.
8: Çok saçma. Karışmaması lazım. Geveze bence.
9: Aslında karışmamalı. Yani eş arasında bir şey. Yani olmaması gereken bir durum.
1: O kayınvalide gelinine ameliyat olacağını duyduğunu belirterek neden evlenmeden önce bu ameliyata olmadın diye hesap sordu. Ayrıca da benim oğlum sana para yetiştirmek zorunda değil diyerek tepki gösterdi.
10: Öyle saçmalık mı olur ya? Faturayı baba tarafına mı çıkarmaya çalışıyor? Çok ayıp.
11: Bence sağlığın masrafla bir alakası olmamalı, tamamen yanlış bir cevap. Özellikle sağlık söz konusu olduğunda.
12: Belki o zaman denk gelmiştir, o zaman yapmıştır. Ayıp. Sağlığı o an durumunda ameliyat gerekiyorsa ameliyat olur yani.
4: Bu yeni nişan yaptık. Karışmam, müdahale etmem gereken bir şey olursa da... Gerekeni yaparım.
1: Buradan mesaj gidiyor.
11: Üzülürdüm açıkçası. Eşimle halletmeye çalışırdım.
8: Güler geçerdim. Bu bir sağlık problemi olduğunu söylerdim.
0: Efendim Rize'deyiz. Bir çift süslü gelin arabası yerine yakınlarıyla birlikte minibüse bindi ve düğün salonuna gitti. Trafiktekiler şaşkın gözlerle gelin ve damadı izlerken onlar yol boyu oynadı ve eğlendi.
13: Gelinle damat dolmuş da gidiyor.
5: Minibüs durak

0: durak dolaştı. İçindeki gelinle damadı görenler gözlerine inanamadı. Rizeli çiftin sıra dışı tercihi herkesten alkışı kaptı. Rize'de yaşayan Hazan Aslan'la Onur Naci Kamçıcı en mutlu günlerinde süslü gelin arabası yerine dolmuş kiralamıştı. Akrabaları ve yakınlarıyla salona giden çift soluğu dans pistinde aldı.
1: Efendim bir ara veriyoruz, saat başında yeniden beraberiz, burası hafta sonunda.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: dünya lezzet bu hafta Yunanistan'da Midilli Adası'nda. Sahrap Soysal, Midilli'de sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Adanın tarihi sokaklarında gastronomisiyle, yerel yaşamıyla lezzet rotasına bir yenisini daha ekliyor. Sahrap Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet, bugün 11.15'te Habertürk'te.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden...

0: Efendim saatimiz 11'i gösteriyor. Bir kez daha günaydın. 27 Eylül pazar sabahındayız. Güzel pazarlar, iyi pazarlar diliyoruz efendim. Saat 8'den bu yana gündemin nabzını beraberce tutma gayreti içindeyiz. Ve yeni gelişmeler var. Aktaracağız efendim. Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü. Dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda an itibariyle gemilerin geçit töreni söz konusu. Önemli bir zafer zira... Evet işte gördüğünüz gibi 28 Eylül 1538 tarihinden söz ediyoruz. Zaferle sonuçlandı, Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanmış idi ve Akdeniz'deki deniz güç dengesini uzun vadeli olarak da etkiledi ve Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü özellikle deniz kuvvetlerine ait gemilerin boğazdan geçişiyle büyük bir coşkuyla da kutlanıyor. Gün boyunca da devam edecek bu coşku. Evet, İstanbul Boğazı'ndan geçiş anlarını görmekteyiz. Preveze Deniz Zaferi'nin gururunu hep beraber yaşıyoruz. Yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü. Dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemilerin geçit töreni söz konusu. Detayları Habertürk muhabiri Buse Deviren'den alacağız. Buse.
1: Evet, bugün Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü, 1538 yılında bu zafer ilan edilmişti. Şimdi ise Türk donanmasına, deniz kuvvetlerine ait gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçiyorlar. Ve buradaki vatandaşları selamlıyorlar. Bizim de yanımızda yine deniz kuvvetleri komutanları var. Onlar da bizim bulunduğumuz alanda geçen gemilere selam veriyorlar. Yavaş yavaş geçişler başladı. İlk önce TCG İstanbul'la başladı. Hemen karşıda Fatih ekranlarınıza getirecek TCG İstanbul. Ardından da TCG Savonara gemisini karşımızda görüyorsunuz. O da ikinci boğazdan geçen gemi şu an için. Tabii bugün sadece İstanbul Boğazı'nda değil, farklı illerin limanlarında da gemiler yer alacak. 9 farklı limanda 9 farklı gemi olacak ve demirleyen gemilerde gün boyu takip edilebilecek ve ziyaret edilebilecek vatandaşlar tarafından. Yine Ereğli'de olacak. Bugün Dolmabahçe'de Salih Reis bu geçiş işin ardından Dolmabahçe'ye demirleyecek ve vatandaşlar için ziyarete açılmış olacak ve akabinde yine Tekirdağ'da, Erdek'te, Çanakkale'de, İzmir'de, Marmaris'te, Mersin'de ve İskenderun limanlarında da 9 farklı limanda 9 farklı gemi bugün Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 488. Yıl dönümünde demirleyecek ve vatandaşlar için ziyarete açılmış olacak. Bugün İstanbul'daki geçit töreni ekranlarınıza geliyor şu an. TCG İstanbul başlaydı ve akabinde onun arkasından da hemen TCG Savonara gemisi devam etti. Savarona'yı şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Türk denizcilik tarihinin en sembolik gemilerinden bir tanesi. Atatürk'ün de son dönemini geçirdiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği gemilerden bir tanesi. Tabii deniz kuvvetlerine ait sadece savaş gemilerimiz yok. Aynı zamanda yine bu şekilde kullanılan müze gemiler de var. Bugün de o müze gemilerden bir tanesi olan TCG Savarona gemisi de İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Hemen komutanlarımız da yan tarafta Savarona gemisinden kendilerini selamlayan askerleri, onlar da selamlıyorlar. Hemen akabinde TCG Oruç Reis geliyor. Hemen Boğaz Köprüsü'nden ayrıldılar. Arka arkaya geliyorlar. Ben sırasıyla sayayım dilerseniz.

0: hemen şu anda en ön sırada yer alan Boğaz'ın köprünün çıkışında yer alan TCG Oruç Reis. Onun arkasında bizim Fırkateyn gemilerimizden TCG Salih Reis, Heybeliada, Büyükada sırasıyla gelecek. Ve Salih Reis de yine bu alandan geçtikten sonra Dolmabahçe'ye demirleyip vatandaşların gezmesi için bugün ziyarete açılacak. 488. yıl dedik Preveze Deniz Zaferi için. Bugün yine Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ekipler, askerler buraya geldiler. Hemen biz İstanbul Beşiktaş'tayız şu anda. Ve aslında Preveze Deniz Savaşı'nın en önemli komutanlarından bir tanesi olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi de bizim bulunduğumuz bu alanda, Beşiktaş'ta yer alıyor. Buraya gelen Deniz Kuvvetleri komutanları da, askerleri de, subayları da ilk etapta törenden hemen önce türbe ziyaretini gerçekleştirdiler. Ve akabinde de yine burada devam etti. Bir taraftan da Fatih ekranlarınıza getirebilir mi bilmiyorum. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bando takımı da, şöyle ilerleyebilirsen Fatih belki, orada da o alanda da Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bando takımı da yine vatandaşların ilgisini çekiyor oldukça. O alanda da bando takımı devam ediyor. Ne olmuştu? Dilerseniz biraz Preveze Deniz Zaferi'nin bu sürecinden bahsedelim. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması kendisinden aslında sayıca üstün olan Haçlı donanmasına karşı savaşmıştı. Yaklaşık 122 gemisi vardı Osmanlı donanmasının, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki. Haçlı donanmasının ise 300 gemisi vardı ve ona rağmen üstünlük elde ettiler ve Akdeniz'de de bu şekilde üstünlük sağlamış oldu. Osmanlı donanması etkinliğini, Akdeniz'deki etkinliğini artırmış oldu. Geçiş devam edecek. Burada 15 gemi, 15 farklı Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler bu alandan geçişlerini gerçekleştirecekler İstanbul donanmasında. Yine Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komutanlar da bu alanda onların selamlamasına karşılık verecek. Ve akabinde de devam ettiğinde Dolmabahçe'de Salih Reis gemisinde ziyaret edebilecek vatandaşlar yine 9 farklı limanı da ziyaret edebilirler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sitesinden takip edebilirler diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Boğazı'ndan aktardı. 15 gemiyle Boğaz'da bir geçit töreni düzenleniyor. Preveze Deniz Zaferi'nin dediğim gibi 488. yılı kutlanıyor. Oldukça önemli bir zaferdi zira. Devam edelim. Neler oluyor, neler bitiyor? Önemli açıklamalar var. Saatimiz 11'i 5 geçerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, devam eden fon soruşturması sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla partideki yetkili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini ve tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacağını ifade etti. Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamasını yaptı. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir dedi. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz verileceğini vurguluyor Ömer Çelik. Vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır ifadelerini kullandı. Diğer taraftan tabii ki yeni gelişmeler de var. Özellikle fon soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Fon soruşturması sürmekte. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Erdin Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Başsavcılığın yakalama kararı verdiği Erdin Özel İstanbul'da dediğim gibi gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere de Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında da yakalama kararı var. Fon soruşturmasında şu ana kadar biliyorsunuz 51 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istemişti. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği mercek altında. Evet, fon soruşturmasına dair

0: olarak önemli gelişmeler gün boyu zaten Habertürk ekranlarında da izleyeceksiniz. Ve bir taraftan efendim görmektesiniz baharın ve kardeşliğin simgesi olan 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi için AK Parti harekete geçmişti. Hazırlıklar da sona gelindi diyebiliriz. AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 21 Mart'ın baharın ve kardeşliğin bayramı ilan edilmesine ilişkin bir çağrıda bulunmuştu. Teklifin yasalaşması halinde yıllık resmi tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne çıkacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim bu yeni resmi tatil. Baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım şeklinde devam etmişti. Dediğimiz gibi 16,5 güne yükseliyor resmi tatillerimiz memlekette. Ve devam edelim yolumuza neyle? Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Xi Jinping'in ABD ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamladı diyebiliriz. İki ülke 30 milyar dolarlık gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar çok önemli bir dizi adımda anlaştı.
1: Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 8 maddelik dev anlaşma imzalandı. Xi Jinping'in 3 günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ticaretten yapay zekaya, Orta Doğu'dan askeri iletişime kadar uzanan bir dizi anlaşmayla tamamlandı. İlk somut adım ticarette atıldı. İki ülke 30 milyar dolarlık karşılıklı gümrük vergisi indirimi düzenlemesinde anlaştı. 10 Kasım'da sona erecek ticaret ateşkesi de daha kapsamlı bir anlaşma için 2 ay uzatıldı. Diğer bir başlıksa yapay zeka oldu. Buna göre Washington ve Pekin yapay zekanın risklerini ve faydalarını ele alacak diyalog mekanizması kuracak. İlk görüşme Kasım'da yapılacak. Yapay zeka kaynaklı kazalarda iki ülkenin doğrudan iletişim kurabilmesi için özel bir iletişim kanalı da oluşturulacak. Uzlaşının Orta Doğu ayağındaysa İran var. Trump ve Xi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Ayrıca hiçbir ülke ya da yapının uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında askeri alanda da iletişim artırılacak. İki ülkenin orduları kriz iletişimi ve çatışmayı önleme mekanizmalarını güçlendirecek. Trump ve Xi'nin diplomasi trafiği de sürecek. Trump Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki G20 zirvesine katılacak.
0: Bir de İran'la ilişkilere bakalım. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için biliyorsunuz İran Amerika'ya sunduğu 7 günlük plana Washington'dan, Beyaz Saray'dan olumsuz bir yanıt gelmişti. Trump İran'ın önerisini reddettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD çıkmazdan kurtulmak için masaya dönmeli diyor.
1: Tahran, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük plan sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump bir kez daha İran'ın savaşı kaybettiğini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamıyla kendilerinde olduğunu ileri sürdü. Hürmüz Boğazı'nı derhal açmak istiyorlar. Çünkü bitiyorlar. Ülkeye hiç para girmiyor ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Washington'a 7 günlük somut bir plan ilettiklerinin açıklamasının ardından geldi.
2: İran, Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne somut 7 günlük bir plan iletti. Gerekli koşullar karşılanırsa boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi 7 gün içinde tekrar sağlanabilir. Seçim artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı, tehdidi veya gözdağını kabul etmez. Ve İran baskı altında egemenlik haklarından teslim olmayacaktır.
1: Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı beklediğini söylediğini yazdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlerinin kalmadığını söyleyen Pezeşkian, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi için çağrı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü.
0: Evet, tüm bunlar.

0: dolar olurken Brent petrolün varil fiyatı maalesef 100 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. 104-105 dolar seviyesinde. Onu da zaten bizzat hayatımızda motorine ve benzine gelen zamlarla tecrübe ediyoruz. Diyelim, buyurunuz, bir haber başlığı yeni birlikten okuyalım. Karadağ'dan vize kararı. Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasına uyum kapsamında 1 Kasım 2026'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize isteyecek düzenleme Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsamakta. Daha evvel vizesiz girilip çıkılıyordu biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer vatandaşlar artık Avrupa Birliği'ne girme sürecine girdiler. Dolayısıyla 1 Kasım itibariyle vize talep edecekler Karadağ'da. Peki devam edelim. Havalar serinledi. Gündüzler kısaldı. Ampuller daha fazla yanmaya, ısıtıcılar da çalışmaya başladı. Peki elektrik tüketimini en çok arttıran cihazlar hangileri ve faturayı nasıl düşürebiliriz? Buyurunuz efendim, tasarrufun püf noktalarına bakalım.
1: Fırın gibi, kettle gibi, ütü gibi cihazlar.
2: Su ısıtıcı, ütü ve birçok elektrikli ev aleti, hepsini daha tasarruflu kullanmak mümkün.
1: Eğer günlük tüketiminiz 8 kilowatt saatin altındaysa devletin desteklediği, sübvanse ettiği çok düşük bir fiyattan fiyatlanıyor. 49 kuruş gibi.
2: Havalar serinledi, gündüzler kısaldı. Evlerde ısınma ve aydınlatma ihtiyacı arttı.
1: Kış ayları geldiğinde ısıtmayla ilgili elektrik tüketimimizde artışlar gözüküyor.
2: Peki faturadaki bu artışı düşürmek için neler yapılmalı?
1: Karanlık saatlerin arttığı kış aylarında ne kadar çok LED ile aydınlatma yaparsak da elektrik faturalarında özellikle kış aylarında çok daha fazla etkisini görmek mümkün.
3: Örneğin evde ütü yapıyorsunuz ve birkaç parçanız kaldı sadece. İşte o birkaç parçayı ütüyü fişten çektikten sonra tabanında kalan ısıyla eğer hallederseniz bu sayede %25 tasarruf sağlayabilirsiniz.
1: %25-30'lar civarında bir tasarruf imkanı sağlamak mümkün.
3: Bir fincan çay ya da kahve içebilmek için su ısıtıcıda su kaynatmak tasarruf sağlamaz. Ancak bunun yerine ocakta suyu kaynattığınızda neredeyse yarı yarıya tasarruf sağlayabilirsiniz.
1: Cihazların daha çok tüketim yapmasının sebebi kısa zamanda çok yüksek güçle çekmesi.
3: Buzdolabının kapağını açıp birkaç saniye düşünmek bile içeriye sıcak havanın dolmasına yol açıyor. Bu da tekrar soğutabilmek için dolabın ekstra çalışmasına ve enerji sarfiyatına yol açıyor.
1: Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi cihazlarımızı tam dolu çalıştırmak önemli. Çünkü her bir programda bir elektrik tüketimi söz konusu.
2: Ampullerin daha uzun süre yandığı kış aylarında LED ürünler kullanmak da tasarruf için önemli.
0: Efendim basit ama etkili yöntemler görüyorsunuz ve sıcaklık hafta sonu yükselmişti fakat düşecek gibi gözüküyor. Bugün İstanbul dahil 14 ilimiz için sarı alarm var, yani ıslanacağız efendim. Son durumu tabii ki Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den alalım. İyi pazarlar dileyerek montları giydin Hüseyin. Yağmur da başlayacak mı, olacak mı? Böyle bakınca hafta boyunca bir yağmur silsilesinden söz edebiliriz. Neler, evet, anlatacaksın?
4: Tabii Murat, hemen hızlıca anlatalım. Söylediğin gibi yağmur bekliyoruz. Ancak ne zaman, ne kadar, nereye yağacağı çok önemli bilgiler haline dönüşüyor. Bir hafta boyunca Türkiye'de aşağı yukarı şu 7 günde 5 günümüz yağmurlu geçebilir. Önce onu söyleyelim. En fazla yağış ve sel olmasından endişe ettiğimiz yağış Batı Karadeniz'de, İnebolu, Cide, Kastamonu, Bartın kıyılarında. Ancak İstanbul'un Anadolu yakasında ve kuzey ilçelerinde de su baskınları getirebilecek miktarda yağmasını bekliyoruz açıkçası. Şu an ekranlara gelen meteoroloji müdürlüğü radar görüntüsü ise anlık olarak pazar saat 11-17 itibariyle yağışları gösteriyor. İzmir'in güneyinde, Muğla, Antalya'nın batısında kuzeye doğru çıkan o yeşil alanlar görülüyor gördüğünüz gibi. Zaman zaman turuncu ve kırmızıya da dönüyor. Buradan çözünürlük çok düşük olduğu için göremiyoruz ama yani şiddetli sağanak da yağıyor. Manisa, Kütahya yönüne ilerliyor bu yağış. Gelecek saatlerde güneyden kuzeye bir yolculuğunuz varsa bir süre bu yağmurluğun içinde gidersiniz. Ege bölgesindeki yağış Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de etkili ama Doğu Akdeniz'de pek yağmayacak bugün ve Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da, buralarda güneşliyiz. Asıl yağışlı dönem ise bu gece saatlerinden itibaren başlıyor İstanbul için ve Ankara için. Ankara'da bu akşam kuvvetli sağanak ihtimali var.

0: Gece saatleri başkentte tıpkı 3 gün önce olduğu gibi kuvvetli yağış nedeniyle bazı caddelerde gölleşme ve su baskınları yaşanabilir. Ankara'nın kuvvetli yağışını uyaralım. Pek çok alanda bu yağmur sürüyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri de yağmasını bekliyoruz hatta İstanbul'da Murat.
1: Evet Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca zaten hafta boyunca Habertürk'te anlatıyorsun. Havanın durumunu Hüseyin Öztel paylaştı gördüğünüz üzere diyelim. Saatimiz 11'i 18 gösterirken sırada az evvel aktaracağımız bir haber vardı. Şimdi paylaşalım. İstanbul'da dün gelin partisi düzenlendi. O partide beyaz gelinlik hayali kuran genç kızlar vardı, kadınlar vardı ama bakınız ne yoktu.

0: Neymiş? Gelin varmış da damat yokmuş. Damatsız düğün mü olur? Düğün... Aa! Abi haber burada biter. Hatun beni eve almaz. Ben gidiyorum.
1: Yok, öyle değil, öyle değil. Lütfen gelin. Hayır, hayır. Bu bir konsept Murat Bey. Bu kız kıza eğlencenin yeni adı. Arkadaşlarımız burada geliyorlar ve altın günleri, karaokeler, eğlenceler, müzik, gelinlikleri deneyip güzel anılar biriktiriyorlar.
0: Eğlence yani bu.
1: Eğlence. Korkmayın, eğlence.
0: Her kadının hayali o bembeyaz gelinliği. Türkiye'de ilk defa kadınlar bir araya geldiler. Gelinliklerini giydiler ve partiliyorlar. Beyler biz de halı sahaya devam.
1: Arkadaş grupları gelip açık etkinliklerimiz oluyor, kapalı etkinliklerimiz oluyor. Gelin buketi workshop'umuz oluyor, onun dışında quiz night'larımız oluyor, manifestlerimiz oluyor.
2: Ben de evliyim ama gelinlik giymek her zaman bir kadını mutlu eder. Ve şu an bu konseptle aşırı mutluyum.
0: Eniştenin ismi neydi?
2: Eser.
0: Eser eniştemiz. Selam. Abi selamlar, sevgiler, saygılar.
2: Artık gelineriz, evet, diye düşünüyorum. Tazeleriz.
0: Mesajı da aldı abi. Abi mesajı aldı.
2: Bu arada buraya sadece bizim gibi evli hanımlar değil, genç kızlar da gelebilirler. Gelinlikleri deneyebilirler ve keyifli vakit geçirebilirler.
0: Hanımefendiler, hemen burada herkes evli midir herkes?
2: Bir arkadaşımız var. Bekarımız
0: var. Yok. Lena Hanımcığım.
3: Adaylarımı bekliyorum Instagram
0: adresimi. Şeyda Hanımcığım. Şimdi manifest dediğiniz bu mudur?
4: Evet, genç kızlar hayallerindeki erkeği böyle manifestliyorlar. Biz de sizin gelmenizi manifestlemiştik.
0: Bu mu? Benim manifestim bu mu?
4: Pardon, ters tutmuşum.
0: Bir de burada böyle niyet fanuslarınız varmış sizin.
2: Evet. Eşinizle nerede tanışacağınız, nasıl bir ortamda falan böyle güzel manifestler var.
0: Kısmet fanusu. Hadi neye niyet, neye kısmet.
1: Her şey yolunda mı?
0: Yasemin Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. İyiyim de ben bu haberi nasıl yayınlayacağım?
1: Neden?
0: Akşam görsen bizim evdeki tantanayı.
5: Efendim bu haberle burası hafta sonunu bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Sahrap Soysal'ın sunumuyla Bir Dünya Lezzet Var. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında elbette. Ve iyi pazarlar dileyelim. Kapatıyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Şu karşıda gördüğünüz kıyı ise Türkiye. Çanakkale'nin Babakale ilçesi. Yani Türkiye'nin en batı kıyısı, aynı zamanda da Asya'nın da en batı kıyısı. Biz iki yakın dost, arkadaş, halklarız. Efendim 1462'de Fatih Sultan Mehmet bu Midilli Adası'nı fethediyor ve Osmanlı hakimiyetine giriyor. Yaklaşık 462 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalıyor. Geçmişi ortak, tarihi ortak, yemeği ve mutfağı birbirine çok benzeyen, kültürleri de birbiriyle benzeşen iki halk olarak bugün Midilli'de yemeklerin tadına bakacağız, geçmiş tarihimizi araştıracağız ve de size buranın gastronomisini anlatacağız. Hadi bekliyoruz. Bugün birlikteyiz. Hadi gelin bakalım.

Ayvalık'ın yakın komşusu Midilli Adası'ndayız. Şimdi Midilli'de Panoskala denilen bir bölge var. Buranın en eski liman bölgelerinden birisi. Balıkçıların, tüccarların ve de gezginlerin birlikte yaşadığı bir bölgeymiş. Burada bizi çok güzel bir restorana getirdiler. Çünkü yöresel deniz ürünlerini yiyebileceğimiz, mezeleri tadabileceğimiz bir yer. Şimdi bunları tanıdınız değil mi? Hele hepinizin ilk önce bu Grek salatasını tanıdığını biliyorum. Üste feta peyniri, biraz kekik serpilmiş dar kekiği, zeytinyağı gezdirilmiş. Altında da ince doğranmış soğanlar, buranın çok lezzetli domatesi. Yalnız ilginç bir şey var, feta peynirinin altında burada roka koymuşlar. Böylece bir Grek salatası bu yöreye özgü hazırlanmış. Şimdi fasulyaki dedikleri piyazları bizden çok farklı. Onlar fasulyeyi haşladıktan sonra zeytinyağı gezdirip soğanı karıştırmamışlar, yanına koymuşlar. Piyaz demişler ya da fasulyeki de diyorlar. Caciki biliyorsunuz tabii ki, artık ortak yemeğimiz olarak adlandırıyoruz. Bu arada bu gördüğünüz patlıcan ezme, yani babaganmış gibi bol maydanozla doğramışlar, bolca da limon sıkmışlar. Bu yörenin en ünlü yöresel peynirlerinden birisi de Dadatori peyniri. Bu peyniri de böyle bir unlu harca buladıktan sonra kızartıyorlar ve saganaki diyorlar ona. Şimdi burada belki biraz değişik gelebilecek olan domatesli sosla kaynatılan karidesin içine feta peyniri katıyorlar ve karides saganaki diyorlar. Bu da çok lezzetli. Böyle bu güzel ekmeği banıp banıp yiyorsunuz. Benim için ilk defa deneyeceğim çok ilginç bir mezede bu kurutulmuş papalina balığı. Yaklaşık 10 sene önce Ayvalık'ta yemiştim papalina balığını. Burada tekrar tatma olanağım oldu. Fakat Ayvalıklar bunu kızartırlar, kızgın yağda unlarlar ama bunu bir çiğ balık olarak tüketiliyor. Yani tuzda pişiriliyor. O tuzda pişirildikten sonra şöyle ortadan ikiye ayırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kılçıklar bu tarafta kaldı. Sashimi gibi, yani Japonların sashimisi gibi. Bu aslında tuzda kimyasal olarak pişirilmiş, fiziksel değil. Sonra bunu ağzınıza atıyorsunuz. Çok lezzetli, yağlı, tam dönemi. Papalina, Sardinya'nın yani sardin balığının da yavrusu oluyor. Şimdi bir taraftan da bunu çıkarıyorsunuz. Ben çok severim balığı. Tuz olağanüstü pişirmiş. O kadar güzel bir sofra ki şimdi ekip arkadaşlarımızla yemeye başlıyoruz. Bize afiyet olsun. Tekrar beraber olacağız.

başkenti Mitiline'de eski bölge denilen, eskiden Türklerin yaşadığı Türk Mahallesi'ndeyiz. Burası 1825 ile 1826 arasında yapılan Kulaksız Mustafa Aga'nın yaptırdığı şahane bir yeni cami var. Bu gördüğünüz cami, Yeni Cami veya Çarşı Camii adıyla da anılıyor. Buranın içinde bir külliye, bir okul, ayrıca bir aşevi, bir hastane ve arkasında da bir hamam var. Olağanüstü güzel bir kompleks ama tabii ki...

Mustafa Aga'nın yaptırdığı şahane bir yeni cami var. Bu gördüğünüz cami, Yeni Cami veya Çarşı Camii adıyla da anılıyor. Buranın içinde bir külliye, bir okul, ayrıca bir aşevi, bir hastane ve arkasında da bir hamam var. Olağanüstü güzel bir kompleks ama tabii ki onarılmamış, biraz da yıkılmaya yüz tutmuş ama hala bile o mimari estetiğin, o güzelliğin izlerini görebiliyorsunuz. Ermo Caddesi, Eski Türk Mahallesi.

Bana sorsanız dünyada birbirine en çok benzeyen iki mutfak Türk ve Yunan mutfağı diyebilirim size. Çünkü çok uzun bir geçmişi birlikte paylaşmışız. Dost olmuşuz, arkadaş olmuşuz, komşuluk yapmışız. Birbirimizin yemeklerini de öğrenmişiz. Şimdi Midilli'de şahane tatlılar topladık sizin için. Buranın çok yöresel tatlıları. Eminim birçoğunu sizler tanıdınız. Kadayıf'ı tanıdınız değil mi? Kadayıf burada da kadayıfi olarak geçiyor. Burada da cevizli bolca yapılıyor. Bizde de cevizli çok yapılır. Baklava. Baklavayı ayrı bir konu olarak sizinle başka bir çekimde konuşuruz. Baklava da burada çok katlı. En az 40 katlı yapılıyor ve arası cevizli. Ama bademli baklava da burada popüler. Bu görmüş olduğunuz bizim sarığın vurmaya benzeyen, sarı vurmaya benzeyen tatlı. Buradaki adını meşhur defterime not ettim. Saraglaki. Bu da çok eski, yöresel, traditional dedikleri tatlarından. O da cevizli olarak yapılmış. Bunu da tanıdınız. Biz buna revani diyoruz biliyorsunuz. Buradaki adı da revani. İsimler de ortak. O kadar çok benziyoruz. Tabii onlar şurubuna mutlaka portakal suyu katıyorlar. Bir de tarçınla tatlılarını eklemeye bayılırlar. Bunu ben yıllar önce geldiğimde de yemiştim. Buna cevizli revani diyebiliriz. Rengi biraz koyu. Çok bolca ceviz konulan, neredeyse 2 bardak kadar ceviz koyuyorlar. O yüzden hem cevizli kek derler hem de cevizli revani de derler. Bir de burada kullanılan un da birazcık daha kepekli bir un. Şimdi size bir sürprizim var. Bunlara tanıştık. Kadayıfi, baklava, revani. Hepsi birbirine benziyor değil mi? Buradaki size göstereceğim sürprizim de Galakta böreki. Galakta böreki aslında bizim Laz böreğimiz. Ve olağanüstü güzel bir tatlı. İçine yine Laz böreğinde yaptığımız gibi koyu katıca bir muhallebi koyarlar. Sonra baklava yufkasını sarıp üzerine de şurup dökerler. Bana sorsanız burada en sevdiğiniz tatlı nedir diye ben Galakta böreki, yani bizim Laz böreğini severim. Çünkü bunun içindeki muhallebiye bayılırım. Şimdi tatları, gastronomisini Midilli'nin keşfetmeye devam ediyoruz. Bu tatlı bölümüydü. Bakalım bundan sonra nelerle karşılaşacağız.

0: Size muhteşem bir Ege sofrası kurduk. Biz Midilli Adası'nda Molivos'tayız. Hem yöresel yemekler var hem de balık ürünleri var. Fakat sizi çok tatlı bir insanla tanıştırmak istiyorum. Bence Adalıların ve de Türkiye'den gelen bütün Türklerin babası ya da abisi olarak hitap ettiğimiz sevgili Fatih Avdan. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bize muazzam bir rehberlik yaptı. Her şeyi anlattı ve gösterdi. Siz 25 yıldır burada yaşıyorsunuz.
1: Evet, 25 yıldır burada yaşıyorum ve burada yaşamaktan da çok mutluyum. keşke imkan olsa herkes buraya gelebilse.
0: Herkes buraya gelebilse.
1: Tabii.
0: Siz turizm işi yapıyorsunuz
1: turizm
0: tabii burada.
1: Turizm işi. Ağırlıkta turizm işi yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Elimizden geldiğince en iyisini göstermeye, en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
0: Sadece yazın

0: Değil de burada 12 ay boyunca gelinebilecek bir yer değil mi bu arada?
1: Evet, yazın aşağı yukarı günde 7-8 sefer Ayvalık'tan, bir sefer Dikili'den ve İzmir'den buraya gelen gemilerimiz var.
0: Tamam.
1: Bunun haricinde Ayvalık'tan kış aylarında da haftanın 5 günü sefer yapıyor gemiler. Yani burası kış ve yaz çalışıyor.
0: Yaz çalışıyor.
1: Kışın ayrı bir güzel, yazın tabii hiç söylemeye gerek yok. Hele şöyle bir masa, böyle bir masaya günübirlik her gün bu yemeğe gelip dönen insanlar var.
0: Çok doğru. Türkler, özellikle gençler çok seviyor. Bir de kapıda vize mümkün değil mi?
1: Kapıda vize herkes için mümkün. Çok basit. Ya bir gemi ajantasına müracaat ediyorlar. İki fotoğraf, bir nüfus kağıdı ve kimlik bilgilerini yollayıp bir form doldurdukları zaman kapıda vize alıp 7 gün burada kalma imkanı.
0: 7
1: gün kalabiliyorlar.
0: Bu da çok büyük bir kolaylık sağlıyor.
1: En büyük kolaylıklardan bir tanesi.
0: Siz harikasınız. İyi ki sizi tanıdı. Şimdi ben de şu güzel yemeklerden biraz bahsetmek istiyorum size. İzmir köfte. Menüde görünce çok şaşırdım. Fakat İzmir köfteyi biz patatesle birlikte pişiririz. Evet. Onlar kızarmış patates ve İzmir köfte.
1: Aynen.
0: Köfteyi çok güzel yapıyorlar. Taze çekilmiş dana eti, içine baharat koyuyorlar, ekmek içi. Olağanüstü güzel ama fırında pişiriyorlar.
1: Evet, fırında pişiyor. Buradaki şimdi, yemeklerin hepsi fırında.
0: Hepsi fırın yemeklerini
1: fırın
0: çok seviyorlar.
1: Evet, çok seviyorlar.
0: Lezzet oradan geliyor.
1: Kabak
0: böreği, olağanüstü güzel bir lezzeti var. Bir hamur alta, üzerine kabak, sonra tekrardan hamur koymuşlar. Musakka, alameti farikası. Yunanların biliyorsunuz milli yemeği. Bu da çok güzel. Bir de güveç burada yemelisiniz. Yani arpa şehriye ile dana etini karıştırıp fırınlamışlar.
1: Fırınlamıyor. Ve taze taze fırınlayıp getiriliyor.
0: Evet. Güveç çok güzel, bayılıyorum. Evet. Kabak kızartması çok popüler. Ben papalina balığının bu tuzlanmış haline bayılıyorum zaten.
1: Çok hoş.
0: Çok. Omega 3 deposu.
1: Çok güzel bir. Hem omega 3 hem de sağlığa çok faydalı. Çünkü pişmemiş zaten.
0: Pişmemiş.
1: Tuzda pişiyor sadece.
0: Doğru, doğru. Harika bir sofra. Midye saganake. Ballı yoğurdumuz var, meyveli yoğurdumuz var. Hepinizi midiliye bekliyoruz değil mi?
1: Seve seve.
0: Seve seve. Çok tatlısınız.
1: Siz de öylesiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşeceğiz ama daha turumuz bitmedi.

Burası mübadele döneminde yani 1923 ile 24 yılları arasında Ayvalık'tan ve Dikili'den gelen mübadelerin ilk çıktığı mübadele iskelesi. Bu anne kucağındaki çocuğu ve eteğindeki iki çocuğuyla birlikte o mübadele günlerini anımsatan ve de sembolize eden bir heykel. Çok acıklı, çok dramatik günlerin yaşandığı, çok acıların çekildiği mübadele dönemini anlatıyor. Ne güzel yapmışlar değil mi?

Burası da Midilli'de, başkent Midilli'deki çiftçi pazarı. Herkes ürettiğini getiriyor ve burada satışa sunuyor. Bunu tanıdınız değil mi? Buna biz acur diyoruz. Onlar ne diyorlar? Acura. Ne kadar benziyoruz değil mi? Bir de iç baklayı biz genelde buzlukta tutarız ve yaparız. Onlar iç baklayı tamamen kurutuyor. Sonra da bununla kuru fasulye gibi yemek pişiriyorlar. Ya da haşlayıp üzerine zeytinyağı gezdiriyorlar. Bamya çok iyi. Bamyayı çok beğendim. Bizim kınalı bamyalar çıktı biliyorsunuz. Ama bu da çok lezzetli bir bamya. İncirler var, kavun karpuzlar var. Bir de bizim pirpirimiz. Bu yabani semizotu, yani pirpirimi de toplamışlar, pazara getirmişler. Bütün satıcılar kadın. Şimdi bakalım biraz neler var.

0: Midilli'de kokoreç var ve içinde neler var, nasıl yeniliyor, bütün bunları size anlatacağım. Ünlü bir kokoreççiye geldik, sıraya girdik, bekledik. Thank you very much, Vangelis.
1: You're welcome, this kokoreç for you to taste.
0: Thank you, you're so
1: Thank
0: kind.
1: Thank you very much.
0: So kind, Vangelis. Efendim bu kokoreç, kokoreçi de diyorlar, çeşitli şekillerde telaffuz ediliyor. Bizim İzmir usulüne daha çok benziyor. Şöyle size göstermek istiyorum. İçine buranın özelliği koyun bağırsağından yapıyorlar. Ama içine çok bol miktarda hayvanın bütün sakatatlarını ince ince doğrayıp karaciğerinden dalağına kadar içine yerleştiriyorlar. Yanında bir pide ekmeği, domates ve soğanla ikram ediyorlar. Bu da Midilli Adası'nda bulduğumuz kokoreç ortak yemekler.

Bize Midilli Adası'nı gezdiren, ekibiyle birlikte bize eşlik eden ve müthiş bir rota hazırlayan sevgili Selçuk Özdemir Bey'le sizi

0: tanıştırmak istiyorum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Sarap Hanım. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Şu anda Midilli Adası'nda çok önemli bir noktadayız.
0: Evet.
1: Ortodokslar için çok önemli değerler ifade eden bir noktadayız. Madabados kasabasında, Taksiadis Kilisesi'ndeyiz şu anda.
0: Evet.
1: Bu kilisede çok önemli ritüeller bulunmaktadır. En önemli ritüellerden bir tanesi de gördüğünüz gibi masamızda da bulunan lokma tatlısı ve ballı yoğurdudur.
0: Ballı yoğurt.
1: Buraya gelen herkesin mutlaka tattığı, yanında soğuk frappesiyle beraber bu tatları deneyimlediği bir noktadayız.
0: Harikasınız. Ben bayılırım zaten. Böyle düşünebiliyor musunuz? Üzerine bal dökülmüş, şahane bir çiçek balı dökülmüş, bir de cevizle süslenmiş bir yoğurdumuz var. Buna bayılırım. En güzel tatlı benim için. Tabii burada da lokma tatlısı ritüeli var. Yani bizde de olduğu gibi burada
1: kesinlikle
0: da lokma tatlısı var. Bunların tadına bakacağız. Ben bir de size öyle duydum ki keşkek, özel günlerde burada keşkek de yapılıyormuş.
1: Evet, doğrudur. Bizdeki gibi bizde de biliyorsunuz özel günlerde genellikle keşkek pişirilir ve dağıtılır. Burada da özel günlerde, özellikle dini bayramlar sonrası insanlar adaklarını adarlar. Burada adakların kesilmesine akabinde keşekler pişirilir ve insanlara dağıtılır. Buraya gelen herkese dağıtılır. Afiyetle yenir.
0: Ne güzel değil mi? Yani bu ortak lezzetler, ortak dostluklar, lezzetler, birlik ve paylaşım benim en sevdiğim şeyler. Yemeği o yüzden de ben çok seviyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ben de keşkeğe bayılırım. Ama en çok merak ettiğim şu yoğurdun üzerine döktükleri nefis bir bal ve de ceviz.
1: Afiyet olsun.
0: Tatlı bu olmalı. Muhteşem bir lezzet. Yoğurt, bal ve ceviz.
1: Afiyet olsun.
0: Başka ne isteyelim ki? Bu arada da lokmamız var. Lokma da bayağı, bizde de böyle iri iri döküyorlar
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: Çok severim lokma tatlısını.
1: Daha çok İzmir lokmasına benziyor.
0: İzmir lokmasına evet benziyor. Karşılıklı iki kıyı, ortak adetler.
1: Ortak kültür.
0: Ortak kültür. Bu çok önemli.
1: Aynen.
0: Efendim lokma tatlımız da çok güzel.
1: Ortak kültür hala burada canlı bir şekilde yaşıyor.
0: Deniz güzel, plajlar güzel, yemekler olağanüstü.
1: Kesinlikle.
0: Tarih var burada. Bize çok yakın.
1: Çok yakın ve kapı vizesi sonrası
0: girebiliyorlardı hemen.
1: Geliş imkanları çok çok
0: ben
1: arttı.
0: Ben buraya bayıldım. Ben birazcık daha şu ballı, efendim bu harika bir lezzet.
1: Tabii ki tadını
0: bunu
1: çıkartın.
0: Bunu mutlaka bakmalısınız.

Bu hafta Kuzey Ege'nin incisi Midilli Adası'ndaydık. Bakalım önümüzdeki hafta bir dünya lezzette hangi maceralar bizi bekliyor ve nereleri keşfedeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Derece.
1: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta askeri pilotların yetiştirilmesinde kritik rol üstlenen eğitim uçakları ekrana geliyor. Silahlı keşif ve hava taarruz görevlerinde de kullanılan uçaklarda hangi modeller öne çıkıyor? Türkiye'nin yerli eğitim uçağı Hürkuş ailesi ve dünyadaki rakipleri. Airport'ta Güney Kore yolculuğu devam ediyor. Suwon'dan Gyeongju'ya, Busan'dan Gamcheon Kültür Köyü'ne uzanan rotada, savaş tarihinden geleneksel pazarlara, tapınaklardan renkli sokaklara kadar Kore'nin geçmişini, kültürünü ve yaşamını keşfediyoruz. Güntay Şimşek'in konuğu, Dream Project CEO'su Volkan Ataman. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 27 Eylül Pazar, saatlerimiz artık 12'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Bu dilime bir bağlantıyla başlayacağız. Çünkü fon soruşturması genişleyerek

0: sürüyor. Dün akşam dikkat çekici iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hatta işte gördünüz, o isimlerden birinin gözaltına alındığı da açıklandı. Böyle bir fotoğraf paylaşıldı. Şimdi soruşturmaya dair tüm detayları Gizem Türemen takip ediyor. Hemen bir ona dönelim. Kimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı Gizem?
1: Tera yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Fon soruşturmasına ilişkin derinleşen bir soruşturma olduğunu görüyoruz. Dün iki şüpheli hakkında, Tera yöneticileri hakkında aslında zaten hali hazırda yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıyordu. Ama dün yakalama kararları çıkarıldı. İki şüpheli hakkında, işte o iki şüpheliden biri bugün yakalanarak gözaltına alındı. İsimlerini de verelim. Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le yine Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı vardı. Erdin Özel, yani Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, yakalanarak gözaltına alındı. Dosyada yaşanan son gelişme bu, ki Tera yöneticileri olduğu için de önemli isimler. Şu anda hala hazırda Tera Yatırım CEO'sunu da yakalanması için bir yandan çalışmalar sürüyor. Dosyada geldiğimiz nokta, 76 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu soruşturma kapsamında 51 tutuklu var. Tutuklu sayısının en son dün arttığını gördük. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli gözaltındaydı. 8'i adliyeye sevk edildi. 6'sı tutuklanırken 2'si adli kontrole serbest bırakıldı. 6 tutuklamayla artık 51'e yükseldi tutuklu sayısı. Fakat şunu biliyoruz, emniyette hala gözaltılar var. Daha sevk edilmeyen isimler var. Önceki adliyeye sevklerde emniyette hala olduğunu bildiğimiz 6 şüpheli var. 3. dalga operasyonda cuma günü İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı olarak düzenlenmişti. O operasyonda da 6 şüpheli gözaltına alındı. Bugün Tera yöneticilerinden birinin yakalanarak gözaltına alınmasıyla en azından şimdiye kadar açıklanan bildiğimiz gözaltı sayısı 13, ki bu sayı artabilir çünkü soruşturma çift yönlü olarak devam ediyor. Bu sermaye piyasasında dolandırıcılık olarak başlasa da mali ayağında suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması da bir taraftan sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek son verileri açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da önemli bir açıklama yaptı. 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin açıklanması, belirlenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Bu ne anlama geliyor? Fonların kurulduğu tarihten ta ki tasfiye edildiği tarihe kadar, yani 17 Eylül'e kadar olan süreçteki tüm kayıtları istendi. Bu şu anlama geliyor: 7 fon incelenecek. Kimler giriş çıkış yapmış? Son 3 ay mercek altına alındı. O süreçte kim, kaç adet, ne kadar meblağ ile, ne kadar TL karşılığı gelen büyüklükte satış yapmış, giriş yapmış, bunların hepsi tespit edilecek, incelenecek. Önemli bir gelişme. Dosyayı Ahmet Korkmaz'la beraber İstanbul Adalet Sarayı'ndan takip ediyoruz. Gelişmeleri de aktaracağız.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen'den dinledik soruşturmadaki son durumu. Efendim, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, devam eden bu fon soruşturması sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla partideki yetkili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini ve tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacağını söyledi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve her detayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir dedi. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz verileceğini vurgulayan Çelik, vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımızla Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul

0: eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu anlayışla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istediğim ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca rüşvet suçundan reysen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda dikkat çeken yazışmalarda şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirtilen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılmaması üzerine paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı da görüldü. Efendim, Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Artık malumunuz aslında Yeni Parti'nin tavrı bu yöndeydi. Yargıtay'dan böyle bir talep gelmiş, ismin değişmesinin daha iyi olacağı yönünde. Fakat Yeni Partililer Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. Şimdi gözler artık 29 Eylül'de Yüksek Mahkeme itirazı Salı günü genel kurul toplantısında ele alacak.
1: Yeni Parti ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de yapılacak toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Partinin isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse Yeni Parti'nin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
0: Manisa'da bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma Acar çiftini kimin neden öldürdüğünü araştırıyor.
1: Anne kızından haber alamadı. Meraklanıp evlerine gitti. İçeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Oto kaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. Kızından bir süredir haber alamayan anne Emineç'e evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Acar çiftinin öldüğü belirlendi. İkisi de tabancayla vurulmuştu. Cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma Acar çiftini kimin neden öldürdüğünü araştırıyor. Jandarma geliyor
0: bakalım. İstanbul Başakşehir'de ambulansın geçişini engelleyen ve aracından inen sürücüye rekor ceza uygulandı. Aktaralım detayları. Başakşehir'de bir ambulansa yol verilmediği iddiası üzerine polis çalışma başlattı. Kamera kayıtları işte böyle incelendi. Bir otomobil sürücüsünün ambulansın geçişini engellediği ve sonrasında aracından inip ambulansa doğru yürüdüğü belirlendi. Sürücü Ali Berk B. çok geçmeden yakalandı. Sürücüye 466 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 90 gün el konuldu. Otomobili de aynı sürede trafikten men edildi. Ayrıca hakkında trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir evden 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındığını belirlenen bir kadın hırsız efendim. Kentten tam ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalandı. Sicili ise epey kabarıktı. Hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydı ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
1: 152 ayrı suç kaydı belirlendi. Hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Son olarak 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldıktan sonra yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda Gölbaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheli tespit edildi. Hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak amacıyla kara çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı belirlendi. Hırsızlığın ardından parkta elbiselerini değiştiren şüphelinin daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, Eylül ayında Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına karıştığı da öğrenildi. Hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, ekiplerin çalışmasıyla Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakalandı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
0: İstanbul Beyoğlu'nda dün gece drone destekli huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Ara sokaklar ve eğlence yerleri denetlendi. Uygulamada drone kamerasıyla fuhuşa aracılık edenler tespit edildi.
1: Ara sokaklar, oteller, eğlence mekanları hepsi tek tek denetlendi. Fuhuşa aracılık edenler drone kamerasıyla tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarının yoğun olduğu Taksim'de denetime çıktı. Denetim İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarıyla Tarlabaşı Bulvarı'nda yoğunlaştı. Polis ekipleri drone destekli operasyonda 25 eğlence yeri, 5 otelle 10 adrese baskın yaptı. 1737 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Aranan 3 kişiyle 2 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri fuhuş yapıldığı tespit edilen adresleri de aradı. 4 kişiye fuhuşa aracılık etme ve yer temin etme, 27 kişiye genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iki eğlence yeriyle iki otel mühürlendi.
0: Efendim Muhammed Salah yaylası, Muhammed Salah taşı, işte Muhammed Salah bankı diyorduk ya. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah oynadığı futbol kadar yaptıklarıyla da gündem oluyor. Mısırlı futbolcunun yaylada çıkıp oturduğu işte bu taş büyük ilgi görmüştü. Herkes o taşın yanına gidip o taşla birlikte fotoğraf çektirmişti. Bunun üzerine gördüğünüz gibi o noktaya bir bank ve tabela da konulmuştu. Her ikisinin de çalındığı iddia edildi.
2: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
1: Oturduğu taşın yanına bank ve tabela yerleştirildi. Salah yaylası yazan tabela ve bank birkaç gün sonra iddiaya göre çalındı. Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtdere yaylasında bir taşın üzerine oturarak çektirdiği fotoğrafla başladı. Sosyal medyada büyük beğeni kazanan o fotoğraf sonrası taşa Salah taşı, yaylaya Salah yaylası dendi.
3: Şu an Salah'ın taşı için geldik. Görelim biz de dedik.
1: İlgi bir hayli fazla olunca belediye taşın dibine bank yerleştirdi. Yanına da Salah Yaylası yazan tabela konuldu. Ancak o bank ve tabela birkaç gün sonra ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlarsa aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
2: Annemize babam yeni tabelayı tekrar yerine yerleştiriyorlar.
1: Salah'ın oturduğu

0: Yere yerleştirilen tabela ve bankı kim ya da kimler aldı? Bölgedeki vatandaşlar tabela ve bankı gören yakın bir yere kamera yerleştirmeye hazırlanıyor.
1: Yeni tabela mı yapacaksınız?
2: Emin Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. 2017'de başlayan proje Dünya Ortak Evimiz sloganıyla bugün Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesinin eylem gündeminde de yine 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı Sıfır Atık. Peki Sıfır Atık 9 yılda Türkiye'ye neler kazandırdı? Yanıtı haberimizde.
0: Çevreden enerjiye, atık malzemeden suya pek çok alanda milyarlarca lira tasarruf sağlandı. Emin Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yaşına girdi. Emin Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. 2017'de başlayan proje, Dünya Ortak Evimiz sloganıyla Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin eylem gündeminde 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı. Peki Sıfır Atık projesiyle Türkiye 9 yılda ne kazandı? 2017'de %13 olan geri kazanım oranı her yıl artırarak %37,53'e yükseltildi. Ekonomiye 90 milyon ton kazandırıldı. 365 milyar lira katkı sağlandı. 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sistemine geçildi. 28 milyon kişiye eğitim verildi. Geri kazanılan atık doğaya da nefes oldu. 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. 54 milyon hanenin bir yıllık elektriğine eşdeğer enerji tasarrufu sağlandı. Proje bugüne kadar Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Dünya Bankası dahil 7 uluslararası ödüle layık görüldü. Sıfır Atık projesiyle Türkiye, geri kazanım oranını 2035'te %60'a, 2053'te ise %70'e çıkarmayı hedefliyor.
2: Efendim saat başında devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Askeri pilotların yetiştirilmesinde kritik rol üstlenen eğitim uçakları artık silahlı keşif ve hafif taarruz görevlerinde de kullanılıyor. Bu hafta Hürkuş ailesini ve dünyadaki rakiplerini inceliyoruz. Airport'un rotası kardeş ülke Güney Kore'de devam ediyor. Suwon'dan Gwangju'ya, oradan Busan'a ve rengarenk evleriyle ünlü Gamcheon Kültür Köyü'ne uzanan yolculukta ülkenin tarihinin, kültürünün ve doğal güzelliklerinin izini sürüyoruz. Programımızın konuğu Dream Project CEO'su Volkan Ataman. Skytrax, 2026 Dünya Hava Yolu Ödülleri sıralamasında Türk Hava Yolları 5.liğe yükseldi. Sivrihisar hava gösterilerinde tarihi an yaşandı. Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un uçakları kol uçuşu yaptı. Airport başlıyor.

İnsansız sistemlerin rolü giderek büyüse de hava kuvvetleri savaş uçağı pilotlarının başlangıç ve temel eğitimi için turboprop uçakları kullanmayı sürdürüyor. Türkiye'nin yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 askeri tip sertifikasını alarak

teslimat sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Hürkuş ailesinin dünya pazarında doğrudan rekabet ettiği 6 önemli uçak ailesi bulunuyor. Airport Aktüel dosyada bunlar arasından görev profili ve teknik özellikleri bakımından Hürkuş'a en yakın 4 modeli inceledik. TUSAŞ tarafından üretilen Hürkuş ailesinde eğitim uçağıyla silahlı görev varyantını birbirinden ayırmak gerekiyor. Hürkuş 2 temel eğitim için geliştirilirken elektro-optik kızılötesi kamera, harici yük istasyonları ve güdümlü mühimmat kabiliyeti Hürkuş görev uçağında bulunuyor. Her iki uçakta 1600 beygir gücündeki PT-6A 68T turboprop motoruyla donatılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için 55 Hürkuş 2 üretilmesi planlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da uçağın teslimat öncesindeki son test ve kabul uçuşuna katıldı. Hürkuş 2'lerle yapılan kol uçuşunun ardından iki isim Hürjetlerle gerçekleştirilen ayrı test uçuşuna da eşlik etti. TUSAŞ'ın açıklamasına göre sertifikasyon sürecinde 153 test gerçekleştirildi. Böylece yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için Milli İnsan Kaynağıyla yürütülen askeri tip sertifikasyon süreci ilk kez tamamlandı. Hürkuş 2'nin azami kalkış ağırlığı 3300 kilogram. Uçak saatte 533 kilometre azami seyir hızına ve 1190 kilometre menzile sahip. Ailenin silahlı üyesi Hürkuş görev uçağı ise muharebe, mühimmat ve özel görev eğitimlerinin yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevleri için geliştirildi. Hürkuş görev uçağının azami kalkış ağırlığı 4530 kilogram. Faydalı yük kapasitesi 650 kilogram. Uçak 4,3 saat havada kalabiliyor ve 1668 kilometre menzile ulaşabiliyor. İlk olarak Nijer'e ihraç edilen bu varyant daha sonra Çad'a da teslim edildi. Hürkuş görev uçağının en önemli rakiplerinden biri Brezilya merkezli Embraer'in geliştirdiği A-29 Super Tucano. İleri ve taktik pilot eğitimi, hafif taarruz, silahlı keşif ve yakın hava desteği görevlerinde kullanılabilen uçakta EO-IR görüntüleme sistemi, gece görüş uyumlu kokpit, taktik veri bağlantısı ve kanat içine yerleştirilmiş iki makineli tüfek bulunuyor. Bugüne kadar 22 Hava Kuvveti tarafından seçilen A-29'un azami kalkış ağırlığı 5400, harici yük kapasitesi 1550 kilogram. Dahili yakıtla 3,4 saat havada kalabilen uçakta bu süre, 2 harici yakıt tankı ve EO-IR sensörlü görev konfigürasyonunda 5,2 saate çıkıyor. 3 harici yakıt tankıyla intikal menzili 2871 kilometreye ulaşıyor. Bir diğer güçlü seçenek, Textron Aviation'ın Beechcraft markası altında ürettiği AT-6 Wolverine. T-6 ailesinin silahlı görev modeli olan AT-6, pilot eğitimi, silahlı keşif ve hassas hafif taarruz için geliştirildi. Dijital kokpitinde A-10C kökenli görev bilgisayarı bulunan uçak, güdümlü bombalar, lazer güdümlü roketler, tank savar füzeleri ve silah podları taşıyabiliyor. Azami kalkış ağırlığı 4536 kilogram olan AT-6'nın 7 bağlantı noktası bulunuyor. Bunların 6'sı NATO standartlarına uygun silah istasyonu olarak kullanılabiliyor. 4 harici yakıt tanklı intikal konfigürasyonunda havada kalış süresi 7,5 saate, menzili ise 3195 kilometreye çıkıyor. Güney Koreli Kai'nin KT-1 ailesinde Türkiye'nin de kullandığı KT-1T temel eğitim, KA-1 ise silahlı hava kontrolü görevini üstleniyor. Yakın hava desteğini havadan yönlendirmek ve keşif yapmak için geliştirilen 2 kişilik KA-1'in azami kalkış ağırlığı 3311 kilogram. Uçak 950 beygir gücündeki motoruyla 350 knot azami hıza ulaşabiliyor. Makineli tüfek ve roket podları taşıyabiliyor.

taşıyabiliyor. İsviçreli Pilatus tarafından geliştirilen PC-21, Hürkuş 2'nin yüksek performanslı eğitim uçağı pazarındaki en önemli rakiplerinden biri. Temel ve ileri uçuş eğitiminin yanı sıra savaş uçağına geçiş ve görev yönetimi eğitimlerinde kullanılabilen PC-21, uçuş sırasında radar, silah ve elektronik harp senaryolarının canlandırılmasını sağlayan gömülü simülasyon sistemiyle öne çıkıyor. Uçak, simülatörler, görev planlama ve uçuş sonrası değerlendirme araçlarını kapsayan bütünleşik bir eğitim sistemiyle sunuluyor. (Gülüyor) 1600 beygir gücündeki PT-6A-68B turboprop motorla donatılan PC-21'in azami kalkış ağırlığı akrobasi konfigürasyonunda 3100, harici yük taşıyan konfigürasyonda ise 4250 kilogram. Saatte 624 kilometre azami seyir hızına ve 1333 kilometre menzile ulaşabilen uçak, gerçek mühimmat kullanmadan taktik görev eğitimi verebilmesiyle silahlı rakiplerinden ayrılıyor. Bu sınıftaki rekabet yalnızca menzil, havada kalış veya mühimmat kapasitesiyle belirlenmiyor. Eğitim sistemi, işletme maliyeti, lojistik destek ve görev ihtiyaçları da seçimde etkili oluyor. Hürkuş ailesinin Türkiye açısından farkı ise eğitimden silahlı görevlere uzanan kabiliyetlerin yerli bir platform ve milli destek altyapısı üzerinde yükselmesi.

Türkiye'nin kardeş kabul ettiği ülkelerden Güney Kore'deki seyahatimiz bu hafta ikinci bölümüyle sürecek. Geçen hafta başkent Seul'de keşfettiğimiz 10 noktayı kısaca hatırlayalım. İstanbul Havalimanı'ndan başladığımız uçak yolculuğumuz Seul Incheon Havalimanı'nda sona erdi. İlk olarak Seul Kulesi'ne çıkıp şehri tepeden keşfettik. Daha sonra eski şehri gezip Gwanghwamun Meydanı'ndaki iki önemli Korelinin heykeline yakından göz attık. Kore Budizminin baş tapınağı olan Jogyesa'yı keşfedip Seul'ün en ünlü semti Insadong'u turladık. Changdeokgung Sarayı'nın mimarisine hayran kalıp Bukchonhanok Köyü'nde geleneksel Kore evlerini inceledik. Gangnam Style şarkısı ile dünyaya adını duyuran Gangnam bölgesini keşfettikten sonra Türklerin yaşadığı Itaewon'u ziyaret ettik. 20 saat boyunca açık olan mağazaları ile Dongdaemun bölgesini görüntüleyip şehir hayatının keşmekeşinden sıkılanların tercih ettiği noktalardan biri olan Cheonggyecheon'la Seul turumuz sona erdi. Kore turumuz bu hafta ülkenin güneyine doğru yolculukla sürüyor. İlk durağımız olan Suwon City, Seul'ün 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Suwon'da ilk hedefimiz ise Memorial Savaş Anıtı oluyor. Kore Savaşı sırasında Güney Koreliler savaşı kaybetmek üzereyken Türk askeri direnişe destek vermek üzere yetişiyor. Düşmanın ilerleyişi Türklerin gelmesiyle durduruluyor. Bu yüzden Seul'de Türk olduğunuzu söylediğiniz zaman hala çok büyük saygı görüyorsunuz. Ateşkes imzalanana kadar Türkiye'den Kore'ye 21.212 asker gidiyor. Bunlardan 1005'i şehit oluyor. Suwon'daki Memorial Anıtı, savaşta şehit olan Türk askerlerinin anısına dikilmiş. Hwaseong yani Parlak Kale, Suwon şehrinin ortasında yer alan surlarla çevrili bölgedeki kalenin adı. Chosun Hanedanlığı'ndan Kral Jeongjo tarafından inşa ettirilen kale ve surlar, 1796 yılında 34 aylık çalışma sonunda tamamlanmış. 4 ayrı kapısı bulunan 5,7 kilometre uzunluğundaki surlar, 1,3 kilometre karelik toprağı çevreliyor. Kale 1997'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Kore dilinde tae ayak, kuon el, do ise ahlak ve fazilete ulaşmak için takip edilmesi gereken düşünce ve davranış biçimi anlamına geliyor. Bunların birleşiminden ortaya ise taekwondo çıkıyor. El ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesi

Vonda Kale'nin hemen önünde kızlı erkekli bir çocuk grubunun tekvando antrenmanına göz atıyoruz. Ayın sadece 2, 7, 12, 17, 22 ve 27. günlerinde açık olması sebebiyle Five Day Market olarak bilinen Vonda Kale'nin hemen önünde kızlı erkekli bir çocuk grubunun tekvando antrenmanına göz atıyoruz. Ayın sadece 2, 7, 12, 17, 22 ve 27. günlerinde açık olması sebebiyle Five Day Market olarak bilinen pazar Jeongseong şehrinde yer alıyor. Bu pazarda köylülerin ürettiği organik ürünler satılıyor. Şifalı otlar, çeşitli sebze ve meyvelerin yanı sıra deniz mahsullerinden domuz bacağına kadar her şey hem satılıyor hem de pişirilerek servis ediliyor. Pazarda turlarken Kore'nin yemek kültürü hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip oluyoruz. Koreliler geleneksel yeme alışkanlıklarını hala koruyor. Pirinç her öğünde tüketiliyor ve içkisinden tatlısına her şey yapılıyor. Ülke yemekleri besleyici, vitamini bol ve genellikle düşük kalorili olmasıyla dikkat çekiyor. Mutfakta ağırlık sebzede olduğunda kilo almaktan korkmadan her şeyi yiyebilirsiniz. Ancak Kore'de ne kadar çok yemek sipariş ederseniz edin, sofradan tıka basa doymuş bir hisle kalkamıyorsunuz. Korelilerin ince yapılı ve zayıf insanlar olması bunun ispatı. Pazarda turlayıp bir şeyler yedikten sonra bir arirang müzikaline katılıyoruz. Arirang, Kore'nin resmi olmayan milli marşı da sayılabilecek bir halk şarkısı. Şarkının çoğu versiyonu şarkıyı söyleyenin bir dağdan geçerken karşılaştığı zorlukları anlatarak başlar. Arirang, geçidin ve dolayısıyla şarkının da adı. Bu halk şarkısını temele alan müzikaller ülkenin en önemli kültürel değerleri arasında gösteriliyor.

Gyeongju şehrinde bulunan Bulguksa Tapınağı, Budist sanatı altın çağının en önemli yapısı. Budist rahipler tarafından hala aktif olarak kullanılan Bulguksa Tapınağı, ormanın yamacına kurulmuş. Tapınağa ağaçlar arasında uzunca bir yolu yürüyerek ulaşılıyor. Yol boyunca yer alan heykellerin tapınağı koruduğuna inanılıyor. Bulguksa Tapınağı yemyeşil bir orman ve küçük bir göl ortasında yer alıyor. Tapınağın kendi mimari güzelliği, içindeki kutsal emanetlerin sanatsal dokunuşları ile birleşince ortaya şaheser bir eser çıkmış. Birçok hazineye ev sahipliği yapan ve hatta içinde Kore'de yer alan en önemli iki pagodadan birini barındıran Bulguksa, saatler boyunca gezmekle bitmeyecek kadar detaylı bir tur gerektiriyor. Bugün Budistler için kutsal sayılan tapınak, tek bir çivi dahi kullanılmadan inşa edilmiş olmasına rağmen yaklaşık 600 yıldır ayakta. Tapınak bahçesiyle beraber düşünüldüğünde devasa bir alanda kurulmuş. Tapınağın bahçesinde genç, yaşlı, yerli, yabancı büyük bir kalabalık ve gürültü söz konusuyken, tapınakların içinde Budist rahiplerin ibadet edip Korelilerin onlara dualarıyla eşlik ettiği anlarda müthiş bir sessizlik hakim. Altın şehir Gyeongju'da tarihi Yangdong köyü keşfedilmesi gereken

noktalardan. Kore Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan en geniş geleneksel köy olan Yangdong'u 1993 yılında Prens Charles da ziyaret etmiş. Doğası ve kültürel birikimiyle 500 yıl önceki yaşantının birebir devam ettiği 160 evin bulunduğu köy, Konfüçyüs kültürünü muhafaza etmesi sebebiyle Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Güney Kore'nin en büyük liman kenti olan Busan, aynı zamanda 4 milyonu aşkın nüfusu ile ülkenin en büyük ikinci şehri. Yüksek yapılı binalarıyla oldukça modern bir şehir olan Busan'ı denizden keşfetmeye karar veriyor ve tekne turuna katılıyoruz. Gökdelenleri uzaktan keşfedip Gwanggang Köprüsü'ne yaklaştıkça Busan'ın ne kadar güzel bir şehir olduğuna bir kez daha kanaat getiriyoruz. 1994 yılında yapımına başlanan Asma Köprü'nün 8 senede tamamlandığını öğreniyoruz. Tekneyle biraz daha açıldıktan sonra balık tutmayı da ihmal etmiyoruz. Tekne turumuzu bitirdikten sonra Sinema Caddesi'nde yürüyüşe çıkıyoruz. 2014 yılında ziyaretçilere açılan 800 metrelik bu cadde, Busan'da her sene düzenlenen Uluslararası Film Festivali'ne istinaden tasarlanmış. Cadde boyunca dünyaca ünlü filmlere dair çeşitli sembolleri ve Koreli sinema yıldızlarının el izlerini görüyoruz. Busan şehrindeki son noktamız olan Gamcheon Kültür Köyü Koreliler için oldukça önemli. Kore Savaşı sırasında Daegeukdo dininin 4000 üyesi savaşın böldüğü ülkenin farklı bölgelerinden gelen mültecilerle beraber Busan'ın bu köyüne yerleşmiş. Kendilerine ev olarak da 800 dolayında ahşaptan baraka ve gecekondu inşa etmiş. Daha sonra nüfusu giderek artan köy, küçük seramik kuşları, renkli evleri, güler yüzlü insanları ile insana yaşama zevki veren eğlenceli bir yer. Köyü tepeden seyrettiğimizde karşılaştığımız manzara ise oldukça keyifli. Gamcheon Kültür Köyü ile iki haftadır süren Güney Kore keşif turumuz sona eriyor. Sizi kardeş ülkeden renkli görüntülerle baş başa bırakıp biz yeni rotaları keşfe devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Ülkemizin turizm sektöründe kaydetmiş olduğu son seviyeyi konuşmak istiyoruz. Önemli bir konuğum var. Dream Projects Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman. Volkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Günta Bey. Teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi biz turizm denince ülkemizin geldiği noktayı nereden nasıl değerlendirelim diye merak ediyoruz. Bir yandan ciddi anlamda bir gelen giden sayısı var ama bu gelen gidenden ne kadar verim elde ediyoruz? Bunu daha nasıl değerli hale getiririz gibi sorular da sürekli aklımızda dolaşıyor. Çünkü bizimle muadil Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerde kıyasladığımızda biraz daha kat etmemiz gereken yol olduğunu düşünüyorum. Buradan başlamak isterim. Evet. Siz ne dersiniz?
1: Ya tabii şimdi Türkiye çok büyük turizm potansiyeli. 80 bin her bir şehrimiz ayrı bir cennet. Muazzam bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın tam orta noktasındayız. Yani bir 3 saat, 4 saat, 5 saat uçuşta aslında çok büyük bir dünyanın büyük bir kısmını Türkiye'ye çekebiliyoruz. Bize rahat ulaşabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz Türk Hava Yolları 336 noktaya direkt uçuş yapıyor.
0: Evet.
1: İGA gibi çok büyük kapasite havalimanınız varsa, Beygökçen var. Antalya TAF Raport yayınladı biliyorsunuz. Kapasite artırdı. Dalaman yenilendi, kapasite artırdı. Baktığınız zaman 2 milyon yatak kapasitemiz var. Rahmetli Özal da başlayan o dönemde biliyorsunuz birçok ciddi bir turizm politikasıyla turizm sektörü büyüye devam etti. Tabii ki rekabet de durmuyor. Dediğiniz gibi Avrupa'da çok güzel destinasyonlar var. Çok rekabetçi destinasyonlar var. Şu an geldiğimiz nokta Türkiye dünyanın en çok turist çeken 4 ülkesinden biri oldu.
0: Önemli bir nokta. Çok. Sayı açısından.
1: Çok. Kesinlikle. Bir Fransa, İspanya, Fransa, Amerika, Türkiye, 5. sırada İtalya var. İtalya evet. Şu an geçtik.
0: Geçtik, evet.
1: Ama bu demek değil ki daha yapacağımız çok fazla şey var. Yapılması gereken.
0: Peki bu nicelik açısından, nitelik olarak baktığımızda ilk 5'teyiz.
1: Evet.
0: Ama ilk 5'te turist başına elde ettiğimiz gelir anlamında neredeyiz?
1: Orada bence daha yolun başındayız. Yani şu an 108 dolar gelecek bir harcamamız var. Türkiye bu rakamları çok artacak bir potansiyele sahip. Ama bazı konularda dönüşüm artık ihtiyacımız var. Mesela 2 milyon yatak kapasitesi dedik ama bir kısmı ciddi anlamda eskidi. Bunun artık renove olması lazım. Belki yeni teşviklerin çıkarılması lazım. Yeni turizm alanlarımız kazandırılması lazım. Gelir artımının yolu nereden geçiyor? Mesela bir Mayıs'tan geçiyor. Mayıs dediğim kongre toplantı etkinlik turizminden geçiyor.
0: Evet.
1: Bu alan hem
0: ona
1: Türkiye'nin...
0: Ona bir de fuar ekleyelim.
1: Fuar ekledim tabii.
0: Evet.
1: Etkinlik
0: sizin
1: ekleyelim.
0: Sizin de en iyi bildiğiniz alanlardan.
1: Evet, alanda uzmanım doğru. Etkinlik ekledim, festival ekledim.
0: Evet.
1: Şimdi mesela Kasım'da COP31 geliyor, F1 geliyor. Uluslararası şimdi kongreler tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Çünkü bir kongrenin Türkiye'ye gelmesi için bazı şartlar var. Birincisi ülke çok güvenli olacak. Yani güvenli bir coğrafya olacaksınız. Hem ülke güvenli olacak hem çevresi güvenli olacak. Şu an içeri biliyorsunuz maalesef ateş çemberi savaşlardan dolayı. Özellikle İstanbul bazına konuşursak mesela İstanbul 2014 yılına kadar Dünya Kongresi sıralaması ilk 5'teydi. İlk 5'e girdi. İlk 10'daydı. İşte 5 oldu, 7 oldu, 8 oldu. Çok ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Arkası 2016'daki o bombalar, terör saldırısından sonra o güvenlik algısını kaybettiğimiz zaman bir de o Suriye meselesi biliyorsunuz yaşanmıştı.
0: Evet, toparlanması.
1: Ciddi bir düşüşe geldi. İşte 78, 80. sırada kadar geride de. Ama şu ana bakarsak tekrar mesela şu an bir yükselme var. Uluslararası mesela tıp kongreleri tekrar Türkiye kazandırıldı. Şu an bayağı bir kongre geliyor. 2027 yılında, 2028 yılında, 2029 yılında. Bir de bu tabii kongreleri almak da hemen olmuyor. 3 yıl, 4 yıl önceden bu kongreleri
0: evet,
1: almak için.
0: Takvime gireceksiniz.
1: Tabii gidiyorsunuz. İşte gelecek dönem başkanı ülkeye çağırıyorsunuz. Şehri gezdiriyorsunuz. Kongre merkezlerini gösteriyorsunuz. Bir destinasyon tanıtımı yapıyorsunuz ama getirdiğiniz zaman da bir anda 12.500 kişi, 15.000 kişi gibi rakamlar geliyor.
0: Ve bunlar da nitelikli harcama yapan gruplar.
1: Hepsi nitelikli. İşte atıyorum tıp kongresi gibi hepsi doktor. Atıyorum kardiyoloji kongresini getiriyorsunuz. Bütün dünyadaki kardiyologlar bir anda İstanbul sokaklarında gezinmeye başlıyor. Alışveriş yapmaya başlıyor. Çarpı 3 kat para bırakıyor. Entelektüel seviyeleri daha yüksek. Ülkesine döndüğü zaman arkadaşını anlatıyor. İstanbul şöyle bir şehir. Ayasofya'yı gördüm, Boğaz'ı gördüm, yedim içtim. Derken arkadaş da bu sefer ailesini toplayıp gidiyor. Çarpan etkileri olan nicelik olarak ve kalite olarak ve gelir olarak da ülkeye çok büyük fayda sağlayan bir alandan bahsediyoruz.
0: Şimdi biz bir yandan turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Evet. Çünkü coğrafya olarak, ülke olarak buna çok müsaitiz.
1: Çok, çok kesinlikle.
0: Mesela yıllar önce iyi biliyorum, mesela biz Fransa'dan deniz, kum, güneş gibi bir turist alma şansımız yoktu ama kültür turizmi anlamında evet. çok ciddi oralardan gelenler olurdu. Evet. Doğu ve Güneydoğu bölgesi kesinlikle. Özellikle. Kesinlikle. İç Anadolu.
1: Evet.
0: Halen daha hatırlıyorum o şeyi, damarı yakalayabilmiş değiliz.
1: Evet.
0: Bu noktada bana katılır mısınız? Önerileriniz neler olur böyle bir şeyin yeniden canlanabilmesi için?
1: İlerleme kaydettik tabii ki. Onu yani kesin ilerlediğimiz kesin. Ama daha orada da çok fazlalanacak yol var. Yani birincisi zaten lafın başına söylediğim gibi 81'in 81 ayrı kıymeti var. Kapadokya bölgesi çok değerli bir bölge mesela. Doğu, Güneydoğu diyorsunuz. İşte Mardin'imiz var, Urfa'mız var, Diyarbakır'ımız var. Çok özel bir coğrafyadan bahsediyoruz. Buradaki yatırımları da artırabiliriz. Daha spesifik tanıtım yapabiliriz. Çünkü şimdi turizm bir genel tanıtmak var. İşte deniz, kum, güneşte. Bir de daha özel. Din turizm var burada. Sağlık var. Spor turizm var. Gastronomi mais var. Var. Gastronomi diyorsunuz. Mesela 171 tane restoran şu an Michelin rehberine girdi. 17 tanesi yıldız aldı bunlardan.
0: Evet.
1: Muazzam bir
0: bu
1: gastronomi var.
0: Bu son yılların en önemli evet. başarısı diyelim.
1: Kesinlikle. Daha çok markalaşmaya ihtiyacımız evet. var. Daha çok markanın kazandırılması. Hem global markaların ülkemize getirmesi hem de bizim kendi ülkemizden. Şimdi marka ismini söylemek istemiyorum ama çok ciddi markalaşan markalarımız var ama çok yetersiz daha. Bizim de kendi markalarımızı artık daha çoğaltmamız, dünya çapında böyle X restoranı atıyorum Amerika'dan bir insan yemek yemek için de

0: gelmedi. Veya gece hayatı içinde gelmedi. Deneyim sunmalıyız. Deneyim tarafının çok kıymetli olduğunu her zaman düşünürüm.
1: Şimdi siz bir yandan önemli fuarlara da imza atıyorsunuz. Evet. Şimdi işte en son fuarı yaptınız.
0: Evet.
1: Önemli sayıda da katılım var. Biraz fuarınızdan bahsedin. Ne kadar katılım oldu? Gelecek yıla yönelik planlarınız nedir? İki ayrı fuarı yapıyorsunuz.
0: Evet, evet. Şimdi İstanbul Turizm Fuarı'nı daha yeni bitirdik.
1: Evet.
0: Fuarımız çok heyecanlıydı. Çok güzel geçti. Dünyanın dört bir yanından 17 bin turizm profesyonelini İstanbul'da ağırladık. Fuar iki gün sürdü ama çoğu işte üç gün geldi, dört gün geldi, beş gün geldi. Birincisi İstanbul kazandı. İslam ekonomisi kazandı. İkincisi fuarımızın satın alma programıyla 300'den fazla markayı İstanbul'da turizm sektörüyle, dünya yani Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizmcilerle B2B toplantılar yaptık. Toplam 8000 B2B geçtik. Ve çok ciddi iş anlaşmaları, kontratlar yapıldı. Bu ne demek? Türkiye outgoing yapan ajantalar, tur operatörleri ve kurumsal markaların etkinlik karar mercileri fuarımızda olduğu için katılımcılarımızla network yaptılar, B2B'ler yaptılar ve işler kazandı. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Fuarımız büyüyor. Seneye de İstanbul Fuar Merkezi'ne taşıyoruz. Ve İstanbul Fuar Merkezi'nde 3 holde çok daha büyük bir fuarla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz de 5 yıl içerisinde dünyanın en nitelikli büyük ilk 3 turizm fuarından biri olmayı hedefliyoruz.
1: Dolayısıyla zaten her yıl yapılıyor bu fuar.
0: Her yıl, her yıl yapıyoruz.
1: Mayıs tarafına bakarsak onu biraz konuştunuz ama
0: evet.
1: Fuar anlamında neler yapıyoruz?
0: ESO Mayıs yapıyoruz. Dünya markası ESO Mayıs. Geçen bir televizyon
1: o zaten
0: programındaydım. Oradaki haber yapan hanımefendi şey dedi. Sokaktaki insanı da bildiğim arkada ESO Mayıs. Hakikaten ESO Mayıs, Mayıs sektörünü 24. kez bir araya getirecek. Global Mayıs sektörüyle buluşturacak. Uluslararası kongre toplantı ve etkinliklerin Türkiye'ye gelmesine bir köprü görevi sağlayan hem de sektörü kendi içerisinde birleştiren, bütünleştiren, sektörün sorunlarını konuşan, çözüm arayan, hem de ölü töreniyle de bütün o Mayıs endüstrisini Oscar tadında, dünyanın en büyük ölü törenine kendi alanındaki önlendiren bir organizasyondan bahsediyoruz. Biz dünyadaki önemli kongre karar mercilerine, önemli incentive dediğimiz, yani teşvik toplantısı düzenleyen kurumsal markaların yöneticilerine yıllardan beri Türkiye'de ağırlıyoruz. Son 4 yıldan beri Kıbrıs'ta yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yapıyoruz. Onları kendi sektörümüzdeki profesyonel bir araya getiriyoruz. Ve çok büyük bir network'e aslında imza atıyoruz.
1: Son yılların en önemli konusu başta Antalya olmak üzere turizm sektöründeki bu daraltılmış alan mı diyelim artık? Önce 6 aydı, 8 aya çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi 9 aya yaklaşıyor ve genel yaklaşım bunu yılın geneline nasıl yayarız?
0: 12
1: aya nasıl çıkarırız?
0: Evet.
1: Oraya yönelik ne tarz çalışmalarınız var? Sizin ne tür katkılarınız olabilir?
0: Şimdi biliyorsunuz yani bizim ülkemiz özellikle Akdeniz, Antalya Çanağı'na bakarsak sezon Nisan'da başlıyor, Kasım'da bitiyor. Onun dışında bir boş dönem var. Şimdi burada iki tane seçenek var. Oteller ana kadrosunu koruyarak 12 ay kostlarını maaşını ödeyerek devam ediyor ama bir kısmını çıkarmak zorunda kalıyor. Bunu 12 yaymanın ana yolu aslında şu an konuşumuz Mayıs'tan geçiyor.
1: Evet.
0: Çünkü biz Mayıs'ı bu ölü sezonda yapıyoruz. Yani hiçbir uluslararası kongredir, şeydir veya lokal bayi toplantısı Temmuz'da, Ağustos'ta falan yapılmaz.
1: Evet. Başka coğrafyalara da ülkeye de gittiğimizde bu tarz şeyler için hep
0: aynen. Hep sezon dışıdır.
1: Evet.
0: Hep sezon dışıdır. Böylece otelin dolmasını sağlar, konvansiyonun dolmasını sağlar. Sezon dışında esnafın kazanmasını sağlar. Oraya ciddi yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Antalya'da bu alanda ciddi bir potansiyel sahip. Çok güzel kongre merkezi var. Nes kongre merkezi. Otellerin zaten kendilerine çok büyük konvansiyon merkezleri var. Odalarımız zaten çok şık. Kapasite zaten çok yüksek. İstanbul için aynısını söyleyeceğim. Tabii İstanbul'da daha böyle yenilikçi bir kongre merkezinin ihtiyacımız olduğunu da her zaman dile getirmek istiyorum.
1: Hem yenilikçi hem de biraz daha bazı şeylerden biliyorum kapasite sorunu var.
0: Kapasite sorunu var, alan sorunu var. Bakın mesela biz fuar yapıyoruz. İnanın bana yer bulmakta zorlanıyoruz. Ama bir güzel haber vereyim size. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç Başkanlığı'na bir proje başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nin orada 20.000 metrekarelik, 10.000 metrekare alt kat, 10.000 metrekare üst kat, üst kat sıfır kolon, hem fuar merkezi olabiliyor hem de kongre merkezi olabiliyor.
1: Dönüştürülebilir.
0: İnşaatı yapılıyor, başlandı. 2028-2029 gibi oranın açılışını planlıyorlar. O ciddi anda bu kongre alanında, Mayıs alanında İslam'ın katkısı alacak.
1: Bu güzel haber. Bu yıl turizmde biraz rakamlardan dolayı,
0: evet,
1: hem de coğrafyamızdaki yakın bölgedeki savaşlardan dolayı, işte evet, gerek Rusya, Ukrayna, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan Körfez'deki, evet, karışıklık,
0: evet,
1: Hürmüz Boğazı, şimdi Babel Mendeb'in, evet, kapanması gibi durumlar söz konusu. Bunun turizmimize etkisi ne oldu? Hem olumlu hem olumsuz.
0: Turizm demek güvenlik demek. Gün sonu Türkiye'de öyle bir coğrafyada ki etrafı hep ateş çemberi. Olunca güvenlik algısını kaybediyorsunuz. Türkiye'de hiçbir savaşla alakası olmamasına rağmen işte Amerika'daki, Kanada'daki, Avrupa'daki veya Japonya'daki turistler diyor ki o bölgede savaş var. Aslında bizim ülkemizde savaş yok. Türkiye çok güvenli liman diyoruz. Ama bu algıyla iptal edenler tabii ki var. Bu da bizim şu an turizm hedefimiz 68 milyar dolardı 2026 yılı içerisinde. Şubat sonuna kadar güzel gittik ama bu savaşla beraber ciddi bir düşüş yaşandı. %2.4 geriden geliyoruz. Turizm bakanımızda bunu tekrar 65 milyar olarak şu an revize etti. Evet. Yıl sonunda 65 milyar dolar tutacağımızı ben düşünüyorum. Ama yarın da ne oldu belli değil. Dünya çok değişiyor. Herkes bir savaş hazırlığı var maalesef. Ama şu şartlar sanki 65 milyar doları Türkiye tutturur. Ama zaten Türkiye'nin potansiyeli de daha yüksek. Çok daha yüksek. Yani şu konuştuğumuz şeylerde de böyle ince noktalı konuşlar yapıp adımlar atırsa Türkiye yüzleri, 150 milyar doları görecek bir potansiyeli sahip bir dünyanın en cennet ülkesi.
1: Vallahi bakalım ne zaman görürüz o 150 milyar dolarları.
0: Görürüz inşallah.
1: Volkan Bey teşekkür ediyorum
0: katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sizin sohbet her zaman çok keyifli.
1: Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun.

Havacılık sektörünün yolcu değerlendirmelerine dayanan 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri açıklandı. Singapore Airlines 6. kez dünyanın en iyi havayolu seçildi. Geçen yılın birincisi Qatar Airways 2. sıraya gerilerken Cathay Pacific Airways 3.'lükteki yerini korudu. 2026 sıralamasında Japon All Nippon Airways 4. Türk Hava Yolları ise 2025'e kıyasla bir basamak yükselerek 5.'liği elde etti. Doenko ile ikramdaki işbirliği Milli Havayolu'na toplam 8 ödül getirdi. 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçilen THY'ye, 10. kez dünyanın en iyi business sınıfı ikramı, 13. defa da Güney Avrupa'nın en iyi havayolu ödülünü aldı. Ayrıca Avrupa'nın en iyi business class'ı, Güney Avrupa'nın en iyi business class'ı, Avrupa'nın en iyi ekonomi class'ı, Avrupa'nın en iyi business class ikramı ve Avrupa'nın en iyi ekonomi class ikramı ödülleri THY'ye verildi. Sivrihisar Hava Gösterileri tarihi iki uçağı ağırladı. Necati Artan tesislerinde gerçekleşen etkinlikte Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği Nu-D-36 eğitim uçağının replikasıyla Vecihi Hürkuş'un 1931'de tasarlayıp imal ettiği ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikası birlikte uçuş gerçekleştirdi. Vecihi 14'ün pilot koltuğunda Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın da sahne aldığı etkinlikte Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener gökyüzünde hünerlerini sergiledi.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 13'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, haber bülteni devam ediyor. Efendim, İstanbul'da tam bir sonbahar havası var bugün. Hem valilik hem de AKOM bu akşam için uyardı. Detayları almak için Buse Devire'ne bir dönelim. Uyarılarda acaba neler var, hava şu sıralarda nasıl, yağmurlu mu gördüğümüz?

0: kadarıyla epey de bir rüzgar var, öyle değil mi Buse? Nedir uyarılar?
1: Kübra, aslında İstanbul'un havasına pek güven olmuyor. Neden? Çünkü ben yaklaşık bir saat önce de yine buradaydım. Yağmur yağıyordu. Bir saat sonra buraya geldik. Güneş açmış durumda. Ama bu hava yanıltmasın izleyicilerimizi. Çünkü İstanbul'da bu akşam itibariyle sağanak yağış bekleniyor. Aslında sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde bir yağış olacak. Şöyle ben pazar günü bugün izleyicilerimize de biraz İstanbul manzarası, boğazını göstersin Fatih Mehmet Coşkun. Ben de size meteorolojiyle ilgili detayları aktarayım. İstanbul üzerinde konuşacak olursak bu akşam itibariyle bir sağanak uyarısı var. Akşam saatlerine doğru bugün itibariyle 19 itibariyle etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Anadolu yakasında ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde de tabii sağanakla birlikte su baskınları yaşanabilir. Su baskını yaşanabilecek kadar da yağış beklentisi var. Bugün meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel de yine Habertürk ekranlarından aktarmıştı hava ile ilgili beklentileri. Ayrıca İstanbul özelinde yine AKOM'dan bir uyarı var. Çünkü ne yazık ki sağanak yağışın etkisiyle birlikte zaman zaman olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla özellikle bodrum katta oturanlar, yani giriş katın altında oturanlar için biraz riskli oluyor. Çünkü su baskınları yaşanabiliyor. Sadece yağmur değil, yağmurla birlikte kuzey yönlerden esen bir fırtına da olacak. Yani ciddi bir saatte 30 ila 40 kilometre arasında bir fırtına beklentisi var. Ne zamana kadar sürecek bu? Çarşamba, hatta perşembe gününe kadar etkisi devam edecek sağanak yağışın. Dolayısıyla İstanbulluların da dikkat etmesi gerekiyor. Hep söylüyoruz, balkonlarda gelen o soğuk hava dalgası yavaş yavaş artık böyle etkisini göstermeye başlayacak. Aslında yağışlar pazar akşamı tekrar şiddetlenecek ve bu bugün itibariyle şiddetleniyor ve sonrasında çarşamba aslında en şiddetli zamanlarını yaşayacak ama perşembeden itibaren biraz normale dönmüş olacak. Yine AKOM'un sitesinden takip edebilirsiniz. İstanbul'un farklı ilçelerinde de yağış etkisini farklı şekilde gösterebiliyor. Özellikle Anadolu yakası ve kuzey kesimde oturan ilçelerde insanlar varsa özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü özellikle uyarı şu yönde, sağanak etkisi sebebiyle su baskını olabilir. Dikkat etmekte yarar var diyelim. Şu an güneşli hava var ama 19 itibariyle İstanbul'da bir yağış beklentisi var.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Buse Deviren aktardı. Aman efendim, yağmur kapıda diyelim. Şimdi fon soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme var. Sıcak bir gelişme. Detayları almak için bir hemen Gizem Türemen'e dönelim. Gizem, biri daha mı gözaltına alındı? Kimdir o?
2: Kübra Nurüstü, aynen öyle. Tera'nın CEO'su Emir Münir Sarp Yener de yakalanarak gözaltına alındı. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır, bir önceki bağlantıda daha önce yurt dışına çıkış yasağı şeklinde haklarında adli kontrol uygulanan Tera'nın iki yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını anlatmıştık. O yakalama kararı çıkartılmasının ardından Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel yakalanarak bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Bir son dakika gelişmesi olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener de yakalanarak gözaltına alındı. Yani hakkında yakalama kararı çıkarılan iki şüphelinin şu anda gözaltında olduğu bilgisi fon soruşturmasındaki son gelişme olarak karşımızda. Peki genel tablo ne derseniz, çünkü her geçen gün derinleşen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturması Bürosu tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Şu anda dosyadaki tutuklu sayısı 51'e yükselmiş durumda. Dün en son tutuklamaları görmüştük. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Ancak bugün yakalama kararı sonrası Tera yöneticisi olan 2 şüphelinin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı da yükseldi. Çünkü zaten 3. dalga operasyon dediğimiz cuma günü gördük fon soruşturmasında İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlarla 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli daha olduğunu biliyoruz. Bugün 2 gözaltı daha var. Yani şu an sadece bildiğimiz, ki bu sayı daha da yüksek olabilir ama, 14 şüphelinin adli süreci devam ediyor gözaltında. Şimdiye dek 76 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını biliyoruz. Hala dosyada firariler var. 12 firarinin yakalanması yönünde çalışmalar bir yandan sürüyor, devam ediyor. Bir yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir açıklaması var. 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin tespit edilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Bu ne demek? Fonların kurulu

0: olduğu tarihten ta ki tasfiye edildiği tarihe kadar, yani 17 Eylül'e kadar olan süreçteki tüm hesap hareketleri, hesaba giren, çıkış yapan, giriş yapan, satın alan ya da çok ciddi miktarlarda yüksek satışlar yapan tüm yatırımcıların listesi incelenecek, tespit edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunu talep etti. Peki hangi 7 şirkete ait fonlar incelenecek? Çok hızlıca onu söylemek isterim. Pusula, Tera, Hedef, Buls, A1 Kapital, Atlas Menkul ve Pardus Menkul kıymetler, toplamda 7 fon hakkında bir inceleme talebi var. Özellikle son 3 ay dikkate alınıyor. Yani orası mercek altında. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yatırımcı hareketleri, para trafiğine bakılacak, fonlardan çıkış yapan yatırımcı adedi. Bunun dışında alım satım işlemlerinin toplamda kaç liraya denk geldi? Yani bunların tutarları ve bakiyeleri tespit edilecek. Tamamı savcılık tarafından şu anda talep edilmiş durumda. Fonlarda gerçekleşen çıkışları büyüklüğünün yanı sıra bir de zamanlamasına da dikkat edilecek. Yani aynı anda yüksek miktarlı çıkışlar varsa işte bu tespitlerin tamamı yapılacak ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in yine fon soruşturması hakkında bir açıklaması var. 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini açıkladı ve bu incelemenin ardından da 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Devir, satış, ipotek, hesaptan para çekme, nakit çekimi gibi mal varlığını kaçırmaya yönelik tüm işlemlerin engellenmesi için de gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçildiği yönünde bir açıklama ve son olarak diyor ki Akın Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış olursa olsun, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yıllarca emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi veya yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz diye açıklama yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Dosyayı takip edeceğiz. Ahmet Korkmaz'la beraber gelişmeleri aktaracağız.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen'den dinledik efendim son gelişmeleri. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi çünkü yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Emre Karaca Ankara'da bizi bekliyor. Gündemde neler olacak Emre?
2: Kübra Nur, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 haftalık bir aranın ardından kabine toplantısı gerçekleşecek. Ana omurgasını kabinenin özellikle derinleşen fon soruşturması oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşünde konuya ilişkin olarak ilk yorumunu yapmıştı ve sorumluluğu olan herkesin hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizmişti. Bundan sonra da benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemelerin, tedbirlerin alınacağının da altını çizmişti. Yarınki toplantıda da bu konu enine boyuna ele alınacak. Özellikle Hazine ve Maliye ve Adalet Bakanlığı bünyesinde, yani ilgili bakanlıklar koordinesinde yapılan çalışmaların yarın mercek altına alınmasını bekliyoruz konuya ilişkin olarak. Bir başka önemli başlık da Teröristsiz Türkiye sürecinde atılan adımlar olacak. Süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan kurulun ilk toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Artık gözler bu ikinci toplantının ne zaman olacağına çevrilmiş durumda. Tabii bununla birlikte özellikle güvenlik kurumlarından sağdan gelen verilerin de yarın kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Tabii bundan sonraki süreçte Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespitin oluştuğuna dair bir onay vermesinin ardından süreç bir sonraki evreye geçilmesi bekleniyor. Bu kapsamda yarınki kabinenin önemli olacağının altını çizebiliriz. Tabii gözlerin çevrildiği bir başka tarihte 1 Ekim olacak. Çünkü yeni yasama faaliyetleri başlayacak. Tabii beklenen birçok konu var meclis çatısı altında. Bunların başında 13. yargı paketi geliyor. Buna yönelik hazırlıkların devam ettiğini biliyoruz. Tabii Teröristsiz Türkiye sürecini de yakından ilgilendiren bir süreç var. Bir komisyonun da yeniden oluşturulması bekleniyor meclis çatısı altında. Buna yönelik hazırlıklar, yeni yasama yılında neler olacağına dair planlamalarında kabine toplantısının önemli bir başka boyut olduğunu altını çizelim. Tabii dış politikada da önemli başlıklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli temaslarda bulunmuştu. Tabii iki sıcak çatışma noktası bu anlamda ön plana çıkıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenme aşılabilmiş değil. İran cephesi bir plan hazırladıklarını ve ABD'ye teklif olarak sunduklarını ifade etmişlerdi. Ancak henüz bir cevap veremediklerini de altını çizmişlerdi. ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem ABD'de yapılan temaslar hem Türkiye'nin bölgedeki arabulucu faaliyetler kapsamında attığı adımların da yine kabinenin gündeminde olacağını ifade edelim. Tabii diğer bir çatışma sahası da Ukrayna ile Rusya arasında. Türkiye'yi yine yakından ilgilendiren bir süreç. Çünkü Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği etkileyen, direkt olarak etkilen bir çatışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle son bir aylık zaman diliminde önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'da bir araya gelmişti. New York'ta da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya gelmişti. Yani iki liderle de yakın zamanda görüşen yegane dünya liderleri arasında yer aldığını söyleyelim. Taraflardan gelen bilgiler, bundan sonraki planlama, İstanbul'un bir sonraki arabulucu durağı olup olmayacağı gibi başlıklarında yine bu başlık altında değerlendirileceğini ifade edelim. Genel olarak kabine toplantısının gündem başlıklarının bu şekilde olmasını bekliyoruz. Yarın toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Hem güncel konulara ilişkin yorumlarda bulunacak hem de kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Pekala, Emre Karaca aktardı efendim. Onu da söylediği gibi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı olarak bizler de ekranlarınıza getireceğiz. Emre'nin dediği gibi gündem epey yoğun. Hem fon soruşturması var. Irak'tan Rusya'ya kadar, Ukrayna'ya kadar pek çok mesele kabinede ele alınacak. Bakalım ardından gelen açıklamayı da takip edeceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu New York'ta Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör grupları Sincar'daki varlığını sona erdirdikten sonra Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik tasarruf içinde olacak dedi. Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
3: Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında temaslarda bulundu. Ardından New York'taki Türk evinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
4: Fidan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
3: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
4: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi. İsrail'in uluslararası yalnızlığı artıyor dedi.
3: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu 7 günlük bir plan vardı efendim. Washington'dan olumsuz yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Amerikan tarafına güvenimiz yok, hangi temelde anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz dedi. Müzakerelerin geleceği yani yeniden çıkmaza girdi.
5: İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu plana ABD olumsuz yanıt verdi. Tahran'dan hangi temelde anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz açıklaması geldi. İran belirli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. ABD Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ile müzakerelere güvenmiyoruz dedi.
6: Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz. Ancak liderlerimizi ve çocuklarımızı öldüren ABD'nin verdiği sözleri tutacağına nasıl inanabiliriz? Bizi aşağılanmış bir konumda müzakere etmeye zorluyorlar. Biz ölürüz ama aşağılanmaya asla boyun eğmeyiz.
5: İran Dışişleri Bakanı Arakçı da Trump'ın teklife ilişkin ilk tepkisini aldıklarını belirterek, ancak henüz arabulucular üzerinden resmi bir cevap almadık dedi. İran'ın ABD'nin nihai tutumunun arabulucular tarafından

0: tarafından kendisine iletilmesini beklediğini ve bu doğrultuda karar alacağını söyledi.
1: Fault lines in our world are widening.
0: Pezeşkian, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demiş, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü. İran'ın sunduğu plan, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
2: Efendim, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın İslam işbirliği yönünde atılmış olumlu bir adım olarak nitelendiğini de söyledi. Detayları paylaşalım. İran Cumhurbaşkanı Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi. Pezeşkian, ittifakın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı, anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığına dairse Müslümanların kavga etmek yerine yan yana oturması anlamı taşıdığını belirtti. Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ise doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Boğaz'ın müzakerelerle yeniden açılabileceğinin altını çizdi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların ülkesiyle bağlantısı olmadığını da yineledi bir kez daha Pezeşkian. Konuşacağız efendim. Mekke Anlaşması bizim de gündemimizde olacak bu dilimde. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşü Mekke Anlaşması'na ilişkin soruları yanıtladı. İşte az önce aktardık, Pezeşkian'dan açıklama geldi. Yine bu hafta anlaşmayı imzalayan üç ülkenin genelkurmay başkanları görüştü ve bir fotoğraf verdiler. Bölgede de bir yandan hareketlilik de sürüyor. Hepsini konuşacağız. Konuklarımız emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan ve İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum.
4: Bak efendim.
2: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Osman Hocam, müsaadenizle stüdyodan şöyle başlayayım Esat Komutanımızdan. Komutanım şöyle, aslında o üçlü fotoğrafla başlayalım. Haftanın en çok konuşulan fotoğraflarından biriydi. Çünkü Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan ve Suudi Arabistanları mevkidaşlarıyla bir toplantıya katıldı efendim. O toplantıda da üç ülkenin komutanları kamuflajla bir fotoğraf verdiler. Malum Husilerin de saldırıları sürüyor Suudi Arabistan'a yönelik. Acaba askeri bir talep oldu mu olmadı mı soruları da gündeme gelmişti o gün. Bu fotoğrafla verilen mesaj nedir? O kamuflajlı fotoğrafla verilen mesaj nedir?
3: Evet, ben de öylesi yok. Gerçi siyahları giydim geldiğim yerine. Aslında Pezeşkian'ın tavrına da bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılımına da bakmak lazım. Ve tabii ki askerlere siz bir görev verdikten sonra tabii ki bu şekilde gelecekler. Yani bir papyon takacak halleri yok tabii ki. Bu şekilde olur. Yani bu çok önemlidir. Şunu söylememiz lazım. Pezeşkian'ın tavrı benim için çok önemli. Tabii ki burada söyleyeceğimiz bir başka önemli var. Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir sonuç bildirisi yayınlandı ki yani Pezeşkian'ın çıkış noktası, çünkü ben İran'da yaşadım, onu söyleyeyim. Yani İran bürokrasisi çok değerlidir. Yani Vietcong'u satan bir Çin Halk Cumhuriyeti konumuna düşmemek için, ama Pezeşkian'ın 7 günlük ateşkesini bile geri çevirmesi ilginç. Yani şunu söylemek
2: hocam,
3: istiyorum.
2: Hocam bu önemli, öyle değil mi? Yani çünkü ilk gün mesela şöyle ifadeler vardı. Ya acaba bu ortak savunma anlaşmasının amacı İran'a yönelik midir? İsrail'e yönelik midir? Şeklinde açıklamalar vardı. İran'dan mesela Pezeşkian açıkça diyor ki bu İslam işbirliği yönünde atılmış olumlu bir adım. Hatta hemen hızlıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesini paylaşayım. Söyleyeyim. O da diyor ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun ifadesidir.
3: Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı New York'a gidişte daha öncesinden, bu antlaşma sorulduğu andan itibaren, daha bakın metin önümüzde yok, sadece basın bildirileri üzerinden efendim yorum yapmaya çalışıyoruz. Bana kalırsa dün akşamki en şaşırtıcı çıkış, sizin söylediğiniz gibi, İran iki hafta önce efendim yani bu yapılan anlaşmanın, ya yani ben anlaşma değil, ittifak diyeyim çünkü daha belli değil. Yani bu bir treaty mi, başka programlarda da ifade ediyorum. Sünni NATO'su diyordu. Şimdi U dönüşü yaparak, bu çok önemli. Husilerin Suud'a attığı füzeler, değil mi efendim? Özellikle senin dediğin gibi Kızıldeniz.

0: Akdeniz'deki bir de sivil uçuş tehdidi İran'ı bayağı ciddi zora sokuyor. İran bu konu içerisindeki bütünleştirici olarak, yani kavga etmek yerine, Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şekilde ifade ediyor, Müslümanların yan yana oturması İslami birlik için olumlu bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Bakın çok da önemli. 2003 yılından itibaren Küfe'den seslenen, yani ben oralara giderek söyledim, ama ilk Cuma sloganı çok önemliydi. La şi'iyye, la sünniyye, vahde vahde İslamiyye. Anlamı şu. Ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı da aynısını söylüyor. Artık bundan sonra efendim Sünnilik yok, efendim Şiilik yok, tek yol İslam bütünleşikliği. Bakın bu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı hemen hemen her konuşmasında bunun karşısında İslam bütünleşikliğini ifade ediyor. Bugün Yemen Dışişleri Bakanı da, yani şu anda bir de çok şey yapıyor, Kübra sen de takip ediyor. Abdülmelik el-Husi, değil mi efendim? İşte halk tarafından birlikte şey yapılmış, neticede yapılmış şu andaki de facto bir duruma doğru gitmek istiyor, ama biz böyle Türkiye'de bazı şeyler, Husiler, ya Abdülmelik el-Husi şu anda Cumhurbaşkanı makamında oturuyor. Onun Dışişleri Bakanlığı görevini yapan efendim Ebu Raş dedi ki, yani bu konu bakın çok önemli. Eğer Suudi çatışma bize atışları durdursun, biz bu Mekke'nin, bu Mekke anlaşmasının içinde olmayı istiyoruz dedi. Bakın bu çok açık söylüyorum. Yani şimdi aldığım, önüme gelen, düşen olguyu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu bırakayım, değerli kardeşim de mutlaka bir şeyler söyleyeyim.
1: Tabii. Hocam şöyle, aslında Mekke Anlaşması ilk gündeme geldiği andan beri şöyle ifadeler vardı. Bu anlaşmanın, bu ülkelerin ilk sınavı Husiler olacak. Konu aslında Hakan Fidan'a da soruldu katıldığı bir panelde. O da cevaben NATO'nun 5. maddesini hatırlattı. Takip etmişsinizdir belki. Orada panelde bulunan eski Amerikan Ankara Büyükelçisi James Jeffrey vardı. Ona sordu NATO'nun 5. maddesinin devreye alınmasına kaç kere tanık oldunuz? O da sadece bir kez tanık olduk dedi. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olarak eleştirmiyor ama yeni kurulmuş bir savunma ittifakına 10 yıllık Yemen krizini gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar, daha yeni başladık dedi Hakan Fidan. Ne dersiniz? Hakikaten bu ittifakın ilk sınavı Husiler midir?
2: Bence değil. Bir kere her şeyden önce iyi yayınlar dileyim Kübra Nur Hanım. Değerli hocama da saygılarımı sunuyorum. Şimdi aslında bu böyle spontane gelişmiş bir ittifak değil. Uzun bir süredir hazırlığının yapıldığı biliniyor.
1: Hatta iki yıl galiba hocam Hakan Fidan'ın krizlerle... öyle bir açıklaması vardı yani. Biz de bu arada Hakan Fidan'ı en azından bir yıldır takip ediyoruz. İfadelerinden zaten bunun hazırlandığını hepimiz biliyorduk. Dolayısıyla dediğiniz gibi geçmiş olan.
2: Doğrudur. Geçmiş olan. Burada bütün mesele krizlerle bezenmiş ve her gün yeni krizlere gebe olan bir bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulması. Bu aslında son derece stratejik bir karar ve bunun tabii ki öncüsü yine Türkiye. Yani açık karar, açıkça söylemek lazım, hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bölgesel bir sahiplenme stratejisi var. Bu bölgesel sahiplenme stratejisi de son 5-10 yıldır yaşadığımız bir şeydir. Ve yani jeostratejik olarak Türkiye sınırlarının ötesine müdahil olma, vaziyet alma stratejisi denebilir buna. Ve yani böyle bir savunma ittifakının oluşturulması son derece elzemdi her şeyden önce. Ve tabii burada hocamın da belirttiği gibi Pezeşkian'ın bunu olumlaması son derece önemli. Yani buna şimdi sadece 3 ülkenin ittifakı gözüyle bakmamak lazım. Başka ülkelerin de katılma ihtimali var. Yani başta tabii gönül istiyor ki Mısır, yani Mısır en güçlü ülkelerden biri. Dolayısıyla yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Bunu sadece 5. madde, NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddesi var ittifakın. O Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine dayanır, referans olarak alır. Ve doğrudur, sadece bir defa kullanılmıştır. Yani ama onun bir psikolojik şeysi var, etkisi var. Yani kullanılma ihtimalinin olması bile yeter. Bunu şimdi tabii Husilerle olan Suudi Arabistan'ın çatışması bağlamında mutlaka kullanılacak şekilde görüyoruz.

0: görmemek lazım. Sayın Dışişleri Bakanımızın da belirttiği gibi başka alanlarda sadece alanda askeri çatışma olarak değil de diğer alanlarda da birçok ittifak noktaları var. O ittifak noktaları mutlaka bu yeni savunma ittifakını başka düzlemlere taşıyacaktır. Bir de kurumsallaşmaya da başlıyor. Bu arada bir takım eleştiriler oldu biliyorsunuz başından itibaren. Yani bu Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Riyad'da imzalamasından sonra, yani bu hayata geçirilmesinden sonra bir takım işte eleştiriler oldu içeriden dışarıdan. Mesela içeriden gelen eleştirilerden bazısına bakıyoruz, riskli bir coğrafya ve burada hani bizim silahlı kuvvetlerimiz bundan zarar görür mü, Mehmetçik acaba tehlikede mi falan şeklinde. Ondan sonra bir diğer eleştiri İran faktörü, İran'a karşı falan. Şimdi defalarca açıklamalar yapılıyor İran'a karşı olmadığı ortada, bir de Pezeşkian'ın o nedenle de bu açıklamasını çok kıymetli buluyorum ben. Ondan sonra bir de batıdan, dışarıdan eleştiriler var. Bu eleştiriler Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor. Demek ki doğru bir iş yapılmış. Yani orada da bir ittifak var biliyorsunuz. Yani o ittifakın özellikle Yunanistan'la İsrail'in ittifakının hedefinde Türkiye var, Doğu Akdeniz var falan. Dolayısıyla yapılmış olan bu işin ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz yani. Bu etkili, belki küçük, şimdilik küçük ama stratejik bir ittifak ve bu strateji doğru bir strateji kanaatimce. Yani Orta Doğu coğrafyası bunu gerektiriyor zaten.
1: Hocam bu strateji şu mu?
0: Yani
1: yine Hakan Fidan'dan da benzer açıklamalar gelirdi. Bölgede bulunan devletler kendi meselelerini kendileri çözebilir şeklinde mesela. Uzun süredir böyle açıklamalar yapıyor. Yani strateji bu mu? Biz kendi meselemizi birlik oluşturup bölgede bulunan ülkelerle çözebiliriz. Başkalarına ihtiyacımız yok. Tavır bu mudur aslında? Üst başlık bu mu?
0: Bence öyle. Bence öyle. Bence ve doğru bir tavır. Sizin son söylediklerinizi duyamadım ama bence doğru bir tavır. Ve Türkiye'nin dediğim gibi bir doktriner değişimi var. Dış politikasında ciddi atılımlar oldu. Yani sınırlarının ötesine vaziyet etmeye başlayan bir Türkiye'nin başka türlü davranması stratejik olarak da mümkün değildi. Sanıyorum Esat Hocam da beni teyit edecek söylediklerimi. Farklı bir dış politika izlenmekte şu sıra. Yani bu...
1: Neyi kastediyoruz hocam farklı gösterdi. Olarak? Ya, açalım mı Esat Hocam da bu arada eklemek isterse?
2: Şimdi... bir kere çok buyurun, önemli. Buyurun. Hani demin kamuflajı girmiş 3 tane genelkurmay başkanının sorduğu Sayın Kübra Hanım. Tabii genelkurmay başkanı Selçuk Bayraktaroğlu aynı zamanda biliyorsunuz New York'ta da. Bu ilk kez genelkurmay başkanları düzeyinde yapılan bir toplantı. Aslında bir gazete, çok ünlü bir gazete, genelkurmay başkanını Metin Gürak diye yazdı. Tabii onlar sonra düzelttiler sonra. Ben de ikaz ettim. Şimdi bunlar ortak komuta merkezi neresi olacak? Bir kere hocam şunu söyleyeyim. Ben biliyorsunuz 30 yıl uluslararası ilişkiler jargonunu kullandım. Onlar da bölüm başkanlığı dahil her şeyi yaptım. Yani iki şapkam var ben. Şimdi asker şapkasıyla konuşuyorum. Şunu söylememiz lazım. Uluslararası ilişkiler jargonuyla yaparım. Metin önümüzde değil. Yani metin olsa ben şimdi size soracağım. Siz demin söylediniz. Kaçıncı madde diye yazıyor desem. Yok metin. Yani biz sadece... yani bu bir threat midir? Bu bir döneyim de onun için söyleyeyim. Bir agreement mıdır? Yani bir sözleşme midir? Threat bir antlaşma mıdır? T harfi. Efendim memorandum of understanding midir? Yani niyet beyanı mıdır? Yoksa bir mutabakat mıdır? Yani bir memorandum mıdır? Efendim bir statü müdür? Yani bir statü müdür? Yani bir şart mıdır? Yani bunu böyle...
1: Daha yeni başlıyoruz aslında yani hocam. Mesela hani, Hakan Fidan
2: hani
1: diyor
2: çok
1: ki...
2: amiyane bir şey var Kübra, ben bizim Anadolu'da söylüyorum. Yani kervan yolda diziliyor. Yani onu söyleyeyim.
1: Hakan Fidan'ın şöyle bir açıklaması var. Genel sekreterlik önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz de aday önerisinde bulundu. Büyük olasılıkla bu aday kabul edilecek ve genel sekreterlik artık görevine başlayacak. Başlamasına mütakip diğer kadrolara da atamalar olacak. Yani dediğiniz gibi ondan sonra hayır, aslında ne olduğunu daha iyi anlayacağız.
2: Yani şimdi askeri komite toplantısı, siyasi bir askeri komite toplantısı. Aynen Sayın Hocam'ın da biz yıllardır derslerde ifade ettiğimiz gibi. Yani örnek olduğu için NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddenin kapsamında olacağını. Evet. Çok güzel bir laf. var. Yani bunu Birleşmiş Milletler marjında söylüyoruz bunları ve de NATO marjında o ifade ediyoruz. Şimdi bakın makro seviyede bakmak lazım. Makro seviyede baktığınız zaman biliyorsunuz bir de bunun konuşmamız gereken olgulardan bir tanesi Sincar Mutabakatı değil mi? Bütün bunları makro seviyede baktığımız zaman kalkınma yolu projesi, Kızıldeniz'in güvenliği değil mi efendim? Çok önemli.
1: Geldi hocam bu arada.
2: Geldi
1: ekrana
2: mi
1: şimdi? Da
2: evet, ben
1: bir göstereyim mi sizinle? Ah eyvah, çubuğu buraya bırakmamış mıyız? Hemen ekranı... ben bulmaya gayret edeyim o sırada. Tam şu karşıda arkadaşlar, getirebilirseniz evet. Size zahmet. Şimdi biz uzun zamandır komutanım, yani Hürmüz Boğazı'nı artık herkes öğrendi, yerini herkes biliyor. Şimdi de yeni yeni öğrendiğimiz bir yer var ki Babülmendep. Haftalardır Babülmendep Boğazı'nı konuşuyoruz. Neden önemli burası?
2: Babülmendep biliyorsunuz yani Avrupa'nın en kısa yol olarak da ifade ettiğimiz gibi. Yani buradan ama bu yol kapandığını ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye'nin özellikle de önermiş olduğu Babülmendep Boğazı'nın önemini burada ifade ediyoruz. Hep akşama hazırlamışsınız. Sevgili Faruk el koydu buna galiba.
1: Tamam. Öyle komutanım, evet. Buyurun.
2: Şimdi bir kere burada bir ne var? Türk üçgeni var. Savakin var hemen Kızıldeniz'de. Değil mi efendim?

0: önceden görerek Türkiye ne yapmış buralarda önemini ortaya koymuş.
1: Somali'de mesela varlık göstermiş değil mi? Yani İsrail orada varlık göstermeye çalışırken hatta.
0: 72 milyon dolar bir kışla. Yani görün evet. Ben bu konuda Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çok birlikte yaptığımız birçok etkinlik var. Ben gidiyorum oralarda da konuşuyorum. Yani üniversitede çok okuyan öğrenciler var. Çok akıllıları olduğunu söylüyor. Ama tabii burada biliyorsunuz o Cibuti engeli efendim özellikle nasıl böyle hırsla ortaya koyan bir Netanyahu'nun değil mi efendim?
1: Evet, Somalilerde bir tek onun tanıması gibi.
0: Evet, Somalilerin tanıması ve Türkiye'nin her yaptığı açılma aslında Türkiye şunu söylüyor. Değerli hocam da onu söylüyor. Yani Türkiye'nin tabanında savaş yok ve Sayın Cumhurbaşkanı olsun, Sayın Dışişleri Bakanı olsun açıklamasında bölgeye nasıl otantik ülkelerle, otantik yerleşik ülkeler diyorum, nasıl barışı daim kılabiliriz? Bütün olgu bu.
1: Komutan,
0: yoksa Suudi Arabistan'a asker gönderelim, hadi bakayım şeyleri, şimdi biraz sonra söyleriz ben. Taiz'den insanların ölmesini vesaireyle onları da konuşabiliriz. Yani şimdi bu durumda baktığımız zaman %22 bu yoldan. Burada bir kaybeden kim? Çok önemli. Bir kaybeden kim? Kaybeden tabii ki Avrupa Birliği. Şimdi burada...
1: Komutanım, bu Husiler şimdi nerede? Mesela Suudi Arabistan'dan son açıklama şu, Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi bu
0: i̇şte
1: saldırılar
0: bu yüzünden.
1: Yani saldırılar
0: şeyler
1: sürüyor. Nereden nereye saldırı oluyor?
0: Birkaç not aldım, onu da ben de söyleyeyim sevgili izleyicilerle.
1: Taiz'i mi? Taiz'e de mesela hava saldırılarıyla paylaşayım. Husilerden onlarca kişiyi öldürdüğünü duyurdu Yemen
0: şimdi,
1: ordusu da yine.
0: Çok güzel söylüyorsunuz ama şunları hemen ortaya koymamız lazım. İlginç bir şey daha var. Riyad'da velilere gece yarısı SMS de gönderildi. Hı hı. O söylediğiniz okullara. Niye? Bayağı etkin olarak füzeleri var. Çünkü Husi, Suudi gerilimi arttırdı. Ama Husiler ve Suudilerin arttırdı. Biliyorsunuz birçok yalanları da ifade etmeye çalışıyor. Ne efendim? Kabe'yi bombalayacaklar. Hiç alakası yok. Onun uçuş yolu üzerinde olduğunu söylüyorum. Çünkü son 72 saatte ben buraya not aldığım için söylüyorum. Husiler Riyad yönüne. Onun için biraz evvel neydim? Acaba merkez madem ki harekat içinde oluyor, Riyad'da mı olacak, Cidde'de mi olacak? Bu askeri bir olguyla söylüyorum. 3 tane balistik füze attı. Balistik füze ne demek? Balistik füze bakın ne kadar ileri gittiğini söylüyoruz. Stratosfere çıkıyorsunuz, dik olarak şey atıyorsunuz füzeyi. Stratosferden sonra ilgili yeri bulup, daha çok Aramco tesisleri bunun üzerine. Ondan sonra yere gidiyorsun. Bir de seyir füzeleri de yaptılar. Bunları da sorarsanız askeri olarak anlatabilirim. Yani o şey değil.
1: Süremiz dar ya, onun için aslında biraz toparlamamızı rica edeceğim.
0: Cuma günü başkent semalarında, yani Sana için söylüyorum, önleme yapıldığını, Riyad için önleme yapıldığını söylüyorum. Parçalar şehrin kuzeyine düştü. İşte o zaman yani Tarzan zor durumda gibi bir durum ortaya geldi. Suudilerin ortaya koyması buradan koyuyor. Eğitim Bakanlığı işte bu yüzden siz demin sorduğunuz soruyu doğrudan güvenlik demeden bakın doğrudan güvenlik demeden 27 Eylül 1 Ekim arasında medrese hattı onların ifadesiyle söylüyorum medrese hattı üzerinden uzaktan eğitime
1: geçti.
0: Bu uzaktan eğitime geçmesinin sebebi hikmeti bu. Şimdi bu 2022'den beri İlk defa oluyor. Bu çok önemli. Takip edenler bilirler bunu mutlaka ifade ederler. Şimdi Husiler'in Kızıldeniz'de sivil uçaklara çevirdiği füzeler gibi algılamamak lazım. Bu konuda da biliyorsunuz bir de Taiz'de efendim Yemen ordusunun saldırısı var. Bir harita konular da burada şimdi şu kısımda buraya doğru gittiğiniz zaman artık Babul Mendeb'ten biliyorsunuz Amerikan uçak gemisi bile buraya girememişti.
1: Evet.
0: İki tane uçağını düşürmüştü. F-22 uçağını düşürmüştü. Burada kimin zararını oluyor? Şurayı kapattığınız zaman bu sefer güneye dönüyorsunuz.
1: Yolu
0: 45
1: uzatıyoruz.
0: Günde.
1: Tüm 45
0: günde gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani şu yol çok önemli. Bu 38 gün bu yol önemli diyoruz ama burada ne diyoruz bütün millete diyoruz ki bakın bizim bir yolumuz var. Değil mi? Basra'dan efendim kalkınma yolu ve Türkiye üzerinden gittiği zaman 18 gün.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu önemli hale geliyor.
0: Evet ben burada bırakayım olmazsa çağ.
1: Osman Hocam şimdi Esad Komutanım şöyle bir aslında son hareketliliği de anlatmış oldu. Bu hareketlilik üzerinden Mekke Anlaşması'nı siz nasıl değerlendirirsiniz? Neden önemli hale geliyor mesela bu yaşananlardan sonra?

0: bu anlaşma?
1: Şimdi tabii bütün parçaları bir araya gelin koyunca hocamın söylediğine katılmamak mümkün değil. Tamamen doğrudur. Özellikle kalkınma yolu jeopolitik olarak bizim için son derece önemli. Bölge için son derece önemli. Aslında Avrupa için de son derece önemli. Yani 1869'un öncesine dönmüş vaziyetteler. Efendim işte Afrika'yı dolaşıp geliyor tedarik zinciri falan. Bu kabul edilebilecek bir şey değil ama ona bir alternatif sunuluyor. Şimdi Mekke Anlaşması'na dönecek olursak bölgedeki sükunu, sulhu işte korumaya muvaffak olunduğu takdirde işte bu önemli jeostratejik yol, ticaret yolu, kalkınma yolu da işler hale gelecek. Ama şu anda henüz daha o noktada değiliz. Yani ben şimdi bu Mekke ittifakı ile ilgili olarak da şunu ilave etmek, şuna söylemek istiyorum. Aslında 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve anayasamızın 90. maddesine göre bunun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilip orada kabulü ve kanunlaşması gerekir. Çünkü basit bir sözleşme değil. Basit bir sözleşme değil. Bunu galiba meclis başkanımız da açıkladı kısa süre önce. Yani bu 1 Ekim'den sonra o süreç devam edecek. Dolayısıyla bir kurumsallaşma bekliyoruz. Henüz okumadık tabii metni falan ama herhalde 1 Ekim'den sonra hangi tarihte olur, gündeme ne zaman alınır bilemiyorum ama bu konuda daha geniş bilgimiz olacak. Şimdi kurumsallaşması tabii çok önemli bir adım. Yani o genel sekreter unvanıyla birisinin atanması ve yapının oluşması tabii bu Türkiye'nin engin tecrübesiyle olabilecektir. Diplomatik tecrübesiyle katkı verilecektir oraya. Çünkü zaten bakıyorsunuz yani bu üç devlete, ben tekrar Mekke Sözleşmesi'ne döndüm yahut da işte ittifakına. Yani savunma sanayi güçlü olan, engin muharebe deneyimi olan ve aynı zamanda diplomasi de yani hatırı sayılır olan Türkiye Cumhuriyeti. Bunun yanında bir nükleer güç olan Pakistan, ondan sonra iş gücü bakımından da 259 milyon nüfusu var Pakistan'ın, az da değil. Ondan sonra güçlü de bir ordusu var ve sonunda bir de tabii finansal güç olarak Suudi Arabistan ve savunma sanayi işbirlikleri yapmaya da çok müsait bir devlet. Dolayısıyla aslında bir çekirdek ekip yola çıkmış vaziyette. Buna şimdi diğerleri de katılacaktır. Katılmak zorunda hissedecekler kendilerini.
0: Başka ülkelerine giden
1: bir açık gönül kalkma. İster ki tüm...
0: Buyurun hocam, yani son cümlenizi açık. Rica
2: Pardon
0: edeyim.
2: Efendim. Özür dilerim, kusura bakmayın.
0: Rica ederim hocam.
1: Buyurun.
0: Osman hocam, son cümlenizi rica edebilir miyim? Buyurun.
1: Evet, yani ben hayırlı bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. O eleştirilere karşı, yani biraz da başlangıçta da söylediğim eleştirilere karşı verilecek cevaplar var zaten. Peki. Verilmiştir de. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından onlar verilmiş. Bu verilen cevapların içerisinde aslında Pezeşkian'ın da bir cevap verdiğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bence iyi bir yoldayız. Yani stratejik olarak da düzgün bir iş yapılmıştır. Bundan sonra gelişmeleri izleyeceğiz hep
0: Pekala.
1: Birlikte.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için efendim. Emekli Tuğ General Profesör Doktor Esat Arslan ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim kıymetli katkılarınız için. Efendim, sıradaki haberimizi hemen sizinle paylaşayım. Şöyle ki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı. Onların kahramanlığı ve fedakarlığı milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır dedi. Zorlu mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. 27 Eylül 2020'de başlayan savaşta Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği uğruna hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti. Türkiye olarak Karabağ'da nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak bugün de can Azerbaycan'ın acımız, sevincimiz biliyoruz ifadelerini kullandı. Kürşat Zorlu ayrıca ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir provokasyona geçit vermeyecektir ifadelerini de kullandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, İngiliz mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Görüşmelerin ardından iki komutan Konya'da kokpite geçti. Türk F-4 uçağıyla.

0: havalandı. O görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
1: Önce görüşmeler yapıldı. Ardından kokpite geçildi ve F-4 uçaklarıyla uçuş yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran İngiliz mevkidaşını ağırladı. İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smith ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ankara'da heyetler arası görüşme yapıldı. Orgeneral Smith, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve İngiliz mevkidaşı Konya'ya gitti. 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştu, 111. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı F-4 uçaklarıyla uçuş yaptı. İki komutanın uçuş görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye ve İngiltere arasında görüşmeleri devam eden iki önemli tedarik projesi yer alıyor. Bunlardan biri 20 Eurofighter savaş uçağının alınmasına yönelik. Eurofighter sürecinde Türk pilotların eğitimi de İngiltere'de aralıksız sürdürülüyor. Bir diğer tedarik görüşmelerinin sürdüğü proje C-130J uçakları. Ayrıca İngiltere'de de jet eğitim uçağı alım süreci devam ederken Hürjet ihaledeki adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor.
0: ...15 ve 19 yıllık 3 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki faili meçhul cinayetler için yeni deliller ışığında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli de yakalandı.
1: Yeni deliller ve bulgular ışığında sonuca varıldı. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Operasyonlara dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin gerçeğin ortaya çıkması için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz dedi. Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirlenen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te 2011'de bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ölümüne ilişkin dosyada yeniden incelendi. Şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve gözetleme yaptıkları belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. 3. operasyonun adresi ise Manisa oldu. 2015'te Akhisar-Manisa karayolu üzerinde cansız bedeni bulunan genç kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yeniden ele alındı. JASAT ekiplerinin olay yerinde bulduğu plastik parçanın bir marka ve modele ait aracın yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi. Aracın izini süren ekipler olay yerinde aracı kullanan RÇ isimli kişiye ulaştı. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de Manisa'daki operasyona ilişkin açıklama geldi. Çiftçi, hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz dedi.
0: İstanbul Esenler'de devriye görevi yapan polislerin üzerine bıçakla koşan bir şüpheli dur ihtarına uymayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bir bekçi de yaralandı.
1: Polislerin üzerine bıçakla koştu, biber gazıyla durdurulmaya çalışıldı. Tüm ihtarlara rağmen bıçağı bırakmayınca bacağından vuruldu. İstanbul Esenler'de devriye görevi yapan polislerin üzerine elinde bıçakla bir kişi koşarak geldi. Polisler bıçaklı şüpheliyi durdurmak için birçok kez ikazda bulundu. Biber gazı da kullanıldı ama şüpheli S.Ş. ihtarlara uymadı. İhtarı dinlemeyen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli ve olaya müdahale ederken yaralanan bir bekçi hastaneye kaldırıldı. Yapılan kimlik kontrolünde şüpheli S.Ş.'nin kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.
0: İstanbul Beyoğlu'nda dün gece drone destekli huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Ara sokaklar ve eğlence yerleri tek tek denetlendi. Uygulamada drone kamerasıyla fuhuşa aracılık edenler de tespit edildi.
1: Ara sokaklar, oteller, eğlence mekanları hepsi tek tek denetlendi. Fuhuşa aracılık edenler drone kamerasıyla tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarının yoğun olduğu Taksim'de denetime çıktı. Denetim İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarıyla Tarlabaşı Bulvarı'nda yoğunlaştı. Polis ekipleri drone destekli operasyonda 25 eğlence yeri, 5 otelle 10 adrese baskın yaptı. 1737 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Aranan 3 kişiyle 2 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri fuhuş yapıldığı tespit edilen adresleri de aradı. 4 kişiye fuhuşa aracılık etme ve yer temin etme, 27 kişiye genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi.
0: Ve şimdi sizi Toros Dağları'nın serin yaylalarına götüreceğiz. Sarıkeçili yörüklerinden Ali Uçar. Çocukluğundan bu yana develerle göç ediyor. Şimdi asırlardır süren bu Türkmen geleneği her ne kadar teknolojiye yenik düşse de 73 yaşındaki Uçar Sarıkeçili yörüklerinde devecilik geleneğini sürdüren son kişi.
2: Develer atalarımızdan, gedelerimizden kalan bir meslektir. Onun için bunu çok seviyorum ben. Çok sevdiğim için de bırakamıyorum.
1: Kıl çadırları, keçileri ve develeriyle mevsime göre göç ediyorlar. Kuşöli, sarı keçili yörüklerinin asırlık yaşam kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Ali Uçar, namı diğer Kuşöli, Akdeniz bölgesinde yaşayan sarı keçili yörüklerinden biri. Uçar'ı diğer konar göçerlerden farklı kılan, asırlardır devam eden deve geleneğini sürdürmesi.
2: Bizim yörümüzün çoğudu deve. Ama yörük sattı bitti dermiş. Arabaya döndü, direktöre döndü. Ondan sonra boştadır. Şu an bir bizde var. Başka kimse de kalmadı yörükte yani.
1: Ali Uçar ailesiyle birlikte kışı Mersin'in Aydıncık ilçesinde, yazıysa Konya'daki Aladağ Mantarlık Yaylası'nda geçiriyor. Yaylaya yolculuk Nisan ayında başlıyor ve yaklaşık 6 ay sürüyor. Onun gibi bölgede başka konar göçerler de var. Ancak onlar deve yerine traktör kullanıyor. 73 yaşındaki Uçar ve ailesi ise deveyle göç eden son kişi.
2: Biz de geleneğimizi öldürmemek için, hani kalan bir mesleği öldürmemek için, devam ettirmek için sürüyoruz. Tabii evet, bir günde tabii biz de bayağı yaşlandık ayrık. Ondan bir gün olur bırakırız bunu ama ne zaman bırakacağımızı Allah bilir.
1: Sarp Dağlar'da kıl çadırlar içinde yaşıyorlar. Göç üzerine kurulu yaşamları zor olsa da onlar bu geleneği sürdürmekte kararlı.
3: Bu dağın başındayız işte. Her zaman bu kıl çadırın içindeyiz. Zor oluyor. Kolay yeri de var. Zoru da var. İşte ama biz alışkın olunca gene de zor gelmiyor.
0: Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü alarm veriyor. Su seviyesindeki düşüş ve kıyı şeridindeki çekilme her geçen gün artıyor.
1: Bursa'nın simgelerinden İznik Gölü için tehlike çanları çalıyor. Göl günden güne küçülüyor. İznik Gölü Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü. Önemli tatlı su kaynaklarından biri olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskeleler sudan uzaklaştı.
4: Sadece yağışlarla gelen yağışların bu su bütçesini tamamlama konusunda yeterli olmadığını görüyoruz. Bu da su seviyesinin maalesef yükselmemesine sebebiyet vermiş oluyor.
1: Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve buharlaşma nedeniyle gölün su seviyesindeki düşüş her geçen yıl artıyor.
4: İznik Gölü adım adım çekilmeye devam ediyor. O nedenle de çok daha ciddi önlemlerin alınması hem tarımsal sulama anlamında hem yeraltı suyu kullanımı anlamında alınan önlemlerin belki derecesinin bir kat daha arttırılması burada gölün geleceği için çok önemli olacak.
0: Kahve tutkunları Ankara'da kahve festivalinde buluştu. Çeşit çeşit kahveler pişirildi, demlendi. Ziyaretçiler o kahveleri tatmakla kalmadı. Doğru demlemenin püf noktalarını da öğrendi.
5: Hem cold brew hem de vanilyalı ice latte.
6: Genellikle sade içiyorum latte yani.
7: Türk kahvesinden Americano'ya, kahveye dair her lezzet başkentlilerle buluştu.
5: Kahve festivali çok keyifli geçiyor. Farklı şeylerin tadına bakıyoruz. Ben mesela maçı sevmiyordum. Burada maçı çok beğendim.
7: Ankara Kahve Festivali kapılarını ziyarete açtı.
8: Ankara'da 10 yıldır kahve severlerle buluşan kahve festivalinde yarışmalar, kahvenin farklı türleri ve sahne gösterileri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
9: Her yerde muazzam etkinlikler var. Çok keyifli geçiyor şu an.
10: Arkadaşlarla vakit geçirmek için, yeni kahveler denemek için arkadaşımla birlikte geldik.
7: Festivalin ilk gününden itibaren kahve tutkunları 200'e yakın markanın sunduğu lezzet ve deneyimlerle buluştu. Baristalar ziyaretçilere iyi bir kahve hazırlamanın özelliklerini anlattı.
11: Ben kahveyle ilgili en önemli kurallardan biri doğru zamanda doğru şekilde demlemek.
12: Öncelikle aslında soğuk suyla Türk kahvesi demlenmelidir diye herkes biliyor ama bu yanlış. Ne kadar soğuk olursa su o kadar demleme süresi uzuyor. Bu da kahvenin acılaşmasına neden oluyor.
5: Kahve olsun yeter.
7: Ankara Kahve Festivali 27 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.
0: Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
0: yapıyorsun?
4: Amca çok...
5: Sakin olun.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
7: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 14'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem fon soruşturmasında gelinen aşama ve terörsüz Türkiye hedefinde atılan adımlar olacak.
1: Fon soruşturmasına mercek tutulacak. Örgütün tasfiye takvimi gündeme taşınacak. Kabine 3 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanacak. Gündemin sıcak başlığı derinleşen fon soruşturmasında gelinen yasal aşama olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşünde benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemelerin masaya yatırılacağına işaret etmişti. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar bünyesinde atılan adımlar toplantı gündemine taşınacak. Bir diğer önemli başlık da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Güvenlik kurumlarının sahada elde ettiği veriler eşliğinde örgütün silah

0: Takma takvimi göz önüne alınacak. Beklenen Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde gelinen aşamaya mercek tutulacak. Gözlerin çevrildiği bir başka tarihte 1 Ekim. Yeni yasama yılı faaliyetlerinin başlangıç tarihine ilişkin beklentiler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye gündeminde kurulması beklenen komisyon içinde hazırlıklar gözden geçirilecek. Kabinenin dış politika gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları çerçevesinde İran ve ABD arasında devam eden müzakere süreci ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durum olacak.
1: CHP Bolu'da kamptan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kampta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Habertürk editörü Mahir Kılıç takip ediyor. Neler söyledi Mahir Kılıçdaroğlu?
2: Evet, pek çok alana ilişkin sorularımızı yanıtladığı CHP lideri, onlardan bir tanesi şüphesiz Mansur Yavaş'ın istifasıydı. Bunu sorduk kendisine. CHP'nin 103. yıl kuruluş etkinliklerine, özellikle Anıtkabir'deki etkinliğine katılmasını istediğini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu, ancak katılmamasını da kendi tercih olduğunu kaydetti ve istifasına ilişkin kimseyi zorla CHP üye yapmadık, zorla da CHP'den atmadık dedi CHP lideri. Bir kez daha belirtelim, Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin kimseyi zorla CHP üye yapmadık, zorla CHP'den de atmadık dedi. İstifanı da kendi tercih olduğunu kaydetti. Saygı göstermemiz lazım. Kendisi düşünmüştür, yolunu seçmiştir ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin. Tabi sadece iç politika değil, aynı zamanda dış politikaya dair de mesajları oldu. Son dönemde özellikle hükümetin attığı önemli adımlar olduğunu kaydetti ve Libya ile yapılan deniz anlaşmasına ayrı bir parantez açtı diyebiliriz. Şunu ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu: dış politikada eleştireceğimiz yönler de var. Evet, iyi adımlar atıldı diyeceğimiz alanlar da var dedi. Ve Türkiye'nin son dönemde bölgede gücünü hissettirdiğini kaydetti. Türkiye'nin özellikle Suriye'deki olayları sonlandırması, oraya yatırım yapmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bu noktada en büyük engelin PKK olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak ona ilişkin de çok büyük adımlar, önemli adımlar atıldığını söyledi ve sözü Libya ile yapılan anlaşmaya getirdi. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey dedi. Ve en dikkat çeken cümlesi, Erdoğan'a eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma önemli. Türkiye'nin hem Akdeniz hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının önünü açtı dedi. Söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin faydasına yararına olduğunu belirtti ve burada da hükümete tabiri caizse önemli, olumlu, sıcak bir mesaj verdi diyebiliriz. İç politikada eleştirinin ayrı bir şey olduğunu, dış politikada ise birlik olunması gerektiğini söyledi ve konuşmalarında sık sık kullandığı bir ifade, güvenli liman. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok dikkat çekiyor. Bundan kastının ne olduğunu sorduk bir kez daha. Partinin kurucu kodlarına dönmesi olduğunu belirtti. Özellikle sık sık da ahlak vurgusu yaptı, ahlaki üstünlük vurgusu yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Kurucu kodlara mutlaka geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Tabii bir kurultay süreci başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Akıllardaki en büyük sorulardan bir tanesi, Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı? Bu konuları konuşmak için erken olduğunu belirtti ve bugüne kadar kendisinin hiçbir zaman ben adayım demediğini bir kez daha söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Delegeye burada işaret etti. Delege tarafından aday gösterildiğini söyledi, ancak şunu da söyledi: partimizin duayenleri var, ortak akıl üretme kapasitesi vardır dedi. Oturur konuşuruz ifadesini kullandı. Yine genel başkan olmak isteyen başka arkadaşlarımız var, onlara saygı duyuyorum dedi. Ve İstanbul İl Başkanı tedbir kararının kalkmasıyla birlikte Gürsel Tekin'in görev süresi sona ermişti. Burada atama ne zaman olacak, kim atanacak diye merak ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bir isim vermedi, ancak yeni İstanbul İl Başkanı'na yaklaşık bir ay önce bu yeni başkanla ilgili MYK'da karar aldıklarını söyledi. MYK'da karar çıktı fakat mahkeme kararı olduğu için açıklamadık ifadesini kullandı. Akıllara gelen isimlerden bir tanesi Mehmet Ali Yüksel'di, eski Kağıthane ilçe başkanı. O mu diye sorduğumuzda ise isim yok dedi. Aslında kulis yansıyan bilgilere göre birkaç hafta önce de Mehmet Ali Yüksel'in isminin MYK'dan çıktığı, bir uzlaşı olduğu yönünde bazı haberler vardı. Resmi açıklama gelmese de MYK'da karar alındığı noktasında bazı bize ulaşan bilgiler söz konusuydu. Kılıçdaroğlu'nda verdiği tarih buna yakın diyebiliriz. Dolayısıyla akıllara gelen isim Mehmet Ali Yüksel. Bir kez daha belirtelim, yeni İstanbul İl Başkanlığı için yaklaşık bir ay önce MYK'da karar aldıklarını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Mehmet Ali Yüksel işaret edildi diyebiliriz. Yeni anayasa tartışmalarına da kısmen girdi CHP lideri. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullandı. Toparlayacak olursak eğer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampında artık yavaş yavaş sona gelindi. Kemal Kılıçdaroğlu basına kapalı bölümde şu an milletvekillerine hitap ediyor. Bu sabah saatlerinde de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Dikkat çeken mesajları vardı dediğim gibi. Kısaca özetlemek gerekirse Mansur Yavaş'ın istifası bunlardan bir tanesiydi. Kimseyi zorla CHP üye yapmadık.

0: zorla CHP'den de atmadık ifadesi kullandı. Dış politikada son dönemde özellikle önemli adımlar atıldığını belirtti ve olumlu adımlar da olduğunu kaydetti. Özellikle Libya ile yapılan anlaşmaya dikkat çekti. Söz konusu anlaşmanın hem Ege hem de Akdeniz'i Türkiye'nin önemli haklara sahip olması önünü açacağını kaydetti ve İstanbul İl Başkanlığı için de yaklaşık bir önce MK'dan karar çıktığını kaydetti. Kulislere yansıyan bilgiler bu ismin Mehmet Ali Yüksel olduğu yönünde Kübra Nur.
1: Pekala Mahir, merak edilen pek çok soruyu sormuşsunuz. Hakikaten önemli manşetler var efendim. Bu ifadeleri de muhtemelen konuşmayı sürdüreceğiz önümüzdeki günlerde de. Şimdi soru şu, yeni partinin ismi değişecek mi? Yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Şimdi gözler artık 29 Eylül'de Yüksek Mahkeme itirazı Salı günü genel kurul toplantısında ele alacak.
2: Yeni parti ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de yapılacak toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi. Partinin isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
1: Ve Türkiye'nin gündeminde olan o mesele fon soruşturması. Gelin bir kez daha Gizem Türemen'e dönelim. Çünkü neredeyse her saat yeni bir gelişme yaşanıyor. Bugün neler oldu Gizem özellikle fon soruşturması ile ilgili?
3: Tera yöneticileri iki şüpheli hakkında aslında başta yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıyordu. Ancak dün haklarında yakalama kararı çıkartıldı ve bu sabah saatleri itibariyle peş peşe iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı haberleriyle son dakika olarak karşınızdaydık. Peki kim o isimler? Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. Ta ki düne kadar sadece yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanırken yakalama kararının çıkarılmasının ardından iki şüpheli de gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri an itibariyle devam ediyor. Dosyadaki tutuklu sayısı dün yaşanan tutuklama gelişmeleriyle beraber 51'e yükseldi. Şu ana dek 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yurt dışı çıkış yasağı her geçen gün artıyor. Farklı tedbirler uygulanıyor. Çünkü bir yandan sermaye piyasalarıyla alakalı piyasa dolandırıcılığı suçu aslında gündemdeyken onun mali boyutunda suçtan elde edilen geliri aklama yönünde ve terörizmin finansmanı yönünde elbette iddialar var. Onun o anlamda devam ediyor. Dosya derinleşmeye de devam ediyor. Şu an için 12 firari var dosyada. Onların yakalanmasına yönelik bir yandan çalışmalar sürüyor. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fondaki fonun kurulduğu tarihten tasfiye edildiği tarihe kadar hem para giriş çıkışları hem de yatırımcıların bilgilerine dair tamamının elde edilmesi ve incelenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Hangi 7 fondan bahsediyoruz? Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buz Yatırım, A1 Kapital Menkul, Atlas ve Pardus Menkul isimleri şu anda gündemde. 7 portföy hakkında tamamı incelenecek. Ne incelenecek? Özellikle son 3 ay mercek altına alınacak. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yatırımcı hareketleri ve para trafiğine bakılacak. Alım satım işlemlerinin TL karşılığındaki meblağlardan tutarlara, kalan bakiyelere bakılacak. Bunun dışında tamamı savcılık tarafından talep edildi bu bilgilerin. Bir taraftan da fonlarda gerçekleşen hem çıkış adetleri yani aynı anda toplu şekilde çıkışların tespiti yönünden hem de bunların zamanlaması dikkate alınacak. Soruşturma dosyasına girerek incelenecek bu 7 fondaki hareketlilik. Bir yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmadaki her geçen gün yeni bilgileri de açıklıyor. O en son yaptığı açıklama 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan para çıkışları en yüksek olmak üzere, en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini açıkladı ve bu inceleme sonrası bazı tedbirler de alındı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli tedbirler uygulanıyor. 455 bini aşkın yatırımcı var toplamda tasfiye edilen fonlarda. Gelişmeler oluyor. Ahmet Korkmaz'la beraber takip edeceğiz. Hepsini aktaracağız.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Gizem Türemen son bilgileri aktardı. Şimdi aynı konuyla devam edelim. Çünkü fon kriziyle ilgili AK Parti'den de açıklamalar var. Olayın aydınlatılması için sürecin kararlılıkla yürütüldüğüne yönelik açıklamalar geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sürecin titiz bir şekilde takip edildiğini vurguladı. Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesini kullandı.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon kriziyle ilgili gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu sunulduğunda hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimat verdi dedi.
4: İlk andan itibaren ekonomiye zarar vermemesi için çalışıyoruz. Sorunu önemsizleştirmeden daha ilk andan itibaren ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu sunulduğunda hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimat verdi. Burada alınması gereken tedbir neyse alınacak. Sorumlu kim varsa hesabı sorulacak. Bu kadar net, bu kadar berrak.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sürecin titiz bir şekilde takip edildiğini vurguladı. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak dedi.
5: Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır.
2: Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir mesajı verdi. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna dikkat çekti.
5: Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'in Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet aldığı iddia edilmişti.
2: Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet aldığına yönelik yazışmalar belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda yazışmalarda şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirlenen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılmaması üzerine paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü.
6: Bu halkı aldatmaya çalışan
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller

0: Neticesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
1: ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattıkları savaşın ilk gününde efendim. Hatırlarsınız eski dini lider Ali Hamaney'i hedef almıştı ilk gün. Uzmanlar meclisi üyesi oğlu Müçteba Hamaney'in o saldırıdan nasıl kurtulduğuna dair ayrıntıları paylaştı.
0: İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Muhsin Aydari, dini lider Müçteba Hamaney'in yaralandığı güne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamaney'in yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını, daha sonra kaldırıldığı hastanenin de bombalandığını söyledi. Uzmanlar Meclisi üyesi Aydari, dini lider Müçteba Hamaney'in 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında yaşananları anlattı. El Arabi kanalına konuşan Aydari, Müçteba Hamaney'in İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını bildirdi. Enkazdan çıkarılan Müçteba Hamaney'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ancak Hamaney hastanede de hedef alınmayı sürdürdü. Haydari, Hamaney'in olması muhtemel 3 hastanenin de füze saldırılarında hedef alındığını dile getirdi. Müçteba Hamaney bombalanan 3. hastanenin enkazından da kurtarıldı. Haydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Ülkeyi yönetme kapasitesiyle fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getirdi. Haydari, bunun üzerine hiçbir kurum ve kuruluşta istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hedef alınarak öldürülmüştü. Saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney de saldırıda yaralanmıştı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ilişkin uzun süredir görüntü ya da fotoğraf paylaşılmıyor.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmuştu efendim. Washington'dan bu plana olumsuz yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Amerikan tarafına güvenimiz yok. Hangi temelde anlaşmaya varabileceğini bilmiyoruz dedi. Müzakerelerin geleceği yeniden çıkmaza girdi.
0: İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu plana ABD olumsuz yanıt verdi. Tahran'dan hangi temelde anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz açıklaması geldi. İran belirli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. ABD Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ABD ile müzakerelere güvenmiyoruz dedi.
2: Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz. Ancak liderlerimizi ve çocuklarımızı öldüren ABD'nin verdiği sözleri tutacağına nasıl inanabiliriz? Bizi aşağılanmış bir konumda müzakere etmeye zorluyorlar. Biz ölürüz ama aşağılanmaya asla boyun eğmeyiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı da Trump'ın teklife ilişkin ilk tepkisini aldıklarını belirterek, ancak henüz arabulucular üzerinden resmi bir cevap almadık dedi. İran'ın ABD'nin nihai tutumunun arabulucular tarafından kendisine iletilmesini beklediğini ve bu doğrultuda karar alacağını söyledi. Pezeşkian, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demiş, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü. İran'ın sunduğu plan, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
1: Efendim bu görüntü Tayland'dan şiddetli yağışların etkisi sürüyor. Başkent Bangkok'ta su çekilmeye başladı. Bunun üzerine evlerinde mahsur kalanlar ihtiyaçlarını gidermek için marketlere akın etti.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'u vuran selin ardından su çekilmeye başladı. Vatandaşlar bunu fırsat bilerek alışveriş yapmaya akın etti. Bangkok'u vuran seller hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başkent afet bölgesi ilan edilirken bazı evler, yollar ve araçlar su altında kaldı. 48 saatte 30 santimetre yağmur düşen başkentte vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktı. Bazıları beline kadar gelen suyun içinde yürüdü. Bazıları ise sel sularına teslim olan sokaklarda botlara binmek zorunda kaldı. Bangkoklular evlerinde hala mahsur kalanlar olduğunu belirtiyor.
3: Şu anda evimde bel hizasında su var. 80 yaşındaki yan komşularım aşağıya inemiyor, onlara nasıl yardım edebilirim bilmiyorum.
0: Bölge sakinleri felaket nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını da dile getirdi.
4: Sular birden yükseldi, bu yüzden insanlar hazırlık yapamadı. Motokuryelik yapıyorum, o yüzden gelirim kesildi. Şimdi bir şeyler alıp satmak için markete gittim.
0: Yetkililer selden etkilenenler için 233 geçici barınak kurulduğunu duyurdu. 4000'den fazla felaketsizinin bu tesislere alındığı ifade edildi. Tayland yetkilileri yağmurun etkisini azaltmaya başladığını duyurdu. Şehrin taşan su kanallarının boşaltılması işlemlerinin de devam ettiğini kaydetti. Bangkok'ta yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Efendim bu dilimde taklit tahşiş ürünleri konuşacağız. Çünkü son olarak 53 yeni ürün eklendi listeye. Konuğumuz gıda güvenliği analisti Nurten Sırma. Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
1: Şöyle bir 53 ürüne baktık. Vallahi neler yok ki. Kıyma var, zayıflama çayı var, zeytinyağı, süzme çiçek balığı, köfte, lahmacun, pide, baharat. Uzayıp gidiyor. Evet. Şöyle bize tek tek anlatsanız. Mesela kıymada nasıl bir usulsüzlük oluyormuş?
5: Şimdi kıymada yakalanan hileler ikiye ayrılıyor. Bakanlık da ikiye ayırıyor. Sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olanları, onlar biraz daha yüz kızartıcı, onları ayrı listeye alıyor. Diğerleri de maddi değer, yani maddi kazanç elde etmek adına mali değerini düşürecek uygunsuzluklar. Ama günün sonunda hepsi sahtecilik. Şimdi bazı kıymalarda, hatta ben size sayayım, bir kasapta yakalanan çiğ kıymanın içerisine tek tırnaklı hayvan eti yakalamış bakanlık. Tek tırnaklı hayvan eti, at eti. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki Türkiye'de atlar nerede? İşte köylerde. Ne bileyim, fayton çeken olabilir veya sokaktaki işte çeşitli yerlerde görüyoruz. Ama bu hayvanların ülkemizde gıda zincirine girecek şekilde kesilmesi yasak.
1: Evet.
5: Şimdi bana yazıyorlar, diyorlar ki at eti yenen ülkeler var. Neyi abarttınız bu kadar? Bir saniye. Şimdi Orta Asya'da at etinin yenildiği ülkeler var. Hatta İtalya ve Fransa'nın işte kuzeyinde belli bölgelerde, ama onlar kasaplık attır. Evet. Veteriner hekim muayenesinden geçer, kullandığı ilaçlar belirlidir.
1: Tabii canım, burada usulsüz gıda, bir biçimde kesip işin içinde,
5: yani hayvanları bırakın da eceliyle ölsün ya, evet. Binek hayvan yani. Demek ki birileri bunları topluyor. Birileri kayıt dışı depolarda kesiyor.
1: Bu kıyma ile ilgili yeni bir gelişme de yaşanmıştı, öyle değil mi? Yani artık kıyma çekilmiş bir hazır biçimde bulunmayacak, hazır tabii. Kıyma alamayacağız. Oradaki yeni gelişme neydi?
5: Yani yeni gelişme şuydu. Şimdi eğer üzerinde bir firmanın adı varsa, işletme onay numarası varsa, yani kaydı kuydu varsa hazır kıyma, tamam. Ama şimdi adam bir köpük tabağı koymuş, üstüne streç çekmiş, hazır kıyma. Ben sorarım. Bu et nereden geliyor? Gözümle çektirdim, et başka. Benim önerim, kasapta veya markette gidip gözünüzle seçin. Aynı hayvanın tek parçasına ait etleri çektiğin zaman onun görüntüsünde bile. Şimdi bir kıymada iki renk var. Bir beyaz yağdan gelen, bir de kırmızı olan taraf, o da etten gelen. Renk bütünlüğü ararım ben mesela. Çok karışık kırmızı tonlar beni rahatsız eder.
1: Doğrusu eti bakan, göreceğiz. Şu eti istiyorum, şunu çektirmek öyle istiyorum olacak.
5: Üzerinde herhangi bir etiket bilgisi olmayan kıymayı almayın lütfen. Fiyat ucuz diye. İşte efendim sözlü vaatle biz çok gıda satın alıyoruz. Şimdi kıymada yakalanan at etini, işte bakanlık bunu da duyurdu. Buradan da bizi izleyenlere lütfen şunu söyleyelim. Aslında en iyi denetçi tüketicinin kendisi. Onun için bazı yerlerde, yerleşim yerlerinden uzak kaçak depolar görüyorsanız, ki çoğu da esnafın ve vatandaşın dikkatiyle yakalanıyor. Nereye bağlıysa bölgeniz, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, Ali 174 gıda ihbar hattı veya CİMER, aynı sonucu alırsınız. Dolayısıyla bu kaçak hayvanlar kayıt dışıdır. Hele ki halk sağlığını tehdit eder, lütfen bununla ilgili ihbarlarınızı yapın.
1: Alo 174'ü mü arayacağız?
5: Alo 174 olabilir. Peki. Veya işte emniyet müdürlüğü olabilir. Çünkü burada kayıt dışını konuşuyoruz. Şunu söyleyeceğim size. Bir at eti bir köfteye karıştırılmışsa ve onu vatandaş yemişse hemen bugün hastalanmıyor, biliyor musunuz? Trichinella denilen bir parazit var. Yemeği yedin, 20 gün sonra larvası kuluçka döneminden sonra ortaya çıkıyor. Göz kapaklarında şişlik, kaslarda şişkinlik, ateş. Yani son gün yediğiniz yemeğe bağlamayın bu tür zehirlenme durumlarını. Geçmişe yediğiniz yemeklerde de olabilir.
1: Peki devam edelim. Mesela zayıflama çayı da tespit edilmiş yine. Zeytinyağında da usulsüzlük tespit evet. edilmiş. Hangisine özellikle dikkat çekmek istersiniz? Bu 53 üründe sizin dikkatinizi en çok ne çekti?
5: Benim bu listelerde en fazla dikkatimi çeken, yani basında da çok üzerinde durulmadı ama gıda takviyeleri ve zayıflama çayları şimdi müthiş bir pazar. Hepimiz evinde var ya, işte kutusunu açıyorsun, gıda takviyesi kullanıyorsun vesaire ihtiyaca göre. Hızlı etki etsin diye yasak olmasına rağmen içerisine ilaç etken maddesi konuluyor. Zayıflama çayı, sibutramin yasak, içerisine tespit edilen. Efendim enerji arttıran kahveler, detoks çayları.
1: Ne var içinde?
5: Yani usulüne göre yapıyorsan sorun yok. Ama usulüne göre yapmıyorsan niye bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Kulaktan kulağa duyulsun. Efendim bir çay içtim, müthiş enerjik yaptı, kilo verdim, iştahım kesildi. İşte enerjik olduk. Bir de şu var, ilaç kullanmak istemeyen, cinsel sağlık sorunları olan bazı tüketicilere bir pazar açıldı. Şöyle bir pazar, afrodizyak etkili bir iki bitkiyi öne koyuyorlar. Epimedium, çakşırotu, ginseng. Tamam, bunları koydun. Arkaya neyi sakladın? Sildenafil, tadalafil. Bunlar ilaç etken maddesi. İşte erektil disfonksiyon problemi olan kişilerin kullandığı ilaçlardaki etken maddeyi almış, kahvenin içine koymuş, macuna koymuş, çayın içine koymuş.
1: Ne
5: yasak
1: yapacağız o zaman?
5: Yasak.
1: Nasıl anlayacağız? Bitki çayı alırken
5: neden bunlara
1: neye dikkat
5: riskli
1: edeceğiz?
5: Dedim biliyor musunuz? Kalp ilaçları kullanan bazı kişiler. Bu macunların içerisinde ilaç etken maddesi olduğunu bilmiyorsa çok hızlı tansiyon düşüklüğünden dolayı çok ciddi sağlık sorunları yaşarlar. Dünyada yapılan çalışmalarda ölümcül vakaların yaşandığı raporlanmıştır. Onun için lütfen güvenli olmayan ürünleri almayın bir. Bir de aldınız, müthiş bir hızlı etki gördünüz. Yani şöyle, kalp atış hızın ya olağan dışı arttı. Veya yüzünde kızarıklıklar, bir ateş basması, bir tuhaflık varsa lütfen Alo 174 gıda ihbaratına bildirin. Hiçbir gıda ve gıda takviyesi mucize değildir. Bu kadar hızlı etki etmesi beklenmez. Yakalanan örneklerde bana en riskli gören bu taraf. Onu söyleyebilirim. Çünkü üç şey üzerine yoğunlaşıyorlar. Enerji arttırır, zinde yapar, cinsel sağlık sorunlarınızı çözer, kilo verdirir. Vaatle geliyor.
1: Bunları
5: çünkü
1: tespit ettikten sonra topluyor, öyle değil mi? Nasıl
5: piyasadan
1: oluyor?
5: Topluyor. Halk sağlığını tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyor savcılıklara. Ve idari para cezaları, aslında cezalar çok fazla. Şimdi burada gördüğümüz örneklerde elbette ki gıdada denetim sayısı artsa ne kadar iyi, ama temelde sorun şu. Bir ahlak çöküntüsüdür. Evet. Bence bunların sayısının artması, yani meseleye öyle bakmak lazım.
1: Zeytinyağı için diye peki bize ne satıyorlar? Şimdi arkadaşlarımız da öyle bir soru mesela ekrana getiriyor.
5: Zeytinyağını biz niye alıyoruz? Ya da niye yüksek para veriyorsun? Şimdi bunlar
1: çok sağlıklı
5: pahalı
1: diye.
5: Elbette öyle. Sağlık etkileri bakımından. Şimdi zeytinyağı Allah'ın mucizesi. Çok net. İçinde fenolik bileşikler var. Müthiş derecede. Üzerine yapılan çalışmalar iyi kalitede bir zeytinyağının kardiyovasküler hastalıkları destekler nitelikte faydası var. Tamam. Bir de lezzeti var değil mi? Salatalar, zeytinyağlar ama iyi kalitede. Şimdi bunların sınıfları var vatandaşın. İşte takip etmeye çalıştığı, işte 0,8 asitliğin altında, hatta düşük dizem diye satılır. Fakat zeytinyağının kaliteleri var. Şimdi bir de maliyeti düşürmek adına, haksız kazanç elde etmek adına burada da sahtecilik yapan bir takım adamlar var. Dünyada aslında en fazla sahtecilik yapılan ürünlerin başında geliyor. Ne yapıyorlar mesela? Zeytinyağı aslında bir meyve suyudur. Zeytin bir meyvedir. Meyvenin suyunu siz ya salataları ya zeytinyağları koyuyorsunuz. Adamlar tamamını size vermek istemiyor. Diyor ki içinden birazını kendime saklarım. Eksik olan kısmı şunuyla tamamlıyorlar. Tohum yağları. Ne demek? Eline ne geçiyorsa, o dönem ne ucuzsa. Mısır yağı, ayçiçek yağı, kanola yağı, aspir yağı, pamuk yağı, ne varsa o dönem bir karışım yapıyor. İçerisine ilave ediyor. Şimdi bize soruyorlar, diyorlar ki gözle anlayabilir miyiz? Koklayarak, tadarak %100 anlamak imkansız. Lakin bazı zeytinyağı tadım eksperleri var. Tabii tadından, kokusundan, lezzetinden çeşitli göstergeler olur ama tamamı laboratuvar koşullarında kromatografi ile anlaşılabilir. Çünkü farklı bir yağ katıyor içerisine. Onun için çeşitli testler yapılıyor. İşte buzdolabına koydum, dondu. Dışarıda donmadı, donan gerçek zeytinyağı. Dışarıdaki de gerçek, donmayan da.
1: Böyle bir tespit.
5: Yani müthiş sıralamaları, farklılıkları
1: Pekala.
5: Var yani.
1: Bu arada son olarak güvenli gıda değil mi? tarımorman.gov.tr bu adrese evet. girelim efendim. Hepsini göreceğiz o listede, öyle değil mi?
5: Düzenli takip edin vatandaşın bilgilenmesi için.
1: Çok
5: yayılan.
1: Teşekkür ederiz Hatun Hanım. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Efendim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik an itibariyle konuşuyor, dinleyelim.
6: Arkadaşlarımız diğer görevler.

ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımızla hasbihal ederek büyük Türkiye yüzyılı buluşmasını İstanbul zemininde gerçekleştirmiş olacağız. Şu an itibariyle bütün arkadaşlarımız sahada, İstanbul'un bütün ilçelerinde bu çalışmalar yapılıyor. Her bir ilçede, sadece bir merkezde yapılmıyor. Bahsettiğim arkadaşlarımız, milletvekillerimiz ve diğer görevli arkadaşlarımızın her biri ilçelerin değişik bölümlerine de yayılarak gerçekleştiriyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardır. AK Parti'yi millet kurdu, tabelasını biz astık deriz. Dolayısıyla burası milletin partisidir. İl başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız milletin evidir. Burası her bir vatandaşımıza, özellikle vurguluyorum, hangi partiden olursa olsun ve hangi partiye oy verirse versin, bizim il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız, belediye başkanlıklarımız onların evidir. Her zaman onları misafir ederiz, her zaman onlarla hasbihal ederiz. Bütün teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Ana kademimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız 7 gün 24 saat esasına göre Cumhurbaşkanımızın particiliğin esası teşkilatçılıktır düsturu doğrultusunda son derece dinamik çalışmalar yapıyor. Biraz evvel arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bu sohbet neticesinde de yine burada da görüyoruz. Genel merkezimizde de görüyoruz. Bakanlar kurulumuzda da, bütün ilçelerimizde de görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti bir Türkiye ve dünya markası olacağı dediği zaman ilk başlarda bu anlaşılmamıştı. Fakat bugün AK Parti bir Türkiye markası oldu. Zaten aşikar tartışma götürmez. Dünya markası oldu da tartışma götürmez. Bu tip teşkilat ziyaretlerimizde özellikle kadın kollarından, gençlik kollarından yetişen genç arkadaşlarımızın bugün ana kademede partinin üst düzey birimlerinde görev alması da AK Parti'nin nasıl bir siyaset okulu olduğunu, hem siyaset adamı yetiştiren hem devlet adamı yetiştiren ne kadar büyük bir misyona sahip olduğunu bir kere daha göstermektedir. Bunu bu ilçemizde de, başka ilçelerimizde de müşahede ediyoruz. Tabii dünya siyasetinin gündemi, Türkiye siyasetinin gündemi, Cumhurbaşkanımızın bütün açıklamalarını merkeze alan, o doğrultuda şekillenen pek çok boyutta ilerliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Ve bir kere daha görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bir kere daha dünya siyaset sahnesinde ve dünyanın onurlu, haysiyetli insanların yaşadığı bütün başkentlerde, sokaklarda yankılandı. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın sadece bugünkü konuşmasıyla, bu zirvedeki konuşmasıyla ele alınacak bir şey değil. Yıllar evden beri katıldığı bütün toplantılarda Cumhurbaşkanımız iki tane temel mesajı çok güçlü bir şekilde verdi. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade eden dünya beşten büyüktür ifadesi. Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde hepimiz salondaydık. Salonda Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde bir sessizlik oldu. Ve buna yakın durma konusunda büyük bir tereddüt yaşadılar. Aslında kapalı kapılar ardında bunu ifade eden pek çok lider vardı. Ama bunu açıktan söyleyen tek kişi Cumhurbaşkanımız olduğu için bunun yanında durma konusunda tereddüt ettiler. Aradan bunca zaman geçti.
Ve bugün bakın Avrupa'dan dünyanın

Başka yerlerde Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok lider dünya beşten büyüktür ifadesine yakın ifadeler kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bir dünyayı dünyadaki kurallı düzeni temsil eden Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin veto insafına kalmamalıdır görüşünün ne kadar adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım olduğu net bir şekilde görülüyor. O sebeple bugün Birleşmiş Milletler reformu, dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir. Bir diğer hususu hatırlatmak isterim. Bugünlerde bu çok daha önemli. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın verdiği diğer bir güçlü mesaj vardı. O da konuşurken kürsüde yıllar içerisinde değişen İsrail haritasını göstererek bütün dünyaya soruyorum. İsrail'in sınırları neresidir? Diyordu Cumhurbaşkanımız. Ve gerçekten bu çok önemli bir konudur. Bugün Lübnan'ı Litani Nehri'ne kadar işgal eden, Suriye'de Hermon Dağı'nın ötesine geçerek Golan Tepelerini zaten işgal etmişti. İşgal çabalarını sürdüren, oradaki bir ayrılıkçı Dürzi lideri kışkırtarak daha fazla parça koparmak isteyen İsrail'in, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarından hemen sonra yaptığı açıklama olan Orta Doğu'daki haritaları değiştireceğiz, David koridorunu kuracağız, Arz-ı Mevud'u gerçekleştireceğiz gibisinden bir takım işgalci niyetlerini açıkça beyan etmesi gösterdi ki aslında bugün bölge barışının ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail'dir. Ve İsrail'deki Netanyahu yönetiminin soykırım şebekesidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bugün Netanyahu'nun orada konuşurken yalnızlaşması çok net bir tabloyu göstermektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler herkesin konuşabildiği yer olması gerekirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözünün orada ifade edilmesinin engellenmesi de Birleşmiş Milletler'in meşruiyet kaybı açısından altı çizilmesi gereken bir husustur. Burada şunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Netanyahu'nun konuşma yaparken elinde insanları öldürdükleri çağrı cihazıyla oraya çıkması karşısında tabii ki haklı tepkiler oldu. Silah olarak sivil araçları, sivil aletleri silah olarak kullandıkları için bununla çıkması kınandı. Buna karşılık biz de şunu dedik. Orada tabii asıl katliam silahı o çağrı cihazından çok Netanyahu'nun şahsiyetidir. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir. Esasında Birleşmiş Milletler'e sokulmaması gereken insanlık adına kurulmuş bir mahkemede sanık kürsüsünde katil ve soykırımcı olarak yargılanması gereken birisinin Sayın Cumhurbaşkanımız adına söyledikleri hezeyandan ibarettir. Ve bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değildir. Şimdi sorulması gereken soru şudur arkadaşlar. Pek çok lider İsrail eleştirdi. Neden bir dakika içerisinde hiçbir lidere cevap vermiyorlar da bir dakika içerisinde sadece Cumhurbaşkanımıza cevap veriyorlar? İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız İnsanlık İttifakı'nın en güçlü ve en güç sesidir. Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey bunların işlediği suçlar bakımından
en temel hukuk

hukuki ilkeleri barındıran bir iddianamedir. Bunlar Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında yüzlerine insanlık haysiyeti, insanlık değeri ve insanlık onuru adına okunmuş bir iddianameyi görüyorlar. Onun için bu kadar telaşla cevap veriyorlar. Onun için bu hezeyanlarla yaptıkları katliamları ve soykırıcılıkları örtbas edebileceklerini düşünüyorlar. Ama insanlık onuru, haysiyet, medeniyetin kazanımları mutlaka bunları yenecektir. Ve bugün geçmişte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir. Değerli arkadaşlar, burada net bir şeyin vurgulanması gerekir. Bütün bu tablo içerisinde Birleşmiş Milletler kurallı düzenin temsilcisi olacaksa, kurallı düzen adına inisiyatif oluşturan bir etkisi olacaksa, bu ancak Cumhurbaşkanımızın bu son konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği ilkelerin hayata geçmesiyle olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. Aksi takdirde bu sembolizmin ötesine geçmiş olan bu gerçek Birleşmiş Milletler'i yok edecektir. Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir. Her geçen gün daha fazla göstermektedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, bu duruşu ve bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de dünyada tarihin doğru tarafında durmak bakımından, bu büyük imtihanları vermek bakımından kendimizi son derece şanslı, doğru yerde duran, tarihin doğru tarafında duran, böyle bir lidere sahip olmakla gurur duyan bir kadro olarak kabul ediyoruz. Türkiye'yi gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, gerek doğumuzda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı konusunda, gerek güneyimizdeki Gazze'deki soykırım konusunda, gerek Balkanlardaki bir takım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, öylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrail yetkililer tutuyorlar, salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağrıcağızlarla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesiyle insanlık arasında bir meseledir. Türkiye'de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir. Bir diğer konu şudur arkadaşlar, muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamalar yapmıştır.
İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iş gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbiriyle savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı adına Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çarpıcı, kapsamlı, net ve kararlı açıklamalar da bu doğrultudadır. Bir kere daha Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim Cumhur İttifakımızın diğer ortaklarından da benzer açıklamalar liderler tarafından yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi tarafından, Demokratik Sol Parti tarafından ve diğer Hüdapar tarafından ve diğer beraber yürüdüğümüz kadrolar tarafından her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün sabahleyin açıklama yaptık. Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar, herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Bir diğer konu şudur. Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz. Buradan bir takım linç kampanyalarıyla partimizin hedef alınması gibi bir takım yaklaşımlara da en net cevabı vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Temiz siyaset ve temiz toplum ve her alanda sistemin temiz tutulması AK Parti'nin varlık sebebi ve kuruluş felsefesidir. Bir diğer konu yine dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle, başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bu sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek hangi alanda olursa olsun. Aynı zamanda da bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Bizim
siyasetimizin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin

0: alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir. Şimdi muhalefetten gelen eleştirilere bakıyorsunuz. Daha bunlar meseleyi kendilerinin içinde bulunduğu duruma bir ayna tutmadan bizimle ilgili durumları değerlendirmeye kalkıyorlar. Onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Bugün aziz milletimizle İstanbul'un bütün ilçelerinde buluşacağız. Bu Eylül ayı programımızı bu şekilde tamamlayacağız. Milletin partisi olan AK Parti, milletin evi olan AK Parti, milletin adamı, milletin sevgilisi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bu çalışmaları bugün de İstanbul'umuzda, göz bebeğimiz olan İstanbul'da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım. Bak, buyurun lütfen.
1: Ağabeyler Mustafa Kadir Merçan, biraz önce sizlerle birlikteyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir fon soruşturması var. Benim kapsamlığına ismi geçen bir kişi vardı, Fatma Sayan Bakan. Dün sosyal medya hesabına yapmış olduğu açıklamada görevden atmayı istedi. Birinci soru, bu süreç nasıl ilerleyecek? İkinci sorum da AK Parti'nin kendi içerisinde bu soruşturma kapsamında bir disiplin kurulu veya bir disiplin soruşturması başlatması öngörülüyor.
0: Evet. Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Bu sadece bahsettiğim gibi belli bir partiye, belli bir şeye dönük değildir. Bizim buradaki yaklaşımımız ilkeseldir, sistemiktir. Partimizin programı açıktır. Partimizin tüzüğü açıktır. Aynı şekilde tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın talimatı nettir. Başka var mı? Buyurun lütfen.
2: Efendim, bu konu üzerinde yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylemleri oldu. Bunun hakkında düşüncelerinizi merak ediyoruz.
0: Yani şimdi yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in hayatta yapacağı en son iş demeyeceğim, hiç yapmayacağı iş Cumhurbaşkanımızı eleştirmek olmalı. Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Yani Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partiler, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar. Hatta Özgür Özel çıktı, kefilim bu arkadaşlar attı. Ama şimdi ortaya çıkan tablo milletimizin tamamının ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızı inciten bir tablo. Bütün bunlar Özgür Özel ve ekibinin yönetimi altında oldu. Şimdi çıkmış bugün onlara destek verenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da şimdi yeni partide olanlar ya da bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar AK Parti'ye hesap sormaya çalışıyor. Biz siyasi linç kampanyalarıyla mücadele etme konusunda son derece deneyimliyiz. Bütün bu yaptığımız tasarruflar onların siyasi linç kampanyalarının neticesi değil, tam tersine AK Parti'nin kendi ilke ve prensiplerinin dinamikleri neticesindedir. Biz onların tebliğ ettiği hiçbir şeyi tebelli etmiyoruz. Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler. Ondan sonra AK Parti'ye dönük söz söylesinler. Yani Türkiye'nin şu anda gerçekten önemli işleri var. Hiç uğraşılmayacak şey yeni partinin ne söylediğidir arkadaşlar. Hele de bu iradeyi bakın, iki günlük şu iradeye bakın. Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler. Sonrasında atılan adımlar. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla Adalet Bakanlığımızın en güçlü, en kapsamlı şekilde ortaya koyduğu adımlar. Denetim kurumları. Bütün bunlar devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın iradesinin tecellisi olan unsurlardır. Şimdi diyorlar ki işte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oldu diyorsunuz, yoksa harekete geçmeyecek misiniz? Tabii bunlar da devlet adamlığı nedir? Devlet nedir? Herhangi bir anlayış olmadığı için bunu da anlayamıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı devleti ve milleti temsil eden yegane makamdır. Cumhurbaşkanımız devletin ve milletin şahsi manevisini temsil eder. Ordularımızın başkomutanıdır. O yüksek iradenin bunu ortaya koymasının altını çiziyoruz. Onlar hala Kurultay Partisi olarak kendi dar kavramlar içerisinde meseleyi anlamaya çalışıyorlar. İşimize bakıyoruz. İlkelerimiz nettir. Yol haritamız nettir. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar nettir. Dolayısıyla temiz toplum, temiz siyaset ilkesini kararlılıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak korumaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim ilkelerini koruyacağız ve daha da güçlendireceğiz. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumlarını da titizlikle değerlendiriyoruz. Mağdur kimdir, mağdur olmayan kimdir? Bütün bu çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılacak. Ondan sonra onunla da ilgili bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak. Burada arkadaşlar hiç kimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milleti ekonomik bir takım şeylerle manipüle edemez. Herhangi bir şekilde milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez, buna müsaade etmeyiz. Tamam arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha saygılarımızı arz ediyoruz. Bugün İstanbul'umuzda bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Sıcak çaylar içip sıcak sohbetler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.
3: Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Pek çok farklı konuya da değindi. Özellikle fon soruşturmasına ilişkin de detayları paylaştı. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Devam edelim sıradaki haberimizle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor malum. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy'ün iki yöneticisi de gözaltına alındı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpener hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Başsavcılığın yakalama kararı verdiği Erdin Özel ve Emir Münir Sarpener İstanbul'da gözaltına alındı. İki şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fon soruşturmasında şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fon kayıtlarını istemişti. Fonlar da son 3 ayın çıkış trafiği mercek altında. Ve meclis 1 Ekim'de açılıyor. Genel kurulda yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla özel açılış oturumu düzenlenecek. Ardından akşam açılış resepsiyonu verilecek. Yeni yasama yılında meclisin gündemi oldukça yoğun.
4: 13. yargı paketi kapsamında nafaka düzenlemesi, infaz düzenlemesi, fon soruşturması gündem yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor.

0: Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra tatile girdi. 50 günlük ara sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak. Genel kuruldaki oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Aynı günün akşamı Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılışın ardından yasama mesaisi 6 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni dönemde meclisin gündemi oldukça yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemelerine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir etki analiz toplantısı yapılması planlanıyor. Toplantıda 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığı tespit edilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Ayrıca süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesine ilişkin düzenlemelerinde 13. yargı paketi kapsamında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Fon krizleriyle ilgili meclis araştırma önergeleri, dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara yasağı, sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulaması gibi düzenlemelerde mecliste ele alınacak konular arasında. Ve yeni anayasa çalışmaları. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması planlanıyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin ilçe başkanlıklarında yapılan ön seçimlere katılmayı bugün de sürdürdü. İlk durağı Balıkesir'in Karesi ilçesi oldu. Özel partililere seslendi.
2: Türkiye bu salonu görsün, bu coşkuyu görsün. Bunun adı yeni nesil siyasettir. Bunun adı doğrudan demokrasidir.
0: Partisinin ilçe başkanlıklarında yapılan ön seçimlerin önemine değindi. Yeni nesil siyaset hayatına geçiyoruz dedi.
2: Mahalle meclislerinde mahalleden başlayarak siyaset konuşacağız. Mahalleden başlayarak örgütlenecek, mahalleden başlayarak iktidar yürüyüşümüzü nasıl topluma anlatacağımızı tartışacağız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ön seçime katıldı. Biz yeniyiz mesajı verdi.
2: O geride kalmış siyasetin gündemine de, o geride kalmış siyasetin sözde savunucularına da yeni partiyi tartışma, yeni partiyle konuşma, sanki dengeymiş gibi var olma çabalarını geride bırakın. Biz yeniyiz, geride kalan geride kalsın.
0: Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık çağrısı yaptı.
2: Getir o sandığı, geç karşımıza, bu millet bu iktidarı değiştirmek istiyor. Kendine güveniyorsan hodri meydan. Çık karşımıza, kararı emekliler versin.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili mesajlar verdi. Şöyle söyledi. Kimseyi zorla CHP üye yapmadık, zorla da CHP'den atmadık. Kendi tercihidir, saygı göstermemiz gerekir dedi.
0: Kimseyi CHP'ye zorla üye yapmadık, kendi tercihi dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası ile ilgili mesajlar verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl etkinliklerinde Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim. Kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Zorla da Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık. Kendi tercihidir. Saygı göstermemiz gerekir. Kendisi de düşünmüştür. Yolunu seçmiştir.
0: Kılıçdaroğlu Bolu kampında gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gündeminde dış politikada hükümetin attığı adımlar da vardı. Libya ile yapılan anlaşma için ayrı bir parantez açtı.
3: Dış politikada eleştireceğimiz yönler de var. Evet, iyi adımlar atıldı diyeceğimiz adımlar da var. Türkiye'nin gücünü bölgede hissettirebilmesi elbette güzel. Suriye'de olayların sonlanması, Türkiye'nin oraya yatırım yapması. Öndeki en büyük engel PKK'ydı. Orada da büyük adımlar atıldı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. Erdoğan'ı eleştiririz. Ama Libya ile yapılan anlaşma önemli. Türkiye'nin hem Akdeniz hem Ege'de önemli haklara sahip olmasının önünü açtı.
0: Kılıçdaroğlu partide yaşanan süreçlere dair, parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor dedi. CHP'nin kurultay sürecine ilişkin bugünden bu konuları konuşmak için erken yorumu yapan Kılıçdaroğlu, partimizin duayenleri ortak akıl üretme kapasitesi vardır, oturur konuşuruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. CHP lideri isim vermedi ancak yeni İstanbul İl Başkanı'nın yaklaşık bir ay önce MYK'dan çıktığını paylaştı.
1: İstanbul bugün Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden birinin kutlamasına ev sahipliği yaptı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde gördüğünüz gibi donanmanın savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenledi. Geçit töreninin ardından TCG Salih Reis Dolmabahçe'de halkla buluştu.
0: Takvimler 27 Eylül 1538'i gösterdiğinde Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze açıklarında Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı. Bu zafer Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. Zaferin 488. yıl dönümünde İstanbul'da kutlamaların adresi Boğaz oldu.
4: Çok gurur verici, çok güzel bir şey. Çok sevinçliyim yani.
5: Duygulandınız mı?
4: Evet, çok duygulandım.
6: Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Canlı gözle görmek gerçekten resimlerden daha farklı hissettiriyor.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Gemiler Boğaz boyunca ilerlerken İstanbullular da töreni takip etti.
7: Güzel bir duygu. Denizci olarak ben de Preveze Deniz Zaferi'ni tüm halkımıza kutlu olmasını diliyorum. Eski denizci olaraktan burada gerçekten çok eski anılarımı da hatırladım.
8: Gemilerini görmek kıvanç veriyor. Büyük bir gururla izliyorum.
0: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerler önce Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Ardından da anıtın yer aldığı alanda gemileri selamladı.
5: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yalnızca gemiler Boğaz'dan geçiş düzenlemedi. Bunun yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bando takımı da karşılamada yer aldı.
0: Kutlamalar yalnızca Boğaz geçişiyle sınırlı olmadı. Aralarında İzmir, Mersin, Hatay'ın da yer aldığı 9 limanda donanma gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.
1: Efendim Muhammed Salah taşı, Muhammed Salah bankı, Muhammed Salah yaylası. Evet işte Trabzonspor'un ünlü oyuncusu, futbolcusu gündemde şu sıralarda. Özellikle yaylada çıkıp oturduğu bu taş büyük ilgi görünce o noktaya bir bank ve tabela konulmuştu. Her ikisinin de çalındığı iddia edildi.
9: Arkadaşlar Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
0: Oturduğu taşın yanına bank ve tabela yerleştirildi. Salah yaylası yazan tabela ve bank birkaç gün sonra iddiaya göre çalındı. Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtdere yaylasında bir taşın üzerine oturarak çektirdiği fotoğrafla başladı. Sosyal medyada büyük beğeni kazanan o fotoğraf sonrası taşa Salah taşı, yaylaya Salah yaylası dendi.
10: Şu an Salah'ın taşı için geldik. Görelim biz de dedik.
0: İlgi bir hayli fazla olunca belediye taşın dibine bank yerleştirdi. Yanına da Salah yaylası yazan tabela konuldu. Ancak o bank ve tabela birkaç gün sonra ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlarsa aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
9: Annemize babam yeni tabelayı tekrar yerine yerleştiriyorlar.
0: Salah'ın oturduğu yere yerleştirilen tabela ve bankı kim ya da kimler aldı? Bölgedeki vatandaşlar tabela ve bankı gören yakın bir yere kamera yerleştirmeye hazırlanıyor.
9: Yeni tabela mı yapacaksınız?
1: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek emekliliğinin ardından dünyayı bisikletiyle keşfetmeye başladı efendim. 40 ülke gezdi. Şimdi ise Evliya Çelebi'nin izinden giderek onun gezi rotaları tamamlamayı hedefliyor.
11: İstanbul'dan Portekiz'e, Kopenhag'dan İzmir'e, emekliliğinde dünyayı keşfetmeye karar verdi. Ama alışılmışın dışında bir yolla, bisikletinin üzerinde. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek'in bisiklet serüveni kızına bisiklet sürmeyi öğretirken başladı.
12: Yani 35 yaşında öğrendim kendi kızıma öğretirken ve bisikleti öğrendikten sonra bu kadar güzelmiş ki dedim yani hemen arabayı sattım bisiklete geçtim ve bisikletten de o günden sonra inmedim.
11: 6 yıl önce emekli oldu. Yıllardır hobi olarak bisiklet süren Sarı Çiçek, emekliliğinde dünyayı bisikletiyle keşfetmeye karar verdi. Yollarda pek çok zorlukla karşılaştı. Bir o kadar da unutulmaz anı biriktirdi.
13: Biz gidelim yine yolumuza.
12: Portekiz'e diye yola çıktım aslında ama Marsilya'da soyulunca geri dönmek zorunda kaldım. Bisikleti biraz uzağında bıraktım. Çeşme'de biriyle sohbet ederken bir döndüm, bisikletim yok. Kimliğim, pasaportum falan da gittim.
13: Marrakeş'e doğru son 70 kilometre.
12: Şimdi en çok zor da aslında İspanya ve Fas. O da sıcaklardan dolayı. Yani çok güzel ülkeler ama 40-45 derece sıcaklarda sürmek zorunda kalıyorsunuz yani. Bir kere de başıma hastanelik oldum yani. O da Romanya'da oldu tesadüf. 38 derece sıcaklıkta böyle uzun süre sürünce güneş çarptı.
11: Dünyanın farklı noktalarında Türk olduğunu öğrenenlerin de ilgisiyle karşılaştı.
12: Balkanlarda ve özellikle Orta Asya'da müthiş bir ilgi var. İran'da özellikle yani. İran'da ve Özbekistan'da. Yani sizi insanlar durduruyor. Diyor ki bir yerde yemek yiyelim diyor. Türk gördükleri zaman kardeş, dost falan böyle müthiş bir yaklaşımları var.
11: Bugüne kadar yaklaşık 40 ülkeye gitti. Her rota ona yeni bir hikaye kattı. Ancak bu uzun yolculuk henüz tamamlanmış değil. Daha gitmek istediği rotalar, keşfetmek istediği ülkeler ve pedal çevirmek istediği binlerce kilometre yol var.
12: Evliya Çelebi gerçekten yani Türklerin diyeyim yani ilk gezgini diyeyim, dünya çapında değer verilen bir gezgin ve 10 ciltlik bir kitabı var. Ben onun tamamını okudum. Ben de onun kitabını okuduktan sonra dedim ki bunun gezdiği rotayı gezeceğim. Şu anda %70'ini tamamladım. %30'luk bir kısmı kaldı. O atla dolaşmış. Ben de demir atla dolaşıyorum böyle.
1: Ve bu haberle birlikte haber bülteninin artık sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün tarihin en karanlık dosyalarından birini açıyoruz. Karim Deşencek'ten Zodyak katiline, Ted Bundy'den Ted Kaczynski'ye kadar tarihe damga vuran seri katilleri konuşacağız. Evet, isimleri farklı, yöntemleri farklı ama akıllardaki sorular aynı. Tüm bu cinayetleri neden işlediler? Ortak noktaları...

0: Neydi? Nasıl yakalandılar? Aklımızdaki tüm soruları konuklarımıza soracağız. Bugün benimle beraber stüdyoda Profesör Doktor Nevzat Alkan, adli tıp uzmanı. Hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ve psikiyatrist konuğumuz Doktor Sabri Yurdakul. Hoş geldiniz Sabri Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Sabri Bey, sizden bir izin istiyorum. Stüdyodan başlıyorum sorularıma. Teşekkürler. Hocam, ilk olarak şöyle başlayalım mı? Seri katil nedir? Onu birçok cinayet işlemiş insandan ayıran şey nedir? Yani seri katil demek için birine ne dememiz gerekli?
1: Seri katil diyen resmi tanıma bakınca aralıklı, yaklaşık bir ay arayla en az 3 kişiyi benzer metotla ya da benzer mantıkla öldürme şartı aranıyor. Bazen ülkemizde de hani birçok kişi öldürülebiliyor ya da kitlesel felaketler yaşanabiliyor ama onlar seri katil kıstasına girmiyor. Seri katilde bir mantık dizgesi var. Akıl hastalığı olmayacak ve karşılığında da işte benzer bir şekilde ya öç alma amacıyla ya başka sebeplerle cinayet işleyecek. Bunu da bir şekilde sürdürebilecek.
0: Bir akıl rahatsızlığı olmayacak dediniz.
1: Çünkü akıl hastalığı olursa zaten hani akıl hastalığı suç ilişkisi başka bir şey. Orada ceza ehliyeti Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de de mesela zaman zaman oluyor böyle. Şizofren birisi birisini öldürüyor ve sonra birkaç kişiyi daha öldürebilir. Mesela çivici katil vardır Türkiye'de, çok bilinen. Ben 1993'te işte adli tıpta asistanken onun muayenelerini de hatırlıyorum. O mesela çok insan öldürdü ama o bir seri katil değil, o bir paranoid şizofrendi. O nedenle akıl hastalığı olmayacak. Kişilik bozukluğu olabilir ama ceza ehliyeti onlar da tam zaten.
0: Psikolojik rahatsızlık mı diye soracaktım aslında ama bir yandan da Nevzat Hocam diyor ki biz bakıyoruz akıl hastalığı var mı yok mu bu tür vakalarda diye. Şimdi bu seri katillik doğuştan mı geliyor? Bir genetik yatkınlık var mı? Bir psikolojik rahatsızlık mı? Bu nasıl ele alınıyor?
2: Şöyle, şimdi aslında insan genleri arasında suça yönelik olarak özel bir gen bulunmuyor. Yani kişinin çocukluğunda şunları yapıyordu, işte hayvanlara eziyet ediyordu, arkadaşlarına kötü davranıyordu, onlara mobbing uyguluyordu, akran zorbalığı uyguluyordu, işte çok acımasızdı, asla empati duymuyordu şeklinde yetişmiş bir çocuğun illa böyle bir katil olması gerekmiyor. Tamam, suç potansiyelleri olabilir ama illa bunun böyle bir katil olmasını beklemiyoruz. Fakat genetik olarak gelen bu yapının üzerine eğer çocukluğunda şiddete uğramışsa, fiziksel ya da cinsel bir şiddete maruz kalmışsa, aile içerisinde dışlanmışsa, aile içinde problemler yaşadıysa, bunun ileriki yaşantısında böyle bir katile, seri katile dönüşme riski var. Ama çocukluğunda şu genlere bakalım, bu ileride katil olabilir. Minority Report diye bir film vardı. Önceden suçu tespit edip ona göre önlem alınacak ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Fakat genetik bir yatkınlık üzerine dış etkenler olunca bu olabiliyor ama her zaman genetik yatkınlık da gerekli değil. Herhangi bir insanda bir takım narsistik özelliklere, antisosyal, borderline özelliklere sahipse, ki bunlar genellikle kişilik özellikleri gençlik çağlarında başlıyor, daha önce çok fazla görmüyoruz, bu insanların da seri katile dönüşme riski var. Ama hocamın dediği gibi bir şizofreni, bir paranoyanın, paranoid kişinin işlediği suçları seri cinayetler olarak almak mümkün değil. Çünkü hastalık nedeniyle yapıyorlar bunu.
0: Anladım aslında ama bir baktığımızda profillerine bazı çocukluk döneminden ortak özellikler de görebiliyoruz diyorsunuz.
2: Evet.
0: Tamam, o zaman şöyle ortak özelliklerini bir de size sorayım hocam.
1: Şöyle netleştirelim. Yani hani dedi ki en az 3 cinayet, işte birer ay arayla, benzer metotlar, benzer mantıkla. Ama mesela hastaysa, her ay birini öldürüyorsa biz onu o kategoriye almıyoruz. Çünkü akıl hastalığı suç ilişkisi kategorisine giriyor. Hı hı. Farz edelim işte paranoid şizofreni hastası bu. Biz ona seri katil demiyoruz. Hasta diyoruz, cezaiyeti de yoktur şeklinde Türkiye'de düzenleme var. Bütün dünyada da benzer. Hı hı.
0: Şimdi ben de adli olarak ortak özelliklerini soracaktım size. İşte kimi bir iz bırakıyor, kendisinden bırakmak istiyor. Kimi işlediği cinayete dair belki bir şey saklamak istiyor. Böyle şeyler görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz vesaire. Burada siz adli vakalarda bu durumda ne gibi ortak özellikler görüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle diyelim. Mesela Türkiye'de hani adli vakalarda görüyor derken Türkiye'de pek bizim karşımıza çıkan olay tipi değil bu. Çünkü hı hı. birkaç nedeni var bunun. Bir, Türkiye gibi daha kapalı yani yoğun yaşayan, nüfusu yoğun yaşayan ülkelerde seri katillik pek ortaya çıkan şey değil. Bir, ikincisi tabii suçla mücadele metotları geliştikçe yakalanma hızı da arttığı için hı hı. iş seri katil kapsamına giremeyebiliyor. Ve Türkiye'de kolluk yani polis jandarma çok hızlı çalışıyor. Yani Türkiye'de adi olayların aydınlatılma hızı çok hızlı. Batı böyle değil. Hani o nedenle işte Amerika'da seri katiller çıkıyor derken Amerika Birleşik Devletleri'nin yapısına baktığımızda çok dağınıklar. Ve insanların arasında çok büyük mesafe var. Yani hani bir evde vefat etseniz en erken bir hafta 10 gün sonra anlaşılıyor vefat ettiğiniz. Öyle mesafeli olunca suçla mücadele de zor oluyor. Bir de orada tabii insanlar daha kompleks suçlar da işleyebildiği için daha devam ettirebiliyorlar. O nedenle örnekler oradan. Yoksa hani Türkiye'de de bu potansiyelde insan olmadığı için değil. Türkiye'de hem hızlı mücadele var, hemen yakalanıyorlar. Hem de işte bir sürü metot çıktı artık. İşte plaka tanıma sisteminden MOBESE kamerasına, parmak izinden DNA veri bankasına kadar her şey çıktığı için seri kısmına geçemiyor. Halbuki Türkiye'de de benzer mantıklı insanlar da var.
0: Bunun mesela Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden gittiğiniz için şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela orada yüksek bireysel silahlanma oranlarıyla ilgisi ya da bir toplumsal farklılıkla ilgisi de olabilir mi aynı şekilde?
1: Şöyle, şimdi bireysel silahlanma Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tartışılan bir konu ve hani okul saldırılarında birçok insan ölüyor vesaire hep de gündeme de geliyor. Hatta şu an Charlie Kirk diye biri öldürülmüştü. Hı hı. Halihazırdaki iktidarı çok destekleyen birisi. İşte bu şekilde hani yasa ama işte kötü niyetli kullanılan silahla öldürüldü diye onun iyi olduğunu da iddia eden Amerikan grupları var. Yani hani bireysel silahlanma çok iyi. Suç işleyeni etkisiz hale getirebiliyor vatandaş gibi yaklaşan da var. Ama orada bizim baktığımızda seri katiller daha ziyade ateş silah kullanmıyor. Başka metotlar da kullanıyor. Zehirlenme, ortadan kaldırıp yok etme gibi vesaire. O nedenle bireysel silahlanma seri katillik ilişkisi yok. İlişki dağınık yaşamalarında ve insanları kolay kolay takip edememekte. Çünkü biz mesela şu an Beyoğlu'ndayız, işte Taksim'deyiz. Ama Şişli'ye gitsek bizim buradan oraya gidişimiz adım adım izlenebiliyor. Hı hı. Ama orada öyle değil. Orada mesafeler çok uzak olduğu için yerleşim birimleri birbirinden uzak. İşlenen suçu aydınlatmak da kolay değil. Buna rağmen aydınlatabiliyorlar çünkü teknoloji gelişmiş vaziyette. İyi çalışıyor polisi, şerifi, federal soruşturması vesaire. Türkiye'de de daha kapalı olduğu için sistem çok daha hızlı çalışıyor tabii. Ve Türkiye'de bilgi alma konusunda da mahir emniyet ve polis sorguda birçok bilgiyi ele geçirebiliyor ve aydınlatabiliyorlar ve dediğim gibi seri kısmına pek geçemiyor.
0: Anladım hocam. Sabri hocam, o zaman bu sorunun bir de psikoloji boyutunu size sorayım. Yani işte dedik ya seri katillerin işte kimileri bir iz bırakmak istiyor ya da tanınmak istiyor ya da bazı eşyalar topluyor gibi, mesela bu bize psikolojik olarak ne anlatıyor?
2: Aslında deminki soru çok güzel bir soru. Niye Amerikan toplumunda fazla, bizim toplumumuzda daha az görüyoruz? Demin Nevzat Hocam çok güzel anlattı bu işin adli kısmı. Çok çabuk bu işe el koyabiliyoruz. Ama ben bu işin altında toplumsal yapının da önemli olduğunu düşünüyorum. Medyanın bu işe yaklaşımıyla. Çünkü bir seri katil hiç kimsenin duymadığı bir cinayeti çok işlemiyor. Bununla ilgili medyaya bir takım ipuçları veriyor, yakalanmadığı zaman bunu sürdürebiliyor. Bir ucundan bir şekilde o ruhsal yapısı bununla tatmin olabiliyor. Bu bizim ülkemizin toplumsal yapısıyla da ilişkili. Yani Amerikan toplumunun suça bakışı, suç karşısındaki tutumuyla biraz daha bizim yapımızın farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü işin ayrı bir bölümü de bu seri katiller arka arkaya işlemiyorlar bunu. Uzun bir süre geçebiliyor. Örneğin arabasının bagajında açtığı bir delikten insanları uzun namlulu tüfekle vuran bir tane Vietnam gazisi vardı. Seneler sürdü bunu bulmaları. Şimdi bir de suçun içerisinde hocam daha iyi bilir, bir mantık aranıyor. Şimdi mantık olmadığı zaman bunu çözmeleri de zorlaşıyor. Yani bu insanlar bir şekilde bu cinayetleri sadece adam öldürmek için de yapmıyorlar. Yani bu

0: onların duygusal dünyasında bir duyum yaratabiliyor. Yani ben yaptım bunu, bir grandiyozite yaratıyor. Diğer insanlara üstün oldu. Onların hayatları kadar önemli bir olayı ellerinde tuttuklarını düşünerek bunun getirdiği bir davranış var. Bu yüzden toplumun bakış açısının, bu konudaki yaklaşımlarının, toplumun altyapısının bu konuda önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim ülkemizde bu tamam, adli vakalar çok hızlı gidiyor, doğru. Ama bir de bizim toplumda bu suça bakış açımızın da bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam, o zaman örnekler üzerinden de gidelim. Programı açarken de söyledik. Tamam. İşte Karin Deşencek, Ted Bundy, Ted Kaczynski gibi profiller üzerinden hem konuşalım hem bugünle biraz tamam kıyaslayalım. Mesela Karin Deşencek'le başlarsak 1880'li evet yıllara dayanıyor kendisinin hikayesi. Evet. Nevzat Hocam, şimdi bugün olsa bulunur muydu bugünkü teknolojiyle, hemen biraz bundan da bahsedersek?
2: Kesinlikle bulunurdu, çünkü o zamanlar parmak izi yoktu. Kriminal laboratuvar yoktu. Yani ilk kriminal laboratuvar 1910'larda falan kuruldu. Artı DNA zaten bilinmiyordu. 1960'da çıktı. 84'te kişiselleştirilip adli amaçlı kullanılır oldu. Öyle olunca teknoloji yeterli değildi. Öyle olunca eski sofistike metotlarla çözmeye çalışıyorlardı. O ne olabilir? Tanık. Artı bırakılan işte diğer delillerin yorumlanması ve bu işi yapsa yapsa kim yapar gibi bir yaklaşım. Öyle olunca vakit alıyordu. Şimdi olsa hızlı bir şekilde çözülür. Bizde daha da hızlı çözülür. Yani gene söylüyorum, Türk polisi adi suçların aydınlatılmasında çok hızlı.
1: Yanlış hatırlamıyorsam 135 yıl sonra ilk defa 2020'de yine kim olabileceğine dair bir konu gündeme geliyor Karin Deşencek'in. Burada Sabri Hocam'a da şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tür durumlar hep medyanın dikkatini çekiyor. Hep bir takipteyiz, hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu medya acaba bu durumu daha da efsaneleştiriyor mu? Neden bu kadar takip ediliyor? Bunun psikolojik etkisi nedir? Bunu sorsam size.
0: Çok önemli. Bu gerçekten, insanlar medyadan çok etkileniyorlar. Ve özellikle medya, mesela bununla ilgili tarihte bir takım örnekler var. Genç Werther'in Acıları diye. İntihar eden bir gencin hayatını anlatan bir kitap yayınlandıktan sonra Avrupa'da intiharlar artıyor. Aynı şekilde medyanın gösterdiği şeyler ne kadar kötü gösterilirse göstersin, insanlar üzerinde merak uyandırıyor. Yani bu merakın bu tür buna yatkın olabilecek insanlar için cazibe faktörü olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir insanın yapabileceği bir şey değil. İnsan öldürmek korkunç bir ruhsal bir durum aslında. Herkes bunu yapamaz. Ama bu insanların bir takım kişilik düzeylerinde sapmaları varsa, travmaları varsa, bunlar medya tarafından ele alındığında onların bu meraklarını, bu yönelimlerini tetikleyici bir nitelik kazanıyor. O yüzden de özellikle dikkat edilen şey bunların çok fazla medyada yer almamasına gayret edilmesi. Maalesef medya bunları verdiği zaman başkalarının aklında yoksa bile bu onların akıllarına gelebiliyor. Yahut da bir davranış olasılığı varsa hayata geçmesi daha kolay oluyor.
1: Peki bir sorum daha olacak size. Bir sonraki grafikten soracağım. Bunu da Ted Bundy'den bahsetmiştim programı açarken.
0: Evet.
1: Hem onun yönetmenimden rica edeyim, geldi grafiği de ekrana. Şimdi şık, yakışıklı, genç, akıllı bir hukuk öğrencisi ve görünümünden şu imaj veriyor. Tabii ki insanlar konduramıyor böyle bir durumu, özellikle seri katilliği. Ted Bundy örneğini ele alırsak. 1974-78 yılları arasında etkin yılları, cinayet yöntemleri, genç kadınları kaçırma, cinsel saldırı, boğma, darp ederek öldürme ve 1970'lerde en az 30 kadını içeren bir cinayet serisi var. Sonra bunu itiraf ediyor ve hatta öldükten sonra beynini araştırmacılar inceliyorlar, bilim insanları bu suçları işlemesine sebep olan şey ne diye anlamaya çalışıyorlar. Burada size iki sorum olacak. Bir tanesi, böyle bir şey mümkün mü? Yani beyninden incelemelerle bunun nedenini bulmak mümkün müydü? İkincisi, biraz daha psikolojik yarattığı algı, yani işte şık, genç, yakışıklı bir hukuk öğrencisi, işte görünümüyle insanlara işte

güven veren ve hani böyle bir seri katillik kimseye ona konduramadığı bir profil var karşımızda. Hatta kendisi ses kayıtlarında şöyle diyor, ben normal biriyim dedi, değilim diyor ilk önce.

0: verdiğinde onun suç işlemeyeceğine inanıyorlar. Hatta bu yüzden sanıklar mahkemelere çıkarken güzel giyiniyorlar, temiz olmaya çalışıyorlar, iyi bir görünüm vermeye çalışıyorlar ve o davranışlarıyla bir güven kazanmaya çalışıyorlar. Tabii bu güven tabii ki onu yargılayan insanlar için çok önemli değil ama sokaktaki insanın algısını yönetmekte çok önemli. Bu temiz yüzlü deniyor. Temiz yüzlü ise kötülük etmez deniyor. Halbuki bebek yüzlü katil dediğimiz bir kavram var. Yani Nevzat Hocam'ın bu konuda bilmiyorum paylaşımda bulunmak ister mi ama her iyi yüzlü insan, her güler yüzlü insan iyi olacak diye bir şey yok. Ve bazen maalesef antisosyal insanlar diğer insanlara çok yakın davranarak, onları manipüle ederek, onların hayatlarına girerek çok büyük zararlar verebiliyorlar. Ve bu insanlar baktığımızda çok büyük bir kapasiteye sahipler. İnsanları etkileme kapasitesine sahipler. Ama bu yüzden de verdikleri zarar en az onları etkileme konusundaki gösterdikleri başarı kadar büyük bir başarı oluyor. İnsanları etkileyip onların hayatlarını zorlaştırabiliyorlar. Ted Bundy de gerçekten temiz yüzlü, insanların aşık olduğu, kadınların bir sürü mektuplar yazdığı bir katil ama upuzun bir süre onun bu kadar işgal etmesinin nedeni böyle bir insan bunları yapamaz ama yapabilir. Yani her hocam? İnsanın karanlık bir yüzü var. Bilmiyorum Nevzat Hocam bu konuda ne der?
1: Hemen soralım. Buyurun
2: tamamen
1: hocam.
2: Ben de aynı fikirdeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hani insanı giyimi karşılatır, kültürü ağırlatır diye bir söz var. Yani karşıdan baktığımızda hani bir otostop çeken insan içinde ya da otostop çekerken arabada alan da eli yüzü düzgün olup kılık kıyafetinin iyi olmasının yaratacağı intiba ayrı, derbeder görünümde olması ayrı. Öyle olunca hani görüntü aldatıcı haliyle ve daha kolay suç işlemesine de olanak veriyor. Hatta dendiği gibi cezaevinde düzinlerce mektup alıyor evlenme amaçlı vesaire. Hani bir dönem işte bir etki yaratıyor, hayranlık da uyandırıyor ama sonuçta onun kötü bir insan olduğunu ortadan kaldırmıyor.
1: Şu çok ilginç değil mi? Yani bana çok ilginç geliyor. Şimdi onlarca kadını öldürdüğünü bildiğiniz bir adama, yani bir hemcinsinizi öldürdüğünüzü bildiğiniz bir kişiye hayran olup mektup göndermek. Yani buradaki psikoloji hocam biraz bundan ürkmemiz gerekmiyor mu? Buna rağmen nasıl üzerine gidiyoruz? Oradaki bu bilinç durumu ne anlatıyor bize?
0: Şöyle söyleyeyim. Aslında insan her zaman doğru hareketlerde bulunmuyor, doğru hislerle de karşımıza çıkmayabiliyor. İnsanlardaki merak duygusu, onların bu şekilde öne çıkmış bir insana duygusal aktarım yapabilmelerini de sağlayabiliyor. Yani onlar ona bir cani gözüyle bakmıyorlar. Onlar orada toplumun önünde bir isim yapmış. Bu isim iyi ya da kötüye de bakmıyorlar ve katil oldukları belki hiç akıllarına almadıkları bir şey. Sadece onun ününe, ki bayağı bir ün kazanıyor, ismini duyuruyor, yakışıklı oluşu, insanları etkilemesi. Yani her şeyi kenara koyup onunla ilgili böyle bir duygusal aktarım yaşayabiliyorlar. Biz bunu görebiliyoruz. Hatta şimdi aslında bir başka konuyla çok ilişkili olan bir Stockholm sendromu diye bir şey var. Hı hı. İnsanın kendisine kötülük eden insanları daha çok sevdiği, yani onlara daha çok aktarım yaptığı. İlla insanlar iyileri sevmiyor. İnsanlar kendilerine maalesef ya da başkalarına kötülük eden insanlara da duygusal yaklaşım sağlayabiliyor. İnsanın böyle bir yapısı var. Yani ayın karanlık yüzü gibi insanın da böyle bir karanlık yüzü var ve bu da onunla ilgili diye düşünüyorum.
1: Buyurun hocam.
2: Ona birkaç şey eklemek isterim ben bu değerlendirmeye. Hani bir de materyalist ve kapitalist bir döneme geldik ya artık. Mesela hatırlarsınız Mehmet Ali Ağca da cezaevindeyken evlenmişti. Hı hı. Papayı öldürmeye çalışmıştı. Yani ülkemizde de zaman zaman böyle olaylar gözüküyor. Orada şuna bakmak lazım. Hani Türkiye'de de evlenme programlarında da görüyorduk. Eski üç karısını öldürmüş kişi cezaevinde değil dışarıda ve evlenmek istiyor ve kadınlar evleneyim diye arıyordu falan. Bu Türkiye'de yaşanmış olaylar. Hı hı. Şimdi burada hani hakikaten bu şekilde hayranlık duyduğu kısmı ayrı, o yorumlandı. Ama hani daha materyalist bakanlar var mı ki? Çünkü evlendiği zaman onun mirasçısı olacak ya. İşte Ted Bundy'yi biz hala

0: konuşuyoruz. Belki telif parası alıyorsa mirasçısına mı gidiyor falan.
1: Belgeseller, belki diziler,
0: onlar
1: filmler.
0: Onlar da belki vardır. Yani o kısmı hukuken bilmiyorum.
1: Evet. Ama gerçi onu, hocam o zaman belki böyle olacağını öngörmüşler miydi bilmiyorum ama.
0: Muhakkak ki. Çünkü düşünmüştür. Yani bazıları zaten yaşarken şöhret oluyor.
1: Doğru. Ve onlardan biriydi.
0: Yani yarın bir gün bununla ilgili hani bir sürü para gelecek, onları ben alayım falan diye belki böyle materyalist biraz baktım. Ama kapitalistin merkezi Amerika tabii. Öyle bakmış olabilirler.
1: Doğru, haklısınız. O da olabilir. Bir de şu örnek üzerinden de biraz sizle gidelim. Aileen Carol Vornos. Şimdi bir kadın seri katil, yine Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyanın en ünlü kadın seri katili olarak biliniyor. 1989-1990 yılları arasında etkin tabancayla vurarak öldürmüş kurbanlarını, 7 erkeği öldürüyor ve savunmasında meşru müdafaa diyor. Sonrasında Florida'da idam ediliyor. Şimdi burada merak ettiğimiz nokta, işte pek çok liste var, pek çok araştırma yaptık fakat kadın seri katillerle çok karşılaşmıyoruz. Acaba bunun nedeni ne olabilir?
0: Şöyle, suç işleyen cinslere baktığımızda kadınlar yine azınlıkta. Cezaevindeki kitleye baktığımızda kadınlar yine azınlıkta. Çünkü normal sosyal hayatın içinde daha ziyade erkekler var ve erkekler fiziken de daha kuvvetli. Öyle olunca hani suç işlemeleri de daha kolay. Hani cezaevi ve suç işleme erkekler zaten öncelikli. Suçu kadınlar daha az işliyor dersek seri katilde daha az çıkması mümkün.
1: Bir örnek daha üzerinden gidelim. Jeffrey Dahmer'a bakalım. Çünkü o da çok bilinen bir seri katil. 17 kişiyi öldürdü. Psikoloji literatüründe hayli incelenen vakalardan biriydi. 1978 ile 1991 yılları arasında. Yine boğma, darp, cinsel saldırı, hatta vücut parçalama var. Bu sonrasında yapılan incelemelerde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kurbanlarının parçalarını sakladığı, bir süre sonra bunları hatta yediği yönünde bir tespit de var. Şimdi Sabri hocama bir gidelim. Hocam bu herhalde apayrı bir psikoloji. Yani parça saklayıp sonrasında yemek. Yani bu diğer örneklerden de ayrılıyor. Söylediğim gibi çokça incelenmiş de psikoloji literatüründe kendisi. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ayrıca bir sorum daha olacak bu konuyla ilgili. Şimdi az önce yayının başında demiştik ki normalde hani akıl sağlığı durumuna bakılır. Ama Dahmer örneğinde şöyle bir durum var. İşte kendisine daha önce borderline kişilik bozukluğu ya da psikoz gibi teşhisler de konulmuş. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
2: Şimdi aslında şöyle, psikiyatri öyle bir şey ki sağlıklı insanla hasta insan arasında gri bir alan var. Yani bu aslında tıbbın birçok alanında var. Hasta deseniz hasta değil, akıllı deseniz akıllı değil. Yaptıklarına baktığınızda korkunç, tüyler ürpertici bir durum. Ama Dahmer'in geçmişine bakıldığında aile içerisinde çok ciddi sorunlar oldu, istismara uğradı, anneyle problemler yaşadı ve bütün bunların sonucunda da böyle bir yöne gittiği söyleniyor. Şimdi baktığımızda bu şekilde yaşayan birçok çocuk var, birçok istismara uğrayan çocuklar var. Onların hepsi böyle olmuyor. Böyle bir yapı daha ileride maalesef buna gitme olasılığı taşıyabiliyor. Yani o yüzden bu kişinin bir kişilik problemi olduğuna katılıyorum. Aslında borderline bir insan da bunları yapmaz. İnsanları öldürsün, onları parçalasın, saklasın, yesin. Yani baktığımızda kişilik bozukluğunda bile görmediğimiz bir durum var. Tabii burada işte insanın karanlık yüzü, ayın karanlık yüzü gibi diyorum, bir yönü ortaya çıkıyor, vahşi yapımız. Yani bizlerin, aslında hepimizin büyük bir suç potansiyeli var. Yani her insan koşullar karşısında bir canavara dönüşebiliyor. Bir Amerikalı profesörün lafı var, bana bir çocuk verin, ben size bir cani yetiştireyim diyor. İstenirse yapılabiliyor bu. İyi insan yaratmak zor da kötüye götürmek gerçekten daha kolay.
1: Yatkınlık daha mı çok var hocam?
2: Yani gerçekten, çünkü o insana eziyet edin, o insanı tecavüz edin, o insanı, hayatını mahvedin, size bir canavar çıkar. Hatta bununla ilgili çok güzel Köpekler diye bir film vardı. 60'lı yıllarda bir filmde bir fizik profesörü eşine tecavüz edildi.

0: alıyor eline tüfeği ve tek tek insanları gözüne kırpmadan gözünü öldürebiliyor. Yani bunun örnekleri sadece filmlerde değil, günlük hayatta da insanların karşı karşıya geldiği durumlarda dönüştüğü canavarı görebiliyoruz. O yüzden hepimizin böyle bir yönü var. İşte bu yön biraz da çocukluktan, hep diyoruz ya çocukluğa inelim, çocukluk gerçekten çok önemli. O yaşları hayat boyu yaşıyoruz. O zamanki travmalarımız, o zamanki anne babayla ilişkilerimiz, o zamanki şiddete uğrayışımız ileride bizi Dahmer örneğinde olduğu gibi bir canavara çevirebiliyor. Ve acıma duygusunu bir insandan alın, işte size tam bir canavar olur benim düşüncem.
1: Doğru, çok haklısınız. Şimdi siz şöyle söyleyince, filmler filmlere konu oluyor deyince, şöyle bir şey soracağım ben şimdi Nevzat Hocam. Hakikaten çok fazla filme, çok fazla diziye, işte hepimizin evindeki platformlarda artık bütün bu konuştuğumuz isimlerle ilgili bir dizi, bir belgesel, bir yapım mutlaka var. Ve bu ilgiyle de izleniyor bütün bunlar. Sürekli de yenileri çekiliyor. Şimdi bunların bu kadar izlenmesinin yanı sıra, tabii hocama da soracağım, Sabri hocama da, ama sizce yani bir katile sempati duyulmasına ya da bu isimlerin ünlü hale gelmesine yol açıyor mudur bu yapımlar, bu kadar takip edilmesi?
2: Şöyle de diyebiliriz, bu tür yayınları takip edenler sonra suç işliyor mu kısmını da tartışabiliriz. Hı hı.
1: Var mı? Kötü örnek oluyor mu diyorsunuz? Oluyor mudur?
2: Yani mesela sabahtan akşama kadar cinayet dizisi izleyen sonra katil oluyor mu? Öyle olsa ben herhalde katil olurdum. Çünkü gece gündüz hep böyle dosyalar okuyorum. Diziler izliyorum. Profesyonel alanım gereği takip ediyorum her şeyi. Mesela demin çok güzel dendi. Birkaç film dendi. Ben de Avare filmini öneririm. 1970'ler, 60'lar Hint filmi. İşte Çingeneler Kralı ve Hakimin Çocuklarının Değişimiyle ilgili. Hani nasıl suçlu ortaya çıkabiliyor. Bu güzel anlatan bir şey. Bir de demin Ayın Karanlık Yüzü dendi. İşte Pink Floyd'un da albümü var öyle, The Dark Side of the Moon diye. Yani sonuçta bu tür şeylere şöhret olunuyor diye ben katil olayım dendiği kanaatinde değilim ben. Hı hı. Ama sonuç itibariyle bu tür eylemleri yapanların bir şekilde başrole çıkması, bu herkeste var. Herkesin egosuna iyi geliyor. Yani bir şekilde beğenilmek, takip edilmek, belki kınanarak ama yine şöhretli olarak takip edilmek muhakkak besliyordur, ama hani ya ben işte şöhret olayım diye katil olduğu fikrinde değilim. Artı bu muhakkak o kişiler için besleyici bir şey. Artı bu tür şeylere çok muhatap olunca da suça yöneliniyor, ama ben o kanaatte değilim, çünkü öyle olsa bütün adli tıpçıların risk taşıması lazım.
1: Şimdi Sabri Hocam'a gideceğim. Gitmeden önce bir örnekle beraber gideyim. Ted Kaczynski örneğiyle beraber. O da yine tarihe damga vurmuş örneklerden bir tanesi. Ünlü bir seri katil olarak biliniyor aslında. Daha ziyade işte e-posta yoluyla işte üniversitelere gönderdiği, havalimanına gönderdiği bombalarla ve en sonunda 35 bin kelimelik bir manifesto yayınlayarak, eğer siz bu manifestoyu yayınlarsanız gazetelerde ben bu olayları durduracağım diyor. Aslında kendisi bir şey anlatmaya çalışıyor. Posta ve teknoloji karşıtı bir manifestoyla bir şey anlatmaya çalışıyor ve FBI tarihinin de en uzun soluklu soruşturmalarından biri sonucunda da yakalanıyor. 1978 ile 1995 yılları arasında. Yine Ted Kaczynski Amerika Birleşik Devletleri'nde çok konuşulan isimlerden bir tanesi. İşte Harvard mezunu, çok zeki, çok akıllı olarak da orada konuşuluyor çokça. Bir algı yarattığı algı da var yani. Sabri Hocam, o yarattığı algı üzerinden de soracağım size. Hem kişilik olarak etkisi, hem de mesela dediğimiz gibi Ted Kaczynski'nin de pek çok konu olduğu dizi var, belgesel var. Hatta ABD Başkanı Trump geçtiğimiz haftalarda benim amcamın öğrencisiydi Kaczynski gibi bir laf etmişti bir basın toplantısında. Ne dersiniz, bu tür takip etmek, bütün bunların bir sempati oluşması açısından, yani biraz az önce şey gibi konuştuk, örnek oluyor mu diye konuştuk, ama nasıl bir etkisi oluyor takip edenin psikolojisinde? Evet.
0: Şimdi ben Nevzat Hocam'a katılıyorum. Yani bir insan uygun koşullarda değilse ona istediğinizi seyrettirin, bir katil ortaya çıkmıyor. Hatta şimdi çocuklara biz tüfek alalım mı, tabanca alalım mı, erkek çocuklarına bunları alırsak işte onları şiddete yöneltiriz falan.
1: Doğru,
0: diyor aileler. Ben onlara diyorum ki Çok. Aslında ben

0: şunu söylüyorum. İyi bir aile ortamı veriyorsanız hiç korkmayın. Ama o ortamda sürekli şiddet varsa, birbirini yiyen bir ana baba, dayak yiyen bir anne, dayak yiyen bir çocuk varsa, isterseniz Barbie bebek verin o çocuğun eline, size ileride ciddi bir psikopat çıkar. Yani şimdi buradan da şuna gelmek istiyorum. Tabii ki normal insan günün 24 saati bunları seyretsin, içinde bir katil olma arzusu duymaz. Katil de olamaz. Yani gerçekten apayrı bir ruh durumu, insan öldürmek. O yüzden Nevzat Hocam daha iyi bilir. Bu insanlar çok, yani hasta değil ama normal değil. Bu yüzden de bunları ancak bu yapıda olan insanlar seyrettiklerinde onlarda böyle bir çıkış yolu yaratıyor.
1: Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var, yani bol çocuk yapın şeklinde. Herkesin yapabileceği kadar çocuk yapması lazım. Çünkü çocuk özen istiyor, vakit istiyor, dinginlik istiyor, finans istiyor. O nedenle çok yapmak iyi bir şey değil. Ben hep dikkat ediyorum. Bizim çok dosyamız olduğu için suça maruz kalan çocuklar da artı suç işleyen çocuklar da, işte suça sürükleyen çocuk deniyor. Şimdi kanunen değişiyor adı. Hı hı. Parçalanmış aile çocukları çok önde, artı çok çocuklu aileler çok önde. Yani öyle tabanca mi? Alınmışlar değil.
2: Çok çocuk olması da etkili yani. Evet. Peki o zaman yine Türkiye örneği üzerinden devam edelim.
1: Bir örnek vereyim. Türkiye deyince siz Amerika örnekleri verdi. Ceren Özdemir olayı var. Hı hı. Ordu'da bir genç kızı birisi öldürdü. Mesela o dosya beni çok şaşırtmıştır. İfadesinde şahıs diyor ki, hani bu genç kızı tanır mısın? Platonik aşık mısın? Hı hı. Ulaşmaya mı çalıştın da ulaşamadın? Hayatımda diyor görmedim, tanımam, etmem. Bugün sabah uyandım, birini öldürmek kararına vardım. Önüme o geldi, onu öldürdüm diyor. Yani bu hani anlaşılabilecek bir şey değil.
2: Evet.
1: Adli tıp muayene ediyor, akıl hastası da değil. Şu an cezaevinde, kişilik bozukluğu ve yaşamış olduğu travmatik değişim, ama çok acı bir olay tabii.
2: Evet, maalesef anlamlandıramıyor insan. Anlamak istiyoruz, bulmaya çalışıyoruz. İki örnek ele aldık burada. Onların üzerinden yine size sorularım olacak. Bir tanesi Yavuz Yapıcıoğlu. Tornavidalı katil olarak biliniyor Türkiye'de. 18 kişiyi öldürdüğü biliniyor. Bazılarını tornavidayla öldürdüğü biliniyor. Bu emniyet müdürlüğü kayıtlarına göre 18 kişi, bazı kaynaklara göre 43 kişinin ölümünden sorumlu deniyor. 1994'te tıpkı sizin anlattığınız hikaye gibi bir genç kız kendisine günaydın diyor. Bu yüzden bir kavga çıkıyor ve bıçağını çekip 3 kişiyi öldürüyor. Yani nedenini anlamamız mümkün değil. Fakat baktığımızda seri cinayetler var peş peşe sonrasında gelen. Bir diğer örnek Atalay Filiz. Şimdi bu da yine en son konuştuğumuz Türkiye'deki örnekti. Çokça konuşmuştuk ve seri katil benzetmeleri yapılmıştı. Şimdi 2013-2016 arasında kaçtı. Antisosyal kişilik bozukluğu olduğu belirlendi. Pompalı tüfekle, yine bıçakla öldürdü kurbanlarını. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu iki örnek üzerinden de bunlar seri katil mi? Türkiye'de seri katil var mı?
1: Birinci olayı ben bilmiyorum. Hani onun için yorum yapmayacağım. Bir akıl hastası mı yoksa hakikaten bu kategoriye giriyor mu onu bilmiyorum ama Atalay Filiz olayını çok iyi biliyorum. Çünkü o tarihte ben profesyonel adli tıp alanında görev yapıyordum ki hala da yapıyorum. Şimdi Atalay Filiz için tabii, şimdi demin de dediniz hani bu tür diziler, haberler hep öne çekiyor vesaire. Bu normal, çünkü basının görevini haberi aktarmak. Türkiye'de bazı şeyler konuşulamıyor farkındaysanız. Bu cana kıyma, intihar falan kelimesi bile kullanılmıyor. Batı'da bunlar rahat kullanılıyor. Çünkü mücadele etmek için de konuyu bir tartışmak lazım. Öyle olunca şimdi Atalay Filiz işte seri katildir demek istiyor kamuoyu, basın. Halbuki bakınca bir mantığı var. Yani suçu işlemiş ve delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani hani bunun işte bir öfkeyle, bir planla, işte bir topluma mesajla alakası yok. Hı hı. Bir suç var ve cesedi de ortadan kaldırıyor. Bakıyorsunuz Galatasaray Liseli akıllı bir çocuk ve bildiği teknolojiyi, işte Fransa'da yaşıyor, Paris'te vesaire kullanıyor. O nedenle hani seri katil mi? Bence değil. Ama en azından Türkiye onu seri katil şeklinde bir şekilde yaftalıyor. Bu basının tabii daha kolay kullandığı için, daha ilgi çekici olduğu için de hoşuna gidiyor olabilir ama açıkçası Türkiye'de hani şu seri katildir diyemiyoruz. Mesela en bilineni, benim de hani bizzat bildiğim çivici katil, milletin kafasına çivi çakıyordu, o da akıl hastası. Öyle olunca Türkiye'de seri katil ortamı bir suçluların çabuk aydınlatılması nedeniyle, iki bir de bu bir şey istiyor yani, bir donanım da istiyor. Yani suçu işleyeceksiniz, yakalanmayacaksınız ve benzer olarak devam da ettireceksiniz. Hani daha birey toplumlarında olan bir şey o. İşte Amerika Birleşik Devletleri ondan önemli. Türkiye, hepimiz bir arada yaşadığımız için hemen ortaya çıkıyor maalesef. Ya da neyi ki?
2: Hocam, Sabri Hocam, size de geleyim. Hem bu örnekler üzerinden hem de şimdi Nevzat Hoca'nın dediği bir şeyden de aklıma bir soru geldi. Hani akıllı bir çocuk diyor Otolife Liz için de. Hakikaten önümüze aldığımız bütün örnekler de işte akıllı, zeki, işte meşhur üniversitelerden mezun, meşhur liselerden mezun. Ya bu bize ne anlatıyor hakikaten tüm bu örneklerin bu noktada kesişiyor olması?
0: Aslında zeka dediğimiz şey çok büyük bir kapasite. Hatta ben şunu söylüyorum, zeka çok iyi bir şey ama iyiye kullanılmazsa ayağımıza dolanıyor. Maalesef zekası yüksek insanların hayatları çok büyük başarılarla geçmiyor. Zekalarını kullanamadıklarında, zeki olduklarını bilip o yaşa kadar toplumda sırtları sıvazlanarak büyüdükleri halde hayatlarında istedikleri yerlere gelemediklerinde korkunç bir hayal kırıklığına vuruyorlar. O yüzden hani biz genel olarak böyle zeka testlerini çok önermeyiz. Çünkü ailelerin davranışı değişiyor, arkadaşların davranışı, öğretmenlerin, herkesin davranışı değişiyor. Ve o insan bir anda farklı bir muamele görmeye başlıyor. Bu okul hayatı boyunca böyle gidiyor ama bu sefer okul hayatında başarılı olamıyorsa ki, çünkü çabuk sıkılıyorlar, ders çalışamayabiliyorlar. Bu çok büyük bir potansiyel. İşte bu potansiyeli iyiye kullanamayan insanlar bu potansiyeli kötülük için kullanabiliyorlar. Çünkü neye kullanırlarsa kullansınlar, bu o işte çok büyük miktarda diğer insanlardan öne geçiriyor. Satranç oynuyorlar, çok iyi satranç oyuncusu. Tenis oynuyorlar, iyi bir tenisçi. Üç kere piyanonun başına geçiyor, gayet güzel bir kere dinlediğini aynen çalabiliyor. Yani bu korkunç bir kapasite ama bu kapasite işte iyiye kullanılamadığında, geldiği koşullar nedeniyle topluma öfkesi olduğunda, insanlara öfke, ki bu insanlarda bunu da görebiliyoruz. Yani bu bir şekilde normal insanın hadi bugün gideyim birini öldüreyim de mantık değil. Bu bir, demin Nevzat hocamın dediği gibi, bir altyapı istiyor. Bir şey istiyor, bir donanım istiyor. O kadar kolay bir şey değil. Ayrıca demin Nevzat hocamın söylediğine çok katılıyorum. Yani seri katil bizim ülkemizde gerçekten neden değişmez? Çünkü birbirimizin o kadar içindeyiz ki. Yani bunu ikinci keresinde tekrarlaması mümkün değil. Herkes bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama Amerika'da yalnız insanlar, bireysellik bunun belki de bu kadar uzun süre kalmasını sağlar. Çünkü ayrıca da bunlar bir şekilde yalnız insanlar. Çok böyle sosyal, herkesin içinde, her yerde olan insanlar değil. Toplumun biraz daha ruhsal olarak dışında insanlar, bizim ülkemizde böyle biri olduğunda bunda problem mi var diye getiriyorlar sonuçta yalnızlığını, ya da aile sahipleniyor, bir şekilde onu sosyal hayata çekmeye çalışıyor.
2: Müdahale
0: gerçekten
2: oluyor.
0: Müdahale oluyor. Yani biz onları bırakmıyoruz. Katil olabilecek seviyelere
2: izin vermiyoruz
0: diye düşünmüyoruz. Vermiyoruz kesinlikle.
2: Teşekkür ediyorum. Psikiyatrist Doktor Sabri Yurdakul, sağ olun katkılarınız için.
0: Sağ olun.
2: Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan, teşekkür ediyorum katkılarınız için, sağ olun. Evet efendim, bugün tarihe damga vuran seri katilleri konuştuk. Onların kimileri kendi ününü yarattı, kimileri yıllarca saklandı toplum içerisinde ve bulunamadı. Filmlere, dizilere konu oldular, çokça konuşuldular. Belli ki çokça konuşulmaya da devam edecekler. Ama biz haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ve Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Sabrımızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

artık saatler 16 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte aslında şöyle haftanın da bir toparlamasını yapacağız tabii aynı zamanda. Ama önce başlıklarımız, manşetlerimiz gelsin. Tabii görüntüler de bize eşlik edecek şimdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy'ün 2 yöneticisi gözaltına alındı. Soruşturmaya dair son detayları az sonra aktaracağız. Tabii bu başlığa dair son gelişmeleri ve bir diğer başlığımız bugünün önemli manşetlerinden biri olacak. Avrupa'da son haftalarda art arda gelen Rusya NATO'yu test edebilir uyarıları var. Şimdi Moskova'dan bir yanıt geldi bu uyarılara. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya saldırma planları olmadığını söyledi. Fakat buna rağmen Avrupa'da bir tedirginlik var. Neden tedirgin Avrupa? Olası bir savaş durumunda neler olabilir? Onu da konuşacağız. Şöyle bir savaş senaryolarına da bakacağız tabii programımız boyunca. Ve bir diğer önemli başlık, manşet gelsin. Görüyorsunuz burası Trabzon. Trabzon'da bir Salah fırtınası esiyor. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah oynadığı futbol kadar tabii yaptıklarıyla da aynı zamanda gündem. Mısırlı futbolcunun yaylada çıkıp oturduğu taş, bu taş çok büyük ilgi görmüştü biliyorsunuz. Oraya turistik turlar düzenlenmişti. Şimdi o taşın ve bankın çalındığı iddiası var. Detaylara bakacağız az sonra haftalıkta. Hadi başlayalım. Ve fon soruşturmasıyla başlıyoruz. Bir canlı bağlantıyla başlıyoruz programımıza.

0: Habertürk muhabiri Gizem Türemen'e döneceğiz. Fon soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var zira. Gizem'e soracağım şimdi, kimler gözaltına alındı? Detayları dinliyoruz Gizem'den.
1: Esra Toptaş daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan iki isim, Tera'nın iki yöneticisi hakkında dün yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah saatlerinden itibaren peş peşe de hakkında yakalama kararı çıkartılan o iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı haberleriyle karşınızdaydı. Kimler gözaltına alındı soruşturmada? En son Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri hala devam ediyor. Zaten Tera'nın diğer üst düzey yöneticilerinin tutuklu olduğunu bu dosya kapsamında hatırlatmış olalım. Şimdiye dek dosyadaki son durumsa 51 şüphelinin tutuklandığı yönünde. Dün en son tutuklama kararı gelmişti. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmış. İkisi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı ve dosyadaki tutuklu sayısının 51'e yükseldiğini gördük. Ama bu noktada önemli bir detay daha var. Üçüncü dalga operasyonu gördük. Ne zaman? Cuma günü İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir firarinin yakalanması yönünde çalışmalar devam ediyor. Üçüncü dalga operasyondaki en önemli detay da elbette Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde işlem yaptığı tespit edilen 12 şüpheliye dair, ki o şüphelilerden sadece 7'si daha önce hakkında adli işlem olmayan şüpheliler olduğu için onlara yönelik düzenlenen bir operasyondu. Yani gözaltı sayıları arttı. Bunun dışında 12 firari var. Hala yakalanması için çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Şimdiye dek 7 şüpheliye adli kontrol tedbirleri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önemli bir açıklaması var. 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için merkezi kayıt kuruluşuna müzekkere gönderdi. Bu ne demek? Bu 7 fonun hem yatırımcısı hem de para trafiğinin ta ki fonun kurulduğu tarihten tasfiye edildiği tarihe kadar ki tüm işlemler incelenecek. Bu yönde bir talebi oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. 7 şirket hangileri derseniz: Pusula, Tera, Hedef, Buls, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler. Bu şirketlerin tamamı bunlara yönelik. Asıl soru şu: kim bu hisseleri satın aldı, kaç liradan aldı, ne kadar yükseğe sattı, ne kadar kazanç elde etti ve bu paralar arasında vatandaşın fon parasıyla mı bu işlemler yapıldı? Tüm bu sorular masada. Başsavcılık bu soruların peşinde. Her geçen günde dosya derinleşiyor. Ahmet Korkmaz'la beraber İstanbul Adliyesi'nde dosyayı takip ediyoruz. Gelişmeleri de aktaracağız.
0: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum sana. Evet Gizem bu dosyaya dair her şeyi takip ediyor. Sıcak gelişmelerle yine Gizem'e döneriz. Yine sıcak bir gelişme. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıkladı.
2: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
0: Ve şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Emre de kabinenin gündeminde neler var, hangi başlıklar olacak bize anlatacak. Emre.
3: Esra Toptaş, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı.

0: Basının ana gündem başlığı derinleşen fon soruşturması olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşünde konuya ilişkin açıklama yapmıştı ve sorumlu olan herkesin hesap vereceğini hukuk önünde altını çizmişti. Bu kapsamda yarınki toplantıda da bundan sonra benzer bir problemin yaşanmaması için alınacak önlemler, hukuki ve idari düzenlemelerin de gündeme geleceğini ifade edelim. Tabii iki bakanlığın ön plana çıktığını söylemek doğru olacaktır. Adalet ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar da yarınki toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer alacak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlarda bir başka önemli başlık olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde kurulan kurulun ilk toplantısı gerçekleşmişti. Şimdi ikinci toplantının ne zaman olacağı merak konusu. Ancak bölgeden gelen, özellikle güvenlik kurumlarından gelen bilgiler de önemli. Yarın bu konuyla bu gelen bilgilerin de etüt edilmesini bekliyoruz. Özellikle örgütün fesi ve silahlarını bırakma takvimi hangi aşamada olduğu yarın mercek altına alınacak bir başlık olacak. Tabii gözlerin çevrildiği bir başka tarih daha var. 1 Ekim Perşembe günü yasama faaliyetleri başlayacak. Meclis yeniden açılacak. 13. yargı paketi gibi çalışmaları devam eden, merakla beklenen gündem başlıkları var. Ancak Terörsüz Türkiye'nin bu konuya da aslında önemli bir parantez açılacağını ifade edebiliriz. Çünkü meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun detayları neler olacak? Şüphesiz ki 1 Ekim'den sonra netleşmesini bekliyoruz. Ancak kabine toplantısında da meclisin yeni yasama döneminde hangi faaliyetlerin icra edileceği, yürütüleceği de bir başka gündeme alınacak başlık olacağının altını çizelim. Dış politika başlıkları da önemli yer tutacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında önemli görüşmeler ve temaslarda bulunmuştu. Tabii iki önemli çatışma sahasının ön plana çıktığını hatırlatmakta fayda var. Bir yandan İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki düğümün çözülemediğini söylemekte fayda var. Türkiye süreci yakından takip ediyor. Burada hangi aşamaya gelindi? ABD'deki temasların yansımaları neler? Bunlar kabinenin gündeminde olacak. Bir başka çatışma sahası da Ukrayna ile Rusya arasında. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay içerisinde iki önemli görüşmeyi imza atmıştı. Önce Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmiş. Ardından da New York'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile oturmuş ve konuşmuştu. Yani iki liderle yapılan görüşmelerin yansımaları da önemli olacak. Çünkü sürecin Türkiye'ye direkt bir etkisi bulunuyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi Türkiye'nin öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. Yarın kabine toplantısı gerçekleşecek. Saydığımız maddeler ele alınacak. Kabine toplantısının hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum Ankara'ya. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'in Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık rüşvet aldığı iddia edilmişti.
2: Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet aldığına yönelik yazışmalar belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda yazışmalarda şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirlenen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde, Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılmaması üzerine paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü.
3: Bu halkı aldatmaya çalışan...
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
1: Ve siyasetle devam ediyoruz şimdi haftalığa. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilçe başkanlıklarında yapılan ön seçimlere katılmayı bugün de sürdürdü. İlk durağı Balıkesir'in Karesi ilçesi oldu. Özel partililere seslendi.
4: Türkiye bu salonu görsün, bu coşkuyu görsün. Bunun adı yeni nesil siyasettir. Bunun adı doğrudan demokrasidir.
2: Partisi'nin

0: İlçe başkanlıklarında yapılan ön seçimlerin önemine değindi. Yeni nesil siyaset hayatına geçiyoruz dedi.
1: Mahalle meclislerinde mahalleden başlayarak siyaset konuşacağız. Mahalleden başlayarak örgütlenecek, mahalleden başlayarak iktidar yürüyüşümüzü nasıl topluma anlatacağımızı tartışacağız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ön seçime katıldı. Biz yeniyiz mesajı verdi.
1: O geride kalmış siyasetin gündemine de, o geride kalmış siyasetin sözde savunucularına da yeni partiyi tartışma, yeni partiyle konuşma, sanki dengeymiş gibi var olma çabalarını geride bırakın. Biz yeniyiz, geride kalan geride kalsın.
0: Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık çağrısı yaptı.
1: Getir o sandığı, geç karşımıza, bu millet bu iktidarı değiştirmek istiyor. Kendine güveniyorsan hodri meydan. Çık karşımıza, kararı emekliler versin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili mesajlar verdi. Kimseyi zorla CHP'ye üye yapmadık, zorla da CHP'den atmadık. Kendi tercihidir, saygı göstermemiz gerekir dedi.
0: Kimseyi CHP'ye zorla üye yapmadık, kendi tercihi dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası ile ilgili mesajlar verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl etkinliklerinde Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim. Kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Zorla da Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık. Kendi tercihidir. Saygı göstermemiz gerekir. Kendisi de düşünmüştür. Yolunu seçmiştir.
0: Kılıçdaroğlu Bolu kampında gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gündeminde dış politikada hükümetin attığı adımlar da vardı. Libya ile yapılan anlaşma için ayrı bir parantez açtı.
3: Dış politikada eleştireceğimiz yönler de var. Evet, iyi adımlar atıldı diyeceğimiz adımlar da var. Türkiye'nin gücünü bölgede hissettirebilmesi elbette güzel. Suriye'de olayların sonlanması, Türkiye'nin oraya yatırım yapması. Öndeki en büyük engel PKK'ydı. Orada da büyük adımlar atıldı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. Erdoğan'ı eleştiririz. Ama Libya ile yapılan anlaşma önemli. Türkiye'nin hem Akdeniz hem Ege'de önemli haklara sahip olmasının önünü açtı.
0: Kılıçdaroğlu partide yaşanan süreçlere dair, parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor dedi. CHP'nin kurultay sürecine ilişkin bugünden bu konuları konuşmak için erken yorumu yapan Kılıçdaroğlu, partimizin duayenleri ortak akıl üretme kapasitesi vardır, oturur konuşuruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. CHP lideri isim vermedi ancak yeni İstanbul İl Başkanı'nın yaklaşık bir ay önce MYK'dan çıktığını paylaştı.
2: Ve dünya gündemi diyoruz. Şimdi Avrupa'da son haftalarda art arda gelen Rusya NATO'yu test edebilir uyarılarına. Şimdi Moskova'dan artık bir yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya saldırmaya planları olmadığını söyledi. Putin Baltık ülkeleri dahil Avrupa ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir nedenleri olmadığını savundu. Şimdi haberimizi izleyelim, üzerine konuşalım.
4: Rusya NATO topraklarına saldırır mı? Son haftalarda Avrupa'da giderek daha yüksek sesle dile getirilen bu endişeye Vladimir Putin'den yanıt geldi. Putin, Avrupa'ya saldırma planımız yok dedi. St. Petersburg'da konuşan Rus lider, Moskova'nın Avrupa ile askeri bir çatışmaya hazırlanmadığını söyledi. Açıklamaları Avrupa ülkelerinin provokasyonu olarak niteledi.
5: Avrupa'daki birçok kişi Rusya'dan bir saldırı beklediğini ve bu nedenle kendilerini Rusya ile bir savaşa hazırlamak zorunda olduklarına inanıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Avrupa ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız ve en önemlisi buna dair hiçbir gerekçemiz yok.
4: Putin, hakları ihlal edilen Rusça konuşan nüfusa ilişkinse somut bir yaklaşım geliştirdiklerini belirtti. Yanıtımızı insani alanda ve uluslararası hukuk çerçevesinde veriyoruz dedi. Avrupa'daki endişeler, son dönemdeki istihbarat uyarıları ve drone ihlalleriyle artmıştı. Danimarka ve Çek istihbaratı Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'ya yönelik sınırlı bir provokasyonda bulunabileceği uyarısı yapmıştı. Polonya, Moskova'nın NATO'nun kararlılığını sınayabileceğini belirtirken, özellikle Baltık ülkeleri olası Rus tehdidine karşı alarmda. Son olarak İngiliz The Telegraph gazetesi de batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Moskova'nın on binlerce kişiyi silah altına alarak NATO sınırlarına konuşlandırabileceğini yazmıştı. Haberde Avrupa'ya yönelik hibrit tehditlerinde artabileceği öne sürülmüştü.
2: Evet, şimdi tabii bu gelişmelerin üzerine konuşacağız, konuşmamız lazım. Avrupa'da bir tedirginlik var. İşte Rusya'dan açıklamalar var, Putin'den açıklamalar var. Bizim bir savaşa hiç öyle bir ihtiyacımız yok diyor Rusya tarafı ama Avrupa tedirgin. Neden? Bunun üzerine konuşalım. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi emekli Tuğgeneral Özgür Tör stüdyoda benimle beraber. Efendim hoş geldiniz
6: yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yayın
2: sağ olunuz, çok teşekkürler. Ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol da yine uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, merhabalar.
7: Teşekkürler Esra Hanım, hoş bulduk.
2: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben müsaadenizle Sayın Komutanım'la başlayayım. Stüdyodan hemen size de döneceğiz. Efendim şimdi haberi izledik. Rusya diyor ki, Putin diyor ki bizim öyle bir planımız yok, saldırmak gibi bir savaş gibi. Fakat Avrupa'da bir tedirginlik var. O tedirginlik neden? Aslında şöyle bir bilgi ekranı da hazırladık. Avrupa niye korkuyor? Şöyle ülkeler bazında da açıklamalar var. Bunun üzerinden müsaadenizle gidelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tüm siyasi parti liderleriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu bir soru işareti. İkinci soru işareti Almanya'dan. Hastanelere olası savaş senaryolarına karşı hazırlık yapmaları konusunda bilgi verildi. Neden? Neden korkuyorlar? İngiltere halka konserve stokları yapmaları konusunda çağrı yapıldı ve NATO, İttifakın Askeri Komitesi Başkanı Amiral Dragon, Rusya'nın olası bir saldırısına karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. Bir şeyin hazırlığı mı bu?
8: Şimdi şöyle bakmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor. Nereden çekiliyor? Avrupa'dan çekiliyor. Yavaş yavaş, bu bir anda olacak bir konu değil. Orta Doğu'dan çekiliyor. Nereye gidecek? Gitmeye başladı. Nereye gidecek? Uzak Doğu'ya gidecek. Bakmayın o şeyi, Pink'le işte Trump'ın görüşmeleri, uçaklar hani böyle çok iyi geçti falan filan, 8 madde anlaşı. Onlar tamamen bir zaman kazanma. Çünkü nereden anlıyoruz? Her iki tarafında silahlanma programından anlıyoruz. Peki denklemde, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki denklemden askeri güç olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bulundurduğu o gücü çekerse ne olur? Hiçbir şey boşluk dünyada, yani fiziksel olarak yani hiçbir şey boşluk kabul etmez.
2: Kabul
8: mutlaka
2: etmez.
8: Bir şey de var. Şimdi
2: evet,
8: burada işte bir boşluk doldurma operasyonu aslında bu. Yani bunu söylerken Rusya saldırmaz demiyorum. Tabii ki o ihtimal olarak kenarı duruyor. Ama ben daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri uzak doğuda angajmana girip veya orada işte daha ciddi anlamda gerilim arttığı anda Avrupa'da bir tek Amerikan askeri bile bulunmazken veya hava kuvveti, deniz kuvveti bulunmazken Avrupa kendi kendini savunabilecek mi? Konu bu. Hı. Şimdi bunun işte bu Almanya'daki silahlanma programı, zorunlu askerliğin yavaş yavaş gelmesine yönelik çabalar, Fransa'nın biraz önce söylediğiniz haberde işte gizli, bütün bunları topladığımız zaman bütünleşik bir Avrupa gücü oluşturup Rusya'ya karşı bir denge oluşturma politikasının görmemiz lazım stratejik olarak. Bunu söylerken tekrar söylüyorum. Rusya Baltık ülkelerinden birine saldırabilir mi? Saldırabilir ama çok mantıksız olur. Niye? Çünkü Rusya'nın şimdi coğrafi olarak baktığınız zaman toprak genişliği itibariyle çok fazla. Yani orada bir toprak elde etme çabasının neye mal olacağını, yani NATO'yu, bütün NATO'yu karşısına almasını herhalde hesaplar diye değerlendiriyorum. Bu kadar hesapsızlık olmaz. Rusya Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bir seferberlik politikası yapacaktır ve yapmaya yakındır diye düşünüyorum. Niye? Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nın Ruslar şöyle kazandı Almanlara karşı. 9 Rus asker, Rus demeyelim, Sovyetler Birliği o zaman. Sovyetler, evet. Çünkü çok Türkler falan da savaştı orada. Onu şey yapmıyorum. Sovyetler Birliği'nin 9 askerine karşı bir Alman askeri vardı cephede, Doğu cephesinde. tank itibariyle işte 6 tane Rus tankına karşı, T-34'e karşı bir tane Alman tankı vardı. Yani sayısal üstünlükte kazandı. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Bir seferberlikte Ukrayna cephesinde acaba hızla yarıp bir anlaşmaya, yani Ukrayna'yı diz çöktürüp yapabilir miydi? Şimdi bunu da tabii istihbarat teşkilatları ne yapıyor? Birini söylediğim mantıkla, yani o birliği ayakta kalsın, güçlensin, hazır bu tehdidi değerlendirsin diye tam iyi bir fırsat olarak bu seferberliği

0: Avrupa'nın kendi ayaklarının üzerinde duracak bir askeri güce itmesi için bir çaba olarak kullanıyor.
1: Sayın Komutanım, şimdi bir savaş, NATO-Rusya savaşı senaryomuz var. Askeri olarak sahada böyle bir hazırlık mı var? Onun detaylarını da size soracağım az sonra, ama Elçin Hocamı da fazla bekletmeyeyim. Hemen ilk tur olarak ona da döneyim. Elçin Hocam, şimdi ne dersiniz? Yani bütün bu gelişmelerin ışığında size sorum şu. Ya Avrupa'da savaş hiç olmadığı kadar yakın mı?
2: Şimdi şöyle, Avrupa'da gerçekten bir güvenlik endişesi var. Ve gerçekten iki senaryo var aslında savaşa dair. Şimdi burada birinci senaryo, ki Avrupa'nın şu an korktuğunu düşündüğüm şey, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik yakın zamanda geniş çaplı bir askeri operasyon başlatacağı iddiası. Şimdi bu iddia Danimarka istihbaratı tarafından da yakın zamanda doğrulandı. Düşük bir ihtimal olarak ele alındı, ama yine de böyle bir iddia var ortada. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo, Rusya ile NATO arasında giderek artan bir askeri hareketlilik var. Şunu kastediyorum, Ukrayna Savaşı dolayısıyla özellikle hedef sapmaları ya da benzer durumlar nedeniyle bir askeri hareketlilik artışı var, ki bunun doğurduğu bir çatışma riski de var. Komutanım bunu daha iyi bilir, yanlış hesaplama riski var. Şimdi iki farklı savaş senaryosu var. Ama bu savaş senaryolarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani iki meseleyi birbirine karıştırmamak gerekiyor ki bunu ayırırsak Avrupa'daki mevcut güvenlik krizini, güvenlik endişesini daha doğru okuyabiliriz. Şimdi şu var, neden Avrupa bu kadar yoğun bir savaş tartışması yaşıyor? Neden böyle bir savaş korkusu var? Bunun önemli nedenlerinden biri, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin Ukrayna Savaşı ile birlikte köklü bir değişime uğramış olması. Yani Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri, biliyorsunuz ki Baltık Denizi'ndeki askeri dengenin değişmesine neden oldu. Şimdi bunun yanı sıra Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ya da Polonya, Litvanya ve diğer Baltık ülkeleri arasındaki stratejik rekabetin merkezinde bulunması meselesi de var. Yani işin stratejik boyutu da var. Tüm bunları ele aldığımız zaman aslında daha doğru bir okuma yapabiliriz. Neden Avrupa bu kadar korkuyor diye. Birkaç gün önce Finlandiya ve İsveç savaş uçakları Finlandiya körfezi üzerindeki uluslararası hava sahasında Rus askeri uçaklarını önlemek için, tanımlamak için ortak bir operasyon gerçekleştirdiler. Şimdi bölgedeki askeri hareketliliğin son örneklerinden biri örneğin bu. Şimdi şuna bakınca uluslararası hava sahasında gerçekleşen her önleme faaliyetinin bir hava sahası ihlali ya da saldırı anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor burada. Ama burada yanlış hesap ya da yanlış anlaşılma, güvenlik ikilemi meselesi dengeye girdiği zaman farklı sonuçlar doğurabilir. Yani burada uluslararası ilişkiler açısından ya da güvenlik açısından baktığımızda böyle bir riskle de karşı karşıyayız. Güvenlik ikilemi dediğimiz riskle de karşı karşıyayız. Yani NATO doğu kanadındaki askeri kapasitesini Rusya'yı caydırmak amacıyla güçlendirdiğini söylüyor. Ki gözle görünür de bir hareketlilik var burada. Moskova'ya bakıyoruz. NATO'nun Rusya sınırına yakın bölgelerdeki askeri varlığının genişlemesini kendi güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyor. Ki bu konuda Rusya, bana sorarsanız, haklı demesek de önlem alma konusunda bir takım gerekçeleri olduğunu öne sürebiliriz. Yani bir tarafın savunma tedbiri olarak tanımladığı gelişme diğer tarafın tehdit algısını arttırıyor. Avrupa'da yaşanan da bu aslında tam olarak.
1: Evet.
2: Yani bence son gelişmelerdeki en dikkat çekici boyut da bu karşılıklı güvensizliğe rağmen aslında diplomatik temaslar da tamamen ortadan kalkmış değil diyebiliriz. Özellikle New York'taki Alman ve Rus diplomatik temasını Lavrov'la Alman yetkinin görüşmesini bu minvalde değerlendirebiliriz.
1: Peki. Şimdi o zaman sizden bir virgül rica etsem, ben tekrar Sayın Komutanıma dönmek istiyorum. Biraz bu senaryolar üzerinde, yani askeri olarak bu senaryolar üzerinde konuşmak. NATO-Rusya savaşı senaryosu diye bir ekran hazırladık. Biz işte yeni oluşan Kuzey Kutbu rotası kapatılıyor ve füzeler sivil hedefleri vuruyor. İşte bu sahadaki senaryo üzerine neler söylersiniz?
0: Hemen onu söyleyeceğim. Sadece biraz önceki ekranda gösterdiğiniz görüntüleri ben de yeni izledim. Orada ülkesin ismini vermiyorum. Bayrağı belli ama ülkesin. Askerler şarjörlere mermi koyuyorlar ama o kadar yavaş ki. Bakın, bazen eğitim ve caydırıcılık adı altında gösterilen videolar aslında ya ne kadar az eğitimleri vara gelecek sonuçlar oluşturabilir. Dolayısıyla psikolojik harekatın bir boyutu olan bu tip gösteriler hazırlarken çok uzman

0: kişilerin hazırlaması, NATO açısından söylüyorum. Bizim askerimizin eğitimiyle ilgili bir problem yok. Başka bir ülke, yabancı bir ülke.
1: Siz orayı fark ettiniz. Evet. Orada bir acemilik fark ettiniz.
0: Yani bunu böyle caydırıcılık olarak veriyorlar ama...
1: Ama caydırmaz, tam tersine hani sizin ne kadar bu konuda belki de...
0: Eksikliğiniz olduğunuz ortaya çıkarttı.
1: Problemli olduğunuz ortaya çıkarttı.
0: Kesinlikle her türlü görüntü çok önemlidir diye hemen gelip. Şimdi bakın, bu yukarıdan verdiğimiz yani kutuplara yönelik geçiş rotası, evet, buzulların erimesinden mütevellit. Eskiden bir Çin'den kalkan, Pekin'den kalkan veya işte herhangi bir konteyner gemisi yaklaşık 40-45 günde Babil Mendeb, işte Kızıl Deniz ve Süveyş hattından Avrupa'ya veya biraz daha uzun sürede işte Afrika'nın güneyinden geçip Rotterdam'a, Hamburg'a yanaşırken, gelebilirken, tabii yükün geminin hızına göre kabaca bir şey var. Hı hı. Şimdi bu kuzey yolunu kullanan 22 sürat günde, 20-25 günde gelebilme imkanı. Yani daha kısa bir yoldan bahsediyoruz. Evet. Buzulların erimesiyle ilgili ve daha da ereceğini söylüyor uzmanlar. Peki bu ne kazandırır derseniz, bu işte kuzeydeki bu kutupun paylaşılması. Yer altındaki kaynaklar da var, nadir elementler var, petrol. Onların haricinde stratejik yol. Bakın Osmanlı zamanında niye zengindi? İpek yolunu kontrol ediyordu. Ama işte keşiflerle falan olmayınca ekonomik anlamda da biraz geriledi. Şimdi bu yeni İpek yolu gibi düşünün burayı. Deniz yolu açsam. Ve dünyada en ucuz taşımacılık deniz yolu taşımacılığı. Ondan sonra demir yolu, en son karayolu. Dolayısıyla bu Grönland'ın, Trump'ın isteği falan gibi konular ticaretin kontrolü anlamında bu kuzeydeki bir gerginleşmeyi gösteriyoruz. Fakat şöyle bakmamız lazım. Avrupa'da Rusya ile NATO'nun arasında bir savaş olursa bunun kazananı Çin olur. Ben biraz önce ne dedim? Yani Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya liderliği üzerinde bir, evet, ticari, ekonomik, askeri bir kapışması olacak dedim. Şimdi bu, Çin bunu çok rahat seyreder ve şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir şey olursa, yani ben olma ihtimalini bir provokasyon ama zor, düşük görüyorum. Yani Rusya ile NATO'nun kafa kafaya gelmesini, çünkü çok ciddi sonuçları olur. Geri dönülmez sistemde olur ama hemen orada Tayvan-Çin savaşı başlar. Yani burada başlayan bir savaşın sadece dünyada böyle herkesin seyredeceğini
1: sadece
0: düşünmeyin.
1: Sadece orada kalmaz tabii ki.
0: Çin hemen fırsat hedefi olarak görüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de stratejik aklı iyi kullanan bir devlet. Yani burada bir angajmana girip Çin'in ekmeğine yağ süreceğini değerlendirmiyorum. Burayı tehdidi güçlü tutup, tehdit ortamını, Avrupa'yı kuvvetlendirip işte zorunlu askerlik, silah alımı, hı-hı, kendi hem ticareti açısından önemli. Şimdi uçak satması demek, cephane satması demek, bunlar çok önemli. Bunu yaparak burada bir denge politikası oluşturacağını değerlendiriyorum. Bakın değerlendiriyorum çünkü liderlerin hani bu nereye gideceğini %100 bilemeyiz ama mantık bunu gerektiriyor. Bu arada kendisinin yavaş yavaş Avrupa güçlendikçe bu bölgeden uzak doğuya doğru sadece askeri güç olarak bakmayın. Yani işte uçak, tank, asker bunlar kalacak ama farklı bir şey daha. İstihbarat sistemleri, yani uydular dönüyor ama analiz yeteneği yapan personel ne kadar yapay zeka da olsa insanın elinden geçiyor. Yani sizin yoğunlaşmanızın Çin üzerinde olması ayrı, birkaç bölgede olması ayrı. Zaten Ukrayna'da çatışma devam ediyor, İran'da orada devam ediyor, farklı farklı bölgelerdesiniz. Bir de Çin gibi devasa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gobi Çölü'nde uçaklarına, havalimanlarına, uçak gemilerine harekat planı yapan bir ülke varken, buralardan angajmanınızı azaltıp orada hedef analizi yapmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla ben her ne kadar sorunuz, ben farklı yere çektiysem de yani Avrupa ile Rusya, evet, savaşır mı veya NATO savaşır mı? Tabii ki olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok.
1: Bu da bir senaryo
0: i̇htimaliyet,
1: zaten.
0: Kontincisi, ihtimaliyet pili olarak bu planlar devamlı yapılır.
1: Hatta yapay zekada burada başrolde onu da görüyoruz.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Bakın eskiden Finlandiya, her ne kadar Finlandiya, İsveç NATO üyesi değilse de yakın zamana kadar oldular da hep NATO ile beraber hareket etti. Ama şimdi NATO üyesi olduktan sonra yani Ukrayna sınırı kadar, haritanın coğrafik sistemi öyle bakmayın, neredeyse Ukrayna kadar bir Finlandiya hattı da Rusya sınır oldu. Yani NATO daha fazla bir sınır olarak ta Kuzey Kutbu, biraz önce söylediniz ya, Kuzey Kutbu'ndan, evet, aşağı kadar bir dikme ile iki taraf birbirinden ayrıldı.
1: Zaten senaryo yeni oluşan Kuzey Kutbu rotası kapatılıyor.
0: Evet. Oradaki gerginlik Kaliningrad, eski Königsberg, yani Prusya'dır aslında ama Rusya 2. Dünya Savaşı'na itibaren oraya hakimler. Tam böyle o Baltık ülkenin arasına bir hançer gibi girmiş ve Baltık Denizi'nde önemli füze sistemlerinin bulunduğu. Genellikle angajmanlar orada oluyor birincilikte. Hı hı. Ya da Bering daha üst tarafta oluyor. Bir Karadeniz'de kuzeyde var, kuzeydeki bir de orada oluyor. O bölgelerde çok ciddi havada

dalaşı demeyelim ama böyle hani karşılıklı birbirinin önlemeler, scramble harekattan çıkan pozisyonlar oluyor ama bu hani savaş evridir mi? Zor. Ama savaş zaten var. Nerede var? Ukrayna'da. Ukrayna'da Avrupa Birliği'nin çoğu ülkenin ve Avrupa Birliği, İngiltere Avrupa Birliği dışında desteklediği mali yönden paralı askerlikte, hatta işte Güney Amerika'dan bir asker getirip orada bir hibrit

0: karşı tarafına kaybedeceği bir senaryo üzerinden.
1: Yani Sayın Komutan, özetle şu, böyle senaryolar hazırlanmış olması her iki tarafın da gözünü karartıp bu savaşa, konvansiyonel savaşa gireceği anlamına da gelmez. Bu senaryolar her zaman hazırlanabilir.
0: Bravo. Diyorsunuz. Şudur, ne kadar hazır olursanız savaşa, o kadar barışa yakın olursunuz. Dolayısıyla bu
1: o kadar
0: tarafta,
1: caydırıcı.
0: Evet, diyor ki bunu yapın, bunu yapın. Tabii savaş hazır olmak lazım. Hem askeri yönden hem sivil savunma yönünden. Ama o kadar caydırıcı olsun. Kilit kelime bu, caydırıcılık ve savaşın olmayacağı üzerine bir kurgulama. Peki. Yani denklem kurulmuş olur ama hedef zaten buydu. Buna evet. ulaşmak isteyecektir.
1: Şimdi Elçin Hocam'a tekrar döneceğim ama evet. öncelikle ben yönetmenimden, Ece'den rica edeyim. Lavrov'un da açıklamaları var. Onun üzerinden de gidelim. Elçin Hocam'a da döneyim. Avrupa ile savaşmaya girmeye niyetimiz yok diyor. Putin de aynı şeyi söylemişti. Lavrov'dan da geldi. Bu tamamen saçmalık. Ancak Avrupa bizimle savaşmaya hazırlanıyor ve her gün bunu yeniden teyit ediyor diyor. Avrupalılar en geç 2030'a kadar savaşa hazır olmaları gerektiğini söylüyor diyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. Elçin Hocam'a hemen dönmek istiyorum. Lavrov'un açıklamaları üzerinden de şimdi biz hiç böyle bir niyetimiz yok, böyle bir hedefimiz yok. Bu tamamen saçmalık diyor hatta. Fakat diğer taraftan da işte hazırlıklar var. Sayın Komutanımın da dediği gibi. Fakat bu hazırlıkların da olması illa savaşacağız anlamına da gelmez değil mi?
2: Kesinlikle ben komutanımıza şu konuda katılıyorum. Konvansiyonel bir savaşı açıkçası ben de öngörmüyorum. Dediği gibi hibrit bir savaş zaten hali hazırda var, devam ediyor. Her ne kadar netleşmiş bir hibrit savaş olmasa da bir gerginlik ve bir hibrit karşı taraflı bir takım karşı karşıya gelme durumu söz konusu. Şimdi Putin ve Lavrov'un açıklamalarında şöyle bir ayrım var Esra Hanım. Özellikle Rusların bu tip diplomatik temaslarında, diplomatik açıklamalarında hep bu ikilemi görürüz açıkçası. Şimdi Putin açıklamasında doğrudan bir çatışma niyetini reddediyor. Hı hı. Ama Lavrov'un da benzer minvalde bir açıklaması var ama aynı zamanda Avrupa'nın silahlanma politikasını da hedef alıyor. Şimdi Lavrov Avrupa ülkelerini Ukrayna'ya silah sağlayarak işte barış müzakerelerini engellemekle suçladı yaptığı konuşmada aynı zamanda. Ki Almanya'nın Avrupa'nın önde gelen askeri güçlerinden biri olma hedefini de aynı zamanda eleştirdi. İşte İkinci Dünya Savaşı'na da gönderme yaptı. Yani bunlar Moskova'nın aslında bakış açısını, iddialarını da bir şekilde destekleyen, altını dolduran, Putin ne söylerse söylesin, Lavrov'un benzer bir açıklaması olsa dahi Avrupa'ya aslında bir sopa aba altından sopa sallayan bir yaklaşım ki Avrupa ülkelerinin askeri hazırlıklarının da Rusya bir caydırıcılıktan ziyade bana sorarsanız bir kendisinin de önlem alması gereken bir tehdit olarak algılıyor. Bu çok açık bana sorarsanız ki hem Putin'in hem Lavrov'un açıklamaları da caydırıcılık ve güvenlik ikilemi üzerinden de bakılması gereken açıklamalar ki Rusya Avrupa'nın askeri kapasitesini arttırmasını dediğim gibi bir tehdit olarak değerlendiriyor. Avrupa Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve bölgedeki askeri faaliyetlerinin nedeniyle savunmasını güçlendirdiğini savunuyor. Yani burada aslında Lavrov'la Alman mevkidaşının görüşmesi de önemli ve kritik bir görüşme. 4 yıl sonra gerçekleşen ilk diplomatik görüşme olması sebebiyle ama bana sorarsanız evet konvansiyonel bir savaş olası değil, çok çok düşük ihtimal ama bu şu anlama gelmiyor. Hiç olmayacak, asla NATO ile Rusya karşı karşıya gelmez ya da Avrupa ülkeleriyle Rusya karşı karşıya gelmez anlamına gelmiyor. Dediğimiz gibi zaten Ukrayna hattında yaşanabilecek en küçük bir hedef sapması, yaşanabilecek en küçük bir yanlış hesaplama ya da bu güvenlik ikileminin doğuracak olduğu her iki tarafında birbirini tehdit olarak algılaması meselesi bunu konvansiyonel bir savaşa döndürebilir mi? Döndürebilir. Her ne kadar düşük ihtimal olsa da. Yani bence buradaki temel mesele de şu, Moskova'nın savaş istemediğini açıklamasıyla askeri konudaki hareketliliği ya da caydırıcılık mesajlarını sürdürmesi aslında birbiriyle çelişiyor gibi gözükse de dediğim gibi Rus dış politikasında bunu çok sıklıkla görürüz. Çelişkili görünen ifadelerin aslında bir bütün oluşturduğunu. Aslında bir çelişki yok burada. Yani bu açıklamalar hem Putin'in hem Lavrov'un açıklamaları tek başına Rusya'nın gelecekteki askeri niyetini ortaya koyan açıklamalar değil. Yani Putin saldırmayacağız dese de askeri niyeti farklı olabilir. Ya da Lavrov Avrupa'ya silahlanma üzerinden yükleniyor olsa da bambaşka bir askeri niyet olabilir bunların ardında. Diplomatik açıklamalara

0: Eğer ki savaş ve askeri güvenlik meseleleri ön planda olduğu zaman çok fazla da kanmamak gerekiyor diyebiliriz. Yani
1: Evet.
0: Avrupa'nın tehdit algısı ve karşılıklı silahlanma devam ettikçe hep söylüyorum bunu, yanlış hesaplama riski de önemli ölçüde artacaktır. Bu da bizi bir konvansiyonel savaşa götürebilir mi? Götürebilir. Çok düşük bir ihtimal olsa da.
1: Evet.
0: Yine de hem Ukrayna yorgunluğu hem Rusya'nın savaş yorgunluğu nedeniyle Rusya'nın doğrudan bir Avrupa'ya yönelik bir savaş ya da saldırı, bir konvansiyonel saldırı yapacağını ben açıkçası çok düşünmüyorum, çok öngörmüyorum.
1: Evet. Şimdi tam ben de Ukrayna yorgunluğundan bahsedecektim. Elçin Hocam da güzel bir pas atmış oldu. Son olarak size onu sorayım Sayın Komutanım. Şimdi bir tarafta zaten Rusya bir Ukrayna cephesi var ve işte 4 yılı aşan bir savaş devam ediyor. Orada bir yorulmuşluk var, orada bir yıpranmışlık var ve yeni cepheler açması da hiç o kadar kolay değil midir? Yoksa karşımızda Rusya bu, ne yapacağı belli olmaz mı?
2: Çok mantıklı görünmüyor. Ben biraz önceki analizimde onun için söylemiştim. Fakat burada bir kendi analizimle ters düşmeyen ama zamanlama olarak farklılık bir şey arz ediyorum. Eğer 2030'larda Amerika Birleşik Devletleri Çin'le angajmana girerse ve savaş çok uzun ve sıkıntılı bir süreç olursa, Rusya Avrupa'daki kendine ait Baltık üzerindeki bazı hedeflere de bakabilir. İşte bir an söyleyeyim, senaryo şu. Yani durup dururken oraya saldırma değil ama yani bir gün her taraf birbirine girdiği zaman, Uzak Doğu'da karıştığı zaman, Amerika burada olmadığı zaman karşısında onu durduran bir güç yoksa o küçük ülkeler, Estonya, Litva oralardan şansını deneyebilir mi? Deneyebilir. Bunu da kenara koymamız lazım. Ama Ukrayna'daki konu şöyle önemli. Amerika Birleşik Devletleri de yardım ediyor, İngiltere de yardım ediyor, Almanya da, yani bütün o NATO'nun önemli ülkeleri Ukrayna'ya yardım ediyor. Teknoloji olarak, istihbarat olarak, füze olarak, drone olarak çok şekillerde yardım ediyor. Şimdi bu kadar personel sıkıntısı olan, bu arada en önemli konulardan bir tanesi Rusya'nın nüfusla ilgili sıkıntısı. Ülke büyük ama nüfusu yani 140 milyon civarında. Bunun tamamı da Rusça konuşarak değerlendirmemek lazım. Dolayısıyla oradaki rotasyonda sıkıntı varken buralarda farklı bir maceraya girmesi mantık değil. Ama bir an söylediğim gibi 2030'larda farklı bir senaryo konuşabiliriz. Lavrov'un açıklaması, dikkat edin, 2030'larda kadar gibi bir şey diyor.
1: Evet.
2: Yani ondan sonrası soru işareti. Şimdi Ukrayna'daki konu şöyle önemli. Ukrayna'yı Moskova'ya çok yakın bir yer olarak görüyor. Yani şunu söylüyor, diyor ki yani bugün NATO, Amerika, ne dersin diyeyim, Ukrayna'yı kontrol ederse Moskova'ya kadar gelme ihtimali var.
1: Kapımıza geldi.
2: Tarihi örneği var bunun. İkinci Dünya Savaşı'nda Ukrayna'yı, yani o zaman Sovyetler bile Ukrayna yok ama oraya Harkov'u geçtikten sonra zaten önünüz Rusya. Bakın bir isyan olmuştu. Bu paralı askerlerle ilgili tam şimdi unuttum ismini.
1: Evet.
2: Uçak kazasında tırnak içinde.
1: Çok kısa bir süre sonra da Prigojin.
2: Prigojin, bravo. Tamam, sadece P'yi hatırlayabilirim. Prigojin. Prigojin'in birlikleri Moskova'ya yaklaştı. Dümdüz yol. Yani siz Ukrayna'yı geçtikten sonra
1: bir şok durumuydu değil mi Sayın Komutanım?
2: Doğal engel yok. Bakın
1: evet.
2: Doğal engel yoksa buradaki en büyük sıkıntı Rusya'nın dronları falan durduramıyor. Biz hep bunu mesela değerli Erdoğan Paşa'm var, onunla beraber hep değerlendiriyoruz. Dağları olmadığı için radar sistemleriyle göremiyor. Dolayısıyla nehir dışında bir iki işte Dinyeper'in
1: coğrafi olarak dezavantajlı da.
2: Yani uçsuz bucaksız step ama girdiğiniz zaman Ural Dağları'na kadar gidebilirsiniz. Eğer fiziki engel yok, eğer askeri güç var karşıya. Dolayısıyla Rusya şöyle bakıyor, doğru yanlış. Ukrayna diyor, ya benim kontrolümde olması lazım ya da en azından NATO'nun, ABD'nin kontrolünde olmaması lazım mantığıyla. Dolayısıyla oraya verdiği önem çok farklı. Tabii Kırım devreye giriyor. Kırım, bakın Baltık, süremiz azaldı herhalde. Bakın kuzeyde
1: evet.
2: Konuşuyoruz kutbu ama Baltık çıkışı var, Karadeniz çıkışı var. Vladivostok çıkışı var. Vladivostok'tan çok fazla çıkamıyor. Hem Japonya hem oranın iklimi itibariyle fırtınaları.
1: Evet.
2: Baltık'tan NATO donanması İsveç falan kapattığı zaman Baltık'tan çıkamıyor. Geriye sadece Kırım'dan çıkabilecek.
1: Peki.
2: Dolayısıyla Ukrayna'daki savaş kolay kolay bitmez. İran Savaşı gibi. Ama
1: yeni cephede kolay kolay açılmaz.
2: Kolay kolay açılmaz diye
1: peki.
2: Düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum
2: teşekkür
1: efendim. Çok kıymetli
2: için.
1: Katkılarınız için. Elçin Hocam çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli katkılarınız için. Sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olunuz.
0: İyi.
1: Devam ediyoruz şimdi haberlerimize. İsrail'de Ekim ayında düzenlenecek bir seçim var biliyorsunuz.

0: biliyorsunuz. Bu seçimde yaklaşırken Başbakan Netanyahu'nun partisi anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. Muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek hükümete karşı ortak hareket etme kararı aldı bu arada. Netanyahu'dan muhalefet liderlerine de tepki gecikmedi elbette.
1: Seçim yarışında geri düşüyor. Kaybetme korkusu sarıyor. Netanyahu liderliğindeki Likud partisine destek azalırken muhalefet hükümete karşı ortak hareket kararı alıyor. İsrail'de Ekim ayında düzenlenecek seçim yaklaşırken muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek hükümete karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Bennett'le birlikte listesiyle girme kararı alan Gerçek Var Partisi Genel Başkanı Lapid muhalefet liderlerinin toplandığını duyurdu. Lapid, Bennett, Yasar Partisi Genel Başkanı Eisenkot, Evimiz İsrail Partisi lideri Lieberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Golan'la görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına, hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görselini de ekledi. Belgeye göre seçimlere kadar partiler birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek, her biri ayrı ayrı oylarını artırarak hükümet kurmalarına yeterli bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacak ve seçimlerden sonra ortak bir hükümet kurmak için çalışmalara başlanacak. Muhalefet liderlerinin kararına Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını iddia eden Netanyahu, toplu fotoğrafın yapay zeka ile düzenlenmiş halini de paylaştı. Fotoğrafa Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Mansur Abbas'la Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmet Ettibi de katıldı. İsrail seçim listesine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.
0: Ve tekrar yurt gündemindeyiz. İstanbul bugün Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden birinin kutlamasına ev sahipliği yaptı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde donanmanın savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenledi. Geçit töreninin ardından TCG Salih Reis Dolmabahçe Limanı'nda halkla buluştu.
1: Takvimler 27 Eylül 1538'i gösterdiğinde kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze açıklarında Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı. Bu zafer Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. Zaferin 488. yıl dönümünde İstanbul'da kutlamaların adresi Boğaz oldu.
2: Çok gurur verici, çok güzel bir şey. Çok sevinçliyim yani.
3: Duygulandınız mı?
2: Evet, çok duygulandım.
4: Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Canlı gözle görmek gerçekten resimlerden daha farklı hissettiriyor.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Gemiler Boğaz boyunca ilerlerken İstanbullular da töreni takip etti.
5: Güzel bir duygu. Denizci olarak ben de Preveze Deniz Zaferi'ni tüm halkımıza kutlu olmasını diliyorum. Eski denizci olaraktan burada gerçekten çok eski anılarımı da hatırladım.
6: Gemilerini görmek kıvanç veriyor. Büyük bir gururla izliyorum.
1: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerler önce Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Ardından da anıtın yer aldığı alanda gemileri selamladı.
7: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yalnızca gemiler Boğaz'dan geçiş düzenlemedi. Bunun yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bando takımı da karşılamada yer aldı.
1: Kutlamalar yalnızca Boğaz geçişiyle sınırlı olmadı. Aralarında İzmir, Mersin, Hatay'ın da yer aldığı 9 limanda donanma gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.
0: Manisa'da bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma Acar çiftini kimin neden öldürdüğünü araştırıyor şimdi.
1: Anne kızından haber alamadı. Meraklanıp evlerine gitti. İçeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Oto kaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. Kızından bir süredir haber alamayan anne Emine Çe evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Acar çiftinin öldüğü belirlendi. İkisi de tabancayla vurulmuştu. Cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma

0: Acar çiftini kimin neden öldürdüğünü araştırıyor.
1: Jandarma Zülalık abi.
2: İstanbul Esenler'de devriye görevi yapan polislerin üzerine bıçakla koşan bir şüpheli dur ihtarına uymayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bir bekçi de yaralandı.
0: Polislerin üzerine bıçakla koştu. Biber gazıyla durdurulmaya çalışıldı. Tüm ihtarlara rağmen bıçağı bırakmayınca bacağından vuruldu. İstanbul Esenler'de devriye görevi yapan polislerin üzerine elinde bıçakla bir kişi koşarak geldi. Polisler bıçaklı şüpheliyi durdurmak için birçok kez ikazda bulundu. Biber gazı da kullanıldı ama şüpheli S.Ş. ihtarlara uymadı.
3: Polise zarar veriyorsun. Tamam.
4: Serkan, Serkan.
0: İhtarı dinlemeyen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli ve olaya müdahale ederken yaralanan bir bekçi hastaneye kaldırıldı. Yapılan kimlik kontrolünde şüpheli S.Ş.'nin kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere çeşitli suçlardan kayda olduğu tespit edildi.
2: İstanbul Beyoğlu'nda dün gece drone destekli huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Ara sokaklar ve eğlence yerleri denetlendi. Uygulamada drone kamerasıyla fuhuşa aracılık edenler tespit edildi.
0: Ara sokaklar, oteller, eğlence mekanları hepsi tek tek denetlendi. Fuhuşa aracılık edenler drone kamerasıyla tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarının yoğun olduğu Taksim'de denetime çıktı. Denetim İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarıyla Tarlabaşı Bulvarı'nda yoğunlaştı. Polis ekipleri drone destekli operasyonda 25 eğlence yeri, 5 otelle 10 adrese baskın yaptı. 1737 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Aranan 3 kişiyle 2 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri fuhuş yapıldığı tespit edilen adresleri de aradı. 4 kişiye fuhuşa aracılık etme ve yer temin etme, 27 kişiye genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi.
2: Tabii Trabzon'da Salah fırtınası esiyor. Malum Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah oynadığı futbol kadar yaptıklarıyla da gündem oluyor. Mısırlı futbolcunun yaylada çıkıp oturduğu bir taş vardı burada görüyorsunuz. O taş büyük ilgi görünce o noktaya bir bank ve tabela konulmuştu ve ziyaretçileri de hayli fazlaydı. Şimdi her ikisinin de çalındığı iddia edildi.
4: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
0: Oturduğu taşın yanına bank ve tabela yerleştirildi. Salah yaylası yazan tabela ve bank birkaç gün sonra iddiaya göre çalındı. Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtdere yaylasında bir taşın üzerine oturarak çektirdiği fotoğrafla başladı. Sosyal medyada büyük beğeni kazanan o fotoğraf sonrası taşa Salah taşı, yaylaya Salah yaylası dendi.
5: Şu an Salah'ın taşı için geldik. Görelim biz de dedik.
0: İlgi bir hayli fazla olunca belediye taşın dibine bank yerleştirdi. Yanına da Salah yaylası yazan tabela konuldu. Ancak o bank ve tabela birkaç gün sonra ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlarsa aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
4: Annemize babam yeni tabelayı tekrar yerine yerleştiriyorlar.
0: Salah'ın oturduğu yere yerleştirilen tabela ve bankı kim ya da kimler aldı? Bölgedeki vatandaşlar tabela ve bankı gören yakın bir yere kamera yerleştirmeye hazırlanıyor.
4: Yeni tabela mı yapacaksınız?
2: Peki böylece bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından bir reklama gidelim. Saat başında sıcak gelişmelerle yeniden buradayız.
6: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
7: Seymen.

0: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
3: Habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl. Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 24, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 27, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 26, Adana parçalı bulutlu 31 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 25, Erzincan 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatler de artık 17 olmak üzere ve bu yeni saat dilimine fon soruşturmasıyla başlıyoruz. Zira yeni gelişmeler var. Habertürk muhabiri Gizem Türemen'i göreceğiz. Hemen fon soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var. Kimler gözaltına alındı ve tüm detayları Gizem bize anlatıyor. Gizem.
1: Esra Töptaş, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan bu soruşturma, fon soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Dosyada yaşanan son gelişme Terra'nın iki yöneticisine ilişkin. İki şüpheli daha önce gözaltına alıp ifade vermiş ancak adli kontrol tedbiriyle, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Dün iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah itibariyle de peş peşe yakalanarak gözaltına alındıklarını gördük. Terra'nın iki yöneticisi diyorum. İsimleri nelerdir? Terra Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltındalar. Onların gözaltı işlemleri emniyette devam ediyor. Dün en son tutukluluk sayısının arttığını biliyoruz. Dosyadaki tutuklu sayısı şu an 51 ama bu sayı yarın artabilir çünkü 3. dalga operasyon cuma günü gerçekleşmişti. İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheliye yönelik düzenlendi. 6'sı gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınan şüphelilerin artık yarın adliyeye sevkleri bekleniyor. Bu nedenle dosyadaki tutuklu sayısı 51'den çok daha yukarı çıkabilir çünkü derinleşen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Şimdiye dek 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanıyor. Gözaltılar da elbette var. Son olarak da şunu açıklayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım fonuna ilişkin tüm detayları, fonların kim para yatırdıysa ve ne kadar yatırdıklarına ilişkin para trafiğinin de çıkarılması adına bir başvuruda bulundu. Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bir müzekkere gönderdi. Fonların kurulduğu tarihten ta ki 17 Eylül yani tasfiye edildiği tarihe kadar tüm para trafiği artık incelenecek. Bu fonlar arasında tekrardan Pusula'yı, Terra'yı görüyoruz. Hedef, Buz, A101, A1 Kapital, Atlas Menkul ve Pardus Menkul de var. Ne demek istiyoruz peki bu fonlarla alakalı? Özellikle son 3 ay mercek altında, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bu fonlara giriş çıkış yapanlar, yüksek miktarda satış yapanlar, tüm hepsi bu sistemde incelenecek. Alım satım işlemlerindeki TL karşılığına kadar yani ne kadar bir meblağda kar elde ettikleri de bakılacak. Tutar ve bakiyelere tamamı savcılık tarafından talep edilmiş durumda. Fonlardan gerçekleşen çıkışların hem büyüklüğüne dikkat edilecek hem de zamanlamasına. Çünkü kaç kişi ne kadar yüksek miktarda çıkış var bu da önemli. Çünkü savcılığın üzerinde durduğu konu bu hisselerin olağanüstü yükseldiğini biliyoruz. Yani 30 milyonluk hissenin 500 milyon liraya çıktığını çok kısa bir sürede biliyoruz. Asıl savcılığın üzerinde durduğu konu bu hisseleri kim yükseltti, ne kadar yükseltti ve kim yüksekten sattı, ne kadar kar elde etti ve bu hisselerin

0: yükseltilmesinde vatandaşın fon paraları kullanıldı mı? Ne kadar kullanıldı? Tüm bu soruların peşinde savcılık. Adalet Bakanı Akın Gürley'in tüm yatırımcılara, aslında mağdurlara da bir açıklaması var. 455 bini aşan yatırımcı sayısına olduğunu biliyoruz bu tasfiye edilen fonlarda. Adalet Bakanı dedi ki para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerini bir takım kişi ya da yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz şeklinde bir açıklaması oldu Adalet Bakanı'nın. Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma derinleşerek sürüyor. Takipteyiz, gelişmeleri aktaracağız.
1: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum sana. Habertürk muhabiri Gizem Türemen fon soruşturmasına dair tüm detayları anlattı. Kimlerin yeni şekilde gözaltına alındığını da anlattı. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. Habertürk muhabiri Elif Ergen'i göreceğiz. Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Genel kurulda yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla özel açılış oturumu düzenlenecek. Peki meclisin gündeminde neler olacak? Elif bize anlatıyor. Elif.
2: Esra Toptaş, oldukça önemli bir hafta bizi bekliyor ve milletvekillerinin aslında oldukça yoğun bir gündemi olacak yeni yasama yılında. 1 Ekim itibariyle genel kuruldaki yerlerini dolduracaklar milletvekilleri ve 28. dönem 5. yasama yılı Perşembe günü saat 14'te genel kurulda düzenlenecek özel oturumla resmen başlamış olacak. Özel oturuma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek ve aynı günün akşamında da mecliste bir açılış resepsiyonu gerçekleştirilecek ve esas mesai ise 6 Ekim Salı günü başlayacak diyebiliriz. Ve geçtiğimiz dönemde aslında meclis oldukça yoğun bir mesai yapmıştı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa 10 Ağustos tarihinde kabul edilmesiyle bir araya gidilmişti. 50 gün sürdü o ara ve o aranın ardından yine milletvekillerini yoğun bir mesai gündemi bekliyor. Ekim ayı gündemi hemen hemen netleşti. En önemli başlık infaz düzenlemesi olacak Ekim ayında. İnfaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor ve etki analizleri ele alınacak. Peki o analizlerde neler yer alacak? AK Parti kaynakları şöyle diyor. 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı tespit edilecek? İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğu belirlenecek. İşte o analizlere ilişkin düzenlemelerde yeni yılla birlikte meclise sunulmuş bekliyoruz. Bir diğer önemli başlıksa 13. yargı paketi olacak. Uzun süredir aslında gündeme gelmesini bekliyoruz. Sık sık da tartışıyorduk. İşte o yargı paketi, 13. yargı paketi Ekim ayı ortası itibariyle meclise gelecek. Neler içeriyor? Aslında 3 ana başlıktan oluşuyor. Bu şekilde özetleyebiliriz. Birincisi süresiz nafakanın iptal edilmesi ve nafakaya alt sınır getirilmesi. İkincisi boşanma davalarına ilişkin düzenlemeler ve son olarak sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulama uygulamasının başlatılmasına ilişkin düzenlemeler 13. yargı paketi kapsamında meclis gündeminde olacak. Ve bir diğer önemli başlık, aslında bültenin başında siz de verdiniz, fon soruşturması devam ediyor. Son gözaltılarla birlikte 51 kişi tutuklanmıştı. İşte muhalefet tarafından fon kriziyle ilgili meclis araştırması açılması çağrıları yapılmıştı. Buna ilişkin önergeler hazırlanmıştı. Yine o önergelere ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yapmıştı. Ne söyledi? Teklif gelmesi halinde konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması için araştırma komisyonu kurulabilir demişti. İşte yeni yasama yılında buna ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasını bekliyoruz, takip ediyor olacağız. Ve yine en önemli konu başlığı yeni anayasa çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları için bir komisyon kurulmuştu. İşte o komisyonda hazırlıklar neredeyse tamamlandı ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bununla alakalı bir sunum yapılmasını bekliyoruz. Kısaca özetlersek bu şekilde özetleyebiliriz önümüzdeki yasama yılını, ama daha birçok başlık konuşulacak. Dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara yasağı gibi birçok düzenleme meclisin gündeminde olacak ve milletvekillerinin yoğun mesaisi 1 Ekim'de başlayacak Esra Toptaş.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Evet, Elif de anlattığı detayları, yeni yasama yılı 1 Ekim itibariyle artık başlıyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kamuoyunu dikkate alarak temkinli fakat hızlı şekilde bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışıyoruz dedi. Ala'nın gündeminde erken seçim tartışmaları da vardı.
3: Sürecin hassasiyetine dikkati çekti, temkinli ama hızlı çözmek istiyoruz dedi.
4: Kurullar kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Sahadaki görüşmeler de devam ediyor. Türkiye'nin kamuoyunu dikkate alarak temkinli bir şekilde ama olabildiğince hızlı şekilde bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen birçok el var. O nedenle biz kendi derdimizi çözebilecek kapasitedeyiz diyoruz. Biz bunu başaracağız.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kanal 7'de Başkent Kulisi programına açıklamalarda bulundu. Terörsüz bölge hedefine yönelik İsrail'in olası provokasyonlarına işaret etti. İsrail tehditlerini artırarak devam ediyor. İsrail açıktan söylüyor. Bu bölgedeki kardeşlerimiz bu tehdidi hem yaşıyorlar hem görüyorlar. O nedenle iç cepheyi tahkim etme çabamızın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor dedi. Ala, Türkiye'nin gündeminde erken seçim var mı sorusunu da yanıtladı.
4: Bizim gündemimizde hizmet var, seçim yok. Kanunda ne yazıyorsa o. Karar mekanizmasında olanlar bunun dışında bir değerlendirme sunuyorlar mı? Sunmuyorlar. Bizim gündemimizde milletimiz var. Enflasyonla mücadelede neredeyiz? Bunlar var. Zamanı geldiğinde seçimi konuşuruz. 360 milletvekilinin erken seçim kararı alması durumunda Cumhurbaşkanımız aday olur. Partilerle diyalog halindeyiz. Seçim gündemi geldiğinde de bu mesele konuşulur.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalar yaptı. Çelik, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de konuşmasını dünyanın trajedisi olarak niteledi. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi de vardı. Adayımız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır dedi.
5: Bölge barışının ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bir kez daha sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu katil ve suçludur dedi.
5: Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. İnsancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Gündemin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyareti ve İsrail vardı.
5: İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız İnsanlık ittifakının en güçlü ve en güçsesidir.
3: Ömer Çelik, Netanyahu konuşurken İsrail'li yetkililerin salonu terk edenleri not almasını da eleştirdi.
5: Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç verici. Ne yapacaklar? Onları da mı çağıracağızlar, öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler?
3: Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuştu.
5: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Yeni partinin ismine yönelik bir itiraz var biliyorsunuz. Şimdi bu itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve şimdi gözler 29 Eylül tarihinde Yüksek Mahkeme itirazı Salı günü genel kurul toplantısında ele alacak.
3: Yeni parti ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de yapılacak toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Partinin isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
1: 11, 15 ve 19 yıllık 3 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki faili meçhul cinayetler için yeni deliller ışığında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
3: Yeni deliller ve bulgular ışığında sonuca varıldı. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Operasyonlara dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin gerçeğin ortaya çıkması için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz dedi. Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve sağ çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirlenen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te 2011'de bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ölümüne ilişkin dosyada yeniden incelendi. Şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve gözetleme yaptıkları belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Üçüncü operasyonun adresi ise Manisa oldu. 2015'te Akhisar-Manisa karayolu üzerinde cansız bedeni bulunan genç kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yeniden ele alındı. JASAT ekiplerinin olay yerinde bulduğu plastik parçanın bir marka ve modele ait aracın yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi. Aracın izini süren ekipler olay yerinde aracı kullanan RÇ isimli kişiye ulaştı. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de Manisa'daki operasyona ilişkin açıklama geldi. Çiftçi, hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz dedi.
1: Şimdi haftalığın bu bölümünde yeniden biraz dünya gündemine bakalım. İngiltere'ye döneceğiz. İngiltere'deki Fairford üssü yakınlarında patlayıcı alarmı verildi. Olaya ilişkin 5 kişi terör saldırısı planlama suçlamasıyla gözaltına alındı. Açıklama İngiltere polisinden yapıldı. ABD uçaklarının kullandığı Fairford üssü yakınlarında 5 şüphelinin patlayıcılar yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca şüphelilere terör saldırısı planlama suçlaması yöneltildi. Polis üssün yakınlarındaki Belfort köyündeki 85 evin acil durum nedeniyle boşaltılmasını tavsiye ettiğini duyurdu. Orduya bağlı bomba imha ekipleri bölgedeki bazı araçları inceliyor. Terörle mücadele ekiplerinin de bölgede olduğu ifade edildi. Hükümet sözcüsü Başbakan Andy Burnham'ın gelişmelerden haberdar edildiğini belirtti. İngiltere'de hükümet ABD'nin Fairford üssünü kullanarak İran'ın füze tesislerini vurmasına izin vermişti. Ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye sunduğu 7 günlük bir plan vardı biliyorsunuz. Bu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok, hangi temelde anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz dedi. Müzakerelerin geleceği yeniden çıkmaza girmiş oldu böylece.
3: İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu plana ABD olumsuz yanıt verdi. Tahran'dan hangi temelde anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz açıklaması geldi. İran belirli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. ABD Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ile müzakerelere güvenmiyoruz dedi.
6: Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz. Ancak liderlerimizi ve çocuklarımızı öldüren ABD'nin verdiği sözleri tutacağına nasıl inanabiliriz? Bizi aşağılanmış bir konumda müzakere etmeye zorluyorlar. Biz ölürüz ama aşağılanmaya asla

0: boyun eğmeyiz.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı da Trump'ın teklife ilişkin ilk tepkisini aldıklarını belirterek, ancak henüz arabulucular üzerinden resmi bir cevap almadık dedi. İran'ın ABD'nin nihai tutumunun arabulucular tarafından kendisine iletilmesini beklediğini ve bu doğrultuda karar alacağını söyledi. Pezeşkian, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demiş, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü. İran'ın sunduğu plan, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
2: Bu arada İran demişken ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattıkları savaşın ilk gününde eski dini lider Ali Hamaney'i hedef almıştı. Uzmanlar Meclisi üyesi oğlu Müçteba Hamaney'in saldırıdan nasıl kurtulduğuna dair ayrıntıları paylaştı.
1: İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Muhsin Aydari, dini lider Müçteba Hamaney'in yaralandığı güne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamaney'in yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını, daha sonra kaldırıldığı hastanenin de bombalandığını söyledi. Uzmanlar Meclisi üyesi Aydari, dini lider Müçteba Hamaney'in 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında yaşananları anlattı. El Arabi kanalına konuşan Aydari, Müçteba Hamaney'in İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını bildirdi. Enkazdan çıkarılan Müçteba Hamaney'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ancak Hamaney hastanede de hedef alınmayı sürdürdü. Aydari, Hamaney'in olması muhtemel 3 hastanenin de füze saldırılarında hedef alındığını dile getirdi. Müçteba Hamaney bombalanan 3. hastanenin enkazından da kurtarıldı. Aydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Ülkeyi yönetme kapasitesiyle fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getirdi. Haydari, bunun üzerine hiçbir kurum ve kuruluşta istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hedef alınarak öldürülmüştü. Saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney de saldırıda yaralanmıştı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'e ilişkin uzun süredir görüntü ya da fotoğraf paylaşılmıyor.
2: Tayland'da etkili olan şiddetli yağışların etkisi hala devam ediyor. Başkent Bangkok'ta su çekilmeye başladı. Evlerinde mahsur kalanlar ihtiyaçlarını gidermek için marketlere akın etti.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'u vuran selin ardından su çekilmeye başladı. Vatandaşlar bunu fırsat bilerek alışveriş yapmaya akın etti. Bangkok'u vuran seller hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başkent afet bölgesi ilan edilirken bazı evler, yollar ve araçlar su altında kaldı. 48 saatte 30 santimetre yağmur düşen başkentte vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktı. Bazıları beline kadar gelen suyun içinde yürüdü. Bazıları ise sel sularına teslim olan sokaklarda botlara binmek zorunda kaldı. Bangkoklular evlerinde hala mahsur kalanlar olduğunu belirtiyor.
3: Şu anda evimde bel hizasında su var. 80 yaşındaki yan komşularım aşağıya inemiyor, onlara nasıl yardım edebilirim bilmiyorum.
1: Bölge sakinleri felaket nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını da dile getirdi.
4: Sular birden yükseldi, bu yüzden insanlar hazırlık yapamadı. Motokuryelik yapıyorum, o yüzden gelirim kesildi. Şimdi bir şeyler alıp satmak için markete gittim.
1: Yetkililer selden etkilenenler için 233 geçici barınak kurulduğunu duyurdu. 4000'den fazla felaketlinin bu tesislere alındığı ifade edildi. Tayland yetkilileri yağmurun etkisini azaltmaya başladığını duyurdu. Şehrin taşan su kanallarının boşaltılması işlemlerinin de devam ettiğini kaydetti. Bangkok'ta yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
2: Şimdi buradan da bir İspanya'ya çevireceğiz kameralarımızı. Zira sokaklar dolu, sokaklara döküldü İspanyollar. Bir kriz var orada da. Son bir haftadır siyasetin ana gündem maddesini oluşturuyor. Konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına karşı çıkarak hükümete çağrı yaptı.

0: Binlerce kişi meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenledi. Madrid sokakları bir kez daha kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış. %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedye ile tahliye edilmişti. Bu olay sonrası ülke çapında patlak veren gösteriler hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
1: Protesto ediyoruz çünkü haklarımızı talep etmek ve hükümetin bizi, yani spekülasyondan ve nüfusun büyük çoğunluğunu dışlayan bir sistemden bıkmış olan toplumu dinlemesini sağlamak istiyoruz. Bu yüzden buradayız.
0: Başka bir Mari Carmen olmasın temasıyla düzenlenen gösteriye öğrenciler de katılım gösterdi.
2: Konut spekülasyonuna karşı çıkmalıyız. Evlerimizden, mahallelerimizden, sokaklarımızdan atılıyoruz. Fiyatlar çok yüksek ve bu böyle devam edemez. Sokaklara çıkmalı ve taleplerimizi dile getirmeliyiz.
0: Azınlık sol koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alması bekleniyor. Yine de İspanya'da konut krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
3: Şimdi de süper güçlerin anlaşmasına bir bakalım. ABD ve Çin'den bahsediyorum. Xi Jinping'in ABD ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamladı iki ülke. 30 milyar dolarlık gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaştı.
4: Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 8 maddelik dev anlaşma imzalandı. Xi Jinping'in 3 günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ticaretten yapay zekaya, Orta Doğu'dan askeri iletişime kadar uzanan bir dizi anlaşmayla tamamlandı. İlk somut adım ticarette atıldı. İki ülke 30 milyar dolarlık karşılıklı gümrük vergisi indirimi düzenlemesinde anlaştı. 10 Kasım'da sona erecek ticaret ateşkesi de daha kapsamlı bir anlaşma için 2 ay uzatıldı. Diğer bir başlıksa yapay zeka oldu. Buna göre Washington ve Pekin yapay zekanın risklerini ve faydalarını ele alacak diyalog mekanizması kuracak. İlk görüşme Kasım'da yapılacak. Yapay zeka kaynaklı kazalarda iki ülkenin doğrudan iletişim kurabilmesi için özel bir iletişim kanalı da oluşturulacak. Uzlaşının Orta Doğu ayağındaysa İran var. Trump ve Xi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Ayrıca hiçbir ülke ya da yapının uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında askeri alanda da iletişim artırılacak. İki ülkenin orduları kriz iletişimi ve çatışmayı önleme mekanizmalarını güçlendirecek. Trump ve Xi'nin diplomasi trafiği de sürecek. Trump Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki G20 zirvesine katılacak.
3: Süper zeka mı, yapay zeka mı? Şimdi bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Biliyorsunuz Trump artık yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştirdi. Şimdi bir konuğum var, bilişim uzmanı Dinçer Karaca bizimle birlikte ve Trump ne yapmaya çalışıyor? Süper zeka mı, yapay zeka mı soracağım kendisine. Efendim hoş geldiniz, merhabalar, iyi pazarlar.
5: Merhabalar, hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
3: Ne diyorsunuz? Şimdi Trump yine bir icat çıkarttı. Süper zeka dedi, yapay zekanın yerine. Bunu demesinin amacı neydi? Yani yapay zeka ile ilgili tabii çok tartışmalar var. Bütün dünyada öyle. Bazı endişeler var, yapay zeka nereye gidiyor acaba? Esir mi alacak bizi vesaire gibi tartışmalar. Şimdi adını süper zeka olarak değiştirerek yani bu endişelerden kurtulacak mıyız?
5: Yok tabii ki, yani burada Trump'ın söylemeye çalıştığı şey biraz daha farklı bir şey. Yapay zeka ile süper zeka arasında belirli bir fark var. Ama Trump pek bunu beğenmiş gibi durmuyor. Ve yapay zekanın ismini bu anlamda değiştirmeye çalışacağını söylüyor. Ve bu konuda da aslında temel amacı artificial kelimesinin çok hoşuna gitmemesi, onda sahte bir fake bir isim geldiği için bu ismi değiştireceğini söyledi. Ve bu konuda da açıkça söylemek gerekirse ismini süper zeka olarak değiştireceğinden bahsetti. Ama süper zeka başka bir şey. Çünkü biz şu anda dar yapay zeka dönemindeyiz. Akabinde genel yapay zeka var ve daha sonra da süper yapay zeka geçiş dönemi yaşayacağız. Ama
3: daha geçmedik yani diyorsunuz.
5: Trump'ın söylediği süper...
3: Biz o aşamada değiliz.
5: Yok,
3: yani.
5: Daha bayağı bir süre var. Evet evet, daha da bayağı bir süre var. Bu süreye kadar da ve o süreye geçtiğimiz zaman da insanlık bayağı bir değişecek üstelik. Yani süper zeka demek biraz kavram karmaşası yaratacak gibi duruyor.
3: Peki o zaman arasındaki net farkları da konuşalım bu durumda. Yani biz henüz süper zeka noktasına gelmedik dediniz. Şu anda yapay zeka noktasındayız ve arada ne fark var yapay zeka ile süper zeka arasında?
5: Şöyle, dar yapay zeka dediğimiz şu dönemde siz yapay zekaya bir soru soruyorsunuz. Yapay zeka size bunu cevaplıyor. Genel yapay zekada soruları sormasanız dahi o kendi kendine bazı soruları bulabiliyor veya sizin adınıza gidip araştırma yapıyor. Daha da önemlisi görev tayin ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şu görevleri yerine getir. Ajanlar koyuyorsunuz. Şu anda da yavaş yavaş genel yapay zekaya geçiş yapmış durumundayız. Gidiyor o ajanlarla görevleri yapıyor ve geliyor. Süper yapay zekada ise tamamen başka bir boyuttan bahsediyoruz. İnsanın çok üstünde düşünebilen sistemlerden bahsediyoruz. İnsana soru sormayacak, herhangi bir şey için onay almayacak, kararları kendi verecek, kendi gerçekleştirecek, görevleri kendi atayacak ve kendi yapacak. Dolayısıyla süper yapay zeka dediğimiz dönemde aslında birçok işi otomatik olarak yöneten ve bizim hiçbir şeyine karışmadığımız bir dönemden bahsediyoruz. Süper yapay zeka dönemine daha bildiğimiz kadarıyla en azından uzmanlar olarak hani ortak karar daha en az önümüzde bir 10-15 yıllık süreç var gibi duruyor.
3: Peki yani süper yapay zeka dönemini işte artık bizden bir komut alma ihtiyacı bile hissetmeden her şeye kendisi karar verecek diye anlattınız. Bu tehlikeli bir şey değil mi? Hı hı.
5: Tehlikeli zaten bu konuda yapay zeka şirketlerinin başında olan kişiler de dediler ki bir dakika biz genel yapay zekaya geçiş yaptık. Süper yapay zekaya da çok hızlı bir şekilde gidiyoruz ve bu konuda yapılması gerekenler var. Tehlikeli bir sürece giriyoruz. Özellikle Dario Amedei, işte Sam Altman gibi bu işin öncüleri, öncü isimleri, Elon Musk gibi öncü isimleri dediler ki çok hızlı gidiyoruz, durmalıyız. Burada da bunlar yapılmadan ilerlersek, süper yapay zeka geçersek bu insanlık için iyi bir şey değil, insanlığın sonunu getirecek bir gelişme olabilir. Dolayısıyla bu konuda da oldukça önemli endişeleri var.
3: Peki ne gördüler de bu peş peşe bu uyarıları yaptılar? Biz de geçen hafta boyunca çokça konuştuk. Bu teknoloji şirketi, dev teknoloji şirketlerinin CEO'larının, sahiplerinin bu uyarılarını hatta bir yıl içinde bile işte tehlike çanları çalacak diye. Ne gördüler? Yani somut olarak ne yaşayacağız da bu kadar uyarıda bulunuyorlar?
5: Çok güzel bir soru. Şöyle bir örnek verelim. Başlıca en büyük problem, Dario Amedei dedi ki buna recursive self-improvement deniyor. Yani yenilemeli kendini geliştirme teknolojisi yapay zekada. Ne demek bu? Yapay zeka sizden verileri alıyor, insanlardan verileri alıyor, bunları işliyor ve kendisine daha iyi bir model yaratıyor. Şimdi teknoloji öyle bir, yapay zeka teknolojisi öyle bir yere geldi ki yapay zeka insan verilerine gerek kalmadan kendi verilerini geliştirerek kendi kendini yenilemeye başladı. Ve bu çok tehlikeli bir aşamaya geldi. Ve esas bu bir olayla ortaya çıktı. Bu olayda Hugging Face olayı diye geçiyor literatürde şu anda son zamanlarda. Temmuz 2026 yılında yaşandı. OpenAI'da bir ajana görev verildi. Sen bu soruyu çöz görevi verildi. Hugging Face de bir nevi GitHub gibi bir yer. Yani ne demek istiyorum? Açık kaynak kodlu yazılımların, yapay zeka ile ilgili açık kaynak kodlu yazılımların toplandığı bir uygulama diyelim. Ve bu yapay zeka ajanı, OpenAI'nin bu yapay zeka ajanı kapalı, internete kapalı bir ortamda Önce diğer ajanlarla bir birlik kurdu, kendini geliştirdi. Sonra internete açıldı, kapılarını kırdı. Sonra Hugging Face'e

gitti. Oranın kapılarını da başka ajanlarla beraber birleşerek kırdı. Ve gerekli sorunun cevabını alıp geri döndü. Bu bütün yapay zeka üreticileri yani üreten şirketler arasında büyük bir endişe yarattı. Çünkü onlara nasıl kırılacağı, nasıl dışarıya çıkılacağı söylenmedi ya da böyle bir görev de verilmedi. Bunları tek başına kendi kendilerini eğiterek yaptılar. Yani ajanlar kendi aralarında bir araya gelip birbirlerini eğitip bir şekilde onlara verilen görevi yerine getirebilmek için bir yol buldular ve geri döndüler. Şimdi bu çok endişe verici bir

0: Bunun üzerine zaten dur kararı hemen bir ay sonra duralım biraz, yavaşlayalım. En azından belirli denetim mekanizmalarını koyalım istediler. Burada da üç ana başlık var istenen. Birincisi diyorlar ki muhakkak bir bağımsız denetim firması olsun. Muhakkak olmalı. İkincisi uluslararası belirli standartlar olsun. Yani şirketler ve devletlerin de onaylayacağı belirli standartlar olsun. Ki biz bunlara uyabilelim. Üçüncüsü de muhakkak hani bu konularda belirli bir aşamaya gelindiğinde belirli bir zaman verilsin bize. Yani hemen geliştirin moduna geçmeyelim. Geliştirilsin istemiyorlar ama tabii Trump özellikle bu olaya çok karşı çıkıyor. Durdurulma mevzusuna, durdurma ve
1: denetim mevzusuna. Yani Trump'a kalırsa... Şimdiden geçtik süper yapay zeka dönemine. Bütün bu tehlikelerin farkında değil mi ya da önemsemiyor mu Trump?
0: Onun derdi Çin. Özellikle Çin. Çünkü diyor ki biz eğer diyor bu konuda durursak Çin bize yetişir. Yani biz şu an Çin'in önünde gidiyoruz şirketler olarak.
1: Ben basamakları koşarak, biraz frene basarsak çıkayım diyor yani. Yetişemesin bana.
0: Evet, durmamamız lazım diyor bu konuda. Çin arkamızdan gelir, bizi yetişir. Biz zaten ekonomi konusunda Çin'le şu anda kafa kafaya bir savaş halindeyiz. Bu savaşı da kaybetmeyelim diyor. Yani o tamamen işe politik açıdan bakıyor. Biraz da ismini değiştirmek istemesinin sebebi de bu. Yani bir şeye sahipseniz onun ismini istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Yani bu benim malım, istediğim ismi de koyarım gibi. Biraz da,
1: biraz da egosal bir durum. Egosal bir durum Trump'ın.
0: Evet, evet. İsmini istediğim gibi değiştiririm çünkü bu mal benim diyor. Bu tür... Aynen, biraz öyle.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Bakalım süper yapay zeka devrine daha çok var dediniz aslında. En az 10 yıl kadar bir zaman dilimi var ama... yani her şeyde çok hızlı ilerliyor. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bunlar rica ederim. Bunlar tabii ki bir beklenti. Yarın ne olacağını bilemeyiz ama hani bu şekilde ilerlemesi çok daha doğru olacak gibi geliyor tüm uzmanlar açısından.
1: Peki,
0: çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere. Devam ediyoruz şimdi. ABD demişken, Çin demişken oradan devam edelim. ABD ile Çin arasında panda diplomasisi canlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyaretinin ardından iki panda dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye gönderiliyor.
2: Çin Devlet Başkanı Xi ABD'den döndü. İki panda Çin'den ABD'ye gönderildi. ABD ve Çin, Xi Jinping'in ABD ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamlamış, iki ülke arasında gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaşma sağlanmıştı. Ülkeler arasındaki dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye gönderilmesi kararlaştırılan iki panda da yola çıktı. Sichuan eyaletindeki panda yetiştirme araştırma üstünde yaşayan pandalar Ping Ping ve Fu Shuang uçakla ABD'ye gönderildi. Pandaların yeni yuvaları Atlanta'da Amerikan halkıyla buluşacağı belirtildi. Pandaların ABD'ye gönderilmesini iyi haber olarak nitelendiren Xi de bunun Çinlilerle Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etti. Çin'in en büyük yumuşak güçlerinden biri kabul edilen pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor. Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan son pandalar 2024'te Çin'e iade edilmiş, panda ödünç verme programı da Pekin ile Washington arasındaki gerilimler nedeniyle bir dönem askıya alınmıştı. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi arasında diplomasi trafiğinin sürmesi bekleniyor. Trump, Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta ABD'deki G20 zirvesine katılacak.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı. Onların kahramanlığı ve fedakarlığı milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır dedi. Zorlu mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. 27 Eylül 2020'de başlayan savaşta Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği uğruna hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti. Türkiye olarak Karabağ'da nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak bugün de can Azerbaycan'ın acısını, acımız, sevincini, sevincimiz biliyoruz ifadelerini kullandı. Zorlu ülkelerimiz...

0: Milletimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir provokasyona geçit vermeyecektir dedi. Mersin'deki Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda çalışmalar %98'e ulaştı. Tamamlandığında 2,5 saate varan yolculuk sadece 18 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu projenin hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağlayacağını vurguladı.
1: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek. Hem zamandan hem ekonomiden tasarruf edilecek. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'deki Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziki olarak projenin %98'inin tamamlandığını söyledi. Seyahat süresinin kısalmasıyla karbon salınımının azalacağına dikkati çekti.
2: Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17.100 ton azaltacağız.
1: 52 kilometrelik güzergahta toplam 10 kilometreyi aşan 7 tünel, 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit inşa ediliyor. Proje sadece Mersin için değil, Türkiye'nin lojistik ağı için de stratejik öneme sahip. Otoyol, kalkınma yolunun karayolu ayağına altyapı desteği sağlayacak. Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa aksındaki kesintisiz bağlantıya katkı sunacak.
0: Şimdi de havanın durumunu konuşacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımızda. Bu hafta hava nasıl olacak diye hemen soracağım. Hüseyin merhaba.
3: Merhaba.
0: İyi pazarlar. Ne diyorsun? Artık yağmurlu bir haftaya mı giriyoruz?
3: Yağmurlu bir haftaya başlıyoruz Esra. Hatta şu anda yağıyor. Hızlıca anlatalım tahminleri. Biraz fazla yağış var Türkiye'de. Bir süredir bu kadar fazla alanda yağmur görmemiştik. Antalya, Mersin, İzmir hattında yağmur var. Özellikle Muğla, Antalya, İzmir arasında şu saatlerde. Gelecek dakikalarda Balıkesir, Afyon, Karahisar, Kütahya derken Bursa ve Düzce'ye doğru ve İstanbul'a doğru yağış da geliyor bu arada. Ekranlardaki meteoroloji genel bir radar görüntüsü şu andaki durumu gösteriyor ama yakından bakınca buna Arnavutköy ilçesinde İstanbul'un yeni havalimanı mevkiinde biz şu an konuşurken yağmur biraz kuvvetleniyor. Çatalca ve Arnavutköy arasındaki bu yağış caddelerde gölleşme ve su baskınlarına yol açabilir şu anda itibaren 2-3 saat süreyle. Ancak yağışlı hava yeni başladı. Gelecek 4 gün boyunca aralıklarla kesintisiz değil ama yağmur var. Özellikle bir haritamız var. Riskli yağışlar haritası. Onu verince göreceğiz. Bir sonraki haritayı verebilirse arkadaşımız. Karadeniz'in neredeyse tamamında, İstanbul'un kuzey ilçelerinde ve Akdeniz sahillerinde kırmızı renkler göreceğiz bu haritada ve bir sonrakinde. Uzun süreden sonra İstanbul'un barajları Esra yani %5, %7 bile 4-5 günde olabilir, toplayabilir. Bundan Ömerli Barajı ile Terkios Barajı en çok faydalanacak. Bursa'da da maalesef ama su baskınları boyutuna varıyor iş. Özellikle Uludağ'ın güney yamaçlarına doğru ve batı ilçelerine, Nilüfer'e doğru Bursa'nın su baskınları yaşayabiliriz bu 3 gün içerisinde. En çok şiddetli yağışlar bu haritada görünüyor mu? Kırmızı alanlar tam seçebiliyor musunuz bilmiyorum ama Güneydoğu Anadolu hariç Türkiye'nin neredeyse tamamında yağmurlu bir hafta geçireceğiz. Ancak kuvvetli sağanak beklenen alanlar var. Şu an ekrana gelen haritadaki o kırmızı taralı yerlerde yaşıyorsanız şu 4 gün boyunca hava durumunu bence bir defa yakından takip edin ama bir de zemin katlarda, alt geçitlerde, çeşitli yerlerde önlem alınması lazım. İstanbul'un yakın zamandaki en kuvvetli yağışlı 4 günü ama bu yağmur bu akşamki değil. Pazartesi, yarının akşamı ve salının tamamı bir risk içeriyor. Çarşambanın da sabah öğlen arası. Yani 2-2,5 gün perşembeye kadar bu durum sürüyor. Kırmızı alanlarda ciddi bir su baskını tehlikesi var. Batı Karadeniz'de İnebolu, Cide arasında sel riski var hatta su baskının da ötesinde. Bu Doğu Karadeniz'de de görülüyor. Artvin çevresinde ve Rize'nin çeşitli ilçelerinde. Antalya merkezde ve doğusuna doğru, Anamur'a doğru da yine kuvvetli yağış sebebiyle su baskınları görünebilir ama tüm bu olaylar arasında en çok Batı Karadeniz'i biz sel riskli olarak görüyoruz. Dikkat edelim, henüz başlıyor. Perşembeye kadar sürecek. Pazartesi akşamı ve salı günü şiddetlenebilir. Özeti bu. Dolayısıyla yanımızda bir yağmurluk ve şemsiyeyle çıkmak gerekecek. Hava sıcaklıkları da 19-18 derecelere kadar azalıyor.
0: 20'nin altına iniyor muyuz artık? Öyle göreceğiz galiba.
3: İniyoruz. Sonbahar geldi ama biraz da soğukça gelecek.
0: Her ne kadar kabul etmek istemesek de
3: evet. Hüseyin. Bazen de böyle dediğim gibi sıcaktan soğuğa geçmek zor. Soğuktan sıcağa geçmek daha kolay. Yani baharla yaz arası ama şu anda soğuğa doğru geçiyoruz ya. O yüzden biraz haklısın. Faturalara da yansıyor tabii. İç kesimlerde millet gerçekten soğuk olduğu için soba, elektrik sobası ya da doğalgaz kombine varsa çalıştırıyor. Gelecek hafta da böyle bir hafta. Soğukça geçecek. Ankara'daki yağış da yarın ve bu gece ve yarın kuvvetli olacak. Başkenti de atlamadan söyleyelim. Bugün ve yarın yağmur bekleniyor Ankara'da. Böyle özetlemek istedim Esra. Şu haritadan da aslında söylediklerim batıdan doğuya her yerde yağış var şeklinde anlaşılabilir.
0: Peki çok teşekkür ediyorum.
3: Umarım
0: Hüseyin.
3: Bereketli geçer.
0: Sağ olasın. Kıymetli katkıların ve uyarıların için aslında bütün yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Aman dikkat diyelim. Şimdi devam edelim. Bilecik'te bir köy evinde çıkan yangında iki cana mal oldu yangın. Baba ile kızı yangında hayatını kaybetti ne yazık ki. Kurşunlu köyünde yaşayan Mehmet Erdönmez'in iki katlı müstakil evinde yangın çıktı. İhbar üzerine köy itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüğünde işte o acı haber geldi. Evde bulunan Mehmet Erdönmez ve kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen Mehmet Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Adana'da bir yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce tabela direğine sonra duvara çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Kaza Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir yolcu otobüsü şoförü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 35 yolcusu bulunan otobüs önce tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Araçta sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarıçiçek emekliliğinin ardından dünyayı bisikletiyle keşfetmeye başladı. Bugüne kadar yaklaşık 40 ülke gezen Sarıçiçek zorlu rotalarda yaşadığı pek çok anıya rağmen pedal çevirmekten de vazgeçmiyor. Şimdi ise Evliya Çelebi'nin izinden giderek onun gezdiği rotaları tamamlamayı hedefliyor.
4: İstanbul'dan Portekiz'e, Kopenhag'dan İzmir'e emekliliğinde dünyayı keşfetmeye karar verdi. Ama alışılmışın dışında bir yolla, bisikletinin üzerinde. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Yüksel Sarı Çiçek'in bisiklet serüveni kızına bisiklet sürmeyi öğretirken başladı.
5: Yani 35 yaşında öğrendim kendi kızıma öğretirken ve bisikleti öğrendikten sonra bu kadar güzelmiş ki dedim yani hemen arabayı sattım bisiklete geçtim ve bisikletten de o günden sonra inmedim.
4: 6 yıl önce emekli oldu. Yıllardır hobi olarak bisiklet süren Sarı Çiçek emekliliğinde dünyayı bisikletiyle keşfetmeye karar verdi. Yollarda pek çok zorlukla karşılaştı. Bir o kadar da unutulmaz anı biriktirdi.
6: Biz gidelim yeni yolumuza.
5: Portekiz'e diye yola çıktım aslında ama Marsilya'da soyulunca geri dönmek zorunda kaldım. Bisikleti biraz uzağında bıraktım. Çeşme'de biriyle sohbet ederken bir döndüm bisikletim yok. Kimliğim, pasaportum falan da gittim.
6: Marrakeş'e doğru son 70 kilometre.
5: Şimdi en çok zor da aslında İspanya'da Fas, o da sıcaklardan dolayı. Yani çok güzel ülkeler ama 40-45 derece sıcaklıklarda sürmek zorunda kalıyorsunuz yani. Bir kere de başıma hastanelik oldum yani. O da Romanya'da oldu tesadüf. 38 derece sıcaklıkta böyle uzun süre sürünce güneş çarptı.
4: Dünyanın farklı noktalarında Türk olduğunu öğrenenlerin de ilgisiyle karşılaştı.
5: Balkanlarda ve özellikle Orta Asya'da müthiş bir ilgi var. İran'da özellikle yani. İran'da ve Özbekistan'da. Yani sizi insanlar durduruyor. Diyor ki bir yerde yemek yiyelim diyor. Türk gördükleri zaman Aa işte kardeş, dost falan böyle müthiş bir yaklaşımlar var.
4: Bugüne kadar yaklaşık 40 ülkeye gitti. Her rota ona yeni bir hikaye kattı. Ancak bu uzun yolculuk henüz tamamlanmış değil. Daha gitmek istediği rotalar, keşfetmek istediği ülkeler ve pedal çevirmek istediği binlerce kilometre yol var.
5: Evliya Çelebi gerçekten yani Türklerin diyeyim yani ilk gezgini diyeyim, dünya çapında değer verilen bir gezgin ve 10 ciltlik bir kitabı var. Ben onun tamamını okudum. Ben de onun kitabını okuduktan sonra dedim ki bunun gezdiği rotayı gezeceğim. Şu anda %70'ini tamamladım. %30'luk bir kısmı kaldı. O atla dolaşmış. Ben de demir atla dolaşıyorum böyle.
0: Şimdi sizleri Toros Dağları'nın serin yaylalarına götüreceğiz. Sarı Keçili Yörüklerinden Ali Uçar çocukluğundan bu yana develerle göç ediyor. Asırlardır süren Türkmen geleneği, her ne kadar teknolojiye yenik düşse de 73 yaşındaki adam Sarı Keçili Yörüklerinde devecilik geleneğini sürdüren son kişi.
7: Develer atalarımızdan, gedelerimizden kalan bir meslektir. Onun için bunu çok seviyorum ben. Çok sevdiğim için de bırakamıyorum.
1: Kıl çadırları, keçileri ve develeriyle mevsime göre göç ediyorlar. Kuşöli, Sarı Keçili Yörüklerinin asırlık yaşam kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Ali Uçar, namı diğer Kuşöli, Akdeniz bölgesinde yaşayan Sarı Keçili Yörüklerinden biri. Uçar'ı diğer konar göçerlerden farklı kılan, asırlardır devam eden deve geleneğini sürdürmesi.
7: Bizim yörümüzün çoğudu deve. Ama yörük sattı bitti dermiş. Arabaya döndü, direktöre döndü. Ondan sonra boştadır. Şu an bir bizde var. Başka kimse de kalmadı yörükte yani.
1: Ali Uçar ailesiyle birlikte kışı Mersin'in Aydıncık ilçesinde, yazı ise Konya'daki Aladağ Mantarlık Yaylası'nda geçiriyor. Yaylaya yolculuk Nisan ayında başlıyor ve yaklaşık 6 ay sürüyor. Onun gibi bölgede başka konar göçerler de var. Ancak onlar deve yerine traktör kullanıyor. 73 yaşındaki Uçar ve ailesi ise deveyle göç eden son kişi.
7: Biz de geleneğimizi öldürmemek için, hani kalan bir mesleği öldürmemek için, devam ettirmek için sürüyoruz. Tabii evet, bir gün de tabii biz de bayağı yaşlandık ayrık. Ondan bir gün olur bırakırız bunu ama ne zaman bırakacağımızı Allah bilir.
1: Sarp Dağlar'da kıl çadırlar içinde yaşıyorlar. Göç üzerine kurulu yaşamları zor olsa da onlar bu geleneği sürdürmekte kararlı.
8: Bu dağın başını diz işte. Her zaman bu kıl çadırın içindeyiz. Zor oluyor. Kolay yeri de var. Zoru da var. İşte ama biz de alışkın olunca gene de zor gelmiyor.
0: Ve böylece haftalığın bugün de bu haftada sonuna geldik. Ben yayını noktalıyorum. Az sonra Hülya Ökenek hafta sonu ana haberle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yer yer yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yağmurlu 29 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Giresun 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 20, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 30, Gaziantep güneşli 25 derece.
1: Adaylık ve isim hesapları sil baştan mı? Yeni partide İbre Özel'e mi kaydı? Belediyeler AK Parti'ye neden geçiyor? Bugün sandık kurulsa kim kazanır? ABD ara seçimlerinde Trump'ı ne bekliyor? Kerem Kırçuval soruyor. Siyaset bilimciler Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Doktor Sezin Öney, Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz yanıtlıyor. Karşıt Görüş bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

adaylık ve isim hesapları sil baştan mı? Yeni partide İbre Özel'e mi kaydı? Belediyeler AK Parti'ye neden geçiyor? Bugün sandık kurulsa kim kazanır? ABD ara seçimlerinde Trump'ı ne bekliyor? Kerem Kırçıval soruyor. Siyaset bilimciler Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Doktor Sezin Öney, Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş,

0: Efendim ana haberdeyiz. Hafta sonundayız. 27 Eylül Pazar, siyasetin gündemine bakacağız elbette. Hülya Hökenek ben, uzun uzadıya da bu arada birlikte olacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmasına ilişkin konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına dair de mesajlar verdi. Bunların hepsini bir kere detaylandıracağız. CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partiden istifasını da değerlendirdi. Neler dedi? Ana haberde aktaracağız. Yeni partide ise ilçe başkanlıklarında ön seçimler yapılıyor. Bir taraftan Özgür Özel yeni nesil siyaset hayatına geçiyoruz dedi. Ne demek bu yeni nesil siyaset hayatı mesela? Bakacağız. İki saatlik dediğim gibi haber maratonumuz var. Konuklarım var. İstanbul trafiğindeki son durumu ele alacağız. Çözüm ne? Bu soruyu soruyoruz. Herkesin cevabı var ama trafikte hala saatlerimiz geçiyor. Uzun bekleme süreleri gerçekten nasıl aşılır? Bunların hepsini konuşacağız. Başlasın mı ana haber? Ama önce Gizem'e gidelim çünkü fon soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Bugün de Tera Yatırım ve Tera Portföy'den iki isim gözaltına alındı. Şimdiye dek neler oldu? Gizem, şöyle bir hani kronolojiyle verelim, ayrıntılar sende. Ana haber izleyicileri açısından böyle biraz detaylandırarak gidelim, olur mu?
1: Hülya Hökenek, bugün yaşanan son gelişme Tera'nın yöneticileri, iki şüphelinin gözaltına alınması, ki bu yöneticiler daha önce gözaltına alınmış ancak ifadelerin ardından yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı. Fakat dün aklarında yakalama kararı çıkartıldı. Bugün de peş peşe yakalanarak gözaltına alındılar. İsimlerini de verelim. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Bugün dosyada yaşanan son gelişme bu. Peki günlerdir derinleşen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Şimdiye dek 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Dosyadaki tutuklu sayısı 51. En son dün gördük biz tutuklamaları. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İkisi adli kontrolle serbest kaldı ve dosyadaki tutuklu sayısı 51'e yükseldi dün itibariyle. Ama yarın bu tutuklu sayısı artabilir. Neden? Çünkü cuma günü bir 3. dalga operasyonu gördük fon soruşturmasında. İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı bir operasyondu. Kimlere yönelik? Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde işlem yapan 12 şüpheli tespit edildi. O 12 şüphelinin zaten 7'si hakkında daha önce, düzeltiyorum, 5'i hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı. Hiç işlem başlatılmayan 7 şüpheliye yönelik 3. dalga bir operasyonu gördük. O operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ki onların da yarın adliyeye sevk edilmelerini artık bekliyoruz. Bu nedenle dosyada tutuklu sayısı artabilir. Şimdiye dek 7 adli kontrol uygulandı ve 12 firari var. Hala yakalama çalışmaları sürüyor. Ama önemli bir detay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fon için fondaki para ve yatırımcı trafiğinin tespit edilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bir müzekkere gönderdi. Ne demek bu? Bu fonlar, bu 7 fon kurulduğu tarihten ta ki tasfiye edildiği tarihe kadar yapılan tüm işlemlerin incelenmesi adına talepte bulundu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Hangi fonlardan bahsediyorum? Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital Menkul, Atlas Menkul ve

0: tardüs menkul hakkında bir inceleme kararından bahsediyoruz. Özellikle de son 3 ay ele alınacak, mercek altına alınacak Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları. Neden? Bu süre zarfında kimler toplu halde çıktı? Ne kadar yüksek miktarlarda kazanç elde ettiler TL karşılığına kadar ve sadece büyüklükleri değil zamanlamada, yani peş peşe çıkan bu hisse yükseldikten sonra peş peşe ayrılan kimler, bunların hepsi tespit edilecek, incelenecek ve dosyaya eklenecek bu bilgiler. Bir diğer önemli detay, Akın Gürlek Adalet Bakanı açıkladı. 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında fondan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelendi dedi. Ve bu incelemeye yönelik bazı kararlar da var. Neler onlar? 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Ve 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Burada şu önemli, savcının elindeki sorular şu. Şimdi hisseler gerçek olmayan işlemlerde şişirildi ve o hisselere yatırım yapan, o fonlara parasını yatıran mağdur sayısının 455 bini aştığını biliyoruz.
1: Tabii 500 bu hisseleri yakın, doğru.
0: Kim düşükten aldı, kim yüksekten sattı, kim ne kadar kazandı, tüm bu soruların cevabı aranıyor.
1: Tabii. Zaten mevzu bu. Kim? Kimler? Yani kim kime etki etmiş, kim kime tam o dakika sat diye haber vermiş. Değil mi? En temel mesele bu. O yüzden şimdi bak, şöyle bir şey var Gizem, ben sana çok teşekkür ediyorum. Yani şimdiye dek neler oldu, o böyle güzel bir kronoloji ve işte dünden beri de ilginç bir şey yaşandı. Bakalım bugünden sonrası ne olacak? Yani Erdin Özel, Emir Münir, Sarp Yener yakalama kararı alındı. Bunlar yöneticiler. Şimdi siyasette şöyle bir şey oldu. Yayının başında da söyledik, ana haberin başında. Gizem çok teşekkür ediyorum sana. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevinden af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıkladı. Bakın bu çok önemli. Artık MYK ve MKYK üyemiz değildir dedi. Şimdi Ömer Çelik fon kriziyle de ilgili sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak mesajı verdi. Bir bakalım.
2: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da genel başkanımız tarafından kabul edilmiştir.
3: İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katılan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla titizlikle çalışıldığını söyledi.
2: Temiz siyasetin öncüsü ve merkeziyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar, mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Tavizsiz yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
3: Çelik, finansal sistemde risk olmadığının da altını çizdi.
2: Bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktu. Belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek. Bir daha bunların tekrar edilmemesi için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da fon kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak dedi.
4: İlk andan itibaren ekonomiye zarar vermemesi için çalışıyoruz. Sorunu önemsizleştirmeden daha ilk andan itibaren ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu sunulduğunda hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimat verdi. Burada alınması gereken tedbir neyse alınacak. Sorumlu kim varsa hesabı sorulacak. Bu kadar net, bu kadar berrak.
1: Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen bir soruşturma var biliyorsunuz. Günlerdir konuşuyoruz. Şimdi bu soruşturmada daha önce gözaltına alınan doktor evinde ölü bulundu. Haliyle ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Doktorun eşi Marina Tamer yurt dışından döndükten sonra evine gidiyor. Kapıyı açamayınca içeriye pencereden giriyor ve eşi doktor Turgay Tamer'i ölü buluyor bakın. Olay yerine çağrılan adli tabip ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.

0: Doktorun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Eşi ifadesi kocasının ayaklarında kan dolaşım rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Doktor Turgay Tamer'in kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Bakalım, devam edelim. Tansiyon yüksek, nerede yüksek, nerede yükseldi? Yeni partinin ilçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlerinden birinde. Esenyurt'taki ön seçim iptal edildi bu arada. Yeni Parti Esenyurt ilçe başkanlığı üyeleri seçim için toplanıyorlar. İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak'la Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçim sırasında taraflar arasında usulsüz oy kullanımı nedeniyle tartışma çıkıyor. Tartışma büyüyor ve bunun üzerine partiler arasında arbede yaşanıyor. Gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi. Seçim güvenliği sağlanamadığı için Esenyurt'taki seçimin iptal edilmesine de karar verildi. Yeni Parti ile devam edelim şöyle ki. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu arada partisinin ilçe başkanlıklarında yapılan ön seçimlere katılmayı bugün de sürdürdü. Balıkesir ve İstanbul'da iki ilçede partililere seslendi. Ses açalım.
1: Türkiye bu salonu görsün, bu coşkuyu görsün. Bunun adı yeni nesil siyasettir. Bunun adı doğrudan demokrasidir.
2: Partisinin ilçe başkanlıklarında yapılan ön seçimlerin önemine değindi. Yeni nesil siyaset hayatına geçiyoruz dedi.
1: Mahalle meclislerinde mahalleden başlayarak siyaset konuşacağız. Mahalleden başlayarak örgütlenecek. Mahalleden başlayarak iktidar yürüyüşümüzü nasıl topluma anlatacağımızı tartışacağız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ön seçime katıldı. Biz yeniyiz mesajı verdi.
1: O geride kalmış siyasetin gündemine de o geride kalmış siyasetin sözde savunucularına da yeni partiyi tartışma, yeni partiyle konuşma, sanki dengeymiş gibi var olma çabalarını geride bırakın. Biz yeniyiz, geride kalan geride kalsın.
2: Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık çağrısı yaptı.
1: Getir o sandığı, geç karşımıza. Bu millet bu iktidarı değiştirmek istiyor. Kendine güveniyorsan hodri meydan. Çık karşımıza, kararı emekliler versin.
2: Yeni parti liderinin ikinci durağı İstanbul'da Küçükçekmece oldu. Özel iktidar vurgusu yaptı.
1: Tek yolumuz vardır. Yönümüz bellidir. Yolumuz bellidir. Hedefimiz bellidir. İktidar hedeftir. İktidarı değiştirmeye hazır mısınız?
0: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası ile ilgili mesajlar verdi. Kimseyi zorla CHP üye yapmadık. Zorla da CHP'den atmadık. Kendi tercihidir. Saygı göstermemiz gerekir dedi.
2: Kimseyi CHP'ye zorla üye yapmadık. Kendi tercihi dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası ile ilgili mesajlar verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl etkinliklerinde Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim. Kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Zorla da Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık. Kendi tercihidir. Saygı göstermemiz gerekir. Kendisi de düşünmüştür. Yolunu seçmiştir.
2: Kılıçdaroğlu Bolu kampında gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gündeminde dış politikada hükümetin attığı adımlar da vardı. Libya ile yapılan anlaşma için ayrı bir parantez açtı.
3: Dış politikada eleştireceğimiz yönler de var. Evet, iyi adımlar atıldı diyeceğimiz adımlar da var. Türkiye'nin gücünü bölgede hissettirebilmesi elbette güzel. Suriye'de olayların sonlanması, Türkiye'nin oraya yatırım yapması. Öndeki en büyük engel PKK'ydı. Orada da büyük adımlar atıldı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. Erdoğan'ı eleştiririz. Ama Libya ile yapılan anlaşma önemli. Türkiye'nin hem Akdeniz hem Ege'de önemli haklara sahip olmasının önünü açtı.
2: Kılıçdaroğlu partide yaşanan süreçlere dair, parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor dedi. CHP'nin kurultay sürecine ilişkin bugünden bu konuları konuşmak için erken yorumu yapan Kılıçdaroğlu, partimizin duayenleri ortak akıl üretme kapasitesi vardır, oturur konuşuruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanı

0: Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. CHP lideri isim vermedi ancak yeni İstanbul İl Başkanı'nın yaklaşık bir ay önce MYK'dan çıktığını paylaştı.
1: Bu arada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kamuoyunu dikkate alarak temkinli ama hızlı şekilde bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışıyoruz dedi. Efkan Ala'nın gündeminde erken seçim tartışmaları da vardı. Bakalım.
0: Sürecin hassasiyetine dikkati çekti. Temkinli ama hızlı çözmek istiyoruz dedi.
2: Kurullar kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Sahadaki görüşmeler de devam ediyor. Türkiye'nin kamuoyunu dikkate alarak temkinli bir şekilde ama olabildiğince hızlı şekilde bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen birçok el var. O nedenle biz kendi derdimizi çözebilecek kapasitedeyiz diyoruz. Biz bunu başaracağız.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Kanal 7'de Başkent Kulisi programını açıklamalarda bulundu. Terörsüz bölge hedefine yönelik İsrail'in olası provokasyonlarına işaret etti. İsrail tehditlerini artırarak devam ediyor. İsrail açıktan söylüyor. Bu bölgedeki kardeşlerimiz bu tehdidi hem yaşıyorlar hem görüyorlar. O nedenle iç cepheyi tahkim etme çabamızın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor dedi. Ala, Türkiye'nin gündeminde erken seçim var mı sorusunu da yanıtladı.
2: Bizim gündemimizde hizmet var, seçim yok. Kanunda ne yazıyorsa o. Karar mekanizmasında olanlar bunun dışında bir değerlendirme sunuyorlar mı? Sunmuyorlar. Bizim gündemimizde milletimiz var. Enflasyonla mücadelede neredeyiz? Bunlar var. Zamanı geldiğinde seçimi konuşuruz. 360 milletvekilinin erken seçim kararı alması durumunda Cumhurbaşkanımız aday olur. Partilerle diyalog halindeyiz. Seçim gündemi geldiğinde de bu mesele konuşulur.
1: Ve meclis 1 Ekim'de açılıyor. Genel kurulda yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla özel açılış oturumu düzenlenecek ve ardından akşam açılış resepsiyonu verilecek. Yeni yasama yılında meclisin gündemi oldukça yoğun.
0: 13. yargı paketi kapsamında nafaka düzenlemesi, infaz düzenlemesi, fon soruşturması gündem yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra tatile girdi. 50 günlük ara sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak. Genel kuruldaki oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Aynı günün akşamı Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılışın ardından yasama mesaisi 6 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni dönemde meclisin gündemi oldukça yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemelerine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir etki analiz toplantısı yapılması planlanıyor. Toplantıda 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığı tespit edilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Ayrıca süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesine ilişkin düzenlemelerinde 13. yargı paketi kapsamında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Fon krizleriyle ilgili meclis araştırma önergeleri, dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara yasağı, sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulaması gibi düzenlemelerde mecliste ele alınacak konular arasında. Ve yeni anayasa çalışmaları. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması planlanıyor.
1: Ve bakalım bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın günü dolayısıyla Karabağ işgalden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden gazileri ve şehitleri yad etti. En sosyal hesabından yaptığı paylaşımda dost ve kardeş Azerbaycan'ın günü vesilesiyle Karabağ işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Karabağ'ın Azerbaycan Türkçesindeki yazımını kullanarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadesine yer verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'deki S-400 sistemleri hakkında konuştu. Bir açıklaması var. Dahası sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini belirtiyor Lavrov. Ayrıca Filistin devletinin kurulmasının zamanının geldiğini de söyledi.

0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filistin devletinin kurulması için zaman geldi diyen Lavrov, S-400 konusunda da açıklamalarda bulundu. Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için gittiği ABD'nin New York kentinde gazetecilerle bir araya geldi. Sorulan bir soru üzerine Türkiye'deki S-400 sistemleri hakkında açıklamalar yaptı. Sistemin bir başka ülkeye transferi konusunda her türlü teklifi değerlendireceğiz dedi. Lavrov, sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini de vurguladı. Böylece sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olabiliriz ifadelerini kullandı. Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ise Filistin konusuna değindi. Filistin devletinin BM kararları doğrultusunda kurulması için zaman geldi sözlerini sarf etti. Gazze'deki Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların ölmeye devam ettiğini belirten Lavrov, insani durumun kritik seviyede olduğunu kaydetti. İsrail'in yerleşim faaliyetlerini genişlettiği Batı Şeria'daki durum da kötüleşiyor diyen Lavrov, durumun sürmesi halinde Filistin devletinin kurulabileceği alan kalmayacağına dikkat çekti. Rus Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa ile savaşa girme niyetleri olmadığını dile getirdi. Ancak Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını savundu. Avrupa'nın silah üretimine büyük bir bütçe ayırdığını ifade eden Lavrov, bu tür bir yaklaşımın kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebileceğine işaret etti. Rus Bakan, İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarıyla öldürülmesinin de kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
1: Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu 7 günlük plana Washington'dan olumsuz bir yanıt var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok. Hangi temelde anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz dedi. Ve müzakerelerin geleceği bu durumda yeniden çıkmaza girdi.
0: İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu plana ABD olumsuz yanıt verdi. Tahran'dan hangi temelde anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz açıklaması geldi. İran belirli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sundu. ABD Başkanı Trump teklifi reddettiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ABD ile müzakerelere güvenmiyoruz dedi.
2: Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz. Ancak liderlerimizi ve çocuklarımızı öldüren ABD'nin verdiği sözleri tutacağına nasıl inanabiliriz? Bizi aşağılanmış bir konumda müzakere etmeye zorluyorlar. Biz ölürüz ama aşağılanmaya asla boyun eğmeyiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı da Trump'ın teklife ilişkin ilk tepkisini aldıklarını belirterek, ancak henüz arabulucular üzerinden resmi bir cevap almadık dedi. İran'ın ABD'nin nihai tutumunun arabulucular tarafından kendisine iletilmesini beklediğini ve bu doğrultuda karar alacağını söyledi. Pezeşkian, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde İran müzakere masasını terk etmedi demiş, İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yapmıştı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüştü. İran'ın sunduğu plan, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
1: Ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İslam İşbirliği yönünde atılmış olumlu bir adım olarak nitelediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Katar merkezli Al Cezire televizyonuna konuştu ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi kendisi. Pezeşkian, ittifakın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı, anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığına dairse Müslümanların kavga etmek yerine yan yana oturması anlamı taşıdığını belirtti. Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ise doğal bir tepki olarak nitelendiriyor. Boğaz'ın müzakerelerle yeniden açılabileceğinin altını da çizdi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların ülkesiyle bağlantısı olmadığını da yineledi yaptığı açıklamada. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret yapacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar bu arada gözden geçirilecek. Biraz detaylandıralım. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre.

0: Görüşmelerde Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor. Bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığı da vurgulanacak. Bakan Fidan, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından önemine dikkat çekecek. Barış ve istikrara kavuşmuş Birleşik bir Yemen'in Orta Doğu'nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu ifade edecek. Hakan Fidan, Gazze'de vakit kaybedilmeksizin barış planının ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiği belirtecek açıklamalar bu yönde diyelim. Devam edelim. Şimdi savunma sanayi başkanlığı tarafından geliştirilen Evren yapay zeka platformu kullanımı açıldı. Özellikle savunma sanayi şirketlerinden üniversitelere, teknoloji şirketlerinden girişimcilere kadar yaklaşık 7500 kullanıcıya ulaştı. Bu sistem sayesinde yapay zekada işlenecek verilerin tek bir milli çatı altında toplanması hedefleniyor.
1: Yüksek performanslı hesaplama gücü tek platformda buluşacak. Yapay zekada işlenecek veriler milli çatı altında toplanacak. Yerli yapay zeka platformu Evren kullanıma açıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen yapay zeka platformu Evren'le Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve veri egemenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Savunma sanayi firmalarından teknoloji şirketlerine, akademisyenlerden girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Evren, yapay zeka verilerini tek platformda buluşturuyor. Platformda tüm istem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye'de bulunan altyapıda işleniyor. Böylece hassas bilgilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca Evren sistemine e-devlet kimlik doğrulaması ile giriş yapılıyor. Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı bir kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek ya da eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor. Ardından bu krediler platformun geliştirilmesi için kullanılabiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, Evren ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayan aktif katılımcılar olması hedefleniyor. Milli yapay zeka platformu Evren kısa sürede yaklaşık 7500 kullanıcıya ulaştı.
0: Şimdi şöyle Mersin'deki Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda çalışmalar %98'e ulaştı. Tamamlandığında 2,5 saate varan yolculuk sadece 18 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu projenin hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağlayacağını vurguladı. Bir bakalım haberi.
1: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek. Hem zamandan hem ekonomiden tasarruf edilecek. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'deki Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziki olarak projenin %98'inin tamamlandığını söyledi. Seyahat süresinin kısalmasıyla karbon salınımının azalacağına dikkati çekti.
2: Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17.100 ton azaltacağız.
1: 52 kilometrelik güzergahta toplam 10 kilometreyi aşan 7 tünel, 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit inşa ediliyor. Proje sadece Mersin için değil, Türkiye'nin lojistik ağı için de stratejik öneme sahip. Otoyol, kalkınma yolunun karayolu ayağına altyapı desteği sağlayacak. Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa aksındaki kesintisiz bağlantıya katkı sunacak.
0: Şimdi şöyle bir konuğum var. Konuğumu hepiniz yakından tanıyorsunuz elbette. Yani hepimiz işte bugün pazar mesela ben işe geldim. Yani evet. Pazar trafik çok yoktu ama ya bugün.
3: Yok yok vardı. Ben
0: var
3: de
0: mıydı?
3: Bugün bayağı bir hasta.
0: İstanbul'un trafiği her zaman mı?
3: Hasta ziyareti yaptım Çamsakura Hastanesi.
0: Çamsakura.
3: Eyüp'te bir taziye yani hep trafikteydim.
0: Evet.
3: Buna rağmen yani çok yoğun.
0: Vardı değil mi?
3: Trafik akıcı değil yani. Trafiği akıtmaları gerekiyor. Hmm. Bunu yani sizin bu programda sadece söylemiyorum
0: evet,
3: ben. Bu programa gelmeden önce İBB'nin başkan vekiline

0: genel sekretere program bilgi sahibi yaptım. Dolayısıyla ben şimdi yarım asır...
1: Müsaade edin mi sizi tanıtayım? Öyle herkes tanıyor zaten.
0: Yok,
1: ama ben şimdi herkesi tanıyor. Trafik sorunu nasıl çözülür? Tabii Mustafa Bey'le birlikteyiz hepiniz. Tabii ki yakından tanıyorsunuz Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'yı. Yani okul var, iş var hepimizin. Yani bir yaşam akıyor yani İstanbul'da. Yani mesela bir işe giderseniz eğer yaşadığınız yer ayrı bir yakadaysa işte Anadolu, Avrupa... Gerçekten trafik çilesi kaçınılmaz. İstanbul'da yaşamak demek biraz da trafiği kabul etmek anlamına geliyor. Yani kabul edeceksiniz o trafiği. Trafikle barışacaksınız galiba, ne yazık ki. Şimdi son yapılan bir araştırma bu durumun vehametini gerçekten ortaya koydu. Yani İstanbulluların bakın bir yılda tam 12 günü trafikte beklerken geçirdiği ortaya konuluyor. Çok uzun ya gerçekten yani. Kaç gün böyle bakıyorsunuz?
0: Yani o sadece duran trafikte yani. Sadece... 12 gününüz duran trafikte geçiyor. Bir memurun bir yıllık izini ne kadar biliyor musunuz? 20 gün. Evet. Yani 20 günün ölçüyü daha iyi anlatmak için 12 günü duran trafikte geçiyor. Burada tabii kanalınız bayağı izleniyor. Önemli olan faydalı olabilmek. Ben sabah akşam her gün trafik diyorum. Trafik diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı adına sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Başkan olduğum dernekle. Projeler yapıyoruz belediyelere. Fikir veriyoruz. Şunu söyleyeyim. Yani artık trafikle barışma falan değil. Bakın buradan bir not düşüyorum.
1: Buyurun.
0: Bir müddet sonra trafik duracak. Yani durma noktasında.
1: Kilitlenecek tamamen.
0: Tamam artık. Yani 10 kilometre saatin altına düşmüş hızlar. 10 kilometre biraz da alta düşerse 5 kilometre yaya hızı. Bugün ben bir video çektim Mecidiyeköy'de. Vatandaş başlamış, inmiş araçtan. Yoldun kenarından yürüyor. Eskiden biz hani motosikletlere bakıyorduk var mı diye. Şimdi yayalara bakacağız yandan geliyor mu diye.
1: Ya biz,
0: durma noktasına geldi dikkatinizi çekiyorum.
1: Doğru Sayın Ilıcalı, hep böyle temel problem nerede sorularını sorarız. Yani böyle herkes kendine bir çözüm üretiyor ama bir türlü çözülemiyor yani.
0: Şöyle çözülememesinin nedeni şu, tamamen yani burada çok önce ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyesinde ulaşım daire başkanıydım, üniversitede hoca. Kadir Bey'in rahmetli danışmanıydım. Ekrem Bey zamanında da üniversite olarak belediye birçok proje yaptık. Yine belediyeye sordukları zaman bu konudaki yılların birikimini paylaşıyoruz. Tabii. Buradaki önemli sorun şu. Bakın şimdi mesela bir tane çarpıcı rakam vereyim. İstanbul'da 2026 Haziran itibariyle toplam 402.6 kilometre raylı sistem var. Bunun da bir açılımını yapayım. 248 kilometresini İBB yapmış ve bunun diğer kalanını 153 kilometresini Ulaştırma Altyapı Bakanlığı. Bu ne demek? 402 kilometre. Kadir Topbaş zamanında Allah rahmet etsin. Rahmetle yad ediyor. O zaman o yılda bizim ulaşım ana planında çıkardığımız rakam 1200 kilometre. Şimdi yarısını bakanlık yaptığına göre burada 403'te biri ve o günkü taleplere göre 1200. Nasıl olur? Buradaki raylı sistem ihtiyacın 3'te biri, 4'te biri olursa insanlar evinden işine giderken, evinden okula giderken ne yapıyorlar? Toplu ulaşım yeterli kapasitede, kalitede yok. Metrobüs mesela. Metrobüsü ben yine Ulaşım Daire Başkanı iken Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığında o zaman hükümet onaylamadı. Sonra Kadir Bey zamanında projeyi çok sevdi. Biz o zaman 400, 1500 bine göre planladı. Bugün bir günde 900 bin taşıyor. 9 milyon yolculuğun onda birini. Yani şunu diyorum. Demek istediğim şu, toplu ulaşımda gerekli.
1: Onu güçlendirmek, toplu ulaşımı güçlendirmek İstanbul trafiğini rahatlatmaya en temel katkıyı mı sağlar? Yoksa siz şunu mu dersiniz? Ya şöyle, yani bu kadar yıl ben bu işe mesai harcadım. İşte köprüler, tüneller daha fazla katkı sağlar mı dersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Hangisi? Mesela denge
0: yani,
1: nerede?
0: Ben bunun teoriyi, pratiği çok iyi bilen birisiyim yani.
1: Tamam.
0: Ne getirir diye. Şimdi bir kere en köklü çözüm, ihtiyacı olan bu raylı sistemin 1200-1300 kilometrelere çıkarılması. Bunu çıkarabilmesi için orta uzun vadede belediyenin kaynak ayırması lazım. Hatta ben olsam başkan, yönetici, kentsel dönüşümle ilişkilendirerek hepsini beraber çözerim. Merkezi idare eden bir

takım projelerde koordinasyon yaparım. Biz mesela öğrenciye gittiğim seminerlerde ulaşım probleminin çözülmesinde 3K diyorum bu. 3K, hatta ben onu milletvekiliyken yasa teklifi haline getirmiştim. Yani kurumlar arası koordinasyon, kadro, kaynak. E şimdi peki siz burada raylı sistemin ihtiyacının dörtte biri. Deniz ulaşımına bakalım. Benim İstanbul Ticaret Üniversitesi hemen hal için kenarı. Şöyle sola bakıyorum, denize araç geçmiyor. Rakamları sağ olsun belediye bize de gönderiyor. Bakıyoruz. Bir günde 9 milyon yolculuktan 150 bin denizde. %3 bile değil. E o zaman denizin, ben halbuki pandemi sürecinde bir komisyon oluşturmuştu. Ali Yerlikaya Bey valiydi. Ekrem İmamoğlu da o toplantılar

0: bizi bütün dinleyenlerin dikkatini çekiyorum. Toplu ulaşımda gerekli kapasite, yeterli güvenilirliği, kapasite olmadığı için insanlar bireysel yolculuğu tercih ediyor.
1: İşte tabii yani mesela yani, burada mevzu o yüzden ya yani, toplu ulaşım, toplu ulaşımı biraz güçlendirmek değil mi?
0: Evet,
1: yani
0: onu,
1: gücü oraya
0: aktarmamız lazım.
1: Aktarmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü
0: olacak,
1: o yükü ancak o şekilde alabiliriz.
0: Mustafa Hoca sadece bunu dedi aktarırken. Ben aktarırken kadar ne yapacağız? Şimdi burada toplu ulaşımın gücü zayıf olduğu için bireysel yolculuklar. Ben her gün araçta bile gelirken sayıyorum. İstanbul'daki yollardaki trafiğin %85'i bir yolculu otomobil. Bir yolculu otomobile terk etmişiz. Adam diyor ki ya tamam trafik tıkansa da işte şimdi, otobüste tek ayak üstüne gitmektense radyomu dinlerim, aracımla giderim.
1: Mustafa Bey, bu trafik probleminin çözülememesinin en temel problemi eğer buysa, yani mesela siz tespit koydunuz zaten, yani herkes böyle söylüyor. Ama pratikte yaşadığımız sıkıntının adı nedir? Mesela ortak bir akıl mı kurulamıyor?
0: Ortak
1: yani yerel
0: akıl
1: yönetimle merkezi yönetim arasında bir sıkışmışlık mı oluyor zaman zaman? Yani kime ne kadar sorumluluk düşüyor burada?
0: Tabii.
1: En temel sıkıntı nerede? Yani pratikte nerede yaşanıyor?
0: Bak, en önemli şey anlayış yani. Yönetim anlayış. Bunu siz belediye başkanı olarak da yönetim anlayışı önemli. Başbakanlıkta, Cumhurbaşkanlıkta. Ben şimdi Tayyip Erdoğan Bey'in belediye başkanlığı zamanında çok teknik bir konu anlatıyoruz. Diyoruz ki bu yollardaki sıkışıklığın bir nedeni de şerit disiplini. Nedir şerit disiplini? Biz şerit disiplini sağlayacağız diyor. Şimdi bizim bu yollarda %85 bir yolculu otomobiller mi? Şerit disiplini var mı? Yok. 3 şerit, yani bu ne demek? 3 şerit giden bir yola bir iki daha ilave oluyor. 3 devam ediyor. Devamlı sıkışıklıklar artarak devam ediyor. Onun haricinde şimdi mesela ben dünyayı dolaşıyorum. Dünyanın her yerinde çok şeritli yollara bir otobüs çizgisi çiziyor. Hele bugün ne kadar kolay elektronik denetimden kontrol etmek.
1: Tabii.
0: Caydırıcı ceza.
1: Akıllı ulaşım sistemleri var mesela
0: yani,
1: değil mi? Onlar
0: yani
1: şimdi mesela
0: bakın, bak,
1: yapay zeka, onları da bu şekilde entegre edilebilir.
0: İşte
1: bakıyorum
0: yani
1: mesela
0: ne kadar,
1: işte bu trafik verilerinin kullanılması sizin dediğiniz
0: hepsini anlatacağım
1: meselelerde.
0: Biz bunları, bu söylediklerimizi yapıyoruz. Şimdi bir şerit çizeceğiz. Bu çizdiğimiz zaman bu otobüsün hızını 30 kilometre saate çıkaracağız. Çünkü o şeritten sadece otobüs, bundan ticari taksi geçecek. Geçen ticari taksicilerle bir toplantıdaydım. Taksi duraklarını anlatıyor. Ya dedim, esas mesele taksileri hızlandırmamız lazım. Önce trafiği çözmemiz lazım. Şimdi demek ki bakın, iyi bizi dinleyenler anlaması için orta uzun vadede yapılan muazzam master planlar var. İstanbul'un ne kadar raylı sisteme ihtiyacı olduğu belli. Metrobüs hatlarını nerede geliştireceği belli. Bunu yapın. Metrobüs bu kadar yolcuyu taşıdığı zaman risk var. Buradan yine sizin programdan söylüyorum. Ben onun için de ne emek verdim. Aselsan'la bir araya getirdim. Getirin, gelin dedim İETT Genel Müdürümüze. Bunu kısmi otonom hale getirelim. Sürücünün Türkiye'deki hatası trafik kazalarında %90. Telafisi mümkün olmayan metrobüs kazaları olabilir dedim. Şimdi burada demek ki bir çizgi çektik. Otobüsü hızlandırdık. Metrobüsü yoğunlaştırdık. Kısmi otonom hale getirdik. Bu yetmez. Deniz şeyini, ulaşımını arttırdık. Bunun haricinde sinyalizasyonlar var. Demin ne güzel dediniz. Akıllı ulaşım sistemleri
1: tabii,
0: var.
1: Yapay zekayı
0: ne biçim gelişiyor? Yapay zeka. Biz bunu Aselsan'la beraber İstanbul Belediyesi için Üsküdar, Ümraniye'de 18 kavşak için uyguladık. Burada bu kapasitesi %50, %75 artıyor. 18 kavşağın daha şu anda işletmeye alınan 2-3 sene geçti, 2 tanesi alındı. Yine trafik müdürüne yani bunları hızlandıralım dedim.
1: Bu bütün anlattıklarınız içinde son olarak şunu merak ediyorum. Yani bütün yetki size verildi. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'ya bugüne kadar harcadığı işte mesai, özellikle bu trafik meselesine harcadığı mesaiden dolayı İstanbul trafiğinin çözüm yetkisi diyelim size verildi. İlk yarın neyi pratiğe uygulamaya
0: şimdi
1: geçirmek
0: hemen,
1: için hareket hemen, ederdiniz? İlk olarak.
0: Hemen şöyle.
1: Bu kısaca son iki dakika.
0: Yok yok, doğal asfaltı var İstanbul'un, deniz. Hemen yani daha önce denedik, artışlarını biliyoruz. Onun ücretsiz olup akıllı sistemlerle beraber diğer sistemlere entegrasyonu. Ve bu tercihli yol dedim ya, ya sağ olsunlar belediye beni salı günü bir şeye çağırdı, Avrupa Birliği projesine. Yapmışlar orada pilot proje, tercihli yollar. Bir milim uygulaması yok. Tercihli yolları uygulamaya koyardım. Üsküdar

0: Dar Ümraniye'de yapılan ve çok güzel bir şekilde yazılımı güncellenen sinyalize kavşakları artırırdım. Uzun vadede de ne yapardım biliyor musun? Hemen bütün bütçe gücümü metroya harcardım. Peki. Bunun haricinde de ben size muhakkak bir şey söylemem lazım. O habere esas olan Türkiye Trafik Raporu, Esenler Belediyesi'nin koordinasyonunda Saadettin Öktem Düşünce Merkezi tarafından geniş bir kadroyla hazırlanmış. Benimle de başkan sık sık soruyor. Tamam. Görüşlerimi alıyor. Kısaca. Bugün de buraya gelirken bu konuştuk. Bakın burada bir yıllık kayıp 10 milyar. Burada hava kirliliğinde, zaman kaybında, onun haricinde akaryakıtta bu çekilecek bir şey değil. Çile. Benim burada bir cümleyle gerçekten sonunu şöyle özetlersem. Peki. Hala her geçen gün talepler artıyor. Kapasiteyi artıramıyoruz. Her gelecek gün bugünden daha kötü olacak. Trafik duracak. Buradan yılların tecrübesiyle uyarıyorum. Hala şansımız var. Kısa vadede söylediklerimi bir an önce hayata geçirelim. Orta uzun vadede de güzel bir koordinasyon kurarak kurumlar arası bu metromuzu Kadir Bey zamanında yapılan, bugün daha üçte biri hayatta olan metroyu istenen standarda, peki, istenen uzunluğa çok getirelim diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Profesör
0: Doktor. Bu arada da eğitimi de ihmal etmeyelim yani. Çünkü trafikte küçük hata yoktur. Bir günde 17 can kaybediyoruz.
1: İnanılmaz, çünkü bilançoya bakıyorum.
0: Bunlar çok
1: korkunç,
0: önemli yani.
1: Gerçekten
0: bunların
1: öyle.
0: Boyutu da çok büyük.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Zaten yapılan son araştırmalar her şeyi ortaya koyuyor. İstanbul böyle yani, trafik çilesi var, o da kaçınılmaz tabi. İstanbul
0: yani
1: demek
0: bir ilçe
1: biraz
0: belediyesinin
1: böyle,
0: yaptığını
1: demek, ne yazık ki.
0: Hülya Hanım, bir ilçe belediyesinin bu kadar emek verip yaptığını Esenler, ya ne olur Nuri Bey bak, hatta bana çok değer veriyor fikirlerime, bu konuda güveniyor.
1: Çok teşekkür
0: ya
1: ediyorum.
0: Bunları gelin yapalım bitti, diyoruz, yapalım.
1: Çok teşekkür ediyorum, haklısınız. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı konuğumdu. Sağ olun katkılarınızdan dolayı.
0: Rica ederim. İnşallah katkı sunmuşum.
1: Elbette. Şimdi şöyle ana habere şuradan devam edelim. O da İspanya'ya aslında bir gidelim. Niye? Çünkü son bir haftadır aslında siyasetin ana gündem maddesini oluşturuyor konut krizi. Ve bu konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına karşı çıkıyorlar ve hükümete çağrı yapıyorlar.
2: Binlerce kişi meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenledi. Madrid sokakları bir kez daha kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış. %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedye ile tahliye edilmişti. Bu olay sonrası ülke çapında patlak veren gösteriler hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
3: Protesto ediyoruz çünkü haklarımızı talep etmek ve hükümetin bizi, yani spekülasyondan ve nüfusun büyük çoğunluğunu dışlayan bir sistemden bıkmış olan toplumu dinlemesini sağlamak istiyoruz. Bu yüzden buradayız.
2: Başka bir Mari Carmen olmasın temasıyla düzenlenen gösteriye öğrenciler de katılım gösterdi.
4: Konut spekülasyonuna karşı çıkmalıyız. Evlerimizden, mahallelerimizden, sokaklarımızdan atılıyoruz. Fiyatlar çok yüksek ve bu böyle devam edemez. Sokaklara çıkmalı ve taleplerimizi dile getirmeliyiz.
2: Azınlık sol koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alması bekleniyor. Yine de İspanya'da konut krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
1: Şimdi bu arada İngiltere'deki Fairford üssü yakınlarında patlayıcı alarmı veriliyor. Olayla ilişkin 5 kişi terör saldırısı planlama suçlamasıyla da gözaltına alındı. Biraz detaylandıralım. Açıklama İngiltere polisinden yapıldı. Amerikan uçaklarının kullandığı Fairford üssü yakınlarında 5 şüphelinin patlayıcılar yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca şüphelilere terör saldırısı planlama suçlaması yöneltildi. Polis üssün yakınlarındaki Welford köyünde 85 evin acil durum nedeniyle boşaltılmasını tavsiye ettiğini duyurdu. Orduya bağlı bomba imha ekipleri bölgedeki bazı araçları inceledi.

0: diyorlar ve terörle mücadele ekiplerinin de bölgede olduğu ifade edildi. Hükümet sözcüsü başbakan gelişmelerden haberdar edildiğini belirtti. İngiltere'de hükümet Amerika'nın Fairford üssünü kullanarak İran'ın füze tesislerini vurmasına izin vermişti. Hatırlayacaksınız. İçeriye gelelim, yani sınırların dışından. Manisa'da bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma Acar çiftini kimin ve neden öldürdüğünü araştırıyor.
1: Anne kızından haber alamadı. Meraklanıp evlerine gitti. İçeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Oto kaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. Kızından bir süredir haber alamayan anne Emineç'e evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Acar çiftinin öldüğü belirlendi. İkisi de tabancayla vurulmuştu. Cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma Acar çiftini kimin neden öldürdüğünü araştırıyor.
2: Jandarma geliyor abi.
0: İstanbul Beyoğlu'nda dün gece drone destekli huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Ara sokaklar ve eğlence yerleri denetlendi. Bu arada uygulamada drone kamerasıyla fuhuşa aracılık edenler tespit edildi. Bakın.
1: Ara sokaklar, oteller, eğlence mekanları hepsi tek tek denetlendi. Fuhuşa aracılık edenler drone kamerasıyla tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarının yoğun olduğu Taksim'de denetime çıktı. Denetim İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarıyla Tarlabaşı Bulvarı'nda yoğunlaştı. Polis ekipleri drone destekli operasyonda 25 eğlence yeri, 5 otelle 10 adrese baskın yaptı. 1737 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Aranan 3 kişiyle 2 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri fuhuş yapıldığı tespit edilen adresleri de aradı. 4 kişiye fuhuşa aracılık etme ve yer temin etme, 27 kişiye genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi.
0: Ve İstanbul'da simit fiyatlarındaki artışla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar da incelenecek. Ticaret Bakanlığı İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışı aslında mercek altına alıyor ve Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yürürlükte olan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkat çekiliyor ve piyasalarda adil rekabet koşullarına tesis etmek amacıyla denetimleri aralıksız sürdürüyoruz ifadesi de kullanıldı. Tabii bu tarifelere aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere idari yaptırımların uygulanacağı da belirtiliyor diyelim. Devam edelim. Ve İstanbul bugün Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden birinin kutlamasına ev sahipliği yaptı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde donanmanın savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda geçti. Dahası şöyle bir tören düzenlendi, geçit töreni diyelim ve geçit töreninin ardından TCG Salih Reis Dolmabahçe Limanı'nda halkla buluşmuş. Görüntüler var, şahane.
1: Takvimler 27 Eylül 1538'i gösterdiğinde kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze açıklarında Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı. Bu zafer Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. Zaferin 488. yıl dönümünde İstanbul'da kutlamaların adresi Boğaz oldu.
3: Çok gurur verici, çok güzel bir şey. Çok sevinçliyim yani.
4: Duygulandınız mı?
3: Evet, çok duygulandım.
5: Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Canlı gözle görmek gerçekten resimlerden daha farklı hissettiriyor.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Gemiler Boğaz boyunca ilerlerken İstanbullular da töreni takip etti.
6: Güzel bir duygu. Denizci olarak ben de Preveze Deniz Zaferi'ni tüm halkımıza kutlu olmasını diliyorum. Eski denizci olaraktan burada gerçekten çok eski anılarımı da hatırladım.
4: Gemilerini görmek kıvanç veriyor. Büyük bir gururla izliyorum.
1: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerler önce Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Ardından da anıtın yer aldığı alanda gemileri selamladı.
7: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yalnızca gemiler boğazdan geçiş düzenlemedi. Bunun yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bando takımı da karşılamada yer aldı.
1: Kutlamalar yalnızca boğaz geçişiyle sınırlı olmadı. Aralarında İzmir, Mersin, Hatay'ın da yer aldığı 9 limanda donanma gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.
0: Ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi tam 9 yaşında. 2017'de başladı bu proje biliyorsunuz. Dünya Ortak Evimiz sloganı var. Bu sloganla bugün Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü aslında. Antalya'da düzenlenecek bakalım iklim zirvesi. Bu zirvenin eylem gündeminde 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı. Yani sıfır atık 9 yılda Türkiye'ye çok şey kazandırdı. Neler mi? Bakalım.
1: Çevreden enerjiye, atık malzemeden suya, pek çok alanda milyarlarca lira tasarruf sağlandı. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yaşına girdi. Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. 2017'de başlayan proje, Dünya Ortak Evimiz sloganıyla Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin eylem gündeminde 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı. Peki sıfır atık projesiyle Türkiye 9 yılda ne kazandı? 2017'de %13 olan geri kazanım oranı her yıl artırarak %37,53'e yükseltildi. Ekonomiye 90 milyon ton kazandırıldı. 365 milyar lira katkı sağlandı. 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sistemine geçildi. 28 milyon kişiye eğitim verildi. Geri kazanılan atık doğaya da nefes oldu. 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. 54 milyon hanenin bir yıllık elektriğine eşdeğer enerji tasarrufu sağlandı. Proje bugüne kadar Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Dünya Bankası dahil 7 uluslararası ödüle layık görüldü. Sıfır atık projesiyle Türkiye geri kazanım oranını 2035'te %60'a, 2053'te ise %70'e çıkarmayı hedefliyor. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 9. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
8: Şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz.
0: Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurulunda Saadettin Saran Başkanlığı'ndaki yönetimin faaliyetleri oy çokluğuyla imha edildi.
9: Fenerbahçe olağan genel kurulunda kritik bir imha süreci yaşandı. Fenerbahçe eski başkanı Saadettin Saran ve yönetiminin 01.03.2026, 31.05.2026 tarihleri arasındaki faaliyetleri üyelerin imhasına sunuldu. Mevcut Başkan Aziz Yıldırım, genel kuruldaki ilk konuşmasında Saran yönetimini eleştirerek geçmiş yönetimi imha etmeyeceğini belirtti.
10: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi imha etmeyeceğim. Hadi böyle.
9: Aziz Yıldırım, üyelerin konuşması bitince kürsüye tekrar geldi. Yıldırım, Fenerbahçe'deki birlik ve beraberliğin bozulmaması için Saran yönetimini imha edeceğini ifade etti.
10: Geçen toplantıda da kongrede de muhakkak herkesin imha edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük bu arada, kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Bugün de sabah kızdılar biraz önce ama şimdi de yine aynı düşüncedeyim. Birlik beraberliği sağlamak için ben imha edeceğim.
9: Konuşmaların ardından imha oylamasına geçildi. Fenerbahçe Kongre üyeleri oy çokluğuyla Saadettin Saran ve yönetimini idari ve mali açıdan imha etti.
11: 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbrayı kabul edenler. İndirelim elimizi. Kabul etmeyenler. O çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
0: Ana haberin ilk dilimiydi. Biraz soluklanalım ama saat başı yine birlikteyiz. Ana haberin ikinci dilimiyle Habertürk'te kalın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

adaylık ve isim hesapları sil baştan mı? Yeni Parti'de İbre Özel'e mi kaydı? Belediyeler AK Parti'ye neden geçiyor? Bugün sandık kurulsa kim kazanır? ABD ara seçimlerinde Trump'ı ne bekliyor? Kerem Kırçıval soruyor. Siyaset bilimciler Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Doktor Sezin Öney, Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz yanıtlıyor. Karşıt Görüş bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Ve tekrar iyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Ana haberin ikinci dilimindeyiz. Başlayalım hemen. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan doktor evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Doktorun eşi Marina Tamer yurt dışından döndükten sonra evine gidiyor. Kapıyı açamayınca içeriye pencereden giriyor ve eşi doktor Turgay Tamer'i ölü buluyor. Olay yerine çağrılan adli tabip ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Doktorun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. O dönem Kaşif Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmuştu. Öğrenildi. Eşi ifadesinde kocasının ayaklarında kan dolaşım rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Doktor Turgay Tamer'in kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Bu arada soruşturmayla ilgili başka bir gelişme daha var. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcısı olan Pana Film'in direktörü İhsan Karademir şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve adli kontrolle bırakıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalar yaptı. Çok önemli açıklamalar yaptı Ömer Çelik. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de konuşmasını dünyanın trajedisi olarak niteledi. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi de vardı. Adayımız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır dedi. Diğer açıklamalarına da bakalım.
1: Bölge barışının ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bir kez daha sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu katil ve suçludur dedi.
1: Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. İnsancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Gündemin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyareti ve İsrail vardı.
1: İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız İnsanlık ittifakının en güçlü ve en güç sesidir.
2: Ömer Çelik, Netanyahu konuşurken İsrail yetkililerin salonu terk edenleri not almasını da eleştirdi.
1: Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç verici. Ne yapacaklar? Onları da mı çağrıcağızlarla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler?
2: Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuştu.
1: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Sultanbeyli'de Türkiye Yüzyılı programında konuştu. Bakan Gürlek suç örgütlerinin ortadan kaldırılması için kararlılık mesajını yeniledi bakın. Fon soruşturmasıyla ilgili de konuştu. Ses açalım.
3: Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi hedef alan yasa dışı oluşumları yok etmekte kararlıyız.
2: Asla taviz vermeyeceğiz dedi. Suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
3: Milli ve manevi değerlerimizi, etnik, kültürel ve inanç değerlerimizi aşağılayan, toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan kimler varsa yargımız hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 24 saat nöbettedir. Gereğini yapıyor, yapmaya devam edecektir. Asla tavizimiz yoktur.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı. Gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren

0: tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
1: Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diyen Bakan Gürlek, konuyu terörsüz Türkiye'ye getirdi.
0: Aziz şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, kahraman gazilerimizin onurunu zedeleyecek ve bizlere emanet olan kıymetli ailelerinin yüreklerini incitecek hiçbir söz, tutum ve adıma asla müsamaha gösterilmeyecektir. Artık ok yaydan çıktı. Terörsüz Türkiye'den geri dönüş yoktur.
2: Ve kabine, Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem fon soruşturması ve bu soruşturmada gelinen aşama ve terörsüz Türkiye hedefinde atılan adımlar olacak.
1: Fon soruşturmasına mercek tutulacak, örgütün tasfiye takvimi gündeme taşınacak. Kabine 3 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanacak. Gündemin sıcak başlığı derinleşen fon soruşturmasında gelinen yasal aşama olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşünde benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemelerin masaya yatırılacağına işaret etmişti. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar bünyesinde atılan adımlar toplantı gündemine taşınacak. Bir diğer önemli başlık da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Güvenlik kurumlarının sahada elde ettiği veriler eşliğinde örgütün silah bırakma takvimi göz önüne alınacak. Beklenen Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde gelinen aşamaya mercek tutulacak. Gözlerin çevrildiği bir başka tarihte 1 Ekim. Yeni yasama yılı faaliyetlerinin başlangıç tarihine ilişkin beklentiler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye gündeminde kurulması beklenen komisyon içinde hazırlıklar gözden geçirilecek. Kabinenin dış politika gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları çerçevesinde İran ve ABD arasında devam eden müzakere süreci ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durum olacak.
2: Yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Şimdi gözler 29 Eylül'de Yüksek Mahkeme itirazı Salı günü genel kurul toplantısında ele alacak.
1: Yeni parti ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de yapılacak toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi. Partinin isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda yeni parti milletvekili Mustafa Erdem'in Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet aldığı iddia edilmişti.
1: Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet aldığına yönelik yazışmalar belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda yazışmalarda şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirlenen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılmaması üzerine paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü.
3: Bu halkı aldatmaya çalışan
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma

0: Soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
1: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemide kaybolan 13 yolcudan ikisi Saliha ve Mehmet Biçer kardeşlerdi. İki kardeşin cansız bedeni ne yazık ki bulunamadı ve kardeşler için memleketleri Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
0: Biri 6, diğeri 12 yaşındaydı. Tatil dönüşü batan gemide kaybolan kardeşler için umutlar tükenince gıyabi cenaze namazı kılındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Biçer ailesi tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Tatil bitti. 30 Ağustos günü dönüş yoluna geçtiler. Filojet isimli yolcu gemisi Girne açıklarında alabora olup battı. 15 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi denizde kayboldu. Kazadan anne Ayten, baba Hayri ve oğulları Halil Kerem Biçer sağ kurtuldu. 12 yaşındaki Saliha Miray ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf onlar kadar şanslı değildi. Aramalar günlerce sürdü. Biçer ailesi hep bir umutla bekledi ancak bekledikleri haber gelmedi. Kardeşler için memleketleri Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.
1: Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattıkları savaşın ilk gününde eski dini lider Ali Hamaney'i hedef almıştı biliyorsunuz. Ve uzmanlar meclisi üyesi oğlu Müşteba Hamaney'in saldırıdan nasıl kurtulduğuna dair ayrıntıları paylaştı bakalım.
0: İran'da uzmanlar meclisi üyesi Muhsin Haydari, dini lider Müşteba Hamaney'in yaralandığı güne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamaney'in yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını, daha sonra kaldırıldığı hastanenin de bombalandığını söyledi. Uzmanlar Meclisi üyesi Haydari, dini lider Müşteba Hamaney'in 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında yaşananları anlattı. El Arabi kanalına konuşan Haydari, Müşteba Hamaney'in İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını bildirdi. Enkazdan çıkarılan Müşteba Hamaney'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ancak Hamaney hastanede de hedef alınmayı sürdürdü. Haydari, Hamaney'in olması muhtemel 3 hastanenin de füze saldırılarında hedef alındığını dile getirdi. Müşteba Hamaney bombalanan 3. hastanenin enkazından da kurtarıldı. Haydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Ülkeyi yönetme kapasitesiyle fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getirdi. Haydari, bunun üzerine hiçbir kurum ve kuruluşta istişare etmeden uzmanlar meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hedef alınarak öldürülmüştü. Saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney de saldırıda yaralanmıştı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ilişkin uzun süredir görüntü ya da fotoğraf paylaşılmıyor.
1: İsrailli böyle herkesin iyi bildiği, tanıdığı ne yazık ki aşırı sağcı bakan Smotrich skandal bir açıklamaya daha imza atmış. İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarına değiniyor. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız diyor. Fanatik Yahudiler ise Scott Bayram bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler.
0: Provokatif açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız dedi. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich 27 Ekim'deki seçim öncesinde yeni bir provokatif açıklamada bulundu. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da savaş yürütmesi gerektiğini savundu. Gazze'de yaptıklarımızı burada da yapmalıyız diyen Smotrich, Gazze ve Lübnan'da işgal altındaki toprakları ilhak etmesi gerektiğini de söyledi. Bu arada İsrail, Batı Şeria'nın Ramallah ve Elbire kentleri arasındaki Kefer Malik köyünün güneyinde 56 dönüm arazi hakkında askeri karar çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle çıkarılan kararda bahsi geçen arazide zeytin ağaçlarının kesilmesi ve yabancı bitkilerin temizlenmesi talimatı verildi. Arazi sahiplerinin 7 gün içinde temizlenme işlemlerini yapma zorunluluğu olduğu belirtildi. Fanatik Yahudiler ise Sukkot bayramını bahane ederek İsrail politikasının koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönem

0: Günlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını arttırıyor.
1: Tabii seçim de yaklaşıyor bir taraftan. İsrail'de Ekim ayında düzenlenecek. Başbakan Netanyahu'nun partisi anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. Muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek hükümete karşı ortak hareket etme kararı da aldı. Netanyahu'dan muhalefet liderlerine tepki de var. O da gecikmedi. Bakalım.
0: Seçim yarışında geri düşüyor. Kaybetme korkusu sarıyor. Netanyahu liderliğindeki Likud partisine destek azalırken muhalefet hükümete karşı ortak hareket kararı alıyor. İsrail'de Ekim ayında düzenlenecek seçim yaklaşırken muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek hükümete karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Bennett'le birlikte listesiyle girme kararı alan Gerçek Var Partisi Genel Başkanı Lapid muhalefet liderlerinin toplandığını duyurdu. Lapid, Bennett, Yasar Partisi Genel Başkanı Eisenkot, Evimiz İsrail Partisi lideri Lieberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Golan'la görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına, hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görselini de ekledi. Belgeye göre seçimlere kadar partiler birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek, her biri ayrı ayrı oylarını artırarak hükümet kurmalarına yeterli bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacak ve seçimlerden sonra ortak bir hükümet kurmak için çalışmalara başlanacak. Muhalefet liderlerinin kararına Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını iddia eden Netanyahu, toplu fotoğrafın yapay zeka ile düzenlenmiş halini de paylaştı. Fotoğrafa Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Mansur Abbas'la Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmet Ettibi de katıldı. İsrail seçim listesine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.
1: Konuklarım var, hemen görelim. Amerikan Başkanı Donald Trump da 8 savaşı bitirmekle övünüyor. Kurmaylarından da açıklamalar geliyor. Yani ilginç açıklamalar tabii. Mesela onlardan biri bu ay başında Amerikan Genelkurmay Başkanı'ndan gelmişti. Yani Trump'ın kurduğu uzay kuvvetleri, yörüngeye silah yerleştirildiğini açıkladı. Ya soru şu tabii, yani savaşın yeni cephesi artık uzay mı? Uzaya mı taşınıyor savaşlar, öyle diyelim. İngiltere'de bu arada yeni bir adım attı. Kraliyet Hava Kuvvetleri uzayda filo kurulacağını açıkladı. Onun üzerine konuşmak istedik biz de ana haberde bugün. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ece Baban uzaktan bağlantı yöntemiyle ana haberin konuğu. Hoş geldiniz ikiniz de.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
3: İyi yayınlar diliyorum Hülya Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ece, şöyle müsaade et, Ünal Atabay'la başlayayım, ne dersin? Emekli Kurmay Albay, aynen. Şimdi şöyle, şundan dolayı ya yeni harekat ve hareket alanı uzay mı gerçekten? Yani bunu mu konuşacağız bir süre sonra? Sayın Atabay, ne dersiniz? Çünkü şöyle, yani Amerika'nın böyle yörüngede silah bulunduğunu açıkça kabul etmesi, değil mi? Hemen ardından işte İngiltere'de yapılan açıklamalara bakıyorum. Böyle savunma görevleri üstlenecek bir uzay filosu kurması. Bunlar bize bir şey söylüyor da ne söylüyor acaba? Ne dersiniz? Buyurun.
3: Evet, yani Hülya Hanım aslında çok şey söylüyor. Buyurun. Yani insanlık, biliyorsunuz, gözü hep uzayda, evrenin derinliklerine bakar. Dolayısıyla bu bakış insanın hep uzaya doğru çıkma, orada varlık gösterme ve orada bir mücadele alanı dolayısıyla açılmış oluyor. Yani deniz tabanından aya kadar, o ay platformu da dahil olarak bunu söyleyebiliriz. Hı hı. O alan arasında bir mücadele var. Tabii bu mücadelede daha önceden işte Karadeniz, hava derken tabii siber saldırıları da bunu ayrı bir başlık altında söyleyebiliriz. Hı hı. Ama burada en dikkat çekici uzay. Hı hı. Şimdi tabii uzay aslında uzun zamandır kullanılıyor. Veya uzaydaki mücadelemiz Soğuk Savaş döneminde 1957 yılında işte o Sputnik uydusunun yörüngeye gönderilmesiyle, daha sonra 1958'de Amerika Birleşik Devletleri'nde göndermesiyle aslında mücadele orada başlıyor.

0: başladı. Yani
1: Tamam.
0: uzay çağı dediğimiz dönem. Şimdi günümüzde tabii özellikle baş aktörler arasında Amerika, Çin ve Rusya. Yani uzayı bir barışçıl alan olmaktan çıkarıp aktif bir cephe haline getirdiler. Yani o az evvel sizin sorduğunuz, yani işte bir mücadele alanı, bir çatışma alanına doğru, bir uzay savaşları dediğimiz o kavrama doğru gidiyor. Evet. Şimdi tabii yörüngede gözler var. Yani optik gözler, işte sensörler vesaire, istihbarat uyduları, sivil maksatlı kullanılan, bilimsel araştırmalar için veri tabanı oluşturan birçok uydu, uzay sistemleri var. Şimdi bunları artık sivil olmaktan da çıkıp daha çok askeri alanda kullanılmasına doğru kayan bir dünya var. Nitekim şu anda karada devam eden savaşların, Rusya-Ukrayna, İsrail-İran, Amerika-İran savaşında, hatta Irak savaşını da bunun içerisine koyabiliriz, geçtiğimiz 90'lı yıllardaki, o dönemde uzaydan gözetleme, keşif, istihbarat aktarımı gibi zaten dünyadaki kara tabanlı, deniz tabanlı hava kuvvetlerinin birçok muharebe sahasındaki resmini uzaydan gelen verilerle desteklenerek yürütülüyordu. Şimdi tabii oradaki gözlerin, o imkan kabiliyetlerinin Hülya Hanım, ortadan kaldırılması, o mücadele alanına da dahil edilmesi isteniyor. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri, az evvel siz de altını çizdiğiniz uzay kontrol silahı var dedi. Yani Eylül ayı içerisinde açıkladığında. Yörünge silahlarından bahsedildi. Genelkurmay Başkanı veya Uzay Kuvvetleri Komutanı bunu ifade etti. Şimdi yörünge silahı, uzay kontrol silahı dediğimiz zaman bu adeta uzayın yeni bir askeri anlamda derinlemesine bir savaş ve mücadele alanına dönüşeceğine işaret ediyor.
1: Tam
0: yani
1: da burada,
0: yörünge silahı.
1: Tam da burada bir virgül koyalım ve Profesör Doktor Ece Baban'a geçelim Sayın Atabay. Şöyle Ece, şimdi Amerika uzaydaki faaliyetlerini durdursun diyor Çin. Yani Çin diyor ki ya bu bir tehdit kardeşim, yani bunu durdur değil mi? Yani çok açık ve net. İngiltere bir taraftan açıklama yapıyor. Diyor ki bak uyduları koruyacağım ben. Orada bir askeri altyapı kuracağım. Amerika diyor ki işte uzayda benim silahım var. Uluslararası ilişkiler alanında uzmansın. Yani mesai harcıyorsun yıllardır. Bize anlat o zaman. Yani hani bir ülkenin güvenlik için attığı adım bir başka ülke için tehdit oluşturuyor. Şimdi bu noktadan bakıldığında bunun sınırı nerede başlar, nerede biter, ne olacak yani? Bu çünkü sadece askeri açıdan değerlendirilmiyor. Uluslararası ilişkiler açısından da ne söylersin, nasıl yorumlarsın?
2: Çok teşekkür ederim. Tabii burada uluslararası hukukun işlediği bir dünya düzeninde Hülya, senin söylediğin şeyi çok detaylı olarak konuşabiliriz, eleştirebiliriz. Ama uluslararası hukukun çok da işlemediği bir düzende biliyorsun caydırıcılık her konuda, nükleer silahlarla ilgili de, bundan sonrasında uzayda aslında biraz daha bu ülkelerin bahsettiği konular savunma ama silahlanmayla da birlikte birbirlerine tehdit oluşturabilecekleri yeni bir düzenin içine girdiğimizi. Yani aslında bu zamana kadar sessizce birbirlerinden şüphe edilen bir noktada Çin böyle bir çalışma yapıyor mu, Rusya yapıyor mu, Amerika Birleşik Devletleri yapıyor mu diye bu bir tartışma konusuyken Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama aslında bunu bir tartışma olmaktan çıkarttı. Hmm. Dolayısıyla caydırıcılığı bundan sonrasında caydırıcı bir güç olarak kullanılabilecek yeni bir konu geldi gündeme. Şimdi neden bugün bu söyleniyor? Tabii yapılan anlaşmalar çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın savaşları bitirdiğini, 8 tane savaşı bitirdiğini söylüyor ve bundan sonrasında yeni rekabet alanları, yeni güç çatışmalarına bir yenisini daha ekliyor uzay. Şimdi bu neden çok önemli? Çünkü biliyorsun kritik minerallerin çıkması, aynı zamanda elementlerin işlenmesi, yapay zeka konusu aslında bizim çokça yaşadığımız en ciddi rekabet alanlarından biri. Birleşmiş Milletler toplantısında da yine en çok konuşulan konu yapay zeka konusuydu. Burada hakimiyet kimin elinde olacak? En yüksek teknolojiye kim sahip olacaksa eğer, bundan sonraki süreç

0: İşte yapay zekayı da o yönlendirecek. Şimdi diğer taraftan baktığımızda uzay da çok önemli ve çok uzun zamandır hem Mars hem de Ay ile ilgili yapılan çok ciddi çalışmalar var. Yani farklı alanlardaki uzayda farklı bölgelerde yaşam alanlarıyla birlikte aslında orada helyum 3 gibi işte Ay'daki kaynaklara kim ne zaman ulaşacak? Burada kim hakimiyet kuracak? Ayrıca hem ekonomik anlamında hem güvenlik anlamında dünyadaki orduların ve dünya ekonomisinin bağımlı olduğu uydular var. Bu uydulara kim yön verecek, kim bu uyduları koruyacak ya da onları kim felç edecek?
1: Tabii.
0: Yani bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla kuralları kimin yazacağının belirleneceği bir süreç içerisindeyiz. Çünkü Soğuk Savaş döneminde yazılan kurallar, hukuk da dahil olmak üzere bugünkü ihtiyaçları ya da bugünkü durumu, bugünün teknolojisini karşılayacak durumda değil. Yapılan birçok da anlaşma var. Bu anlaşmalardan da çekiliyorlar. Yani mesela işte uzay hukuku ile ilgili dış uzay anlaşması var. Artemis anlaşmaları var. Artemis anlaşmaları oldukça önemli. Ay ile ilgili Ay'da Ay anlaşmaları var. Amerika Birleşik Devletleri mesela taraf değil, Rusya taraf değil, Çin taraf değil. Yani üç tane aslında uzayda hem buradaki kaynaklara erişmek isteyen, bunları elde etmek isteyen ya da uzayı bir üs gibi kullanarak, pardon uzayı diyorum, Ay'ı bir üs gibi kullanarak Ay'dan farklı gezegenlerde, farklı bölgelerde yaşam arayışını devam ettirmek isteyen ülkeler bu anlaşmalara taraf olmuyorlar. İkili anlaşmalar mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in ikili anlaşma yapması yasak. NASA böyle bir şeyi yasaklıyor. Bloklaşmalar meydana geliyor uzayda da. Çin ve Rusya'nın ayrı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrı, İngiltere'de açıklama yaptı. İngiltere'nin ayrı. Dolayısıyla tüm bu sistem bize aslında demin Ünal Hocam'ın da söylediği gibi karada yaşadığımız sorunların aslında güç rekabetinin farklı bir alanda caydırıcılık da dahil olmak üzere artık bundan sonra teknolojiyle birlikte uzayda karşımıza çıkacağını, bu güç rekabetini orada göreceğimizi bize gösteriyor.
1: Peki ben çok teşekkür ederim. Çok önemli oldu. Ya yani önemli bir açılım bu. Profesör Doktor Ece Baba'nın söylediği önemli. Aslında yani caydırıcılığı da işin içine koyarak elbette farklı bir alanda o güç gösterisi, savaş, çatışma adına ne dersek diyelim. Bu devam edecek ama kurallar dedi. Yani kuralları burada birileri koyacak ve kuralları kimin koyduğu da çok önemli. Şimdi kural demişken Amerika'nın ardından yani İngiltere'de bu alanda çok açık bir pozisyon alıyor. Çin uyarıyor ama Rusya da var. Yani bu Çin'i nasıl etkiler, Rusya'yı nasıl etkiler? Yani hani bu klasik anlamda bir silahlanma yarışı da olmayacak herhalde. Başka bir şey olacak Sayın Atabay. Ne dersiniz? Ve
2: Şimdi
1: Ece Hocam'ın
2: aslında
1: söylediklerinin üzerine de belki ekleme yapmak istersiniz açılım.
2: tabii. Yani tabii çok önemli bir konu. Şimdi bu silahlanma yarışını bence tetikleyecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklaması tabii Rusya'yı ve Çin'i yeni bir tavır almaya sevk edecek.
1: Evet.
2: Tabii daha önceden de uzaya dönük çalışmaları Rusya'nın, elbette Çin'in var ama uzay mücadelesi tarafların her zaman her iki tarafı da, yani savaşan tarafları birlikte etkiliyor. Çünkü uzay çöplüğüne dönüştüğü zaman işte oradaki uyduların ihması vesairesi kendi iletişim ve diğer imkan ve kabiliyetlerinizi de kaybediyorsunuz, zarar görüyorsunuz. Bu açıdan uzaya çok fazla bulaşmak istemiyordu aslında bu üç süper güç. O nedenle Soğuk Savaş döneminden beri uzayı daha çok bir insani destek platformu, efendim bilimsel çalışmalar gibi ama askeri anlamda pasif noktada bir mücadele alanı olarak bakılıyordu. Şimdi durum daha çok aktif bir noktaya taşınıyor. Şimdi şöyle bakıyor bu dünyadaki yeni yani yeni dünya düzenine doğru giderken bu küresel güçler. Uzayın tüm kontrolünü ele geçiren devletler, Hülya Hanım, dünyadaki tüm askeri, siyasi, ekonomik gelişmeleri etkileyebilecek bir güce ulaşılabileceğini öngörüyorlar. Yani dünyada kara, deniz, hava

0: üstünlüğü sağlanacağını düşünüyor. Uzayda kurulacak bir üstünlüğün. Uzay jeopolitiği diyoruz buna. Uzayın kontrol altına alan dünyaya hakim olur. Veya modern savaşın doğası gereği uzay tabanlı varlıkların bu sağladığı işte veri akışı, hassas zamanlama, işte GPS, bütün bunları da kullanıyoruz biliyorsunuz, hem sivil asker. Kesintisiz bir iletişime o denli bağımlı hale geldi ki bu insanlık bunu olmazsa olmaz kullanmak zorunda hissediyor. Ya yani bir konfor alanı oldu burası. Yani savaşın da beşinci alanı, bir diğer ifadeyle
1: Tabii.
0: tanımlamak
1: Tabii.
0: mümkün. Yani
1: Tabii.
0: ama bu da neyi beraberinde getiriyor Hülya Hanım? Savaşın beşinci alanı operasyonel bir zorunluluğu gerektiriyor. Yani siz işte dolayısıyla uzay savaşları dediğimiz, tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı hususlarda hangi silahların konuşlandırıldığı uzaya tabii ürkütücü bir durum ama bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani kamikaze uyduları, avcı uyduları, yani bunları işte kamikaze dronları dünyada kullanıyoruz. Yani karasal anlamda, deniz sahasında ama bir uzay sahasında bunların kinetik enerjili silahlar belki, işte lazer silahları, optik sensörleri hedef alıyor ki bunlar
1: Ya bu...
0: önemli. Robotik mekanik sistemler,
1: Evet.
0: yani bakın robotik mekanik demek robotların uzayda o uzay platformlarını, uyduların yönlerini, konumlarını değiştirmek, onları devre dışı bırakmak için buradan gönderilebiliyor. Aslında patlayıcıların da ötesinde bazı mekanik hamleler, mesela kimyasal spreyleri düşünüyorlar. Oradaki işte sensörleri köreltmek, oradaki uyduların veri akışını, bağını kesmek, veri bağı frekansını kesmek için siber saldırı, ki bunu başta söylemiştim, yüksek enerjili mikrodalga, yani yönlendirilmiş enerji gibi. Yani şimdi aslında uyduyu yok etmeden görevlerini bozmayı tercih eden bir yaklaşım var, uzay savaşı. Uyduyu yok etmeyeceksin ki kendiniz de bundan zarar görmeyeceksiniz. Şimdi böyle bir mücadele alanına girdik. Amerika, Çin, Rusya, az evvel İngiltere'den bahsettik. İnanın inanılmaz paralar bütçelerden ayırıyorlar. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri 70 milyar dolar bu iş için ayırıyor. Personel sayısını şu anda 15 bin civarında 40 bine çıkarmak istiyor 2031 yılında, yani 4-5 yıl içerisinde. Bir mücadeledir gidiyor. Aynı şekilde Çin bu nokta. Hatta NATO'nun da biliyorsunuz kararları var bu konuda, yıllardır alınan, adım adım gelinde. Hatta en son Hülya Hanım hatırlarsak Ankara'daki NATO zirvesinde de Türkiye'nin de dahil olduğu ağ tabanlı bir mega uydu takımına bağlanma, yani bir entegre hibrit ittifak katmanlı uzay operasyonları deniliyor buna. Bu girişime de dahil oldu Türkiye. NATO da bunu başlattı. Şimdi böyle bir noktaya geldik. Yani dolayısıyla
1: Peki.
0: bu mücadelenin kıyasıya devam edeceği öyle anlaşılıyor.
1: Peki.
0: Dolayısıyla artık evet, yani sonuç olarak bu mücadele üzerinde herhalde çok daha konuşacağız Hülya
1: Ben
0: Hanım.
1: Profesör Doktor Ece Baba'na söz vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bütün bu konuşmanın özü biraz da teknoloji. Ece Baban da kurallardan da bahsetti. Kuralları kimin koyacağından da bahsetti. Ama galiba Ece şöyle, yani teknoloji biraz kuralların önüne geçmiş durumda. Yani kurallar teknolojinin biraz galiba gerisinde mi kalacak onu bilmiyorum. 10 yıl sonra mesela bir öngörünü alsam, böyle biz çok normal mevzular, normal konular mı olacak sence? Yani böyle uzay gücü, işte çatışmanın ya da savaşın yaşanacağı yerin ya da gücün rotası orada belirlenecek Hülya diyebilir misin onu bilmiyorum. Ya da bu kavramlar mesela daha mı normal şekilde konuşuyor olacağız? Galiba öyle duruyor.
2: Tabii daha normalleşecek. Çünkü şimdi şunu söylemek lazım. Dünyada birçok Hollywood filmine baktığımız zaman gelişen ülkeler, teknolojiye sahip olan ülkelerin bundan sonraki süreçte dünya kaynakları azaldıktan ve yetersiz hale geldikten sonra uzayda yeni yaşam alanlarını, yeni kaynak arayışları sonucunda farklı bölgelere yerleşmeye çalıştığını, uzay araçları yapıldığını ve gittiğini görüyoruz. Aslında bu dünyanın bir gerçeği. Bugün Artemis Anlaşması'na baktığınız zaman Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam katıldı, 31 Ağustos'ta katıldı diye hatırlıyorum anlaşmaya.

Şimdi ve 70'in üzerinde de ülke var katılan. Şimdi bu anlaşmalara baktığınız zaman aslında uzay jeopolitiği ile alakalı olarak, blok oluşturulması ile ilgili olarak Ay'a giden ülkelerin kuralı yazdığı bir sistemin içerisindeyiz. Yani siz bu teknolojiye hakimseniz o zaman uzay teknolojisi konusunda da hegemon hale geleceksiniz. Evet. Yapay zekada da öyle Hülya. Eğer teknolojiye hakimsen yapay zekaya o bilgiyi yönlendirmeyi sen veriyorsun ve bir konuyu senin verdiğin şekilde bize anlatıyor. Şimdi Ünal Hocam da söyledi, dedi ki işte uydular. Uydular çok önemli. Bağımlılık, yani bağımlı ülkeler. Haberleşmeyi engelleyebilirsiniz. Bir çatışma sırasında sivillerin alabileceği tüm...

0: servis ediyorsa işte uzayda da yine hakimiyeti o sağlayacak. Peki bu kavramlar bizim için güncel mi olacak? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden Hava Kuvvetleri Başkanı Tommy Meink söyledi. Dedi ki uzay kontrolünden bahsetti. Şimdi uzay kontrolü ne demek? Daha öncesinde bizim konuştuğumuz konulardan bir tanesi değil bu uzay kontrolü. İşte burada düşmanın uzay kabiliyetini bozmak, gerekirse yok etmek, gerekirse zayıflatmak. Bunlardan bahsediyoruz. Artık biz bunlardan bahsediyorsak, Çin, Rusya buna tepki veriyorsa ve burada bir bloklaşma başladıysa, o zaman şunu düşünmesi lazım ülkelerin. Biz karada acaba bize dayatılan bazı sorunlarla uğraşmamız gereken ekonomimizi, askeri gücümüzü, teknolojimizi bizi yıpratmaya yönelik bazı konularla harcarken farklı ülkeler uzayda teknolojiyle ilgili nerelere yatırım yapıyorlar, nerelere pencere açıyorlar. Aynen. Dolayısıyla öyle. Hani bu yine bir sınıfsal teknolojik ayrımı beraberinde getiriyor ve bu devrimin ya da bu gelişimin
1: uzaktan bağlantıda böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Peki. Profesör Doktor Ece Baban, çok teşekkür ediyorum. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi, katkılarınızdan dolayı ana habere Ünal Atabay, emekli kurmay albay, sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Ama caydırıcılık dediğimiz o güç mücadelesinin uzaya taşınacağı kaçınılmaz galiba, o anlaşılıyor net olarak. Devam edelim ana habere, ama sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Görüntüleri de getirebilirsek, ne yazık ki Gaziantep'te yolcu otobüsü kaza yaptı. Bakın, ölüler var, yaralılar var. Sıcak haber, bir son dakika gelişmesi bu. İlk gelen bilgileri paylaşacağım sizinle. İlk gelen bilgilere göre Hatay'dan yola çıkıyor otobüs. Nurdağ ilçesindeydi. Başka bir araç da çarpışıyor bakın. İki araç da savruluyor. Kazayı görenler bu arada hemen ihbarda bulunuyorlar ve bölgeye ekipler sevk edildi. 7 kişi yaşamını yitirdi. Ne yazık ki çok acı. Çok sayıda yaralı var. Olay yerinde incelemeler sürüyor. Yeni bilgiler gelecektir elbette. Aktarmaya ben devam edeceğim. Yeni bilgiler geldikçe ve teyit ettikçe, ne yazık ki şu dakikalarda gelen bir haber bu. Sıcak bir gelişme, son dakika gelişmesi olarak da sizlerle paylaşıyoruz. Gaziantep'te yolcu otobüsü kaza yapıyor. Bu görüntüler de çok yeni. Ölü ve yaralılar var ne yazık ki. İlk gelen bilgileri ben sizinle paylaşıyorum zira. Hatay'dan yola çıkıyor otobüs ve Nurdağ ilçesinde. Başka bir araçla çarpışıyor. Bu arada o çarpışma esnasında savrulan iki araç var. Çevredekiler kazayı görüyorlar ve hemen ihbarda bulunuyorlar. Ekipler bölgeye sevk edildiler bu arada. 7 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi var. Çok sayıda yaralı var. Olay yerinde incelemelerin sürdüğünü de biliyoruz. Bakalım, ne yazık ki bilgiler geldikçe aktaracağız diyelim. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, İngiliz mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Görüşmelerin ardından iki komutan Konya'da kokpite geçip Türk F-4 uçağıyla havalandılar. O görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
2: Önce görüşmeler yapıldı. Ardından kokpite geçildi ve F-4 uçaklarıyla uçuş yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, İngiliz mevkidaşını ağırladı. İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smith ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ankara'da heyetler arası görüşme yapıldı. Orgeneral Smith, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve İngiliz mevkidaşı Konya'ya gitti. 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu 111. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı F-4 uçaklarıyla uçuş yaptı. İki komutanın uçuş görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye ve İngiltere arasında görüşmeler

0: Üretimleri devam eden iki önemli tedarik projesi yer alıyor. Bunlardan biri 20 Eurofighter savaş uçağının alınmasına yönelik. Eurofighter sürecinde Türk pilotların eğitimi de İngiltere'de aralıksız sürdürülüyor. Bir diğer tedarik görüşmelerinin sürdüğü proje C-130J uçakları. Ayrıca İngiltere'de de jet eğitim uçağı alım süreci devam ederken Hürjet, ihaledeki adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor.
1: Ve AK Parti İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında sahaya indi. Teşkilat 39 ilçede İstanbullularla bir araya gelerek gündemdeki başlıkları doğrudan vatandaşlarla istişare etmeyi hedefliyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'le İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu çalışmalar kapsamında kağıthanedeydi.
0: Yaz boyunca yapılan çalışmalar, yeni döneme dair atılacak adımlar ve terörsüz Türkiye. AK Parti, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında tüm bu çalışmaları vatandaşlarla istişare etmek için İstanbul'da sahaya indi. Program kapsamında bakanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve MKYK üyeleri de vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı.
2: Bugün aslında sadece İstanbul'da AK Parti teşkilatlarının çalışmasının bir özetini göreceğiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, program kapsamında Kağıthane İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
3: Kağıthane bizim için çok özel bir ilçemiz. Milletimize hizmet yolculuğumuzda 25 yıldır verdiğimiz bu mücadelenin öncü noktalarından biri.
0: Büyükgümüş, İstanbul'un tüm ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.
3: Bu emekleri verdiğimizde, gönül gönüle ulaştığımızda, kapı kapı milletimizle birlikte olduğumuzda ve doğrudan vatandaşımızdan aldığımız sözü, fikri, kanaati, hissiyatı siyasetin kendisine dönüştürmeye devam ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'la, AK Parti'mizle, Cumhur İttifakı'yla milletimizin arasına hiçbir güç giremeyecek.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de çalışmaların ilçe ilçe, mahalle mahalle süreceğini belirtti.
2: İnşallah bugün İstanbul'umuzda vatandaşımızla güzel bir muhabbeti pekiştirmiş olacağız.
1: Hemen Veysi İpek'le konuşalım. Gaziantep'teki otobüs kazasında 7 kişi hayatını kaybetti dedik. Veysi, son durum sende, ayrıntılar sende. Habertürk Diyarbakır temsilcisi.
4: Evet, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi de yaralandı. Şu an itibariyle de bölgede 112 ekipleri, yine AFAD ekiplerinin olduğunu ifade edelim. Diğer taraftan da yaralılar hastanelere taşındığını kaydedelim. Acaroba mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığını bir kez daha söyleyelim. 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri de bölgede olduğunu kaydedelim. Polis, jandarma, AFAD sağlık ekipleri de bölgede şu an itibariyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edelim. Kazayla ilgili çalışmalar da şu an itibariyle devam ediyor. Ancak diğer taraftan da yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığını, biri ağır, 11 kişinin yaralı olduğunu bir kez daha söyleyelim. 7 kişi de hayatını kaybetti. Gaziantep Valiliği'nde birazdan bir açıklama yapacağını söyleyerek söz sebeplerini bekleyin.
1: Birazdan açıklama yapacak Gaziantep Valisi Veysi İpek, Habertürk Diyarbakır temsilcisi. Veysi biraz detaylandırdı bizi. Yeni bilgiler de elbette gelecektir. Bu arada Gaziantep Valisi açıklama yaptığında elbette ileteceğiz. Çok acı, çok üzücü gerçekten. Biz kısa bir reklam arası verelim.

0: Şimdi ana haberin sonuna geldik. Haftanın kültür sanat ajandasıyla ben ana haberi noktalamak istiyorum ama ayrılmıyorsunuz. Çünkü bizden sonra Kerem Kırçıval var. Karşıt görüşle önemli konu başlıkları var, önemli konukları var. Habertürk'te kalın efendim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ud sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de

Trabzon 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar. Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsün Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yer yer yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yağmurlu 29 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Giresun 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 20, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 30, Gaziantep güneşli 25 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Karşıt Görüş'te yanınızdayız. Önemli konular var, kıymetli konuklarım var. İzninizle önce konuklarıma merhaba diyeyim. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Hoş geldiniz Sezin Öney.
1: Hoş bulduk.
0: Elif Şahin, yine bir siyaset bilimci. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İhsan Aktaş, Genel Araştırma Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Doçent Doktor Mustafa Çağatay Şahin, akademisyen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi görmek güzel.
1: Sağ olun.
0: Kemal Özkiraz,

0: boy araştırmacısı. Israrla geçen hafta size Zafer Kiraz dediğim için zaman zaman tekrar özür diliyorum. Bu sefer daha dikkatli olacağıma söz veriyorum yayının başından itibaren. Bir kez daha özümü kabul edin.
1: Estağfurullah, hiç önemli değil.
2: Nasıl Kemal Zafer olsun.
1: Estağfurullah, hiç önemli değil.
0: Tekrar hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi artık en azından Cumhur İttifakı netleştirmiş oldu Tayyip Erdoğan. Sürpriz mi? Değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın resmen açıklanması, bugün Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayla seçimlerin öyle ya da böyle öne alınacağının bir işareti mi? Yoksa bir değişiklik mi yapılacak? Bunların hepsini konuşacağız. Amerika seçimlere hazırlanıyor, onu konuşacağız. İyi Parti'de farklı gelişmeler var, onlara bakacağız. Ve Mansur Yavaş meselesi, onu da konuşmaya çalışacağız. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra hızlıca başlayalım ki senin sicamın bozulmasın. Aradan sonra yanınızda olmaya devam edelim.

karşıt görüşe başlıyoruz. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Niye bunu diyoruz? Bugün Ömer Çelik'in yaptığı bir açıklama var. O açıklamaya önce bir bakalım. Ne diyor Ömer Çelik? Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olmayacağını, Cumhurbaşkanının aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye

0: Almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aslında sürpriz değil. Erdoğan'ın adaylığı meselesi ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da dile getirilmişti. Ama bu şu anlama geliyor. Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olmasının yolu nasıl açılacak? Sizin öne sizinle başlayalım. Seçimler önem alınacak. Erken seçim mi olur? Ve adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı?
1: Daha çok yani DEM'den gelen bazı son oradaki konuşulanlar da öyle gözüküyor. Yani 360'ın bulunup mecliste bu kararın alınması.
0: Seçim kararının alınması.
1: Evet, seçim kararı ama tarihin belirlenerek daha ileri bir tarih. Mümkün olan daha ileri bir tarih olması bana mümkün gözüküyor. Yani orada çünkü şimdi bu çerçeve yasayla beraber bir sayı bulundu. 400'ün üzerinde.
0: Tabii.
1: O hazır bulunmuşken ve bu süreç terörist Türkiye süreci işte devam ediyorken ki en son işte bu New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi dolayısıyla orada işte Irak Başbakanı da oradaydı malum Elize'ydi ve orada verdiği işte New York Times'a verdiği röportajdı vesaireydi. Orada Irak'taki sürecin silahsızlanma sürecinin PKK'nın da içinde olduğu ama diğer bütün silahlı örgütleri kapsayan Temmuz'a kadar uzaması söz konusu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o zamana kadar zaten bu terörist Türkiye ile ilgili de çeşitli şeyler yaşanacak belli ki. Ama tarih daha ileriye çekilmiş oldu. Şimdi bu 30 Eylül tarihi konuşuluyordu. Bir de tabii Irak ordusunda bir takım silahlı grupların üyelerinin entegrasyonu var. Tıpkı evet. Suriye'de olduğu gibi. O gibi durumlar vesaire olduğu için biz seçimlere hızlı hızlı gideceğimiz hem de ekonomik durumda malum. İran Savaşı'nın belirsizliği sürüyor. Ukrayna konusu belirsiz ama en önemlisi İran Savaşı çok belirsiz.
0: Evet.
1: Onun için daha 2028'deki bir tarih olabilir ama daha önceden belirlenmesi ve o teröristiz Türkiye'nin de sağladığı konsensusla beraber demin en azından bir kısmının desteğiyle beraber tekrardan aday olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gözüküyor yani önümüzde. Yani CHP'den de çeşitli isimler destekliyor olabilir. CHP'de kalanlar. Dolayısıyla bu artık yani bana kalırsa meclis içinde bir halledilecek var olan konsensusla.
0: Onun için bir anayasa değişikliği vesaire olmaz.
1: O olabilir. Yani çeşitli A planı, B planı muhakkak var.
0: Ya biraz sanki aritmetiğe bağlı gibi değil mi?
1: Ya anayasada kısmi bir değişiklik, sonra da yeni anayasa da seçim sonrasında. Evet, yeni anayasada seçim sonrasında belki tamamen yeni anayasa evet. Seçim sonrasında bırakılıp anayasada kısmi değişiklikler olabilir. Seçim kanununda değişiklikler olabilir. Yani biz önümüzdeki dönemde o tarz yasal değişiklikleri de konuşuyor, görüyor olacağız.
0: Sözlerinizden şunu anlıyorum. 2027 değil 2028'i de seçim olur.
1: Tabii ki 2027'ye de çekilebilir. Yani o tarihle ilgili durum birazcık AK Parti'nin kendisini ve daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın nasıl hazır hissettiğine bağlı olacak ister istemez. Ama ben 2028'i daha olası görüyorum. Çünkü çok belirsizlik var şu önümüzdeki dönemde. Ve 2027 yazısına kadar çözülmesi de bu belirsizliklerin zor gözüküyor. Uluslararası konjonktürde özellikle.
0: Peki. İhsan Aktaş siz de dersiniz? Artık takvim açıklanmış gibi görünüyor bir anlamda. En azından öne alınacak. Erken olmasa bile öne alınacak. Fakat İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu da dedi ki bir 16 Nisan telaffuz edilmişti. Evet. Ya 3 hafta gibi bir süre öne alınma falan sayılmaz. Yani bu bir meselenin etrafında dolanmak gibi olur. Daha erken yapılmalı. Cumhurbaşkanı adayına karşı çıkmıyoruz ama bir anlamda olacaksa da daha erken alınmalı. 3 hafta bunun için yeterli değil.
2: Bence diyor. Bu 3 hafta meselesi yani AK Parti Genel Merkezi tarafından açıklanmadı.
0: Mehmet Uçum tarafından.
2: Ya Mehmet Uçum tarafından açıklandı ama nihayetinde siyasi kararlar siyasetçiler tarafından verilir. Bu bir öngörüdür yani bir bürokratın öngörüsüdür. Şey de AK Parti bunu müzakere eder. Yani şimdi seçimle alakalı mevsime bakılır, şartlara bakılır, partilerin hazır olup olmadığına bakılır ama usul şu yöntem ortaya çıktı ki yani Cumhur İttifakı DEM Parti veya diğer partilerin desteğiyle 360 sayısını bulacak gibi olacak. Gözüküyor. Burada da yani kendilerinin hatır sayılır bir meclis listeleri var. bazı bağımsız vekillerden yine Cumhur İttifakı'na ya AK Parti'ye katılma eğiliminde olanlar

0: var. Bir de ben Türkiye'nin geleceğiyle alakalı, hani seçim mi önemli yoksa terörist Türkiye meselesi mi önemli? Bence böyle kayrı ekseriyet açısından terörist Türkiye meselesi o kadar kıymetli bir mesele ki. Onun vuzuha kavuşması, ki ben hatta şöyle de bir kanaatim var. Yani yolda ufak tefek arızalar bile olsa, yani devlet stratejik olarak başlatmış olduğu bu şeyi yarım bırakmaz, yani sonuca götürür. Dolayısıyla biz şimdi bir taraftan tabii Cumhur
1: Ama
0: İttifakı'nın...
1: bu aralar yani yakın zamanda Meclis Başkanı'nın şöyle bir açıklaması oldu. Gerçekten silah bıraktıklarını görmeden yasal adım atılmaz.
0: Ya o şöyle, biraz da bence konunun iletişimiyle alakalı bu tür cümleler kurmak zorunda kalıyorlar. Yani şimdi şöyledir, ya bir süreç başladıysa ne için başladı? Terör örgütü silah bırakacak, teslim olacak ve ona uygun bir yasa çıkarıldı. Yasayla alakalı müracaatlar olacak. Karşılıklı denetimler nezdinde de süreç yürüyecek. Ben şimdi bu hafta, yani Eylül ayında Genel Türkiye raporunda bir soru sorduk. Yani DEM Partisi'nin Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşeceğine inanıyor musunuz? Şimdi halkın %24'ü evet demiş. Fakat Demlilerde bu oran %80. Hani bırakın terörist Türkiye meselesinin olup olmaması meselesine, artık partinin dönüşeceğine dair. Şimdi ne adı? Demokratik Cumhuriyet Hareketi. Yani demokratik cumhuriyet, demokratik seçim, Türkiyeleşme. Şimdi taban bunu bile özümsemiş ki, yani DEM Parti tabanı demokrasi kullandıkları bir şey. Cumhuriyet, bugüne kadar çok da böyle değinmedik bir şey. Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşmeyi hazmediyorsa bu önemli bir durumdur. Ha, demek ki bence taban nezdinde bariyer de aşılmış. Hatta bir veri daha söyleyelim. Şeyle ilgili, yani terörist Türkiye meselenin başarılı olacağına inanma konusunda AK Parti 85, MHP tabanı 80, DEM tekrar 90'lara çıktı taban olarak. Ha, bu nedir? Aslında örgütlü bir yapı, yukarı ile aşağının konuştuğu, etkileşim halinde olduğu bir yapı. Bence psikolojik olarak o tabanda mevzu çözüldü, bitti gibi gözüküyor. Ben şeyin de çok daha arızaya da müsaade edileceğini düşünmüyorum. Elbette ki yani Numan Bey'in açıklamalar, diğer açıklamalar aynı zamanda kamuoyunda oluşacak tereddütleri de ortadan gidiyor. Bu nedir? Tamam kardeşim, terör örgütü silah bırakmadan bu iş finalle... Elbette ki zaten şartlardan birisi o yani. Yeter şartlardan. Ben şimdi bir kanaatim var. Şimdi Türkiye'de 3 parti yeniden kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi darmadağın oldu, yeniden kuruluyor. Yeni parti yeniden kuruluyor. Aslında DEM de kendini resetleyerek yeniden kuracak. Şu an bugünden yarına çok da partiler bir seçim için hazır değiller. Anlaşılan o ki böyle kazasız belasız bu anayasa değişikliği 360'ı bulacak gibi gözüküyor. Sonra partiler kozlarını paylaşırlar. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sanki şu an tereddüt yok gibi. Ama siyaset şöyledir. Yani bugünden yarına nasıl şekilleneceğini bilemezsiniz. Hatta ben hep bir örnek sık sık veririm. Şimdi şeyden önce, darbe girişiminden önce başkanlık sistemine toplumun talebi %35'ti. Bizim elimizde onlarca veri vardı yani. Bir gün Cumhurbaşkanımıza bir yetkili dedi ki, ya bu %35'i aşamıyoruz. Ama çalışıyoruz da şey için. Cumhurbaşkanımız dedi ki, ya dedi, biz işimize hazır olalım. Türkiye siyasette yarın ne olacağı belli olmaz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Bir şey kapımızı çaldığı zaman biz meselemiz hazır olalım. Hazırlığımızı
1: Peki sizin
0: yapalım.
1: kafanızda bir tarih var mı?
0: Ben şeyin böyle çok, hani o son birkaç haftaya sıkıştırılacağını düşünmüyorum. Ya siyaset, onun siyaset kurumu oturur en ince ayarını yapar diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ya
1: Fırat
0: bu
1: abi
0: yıl
1: siz...
0: sonu da bir tercihtir. Yılın başı da bir tercih, ama genelde Türkiye'de çok soğuk aylarda, kara kışta, kış aylarında,
2: hangi
0: işte
2: yılın
0: yağmur,
2: başı, hangi yılın
0: çamurda.
2: sonu?
0: Yani şöyle, 27 olursa zaten yıl sonu oluyor. 28 olursa yılın
2: evet,
0: başı
2: yani
0: gibi oluyor.
2: 2026
0: ama Ocak Şubat
2: yani
0: Ocak Şubat ayında seçim olmayacağını galiba herkes bilir.
1: En çok Mart'ta oluyor galiba. Seçim.
0: Evet.
3: Sonunda.
0: Evet. Bir de siz millet dersiniz... tatilden döndükten sonra Eylül Ekim. Evet.
3: Doğru. Benim öngörüm seçimlerin şimdi normalden yani 2 hafta önce alınacağını düşünüyorum. Ben yani 7 Mayıs 2028 normal tarih, 16 Nisan 2028 en makul tarih gibi görünüyor. Az önce en son hava koşullarına da değindik. Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte vefatı sebebiyle öyle bir teamül de oluştu hava şartlarından dolayı. Evet. İşte genelde Şubat, Mart gibi bunun yapılmaması. Ya Nisan ayında, bahar aylarında ya da sonbaharda yapılması. Tabii böyle bir şey içinde şimdi Kasım'da diyelim ki seçim yapılacak. Eylül ayında

0: karar almanız gerekiyor meclisten. Evet. 60 günlük bir süre oluyor, evet, genelde çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun takvim açıklaması, evet, vesaire. Benim tahminim ya bu yıl ekonomik koşullar, şimdi terörsüz Türkiye vesaire bunlar belirleniyor. Hatta Numan Bey'in, Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 3 tane konuya işaret etti. Bir de anayasa değişikliği yapılabilirse ben çok ihtimal vermiyorum. İkincisi siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda bir değişiklik yapılmasında fayda var. Bunun için yapıldığı takdirde en az 1 yıl önce yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü diğer türlü bir anlamı yok. Zaten şu an Eylül ayındayız biz. Yani Ekim'e girmek üzereyiz. Bir de üçüncü konu da terörsüz Türkiye ile ilgili izleme komitesinin oluşturulması. Meclis açıldıktan sonra ilk 3 işimiz bu dedi. Bunlara, evet, önem vereceğiz dedi. Ama bu 3 konunun da, yani ben siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminde de belki seçim sisteminde bakmak gerekir. Ne gibi bir değişiklik düşünülüyor, ona bir bakmak gerekir. Ama ben çok fazla bir değişiklik de öngörmüyorum. O yüzden böyle Nisan 2028 daha olası bir tarih gibi geliyor bana. Bu istisnai adaylık mekanizmasının çalışması için de bir engel değil açıkçası. Çünkü şimdi 7 Mayıs 2028 ya, bizim Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda da, Milletvekili Seçim Kanunu'nda da belirtilen süre 60 gün. Hatta, evet, Milletvekili Seçim Kanunu'nda 90 gün ama Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu daha sonra yürürlüğe girdiği için, evet, diğerinin önüne geçiyor yürürlük tarihi sebebiyle 60 gündür. Yani hiçbir şey yapılmazsa YSK 7 Mart gibi o Mart ayının ilk 10 gününde bir takvim açıklaması beklenilir. Evet. Ama hani bu açıdan bakılırsa öne almak, hani mesela Musavat Bey'in görüşü, hı hı, açısından söylüyorum bu dediğimi. Fakat o muhtemelen Şubat ayında parlamento karar alır 360'la. Ve o kararda da zaten seçim gününü belirtmek zorundadır. Evet. 16 Nisan olarak bence onu belirtir. Çünkü 23 Nisan'da yapılamaz. Evet. 30 Nisan çok sıkışır. 16 Nisan
1: makul bir tane.
0: Makul. Bir de şunu da söyleyeyim, ondan sonra geçelim. Anayasa değişikliğini çok çok öngörmüyorum. Çünkü 360 deniyor. Fakat 360 olursa referandum zorunluluğu var. Kaldı ki hükümet yetkililerin açıklamaları 400'ün üzerine çıksa bile referandumsuz bu iş olmaz gibi açıklamalar var.
1: Sanki hangi doğrusu o yani. De,
0: tabii,
1: herkesi kapsayacak
0: bir seçim öncesinde bir halka sorulmadan, halkın şüpheyle yaklaşabileceği bir konuda değişiklik yapmak çok riskli olur. Ben, evet, ona da çok ihtimal vermiyorum. Olursa küçük bir seçim sistemi değişikliği, ona bakacağız. Ne önerildiğini bilmiyorum. Ama, hı, büyük ihtimalle Şubat gibi bir meclis kararı o alınır. O çok rahat. Zaten 328 şu anda. 32 milletvekili eksik var. O çok rahat, evet, karşılanır. Öyle görünüyor zaten. Öyle görüyorum.
1: Peki. Elif Hanım, diyor ki Ömer Çelik, AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar oldu. Hiç böyle bir tartışmaya rast geldiniz mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunda.
2: Yani partinin içerisindeki tartışmalardan ziyade Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması noktasında medyada ve sosyal medyada, evet, bazı partinin içerisinden alternatif isimlerin olabileceğine dair tartışmalar başlatılmıştı. Cumhurbaşkanımızın aday olamaması ihtimalinde olası adaylar kimler olabilir diye, hı hı, bu sosyal medyanın gündemine uzun bir süre
1: ya oradaki vurgu ona ilişkin herhalde.
2: Ben, evet, Sayın Ömer Çelik'in bunu işaret ettiğini düşünüyorum. Aslında hocam şu konuda haklı, doğru. 2023 seçimlerin o seçim iklimini düşünürsek, hani altılı masanın bu kadar kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir inançla girdikleri o seçim den sonraki o hezimetin hayal kırıklığı çok hızlı bir dağılmaya sebep oluyor. Hem altılı masa çok hızlı dağıldı. Evet. Hem o seçimin işte mağlubiyeti karşısında Cumhur İttifakı'yla çok keskin bir kutuplaşma süreci yaşadık. Bu terörsüz Türkiye dosyası tabii tek başına zaten çok kıymetli. Hedefiyle, amacıyla, Türkiye'nin sırtındaki bu 50 yıllık yükü atmak dolayısıyla hem içeride hem dışarıda, bugün artık terörsüz Türkiye demek bile yetmiyor. Terörsüz bölge dosyası diyeceğimiz bir dosyaya dönüştü. Bu kadar ciddi bir meselenin etrafında aynı masada oturmak biraz siyaset atmosferini de yumuşattı. O iklimi de biraz değiştirdi. Dolayısıyla bugün artık mesela 2023'te hiç konuşamayacağımız bir ihtimali konuşuyoruz. Bir konsolidasyonla 360 çok rahat yakalanır diyoruz. Bunun hem işte iç siyasette hem dış politikadaki bu yaşanan gelişmelerle ilgisi var. O yüzden ben de çok sarkacağını düşünmüyorum. Artık ön almış seçimi konuşacağız. Yani bir anayasa değişikliğine vesaire gerek kalmadan meclisin, evet, içerisinden çıkacak bir tabloyla gideceğiz seçime.
1: Yani şöyle, anayasa için işte referandumsuz değişiklik 400, referandum değişiklik 360 oy. Hı hı. Biz 360'ı ararsak, siz bir kısım demler demiştiniz değil, evet, mi? MHP bir kısım demlerle 360 bulunuyor.
3: Burada, hı hı, bence muhalefet partilerinde de hani seçime karşı çıkmak gibi bir kültür, yani vakit ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, evet, karşı olmak

0: seçimden kaçmak gibi de algılanır ya.
1: Evet.
0: Ben Yeni Yol Hareketi'nden yani farklı bağımsızlardan da destek geleceğini düşünüyorum. Yani çok o konuda hani seçimin karşısında duracak insanların sayısının az olacağını düşünüyorum.
1: Belki de 2027 ya da 2028 baş olursa 400 bile bulunur.
0: O olabilir evet. Evet. Yani.
1: Peki. Kemal Bey, bir yandan da şeye bakıyoruz, meclisteki sandalye dağılımına.
2: Evet, ne dersiniz? Ben de ona bakıyordum.
1: Ne dersiniz siz? Ne zaman olur seçim?
2: Şimdi
1: ve Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunda, artık öyle ya da böyle bir takvim açıklandı, açıklanmış oldu diyebilir miyiz?
2: Evet. Mehmet Uçum'un geçen haftaki açıklaması hiç tekzip edilmedi bir kere. Yani 16 Nisan 2028 AK Parti açısından, iktidar açısından net gözüküyor. Ne AK Parti açısından böyle bir, içerisinden böyle bir yalanlama geldi. Ne de aslında muhalefetten, biraz önce söylediğiniz Musavat Dervişoğlu hariç, yok bu tarihte olmaz, bu Cumhurbaşkanlığının tekrar aday olmasına ayarlı bir şeyde biz yokuz demedi kimse.
1: Evet.
2: Zaten açıkçası dense de biraz önce İhsan abinin söylediği gibi çok da bir şey ifade etmiyor. Bir iktidar seçim yapacağım dediği zaman, tarih açıkladığı zaman muhalefetin buna itiraz etmesi çok da mümkün değil, faydalı da olmuyor genellikle. O zaman seçim doğrudan Erdoğan mı diğer adaylar mı ya dönüyor. Sonuçta Erdoğan'ın kendi ittifakının tabanına baktığınız zaman bugün en kötümser anketlerde bile AK Parti, MHP ve diğer ittifak ortağı partiler 42-43'lerde çıkıyor toplamda.
1: Evet.
2: Yani orada çok net bir blok seçmen zaten var. Siz bir blok seçmenin karşısına parçalı bir muhalefeti o mu o mu diye koyduğunuz anda zaten kaybediyorsunuz. Problem evet. Orada. Altılı masanın dağılmış gözükmesi de geçen seçimde mesela bu sebeple bu sebepten dolayı seçimi kaybettirmeye yetti. Bir tarafta blok bir iktidar alternatifi var. Bir tarafta bir koalisyon demosu var. Yine aynısı olur. O yüzden hiç kimse buradan belirlenen tarihten kaçamayacağını bence herkes çok iyi biliyor. Özgür Özel, biraz önce Sezin Hanım 360'ı hesaplarken CHP'den de bir takım milletvekilleri destek verebilir dedi. Niyeyse hep yorumlar böyle CHP üzerine yapılıyor ama gördüğümüz bu yaşadığımız son 3 aylık süreçte, hatta son 2-3 yıllık süreçte niyeyse hep Özgür Özel'in aday ettikleri gittiler, belediyelerde dahil AK Parti adaylarına oy verdiler. Şimdi medyada hep şöyle bir tartışma oldu orada da, işte hala CHP rozeti taşıdığı için birçok kişi CHP'li meclis üyesi. Ya o meclis üyelerini yeni partinin binalarından çıkmıyorlar yani. Komisyonları kaybetmemek için CHP'de duruyorlar. O yüzden Sezin Hanım'da da bence öyle bir yanılgı var. CHP'nin şu anda kalan milletvekilleri zaten Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilmişti. Gidenler de öyle seçilmişti ama zaten Özgür Özel'in yani 31 Mart'ta seçime hayır diyen Özgür Özel'in dert seçim kazanmak olsaydı muhalefet açısından, Erdoğan'ı en güçsüz zamanında yakalamak olsaydı 31 Mart gecesi seçim demesi gerekiyordu. Onu o gün söyleseydi biz bugün belki muhalefetin bölünmüşlüğünü değil de belki de iktidarın bölünmüşlüğünü konuşacaktık. İktidar da gerçekten yeni partiyi ciddi bir rakip olarak görüyor olsaydı, bu kutuplaşmada sürekli yeni partinin üzerine oynayarak yeni partiyi kendisine rakip olarak seçmezdi. Yani şu anda benim gözlemlediğim, bunu ben iki aydır söylüyorum, Erdoğan Özgür Özel'i kendisine rakipleştirmek istiyor. Muhtemelen kolay yenebileceğini düşünüyor. Başka birisi olsa Erdoğan kaybeder mi? Dağınık şekilde kaybetmez. Kazanır. Dediğim gibi en baştan Cumhur İttifakı'nın adayı net. Öbür evet. Tarafta bir birleşme olacak mı? Bir adayda birleşme olacak mı? Adayda bir uzlaşma olacak mı?
1: Soralım,
2: adayda uzlaşma
1: yani,
2: olmazsa bunu, ikinci turda bunu, tabanı birleştirebilecekler mi? Bir sürü bilinmez var.
1: Evet, Kemal Bey, bunu benim sorduğumu varsayın. Evet, Cumhur İttifakı'nın adayı netleşti. Günler, aylar öncesinden Sayın evet. Bahçeli, Erdoğan demişti. Bugün de AK Parti sözcüsü, genel başkan yardımcısı Ömer Çelik, parti içinde tartışma falan yok. Adayımız net, Tayyip Erdoğan dedi. Peki muhalefetin adayı? Muhalefet adayı kim olacak? Ya da kimler olacak?
2: Tam onu söylüyordum. Yani muhalefetin adayı bir kişi mi olacak? Bir kere o önemli. Yani tek adayı tekleştirebilecek mi muhalefet? Bugünkü görüntüsüyle bu çok zor gözüküyor. Tekleştirmek çok zor gözüküyor. Bir de muhalefet dediğimiz bir önceki seçimde Cumhur İttifakı'na muhalefet edenler mi? Ya da bir önceki seçimde Cumhur İttifakı'na muhalif olup Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olan DEM Parti mesela tutumu ne olacak? Aday evet. çıkartacak mı? Çıkartmazsa seçmenini muhalefetin adaylarına mı yönlendirecek? Ya da yönlendirebilecek mi? Erdoğan'a yönlendirmek istese bile yönlendirebilecek mi? Muhalefette çok bilinmezlik var. Seçmen bilinmezliğin çok olduğu yerde maalesef olmuyor. O yüzden bugün de mesela Özgür Özel erken seçim çağrısı yapmış. Yani şu ortamda erken seçim Erdoğan'a o kadar yarar ki, yani darmadağın olmuş bir muhalefet. Daha en büyük iki adayı dediğimiz Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olamayacağı, hukuki sorunlarla belli değil ama olamayacağı gözüküyor. Kendisi de onu kabullenmiş gibi gözüküyor. Yeni Parti de kabullenmiş gibi gözüküyor. Toplum da kabullenmiş gibi gözüküyor. Mansur Yavaş daha yeni partisinden istifa etti. Mansur Yavaş'ın siyasete devam edip etmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Böyle bir açıklaması bile yok. Özgür Özel kalıyor geriye. Özgür Özel'de muhalefetin birleşmesi mümkün gözükmüyor.
1: Neden?
2: CHP yeni parti ayrımında çok keskin bir şey var orada, tartışma var. Özgür Özel üzerinde uzlaşılamaz CHP ve yeni parti arasında. DEM Parti açısından bakarsak bir süreç yürüyor. Biraz önce dediğim gibi muhalefetin adayı kim olursa olsun şu aday olursa kesin destekleyecek diyeceğimiz bir durum yok. Biraz önce Yeni Yol Partisi'nden bahsetti galiba İhsan abi. Yeni Yol Partisi, Yeni Yol grubu yani. Baktığımız zaman Özgür Özel 3 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır kurultayı kazandığından beri Özgür Özel ve Özgür Özel'i destekleyen siyasetçiler sırf CHP'de bir iç tartışmada kendilerini haklı çıkarabilmek uğruna o grubun hem milletvekillerini hem tabanını gerçekten çok örselediler ve çok uzaklaştırdılar muhalefete. Hatırlarsınız galiba Mehmet Emin Ekmen'di. Yani al başına çal diyecek noktaya getirdiler dediler yani. Oradan da Özgür Özel'e bir destek çıkacağını hiç zannetmiyorum.
1: Evet.
2: O açıdan Erdoğan'ın zaten Özgür Özel'i karşısında rakipleştirmek isteme sebebi de bence bu. Özgür Özel birleştirici bir figür değil. Büyük ihtimalle de yeni parti liderliğiyle birleştirilebilecek bir figürde çıkmayacak.
1: Peki.
2: O açıdan Erdoğan'ın işi kolay. Şurada tablodaki şeye baktığımız zaman da zaten yani
1: verelim o tabloyu,
2: şu parti mi destek verir, bu parti mi destek verir? Bu tartışmaya gerek bile yok. Bakın bağımsız 10 milletvekili var. Bunlardan zaten 3 tanesi hali hazırda MHP ile hareket eden milletvekilleri. MHP'den istifa etmiş olmalarına rağmen. 2 ya da 3 tanesi AK Parti'ye katılmak için görüşmeler yaptı. Biliyoruz. Kendileri açıkladılar. Bir şekilde uygun görülmeden AK Parti ile hareket edecek milletvekilleri. O açıdan baktığımızda burada zaten 8 tane de bağımsız milletvekili Cumhur İttifakı'nın istediği yönde oy kullanacak. Bunları
1: peki.
2: biliyoruz yani.
1: Peki.
2: Onun dışında Hüdapar'dır, Yeniden Refah'tır. Bu milletvekillerinde koyduğunuzda zaten 360 rahatlıkla geçiyor. Yani Erdoğan'ın yeniden aday olmak için bir anayasa değişikliğine ihtiyacı yok.
1: Peki.
2: Bir anayasa değişikliği gelecekse bu da dahil olur. Ayrı mesele, bu konuda dahil olur. İleride daha çok tartışılmasın diye. Bu seçim için değil. Ama Erdoğan anayasa değişikliği olmadan da aday olabilecek pozisyonu var. Muhalefetin de bunu engelleme pozisyonu yok. Matematik olarak da yok.
1: Peki, teşekkür ederim. Bu sataşmaya bir cevap verecek misiniz? Size bir sataşma olur. Vermeyeceksiniz.
3: Ya şöyle vereyim işte, hadi vermek icap ettiği için.
1: Yine
3: ya elbette ya burada benim demek istediğim şu, şöyle bir konsensüs oluşuyor bana kalırsa. Bir dönem daha Erdoğan.
1: Yani hayır. Diyor ki Özgür Özel'in seçtiği belediyeler katılıyor AK Parti'ye. Evet. Hep CHP destek verir diyorsunuz ama

0: Evet, onu diyorum işte, yani CHP'nin destek vermesi daha muhtemel, çünkü beka söylemi ve işte devlet meselesi söylemi daha egemen olmaya başladı CHP'de. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ile beraber mutlak mutlan sonrası, dolayısıyla bundan hareketle söylüyorum. Erdoğan destek demek değil, bu devleti desteklemek ve devletin ihtiyacı var manasında. O yüzden bana kalırsa Erdoğan adaylığına karşı çıkmazlar. Benim söylemeye çalıştığım bu. Anayasa değişikliğinde de o anayasa değişikliği olursa eğer daha bir girizgah gibi bir şey olur. Mecliste daha sonra, seçimden sonra gelecek olanın, onun müjdecisi mi diyeyim artık, ne istediğimi bilmiyorum. O tarz herkesi birleştirebilecek bir şey belki çıkabilir. O yüzden ya Yeni Parti'den de çıkar mı bunu destekleyen? Valla artık hiçbir parti için ben oradan çıkmaz, buradan çıkmaz demiyorum. Bana bir eskiden birisi siyasetçilere güven olmaz demişti. Şimdi onun dediğinin doğru olduğunu görüyorum. Yani bana kalırsa hiçbir siyasetçi güven olmaz. Hepsi değiştirebilir safını.
1: Peki. Yeni bir sataşmaya mahal vermediniz.
2: Şöyle Kerem Bey, çok özür dilerim.
1: Sataşmadım.
2: 10 saniyelik bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben de sataşmayacağım zaten Sezin Hanım'a. Sataşmak için de söylememiştim bu arada. Şöyle bir durum var. Maalesef yorumlarken insanlar bu süreci, Sezin Hanım özelinde söylemiyorum. Bu süreci bir partiler üstü süreç olduğunun birçok insan farkında değil. Terörsüz Türkiye süreci de, başlangıcı da bence aynı noktada. Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, Türkiye'de partiler üstü, bakın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dahil dediğim, aslında devlet adamı olan siyasetçilerin her partide bence bir Cumhuriyet İttifakı şeklinde görülmez, zımmi bir ittifak var. Bu da yeni dünya düzeni açıklamalarından sonra, yeni dünya düzeninden sonra, gerçekten özellikle de İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer bazı muhalefet partilerinin tutumundaki değişikliği sanki Cumhur İttifakı'na ya da Erdoğan'a verilen destek olarak yorumluyorlar. Evet. Oysa ki ben Abant'taydım. Abant toplantısında mesela Sayın Bülent Kuşoğlu bir sunum yaptı. Tamamı yeni dünya düzenine, yeni dünya düzenindeki değişikliklere ve beklentilere Türkiye'nin nasıl ayak uydurması gerektiğiyle ilgiliydi. Ve konu gerçekten neredeyse hiç iç siyaset değildi orada. Tamamen Türkiye'nin dünyaya karşı pozisyonlanmasıyla alakalıydı. Yani ortada devlet adamı dediğimiz siyasetçilerin hepsinin bir öngörüsü var. Ve buradaki ortak fikirleşmeyi arkadaşlarımız, yorumcular sanki bir siyasi ittifak gibi yorumluyorlar. Evet, devletin bekası meselesi var. İran'ın başına gelenler, Lübnan'ın başına gelenler belli. Ve İsrail'in bugün tehditleri artık çok açık Türkiye ile ilgili. Sadece İsrail'in de değil, yani dünyadaki ekonomik gelişmelerden yapay zekaya varana kadar Türkiye'nin bu devrimi ıskalamaması lazım ve bu yeni dünya değişikliği düzenine geçilirken bu geçiş sürecinden sağlam geçmesi lazım diye bir irade olduğunu gözlemliyorum. Bunu siyasi bir ittifak olarak okumamak lazım.
0: Ya ben de bunu, peki, diyorum zaten işte. Ben ya ittifak burada demedim ki. İşte siz daha
2: evet, sizi olumlamak için söyledim zaten.
3: Aslında verileri yorumlarken bir başka açacaktım ama şimdi açabilirim ben. Yani Kemal Bey aslında girişini yapmış oldu. Şimdi Genel Türkiye Raporu'nun Eylül sayısı yorumlanırken benim siyaset bilimi başlığım şu: Türkiye'de muhalefetin millileşmesi. Fakat bu millileşme artık sadece yöneticilerin kararıyla değil, yani siyasi parti tabanları da doğrudan, yani %80 oranında Cumhur İttifakı'na yakın tutum takınmaya başladı. Şöyle sorular sorduk: yani Kıbrıs Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Ve 10 tane Türkiye'nin stratejik önceliklerini sıralayan başlıklar sorduk. En az puanlanan Somali, yani Türkiye'de Somali'de var olmalıdır. 3 küsürlerde, yani 5 üzerinde, bu da %60 oranında değer görüyor. Şu anlama geliyor: yani Cumhur İttifakı'nın %80'le olur verdiği
1: verelim
3: bir konuya.
1: O, sizin o araştırmayı.
3: O bölümü verebiliriz aslında. Ha, onun verelim o bölümü. Üzerine konuşabiliriz, evet. Yani,
1: burada buyurun, burada anlatın.
3: Bu çok ilginç aslında, yani iç siyasetteki dönüşümü anlatıyor. Bir defa bunun dünyadaki konjüktürle kesin alakası var. Yani artık bu küresel ittifakların devletleri koruyamadığı, her milli devletin başının çaresine bakmakta zorunlu hale geldiğini, Türkiye dünyada bu pozisyonu ilk test eden ülke oldu. Neden bu pozisyona geldi? Suriye iç savaşı şunu gösterdi ki NATO müttefikliği ya da ABD ile müttefiklik Türkiye'yi Suriye'de koruyucu, Türkiye için koruyucu kalkan oluşturamadı. Ve Türkiye hızlı bir şekilde ordusunu güçlendirmekten teçhizata ve dış politikada kendi adımlarını atarak kendi güvenlik paradigmasını

0: Bu rakamları nasıl anlamalıyız?
1: Bu rakam 5 üzerinden
2: yani 100 üzerinden baktığın zaman şu 94 yapıyor. Yani 90 evet. küsur yapıyor. Türk Devletleri Teşkilatı 80 yapıyor. Yani %80'i Türk halkının bunu destekliyor. Doğu Akdeniz jeopolitiği yine %80. Suriye'nin bütünlüğü %75 civarında. Türkiye Ege Denizi'nde var olmalıdır. Yine 75-80'e yakın. Irak'ın istikrarı bu 70'lerde %70 halkı bunu destekliyor. Yine Mekke Anlaşması 3.26 70'e yakın ve en düşük oranda değer gören de toplumun %60'ı. Peki varsayalım ki bu listenin %45'ini Cumhur İttifakı oluşturuyor. Kendi politikalarını desteklerler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu da ana şeyden kopmuyor kitleden. Yeni partinin tutumu da elbette ki yani AK Parti'nin 80 olduğu yerde yeni parti 60'tır ama 40 değil, 35 değil destekte. Dolayısıyla aslında...
0: Bu ne fikri veriyor bize
2: bu
0: şimdi?
2: Bu bize şunun fikrini veriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'nin stratejik öncelikleri ve millileşme meselesi artık Türkiye'nin ortak meselesi haline gelmiştir. Ve bir siyasi parti yani tabanı diğer siyasi parti tabandan çok fark etmeyecek. Peki şu değerlere DEM Partisi'nin tutumu nasıl? DEM Partisi'nin tutumu da yani yeni partiden daha yukarıda, Cumhur İttifakı'ndan biraz daha aşağıda. Bu şu anlama geliyor aslında son 10 yıldır Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından uygulanan stratejik öncelikleri, dış politika meseleleri, milli meseleler artık toplumsallaşmış ve bundan sonra hatta çok enteresandır. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti bölündüğünde ben şöyle bir kanaat serdetmiştim. Bu partilerden hangisi yeni Türkiye gerçekliğini kavrarsa o parti uzun vadede daha kalıcı olur. Bu tabandaki reflekslere baktığınız zaman yarın yeni parti kendi misyonunu açıkladığı zaman böyle küreselci, batı başkentlerine mesaj veren, oradan medet uman bir parti asla olamayacak. Çünkü tabanı buna müsaade etmeyecek. Bir bakıma Türkiye'nin dış politikasında partilerin mutabık olduğu İçerideki ekonomi gibi, farklı sosyal meseleler gibi rekabetin içe kayacağına dair bir kanaatim var.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Elif Hanım, siz ne dersiniz? Cumhur'un adayı belli, Cumhur İttifakı. Peki muhalefetin adayı kim? Kim olabilir? Yani İbre son gelişmelerden sonra Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası, İmamoğlu ile ilgili malum durum ki az önce Kemal Bey de söyledi, o da kabullenmiş görünüyor dedi. İbre biraz Özgür Özel'e mi kayıyor ama yine Kemal Bey dedi ki Özgür Özel üzerinde de bir ittifak olması zor muhalefetin bir bütün halinde. Ne dersiniz, muhalefetin adayı kim?
4: Aslında Kerem Bey, muhalefetin adayının kim olduğuna karar vermek zorunda olduğu bir süreçte değil muhalefet şu an. Daha seçimlere en iyi ihtimalde 2028'de olacaksa 2 sene var önümüzde. Evet. Bunu bugün açıklamak zorunda değil ama her iki muhalefet partisinin önünde de çok kritik bir viraj var. Şimdi hem Yeni Parti hem CHP kurultay süreçlerine hazırlanıyor. Bence İhsan abinin paylaştığı bu anket şu açıdan çok önemli. Artık toplum ve kamuoyu parti tabanları nezdinde partileri yeni politika yapmak zorunda bırakmaya sıkıştırdığı bir sürece girdi. Biz hep CHP'yi, sonrasında ondan ayrılan Yeni Parti de kurulduğu günden beri hep bununla eleştiriyorduk ya. Yani sizin eğer elle tutulur bir siyasetiniz olursa, sizin bir politikanız olursa, politikanın taşıyıcı aktörü zaten organik olarak içeriden gelir. Ama siz eğer yeni Türkiye'nin dinamiklerini göz ardı ederek bu siyasetsizlik zemininde ben kazanacak bir aktör bulayım da benim de siyasi hikayeme o yazsın derseniz, işte İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi İki tane Büyükşehir Belediye Başkanı denklemden çıktığında siyasi haritanız yerle bir olur. Şimdi bugün kurultay süreçlerinde eğer yeni parti hakikaten bu değişimin farkında olarak yeni bir vizyon haritası çıkartırsa kendine. Özgür Özel bunda taşıyıcı aktör olmak zorunda değil. Özgür Özel muhalefetin adayı olmak zorunda da değil. Yani az önce Kemal Bey dedi ki işte Cumhurbaşkanımız kendine kazanabileceği bir aday seçmek için işte Özgür Özel'i randa çekmeye çalışıyor falan ama. Yani bu analiz bile bence muhalefet partisini son derece edilgen bir yere koyan bir analiz. Cumhurbaşkanımız kendi iddiasıyla 25 senelik deneyimiyle yeniden aday olur. Karşısında kim çıkarsa onunla yarışır. O yüzden yani bu noktada şu iki seneyi eğer her iki parti de çok iyi değerlendirirse. Mesela sizin anketinizde Libya konusu benim çok ilgimi çekti. 2019'da 2020'de Ünal Çeviköz'den tutun. Özgür Özel'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na Libya konusunda ne kadar sert bir muhalif çizgidelerdi ve bugün artık Libya'da Türkiye'yi destekliyorlar ya da sınır ötesinde

0: ki Türkiye'nin varlığını destekleyen noktaya gelmiş. Şimdi eğer muhalefet partisinin tabanı bu dönüşümün içine girdiyse belki bunun içinden de dönüşmüş yeni kurumsal parti kimlikleri göreceğiz. Ve eğer kurumsal olarak bu dönüşümü tamamlarsa belki yepyeni aktörleri konuşacağız o süreçten sonra. Muhalefet partisinin içinden çıkacak kendi organik parti adaylarını konuşacağız belki.
1: Kemal Bey, bir şeye mi itiraz ettiniz?
2: Şöyle hanımefendiye katılıyorum bu arada söyledikleriyle ilgili. Evet, ben de zaten muhalefetin çok edilgen bir yerde kaldığını, bunu da iktidarın, Cumhur İttifakı'nın bir siyasi stratejisi sonucunda olduğunu söylüyorum. O konuya hiç itirazım yok. Biz aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşuyoruz ama bence Türkiye önümüzdeki günlerde belki de Cumhurbaşkanlığı seçimini acaba yapmayalım mı? Parlamenter sisteme mi geçelim? Cumhurbaşkanının görev süresini uzatalım mı? Bence önümüzdeki seçimden önceki bir 6 ay 7 ay bu konuşulacak yani.
1: Peki.
2: Cumhurbaşkanı adayından öte Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatması bile konuşulabilir bence.
1: Yani ben de bunu tam anlayamadım. Çünkü meclis aritmetiğini konuştuk az önce. Son derece rahat 360'a ulaşılıyor. Buna rağmen niye parlamenter sisteme geçilsin ki?
2: Şöyle, parlamenter sisteme geçiş, bugün işte yaşadığımız Türkiye'deki ekonomik krizi, muhalefet mesela Cumhuriyet Halk Partisi şöyle tanımlıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonraki yetki yoğunlaşması Türkiye'de ekonominin ve diğer birçok konunun yönetilememesine sebep oldu diyor. Bu yetki yoğunlaşmasının yanında bir de Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmek endişesi Cumhurbaşkanı'nı siyaset alanının çok içerisinde bırakıyor. Bence doğru olan yöntem Cumhurbaşkanı'nın milli güvenlik, dış politika gibi alanlara çekilip belki görev süresinin bir yıl uzatılıp sonra bir başbakan seçmek şeklinde bir muhalefetten öneri de gelebileceğini düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Çünkü muhalefet bu yapısıyla zaten seçimi kazanamaz. Konuştuk deminden beri aday meselesi üzerinden. O yüzden bir parlamenter sistem isteği yeniden canlanacak. Bugün yine mesela ABANT toplantısının son açıklamasında, sonuç bildirgesinde bu çok açık şekilde ifade ediliyor mesela. Parlamenter sistem,
1: evet,
2: Türkiye'yi
1: evet.
2: Konuşuyor.
1: Onu ayrıca soracağım size, ABANT'ı ayrıca soracağım.
2: Evet.
1: Çağatay Bey, siz ne dersiniz? Muhalefetin adayını, Cumhurbaşkanı adayı belli. Muhalefetin adayı kim? İbri Özgür Özel'e mi kaymış görünüyor? Ya da benim baştan söylediğim bir tez vardı. Mansur Yavaş başından beri 100 bin imzayla bağımsız aday olma şeyi içerisinde. Çünkü sonrasında hem yeni partiden hem de CHP'den böyle aman gitme diyen de olmadı. Hadi hemen bekliyoruz diyen de olmadı yeni partiye bakınca da. Sanki herkes Mansur Yavaş'ın bu stratejisini görüyor gibi. Bilmiyorum, ne dersiniz?
3: Yani yine her zamanki gibi bu soruyla karşılaştığım zamanki klasik cevabımı vereceğim ben. Çok erken. Herkes şu an yerli yerinde. Özgür Bey genel başkan, Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ediyor. Başka potansiyel adaylar da çıkabilir. Yeni Yol Grubu'nun Yeniden Refah Partisi'nin oradan bir adayı çıkabilir. Belki Milliyetçi Cephe'nin bir adayı çıkabilir vesaire.
1: Bunları Dem de çıkarabilir zaman gösterecek. Belki.
4: Bence Dem kesin çıkacak.
3: Çıkartma ihtimali kuvvetli. Ya bunların hepsini biz aslında tekrar programın ilk bölümünde söylediğim gibi, yani seçim kararı alındığı gün artık biz bunları sağlıklı konuşacağız. Çünkü yasal olarak Yüksek Seçim Kurulu'da takvim açıkladığı zaman adaylık başvuruları o zaman yapılıyor. Evet. Bunun 3 tane yolu var. Bir, siyasi parti grupları aday gösterebiliyor. Bir, tek başına ya da birlikte oy oranı %5'in üzerinde olan partiler aday gösterebiliyor. Ya da bir cumhurbaşkanı adayının, potansiyel aday adayının kendi başvurusu üzerine, Yüksek Seçim Kurulu'na yapacağı başvuru üzerine, o başvurunun 100 bin vatandaşımız tarafından desteklenmesi üzerine, evet, aday gösterilme ihtimalleri var. Yani bunu da şimdi 2002 seçimlerini ben hemen hatırlatmak istiyorum. İhsan Bey hatırlayacaktır. 2002 Kasım'da yapıldı seçim. Evet. O seçimin kararı o zaman 90 gündü. Temmuz sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi karar aldı. Siz de hatırlıyorsunuz, evet, o dönemi. Evet. O dönemde yapılan anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranları %24-23 civarlarında.
1: O seçime de Sayın Bahçeli karar vermiş.
3: Evet. Ve kararsız oylar çok yüksekti. Seçim sürecine girildi ve seçim sürecine girildikten sonra, yani Ekim ayının sonuna doğru yapılan, ki o zamanki kanun sebebiyle 4 Kasım'da açıklandı. Bu konuyla ilgili Beşir Atalay Hoca'nın da anılarını yazdığı güzel bir yazısı da vardır. Anar şirketinin, o zaman kendisi de onun başındaydı. Anar şirketi mesela doğru bir tahmin yaptı ama hepsinde şunu görürsünüz. %23-24 ile başlayan, sonra süreç içerisinde %34'e çıkan bir Adalet ve Kalkınma Partisi görürsünüz. Burada demek istediğim şey şu. Şu anda vatandaşın gündeminde ben hangi partiye oy vereyim, hangi partine yapıyor gibi bir durum yok.
1: Ama mesela herkes bir açıklama şu anda, var.
3: Biz bunları konuşuyoruz ama.
1: İzmir Milletvekili Murat Tabii. Bakan diyor ki 34 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Özgür Özel performansında herhangi bir siyasetçi görmedim.
3: Tam bu siyaset...
1: Bu sesler yükselmeye başladı.
3: Evet, yani bu olabilir. Yani Murat Bey'in kendi görüşüdür. Olabilir. Genel başkanına tabii iyi övgüyle bahsedecek. Yani bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili nasıl genel başkanından övgüyle bahsederse, bir yeni partili milletvekilinin de yeni parti genel başkanından övgüyle bahsetmesi çok abeste iştigal bir durum değil tabii ki de. Her siyasi partinin genel başkanı potansiyel bir adaydır. Bizim parlamenter sistemden kalan bir mirasımız. Böyle bir anlayış da var. Çoklu aday olma ihtimali de var. Ama dediğim gibi bunların hepsini sağlıklı olarak biz o seçim atmosferine, sahtına girdiğimizde görebileceğiz. Yani ben şey ihtimalini çok düşük görüyorum. Altılı masa benzeri bir ittifakın kurulabilme ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Ne gelişir bilmiyorum. Fakat ya burada tabii şu da var. Yani ciddi anlamda bir sıkıntı var. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. Siyasal sistem anlamda sıkıntılar var. Terörsüz Türkiye bağlamında kültürel politikalar olarak özetleyebileceğimiz konular. Yani burada gerçekten daha önceki programlarda da pozitif siyaset olarak ifade ettiğimiz adayların yapabileceklerine inandıracakları bir kadroyla, bu Sayın Cumhurbaşkanı için de geçerli bugün. Yani çünkü ekonominin sıkıntılı olduğu yerde kimse diğer konulara bakmaz. Bakın örneği Batı Avrupa ülkelerinden vereyim. 1960'lı yıllarda ekonomi çok iyiyken, işçi ihtiyaçları varken Almanya, Belçika, İtalya'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den anlaşmalar yapıp işçileri buyurun gelin diyorlardı.
1: Evet.
3: İşçiye ihtiyaçları vardı. Ekonomi çok güzeldi. Onların aile birlikleriyle ilgili tabii tabii bu hakları size veririz dediler. 1970'ten sonra enflasyon arttı. O, petrol krizleri oldu. Enflasyon, ekonomi sıkıntıya girince oranın yerel vatandaşı, özellikle göçmen nüfusla iş rekabetine giren insanlar dediler ki ya bunlar ne yapıyor burada? Bunlar ülkelerine gitsin demeye başladılar. Bir anda bizim bugün Avrupa ülkelerinde göçmen karşıtı olarak gördüğümüz şey, Yeni Sağ Parti'nin yükselişi oraya gider. O ekonomik kriz diğer konuları tetikledi.
1: Evet.
3: Ekonominin kötü olduğu bir dönemde kimse yok terörsüz Türkiye. Gerçekten
1: ama son seçimde
3: çok
1: ekonomi çok iyi değildi.
3: Demiyorum. Önemsiz konular demiyorum.
1: Hayır,
3: bunlar çok
1: son seçimde de
3: kalıyor.
1: Ekonomi çok iyi değildi.
3: Ama yani işte orada şunu söyleyeyim. Şimdi ekonomi çok iyi değildi. Adaylara bakmamız lazım. Adayların programlarına bakmamız lazım. Şimdi ekonomi çok iyi değildi ve ekonominin çok iyi olmadığı bir dönemde, mesela diğer bir örnek daha vereyim. 2015 Haziran seçimini düşünün. Vatandaş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilk kez parlamento çoğunluğunun altında, yani evet, salt çoğunluğunun altında verdi. Koalisyon kurulabilme ihtimali vardı. Kurulamadı. Ekonomi anlamında bazı sıkıntılar yaşandı. İstikrarsızlık bir ön plana çıktı. Bir de hendek süreci yaşandı. Kasım ayında vatandaş %9 gibi bir artışla Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidara getirdi.
1: Evet.
3: Şimdi Sayın Erdoğan'ın karşısındaki o dönemde de altılı masanın zaten yeniden olmamasının sebeplerinden birisi de bu. Siz bir cumhurbaşkanı, işte 5 cumhurbaşkanı yardımcısı, 2 tane sonradan gelebilir. Adaylardan bir tanesi seçim dönemi sürecinde, cumhurbaşkanı adaylarından birisi seçim sürecinde soruyor bir televizyon programında, hatta Habertürk'te de o dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Soruyor, peki diyor, siz aranızda bir anlaşmazlık çıkarsa ne olur diyor. O da diyor ki kriz olur diyor. Seçime gideriz o zaman diyor. Şimdi buna oy verir mi vatandaş? Tabii ki de vermez. Dolayısıyla 2028'e giderken adaylar kim olacak? Nasıl ittifaklar kurulacak? Adayların kadroları kimler olacak? Programları ne olacak? Ekonomi bir numaralı problem. Ekonomide nasıl bir reçete sunulacak? Buna yapabileceklerini, yapabilme ihtimallerini inandıracak mı seçmenimizi? Buna göre. Yani 2002'de mesela neden Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı? Çünkü bunu yapabilme başarısını, ikna edebilirliğini kadro olarak, program olarak, yenilik olarak ve geçmişteki sabıkasının olumlu olması sebebiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdi insanlar. Evet. O dönemde. Niye diğer başka partilere oy vermediler? Çünkü diğer partilerin güvenilirlik anlamında ya da yapabilirliklerine dair duyulan kuşkular vardı. O yüzden şimdi adaylar ortaya çıkmadan, Bunu gerçekten tespit etmek

0: peşin hükümlü olarak bu seçimleri kesinlikle bu kazanır, bu kazanır demek. Yani hep vardır. Oynanma, futboldan örnek vereyim. Oynanmamış maçın sonucu belli olmaz. Yapılmamış seçimin de sonucu belli olmaz. Çok enteresan sonuçlar bizim geçmişimizde de yaşandı. Yani tabii Rusya değiliz biz. Yani bizim tarihimiz var. Bizim bir demokrasi tarihimiz var. Çok sürpriz sonuçların olduğu seçimler ortaya olabiliyor Türkiye'de. O yüzden çok çok erken. Yani
1: daha önce de şöyle bir yorum yapmıştınız.
0: Çok erken.
1: Yani altılı masa kurulmaz ama seçimler ikinci tura kalırsa altılı masa...
0: Çok güzel hatırlattınız onu. Şöyle ben seçmen...
1: Altılı masa o zaman kurulur.
0: Bu sefer seçmen bunu kurar. Yani iktidar partisi tarafında da yani Cumhur İttifakı açısından da düşünüyorum. Diğer olası başka ittifaklar açısından da. Biz hep şunu kaçırıyoruz. Çoklu adaylı seçimde bunu ilk kez göreceğiz eğer çoklu aday olursa. Fransa'daki olduğu gibi 4-5 adaylı 6 adaylı bir ilk turdan sonra ikinci turda vatandaş kendisi, kimisi diyecek ki ben bu ikisine de oy vermem, sandığa gitmem diyecek. Kimisi diyecek ki ya bundan bu olacağına bu olsun deyip ikinci tercihim diyerek gidecek. Negatif konumlanmayla gidecek ya da beğendiği ikinci aday olduğu için gidecek. Yani sonuç itibariyle seçmen o sandığa gidecek. Bu işte o ittifak, asıl ittifak o. Tabanda ittifak ortaya çıkar. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de ikinci tura kimler kalacak, bu da çok çok önemli. Yani işte A kişisi B kişisiyle kalacak mı? B kişisi C kişisiyle mi kalacak? Bu da çok denklemi değiştirir. Mesela şöyle söyleyeyim, hani Fransa'dan Macron'un en büyük şansı iki seçimde de 2017'de çok daha şanslıydı kazanırken ama son seçiminde mesela acaba diyordu insanlar, kazanamama ihtimali vardı ama Le Pen'le ikinci tura kalınca otomatik kazandı. Evet. Evet. Çünkü Macron'dan memnun olmayan sosyal demokratlar da aşırı sağ geleceğine yapacak bir şey yok, bu devam etsin dediler. Ama Macron Le Pen yerine başka bir adayla karşı karşıya kalsaydı daha riskli bir adayı seçime girebilirdi. O ittifak işte şeyde olacak. Ben bu siyaset mühendisliklerinin, yani işte biz işte şu partiler birleştiriyoruz, şu kadar liste veriyoruz. Bunlar yapılabilir mi? Siyasal editler yapabilir belki, onu bilemem. Ama vatandaşın hiç bunlara bakmadığını ve bu projenin 2022'de, 23'te yapıldı ve bence 1 Haziran hani bir yanlış bir orada anlaşılma oldu. Bu işte 2024 yerel seçim, 2024 yerel seçimine kadar zaten Kemal Bey daha genel başkanken altılı masa zaten çoktan dağılmıştı. Evet. Yani Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki söz düellolarını hatırlayalım.
1: Tabii, tabii.
0: Ali Babacan'ın televizyona çıkıp da yani zaten bu iş bitti dediğini hatırlayalım. Zaten 1 Haziran 2023'te bitmişti altılı masa. Hatırlayacak evet. olursanız. Ben o masanın tekrar kurulabilme ihtimalini çok çok zayıf görüyorum. Kurulsa da yani kurulma ihtimali çok düşük ama vatandaşın da ona bakacağını öyle çok ihtimal vermiyorum bu sefer. Peki.
2: Kim kiminle kuracak sorusunu sorduğunuz zaman kuracak kimse de yok, katılacak kimse de yok.
0: Çok olası değil zaten o yani.
1: Bugün seçim olsa, tekrar sizi böyle alayım. Bugün seçim olsa Genar'ın tahminleri, daha doğrusu tahminleri değil anketi. O gelsin. Hani dediniz ya şimdiden çok erken ama bugünkü tabloya bakarsak Genar'ın yaptığı son araştırma.
2: Şimdi biz her ay Genar Türkiye raporu için 2200 denekli bir araştırma yapıyoruz ve bunu da kamuoyuna açıklıyoruz. Bu sefer 3000 denekli yaptık, biraz daha fazla oldu bu ay. Şimdi bizim yaklaşık bir 6-7 aydır takip ettiğimiz trendde Adalet ve Kalkınma Partisi 34-36 bandını muhafaza ediyor. Bir dönem yani 6-7 ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yükselişi vardı. O zaman neredeyse...
1: Şeyden önce değil mi? Yeni parti kurulmazdı.
2: Kurulmadan önce bir dönem neredeyse AK Parti oylarıyla CHP oyları başa başa gelmişti. Fakat daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi 30'a gerilerken, 29-30'a gerilerken AK Parti bu çizgiyi muhafaza etti. Yeni Parti böyle 21.6-22 bandını muhafaza ediyor. DEM Parti değişken olmayan, yani kolay kolay işte bir şöyle çizgi şu an yoktur. Baktığınız zaman DEM Parti o yatay çizgisini muhafaza ediyor. Ya 9'dur ya 10'dur ya 9.4'tür. Muhtemelen bütün araştırma firmalarında da aynı çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi %8 oyu var fakat bütün seçimlere giderken Milliyetçi Hareket Partisi 2 puan fazla alıyor. Bunun bir sürü sebebi var. O da kamuoyundaki toplam potansiyel %30'larda Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Demek ki yani sandığa gidince o üç hilali gören eski partililer tekrar kendi partisine oy verebiliyorlar. İyi Parti %5'lere inmişti. İyi Parti için bir risk vardı aslında. Yeni Parti ile çok yakın bir imaj vermişti ve İyi Partili bazı seçmenler Yeni Parti'ye kaymıştı. Fakat bu teröristi Türkiye konusunda... Ondan cepheden karşı çıktığı için o...
1: Yükselmedi mi?
2: Yani 5'li rakamlardan 7.7'ye yükseldi. Yani 2-2,5 puanlık İYİ Parti'de bir yükseliş var. Fakat şöyle bir meseleye bağlı olan bir parti varsayalım ki yarın terörist Türkiye meselesi devletin stratejik önceliklerine göre ve toplumsal beklentiye göre bitti. Biraz şeye benzeyecek. Zafer Partisi'nin Suriyeli göçmenlerle uğraştığı zaman oyunun 4'e 5'e çıkmasını, evet, göçmen meselesi sönümlendiği zaman da düşmesine bağlı. Burada da bu şöyle oldu. Meral Hanım ayrıldıktan sonra %10'luk potansiyel böyle %5-5,5'lu rakamlara indi. Demek ki aslında genel başkanların da şeyi var. Cumhuriyet Halk Partisi 7 küsürdü önceki araştırmada, Ağustos araştırmasında. Eylül'de 6,6. Yani baktığınız zaman ilk başlarda yani %70'e 30 bir bölünme vardı. Aslında kendi içinde kararsızlığıyla beraber bu 70'e 30 çizgisini muhafaza ediyor.
1: Yani yeni parti kurulmasaydı CHP oyları... 28-30
2: zaten bizim şeyden son en son yeni parti kurulmadan önceki araştırmamızda da 28 küsur gözüküyor partinin. 28-30 bandı muhafaza ediyor.
1: Anahtar Parti sizi şaşırtıyor mu?
2: Ya Anahtar Partisi, Zafer Partisi ve İyi Parti aynı havuz içerisinde 11 puanı paylaşıyorlardı. Baktığınız zaman bu 11 puan biraz 14'lere doğru artmış gözüküyor. Anahtar Parti gençlerden bir aldığı oylar var. Zafer Partisi bazen böyle 3,5-4'lere çıkmıştı. İşte bu potansiyeller zaman zaman kendi aralarında yer değişiyor. Hatta İyi Parti biraz daha yükselse belki bunlar düşebilir. Yani aynı havuzdan beslenen partiler gibi. Yalnız şöyle...
1: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'ndan ayrıldığını net bir şekilde açıklıyor. Hatta Erbakan aday olacağını da söylüyor.
2: Ya Yeniden Refah Partisi enteresandır. Kamuoyu araştırmalarında %4,5'lara kadar çıkmıştı. Yani seçim sonrasında. Ya bu ittifaktan, yani şunu da analiz etmekten geçmeyelim. Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi şeye gittikleri zaman, altılı masaya katıldıkları zaman %7'lik bir potansiyelleri vardı. Yeniden Refah Partisi de 1,2 idi. Bu %7'lik potansiyel, yani onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına taşındığı halde mahalle taşınmadı, %1'e düştü. 3 partinin %7'lik oyu 1'e düştü. Yeniden Refah'ın %1,2 oyu da seçim sonunda 3,5'lara falan çıkmıştı. Evet. Aslında 3 partiye göre bir avantaj sağladı fakat ittifaktan ayrılarak orada parti içi bazı çatışmalar oldu. Çok enteresandır mesela Yeniden Refah Partisi ile ilgili birisi bir tweet atsa, bir konuşsa kıyamet kopardı. Müthiş ideolojik, canlı, diri bir şeyi vardı. Yerel seçimlerden sonra parti bir sessizliğe gömüldü. Yani varla yok arası bir pozisyonu kazandı. Ama şöyledir, demek ki bir parti bir potansiyel elde ediyorsa, o ittifak zamanı elde ettiği potansiyelin bir kısmını elinden tutuyor. İşçi Partisi çıkıyor. Yani görünüyor, yani her zaman araştırmalarda görünen bir parti. Saadet Partisi de yarımla bir. Şimdi bu küçük, yani az oy alan partilerde, yani 3 kişi 4 kişinin tercihi göründüğü zaman belki 0,5-0,9'a çıkabilir. Ona çıkabilir.
1: Ben Saadet Partisi'ni daha yüksek bekliyordum ama.
2: Ya şöyledir. Şimdi Türkiye geneli yapılan bir araştırmada partilerin oyları azaldıkça buradaki sapma biraz artıyor olabilir. Hani bu yarımı
1: buraya
2: bir yapabilir.
1: Buraya göre %100'ü bulmuşsunuz ama hiç kararsızlar ne alemde acaba?
2: Evet, bu arada o... kararsızlar sağda, elbette sağda ki burada var.
1: 13,4 mu?
2: Şöyle 13,4 kararsız oy kullanmayacağım. Yani bu yaştan dolayı olur, sandığı cevap yok var. Ara toplam
1: aslında o da ciddi bir rakam. Yani 25'e geliyor.
2: Fakat şöyle, bu kararsızlar konusunda efsane çoktur. Yani araştırma yapan arkadaşlar derler ki efendim biz kararsızları psikolojiye göre dağıtıyoruz, sosyolojiye göre, kendi tercihlerine göre. Yaklaşık sektörde 30. yılımız. Biz kararsızları bugüne kadar rastlantı dağıttık ve sonuçlarda da kolay kolay yanılmadık. Ya kararsızlar üzerine efsane üretmek bence bir şehir efsanesi. Şöyle bakın, yani teker teker kararsızlara sorun. Şu dağıtılandan farklı bir şey çıkmaz.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Peki kararsızların hangi partiye oy verdikleriyle ilgili bir soru sordunuz mu çalışmanızda?
2: Yani şöyle, bizim o tür araştırmalarımız var.
0: Yani bunu hemen da sordunuz mu?
2: Buradaki gibi çıkıyor. Yok, bunu da sormadık. Anladım. Da şöyle, yani mesela bir işin profesyonel olduğunuz zaman bir test ettiğiniz mesele 100 defa test etme ihtiyacı hissetmezsiniz. Evet. Bir defa sorarsınız kararsızlara. Kiminle kim arasında kararsızlar? Evet. Birinci tercihiniz nedir? İkinci tercihiniz nedir? Alternatif partiniz kimdir? Baktığınız zaman işte noktayla birbirine yani buna yakın bir şey.
0: Yani işinize saygı duymakla beraber Türkiye'de hemen hemen her kamuoyu şirketi

0: şirketinin çok isabetli tahminler yaptığı seçimlerde hatırlıyorum. Çok yanıldığı seçimlerde hatırlıyorum. Aynı şirketlerin. Yani olabiliyor. Dolayısıyla bunun istisnai bir örneği yok bildiğim kadarıyla. Ama az önce söylediğimin aslında yani 2002 seçimlerinde ben örnek vermiştim ya. Seçim sahtına girdikten sonra biraz konuları
1: ama bizim 34,5'tu
0: biliyor musun? Hiçbir evde mesela biz hangi partiye oy vereceğiz diye bir sohbet yok şu anda. Çok çok azdır. Evet. Ama seçim sahtına girdiğimizde o sohbetler başlayacak evde, mutfak masalarında, evet, yemek masalarında konuşmaya, arkadaşlık sohbetlerinde vesairelerde, değil mi? Şimdi bu dönemde mesela bir sonraki, şimdi bu hangi Ağustos ayı mıydı sizin?
1: Eylül ayı. Eylül başında.
0: Mesela bu son bir hafta 10 gündür yaşananlarla beraber Türkiye'de mesela ben ilerideki dönemlerde
2: Ekim anketi daha önemli.
0: Tabii. Şeyin mesela kararsızların artacağını düşünüyorum. Ve şu anda
2: oy kullanmayacağım diyenler.
0: Ve oradan o şekilde değerlendirdiğimiz zaman, yani kararsızları ve o oy kullanmayacağım cevap yok, onları değerlendirdiğimizde tabii seçimlere katılım da hiçbir zaman %100 olmaz. Dolayısıyla oy kullanmayacağım diyenler hakikaten ilgisiz insanlar da olabilir ama topladığımız zaman orada birinci partinin şu anda orası olduğunu görüyorsunuz.
1: Evet. Bu da
0: tabii
1: şöyle,
0: şeyi algılıyorum. Hani metodolojik olarak bunu dağıtmak tamam, ona saygım var ama dediğim gibi her şirketin doğru bildiği örnekler de var. Çok yanıldığı, çok farklı sonuçlarla yanıldığı örnekler de var. Hepsinde getirilebilir zaten. Ama işte bu tablo bana şunu gösteriyor. Adaylar belirlenmeden, kadrolarını görmeden, bütün adaylar için geçerli bu. Adaylar görülmeden, kadrolar görülmeden, programlar görülmeden ve onların yapılabileceğine inandırılmadan bu seçimlerin hiçbir kişi ve hiçbir parti için çantada keklik olduğunu söylemem çok zor. Ben de 20 yıllık bir siyaset bilimci olarak
1: bizim iki tutumumuz var. Adaylar resmen açıklanana kadar aday sorusu sormuyoruz biz. Yani bugün bizim henüz hiçbir araştırmamızda işte Cumhurbaşkanı olarak kimi destekliyorsun? Yani hayali sorular sormuyoruz. İkincisi de 2002 yılında ilginç bir deneyimiz var. Biz o zaman işte Türkiye gündemi araştırmaları yapıyorduk. Seçimden 4 ya da 6 ay sonra siyasal kavramlar araştırması yapmıştık 10 bin denekle. O zaman AK Parti'nin potansiyelini ya kurulmuştu ya kuruluş aşamasındaydı. Kurulmuştu muhtemelen. 34,5'tu potansiyel. Ve diğer partilerin de potansiyeli vardı. Yani 30 olan vardı, 40 olan vardı, 20 olan vardı. Seçim bittiğinde AK Parti kendi potansiyelinin %100'ünü almıştı. Bir partinin potansiyelinin %100'ünü alması için şöyle bir denklemeye ihtiyaç var. Kendisi bütün iyi hareketleri yapmış olacak, rakipleri bütün kötü hareketleri yapmış olacak ki o %100'lük potansiyeli ulaşmış. Türkiye siyasi tarihinde kendi oy potansiyelinin noktasına virgülüne kadar o gün ulaşan tek parti AK Parti'ydi. O da bir anekdot
0: genç
1: olarak
0: parti olmasaydı daha da üstüne de çıkabilirdi. Evet, ama işte, hikaye çok farklı. 2002 ile 2028 çok farklı.
1: O zaman ama siyaset de dağınık zaten. %50'lik bir denklem hiç yok.
0: Çok, çok farklı.
2: Peki Kemal olan. Bey siz ne dersiniz bu oranlara? bilmiyorum görüyorsunuz şeyleri, rakamları. Eylül başı
3: şöyle
2: araştırması.
3: İhsan 3000, abinin bahsettiği o 2000.
2: 3000 denekle yapılmış bir anket.
3: 2002'deki. Evet, dediğim gibi yani burada hata paylarını hep muhalefetten yana da koysak, yani hem MHP'nin hem AK Parti'nin oy oranlarındaki o %2'lik hata payını silelim ve muhalefetin geri kalanına dağıtalım diyelim. Biraz önce yayının başında söylediğim gibi o durumda bile diğer bileşenlerini hiç saymadan Hüdapar'ı ya da Yeniden Refah'tan gelebilecek adaylık durumunda Erdoğan'a gelebilecek oyları vesaire saymadan bile Cumhur İttifakı'nın şu anda oyu zaten %40'ın üzerinde gözüküyor. Yani bu denklemde erken seçim dağınık bir muhalefet için iyi bir şey olmayacaktır. O yüzden de ısrarla istemeyeceklerdir. Seçime yaklaşınca da hükümet hadi yapalım deyince de kimse itiraz edemez. Biraz önce İhsan abinin bahsettiği o 2002'deki araştırma da ben anketör olarak çalışmıştım. Genarım anketör olarak.
1: Evet, evet.
3: O araştırmayı sahada da çok net görmüştük. Dediği gibi partiler her zaman potansiyellerine en yakın oyu almaya çalışır. Hani tamamını almak bile çoğu zaman hedef olmaz. Burada muhalefetteki partiler için tek tek mesela şeyi sorsak oy verir misiniz? Hani bütün şartlar iyi olsa oy verir misiniz? Ya da asla oy vermem dediğiniz parti hangisi diye sorduğunuzda şu partiye asla oy vermem ifadesine katılıyor musunuz diye sorsak muhtemelen buradaki muhalefet partilerinin hiçbiri tek başına %50 potansiyele ulaşmıyor olacak.
2: Evet.
3: Gene sadece iktidar partisi ulaşıyor olacak. Buradan da baktığınızda muhalefetin işi her şekilde çok zor gözüküyor. Aday da ortaklaşılabilirse belki, ama ben hala çok küçük bir ihtimal olarak görüyorum. Altta yazdığı gibi muhalefetin hesapları sil baştan mı? Muhalefetin bir hesabı var mı, ondan bile emin değilim. Daha doğrusu ortak bir hesabı var mı? Ortak bir hesabı yok muhalefetin. Her muhalefet partisinin bir hesabı, programı var ama bu hesabı işte şey derler ya, boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor. Tek tek yaptıkları zaman yapılacak bir seçimde iktidar değişimi mümkün gözükmüyor. Muhalefetin bir şekilde o geçmişte
4: o zaman?
3: Başarısız da
4: tip gibi kapıyorlar.
3: Evet. Maalesef öyle. Geçen programda da söyledim.
0: Yani, suç misi yaşanmıştı. Muhalif bir, orada denmişti ki
3: muhalif bir isim olarak dilim varmıyor ama dedim yapacağız. Yani bugün seçim olsa Erdoğan kazanır. Yani nereye geleceğim? Muhalefet ne yapacak? Bir kere
2: yani Çağatay Bey diyor ki evet, bir kere eğer ikinci tura kalırsa tabanda bir birleşme olur diyor. İkinci tura da mı kalmaz?
3: İşte o öyle olmuyor. O öyle olmuyor. Geçen seçimde de hep öyle dendi. Hatta bir öncekinde Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin aday olduğu seçimlerde de hep öyle beklenti içerisinde olduk. Ama o ilk tur ilk tur anında ikinci tura kalma rekabetiyle tavanlar da birbirinden çok uzaklaşmış oluyor. Sonra tavandaki adaylar uzlaşsa bile tabanda gelip de oy verilmiyor. Bakın Muharrem İnce seçimden çekildi, 0.40 oy aldı. O 0.40 hiçbir şekilde ikinci turda gelmedi. Aynı şekilde Sinan Oğan %5 civarı oy aldı. Güya muhalefet partisinin adayıydı ve herkes Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda muhalefete geleceğini hep konuştu ilk turda. Ama öyle olmadı, neredeyse yarı yarıya gitti. Çünkü o ilk adaylık döneminde, ilk tur döneminde fan club'lar oluşuyor. Öyle anlatayım, siyasette tabanda fan club'lar oluşuyor. %100'ünü taşıyamıyorsunuz. Zaten seçim Türkiye'de 1,5 puanla falan değişiyor. Yani %1'ini bile karşı tarafa götürdüğünüzde 2 puanlık bir değişime sebep oluyor bu. O yüzden muhalefetin birbirine laf söylemek yerine, seçime kadar birbiriyle yarışmak yerine önce bir kere bir masa etrafında olmasa bile bir hedef konusunda ortaklaşması lazım.
2: Mesela Abant'taydınız, söz buraya gelmişken o zaman
4: Abant'ta Kemal Bey'e oksijen bol gelmiş. Onu da aydınlanmış galiba. Yani seçimlere gerek yok o zaman. Yani masrafa girmeyelim da, bence seçim yapmayalım. Sonu belli zaten.
3: Hayır, hiç ilgisi bile yok. Hiç ilgisi bile yok Sezin Hanım. Abant herkese iyi gelir bu arada. Bana da iyi gelmiştir muhtemelen ama.
2: Onu soracağım işte.
3: Benim söylediğim Kemal Bey. Muhalefet partilerinin ortak bir hedefte tabanını ortaklaştırması lazım.
2: Tamam. Abant'ta Abant'ta bu konuşuldu mu?
3: Parlamenter sistemle olur.
2: Abant'ta bu konuşuldu
3: mu? Evet, konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani muhalefeti birleştirmek şeklinde konuşulmadı ama benim önerdiğim şey konuşuldu mesela. Burada şu anda önerdiğim şey, bütün muhalefetin tek bir hedefte tabanını birleştirmesi lazım. Bütün muhalefet partilerinin tabanının, hatta iktidar seçmenlerinin önemli bir kısmının da ortaklaşabileceği tek bir hedef var Türkiye'de hala. Güçlü parlamenter sistem. Ve Abant'ta bunu Cumhuriyet Halk Partisi konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki milli güvenlik, ekonomi, dış politika, milli ekonomi, dış politika ve milli eğitim konularında biz partiler üstü düşünürüz ve hükümeti destekleriz. Devletin yaptığı şeyleri destekleriz.
4: Geriye ne kaldı zaten?
3: CHP'nin ve dünyanın CHP'nin ve Türkiye'nin sorunları evet. Sezin Hanım sürekli kesiyorsunuz. Şey yaparsanız anlatayım müsaadenizle. Tamam. Sonra yine şey yaparız, konuşuruz. Notlardan anlatmaya çalışıyorum çünkü kesilince de dağılıyor. Bakın biraz önce konuştuk ya, partiler üstü bir durum var diye. O yeni dünya düzenine hazırlıkla ilgili çalışanları sanki siyasi ittifak olarak tanımlıyorlar diye. Tam olarak onu söylüyorum yine. Diyorum ki siyasi hedef, yurt içine yönelik siyasi hedef parlamenter sistem olmalı.

0: Çünkü bütün tabanların en kolay ortaklaştığı konu bu. Eğer tabanı bir hedefte ortaklaştırabilirseniz Mustafa Hocam'ın dediği olur ikinci turda. Ama tabanı ortaklaştıramazsanız olmayacaktır. CHP'de ABAND'da parlamenter sistemi hala en güçlü önerisi olarak ortaya koyuyor. Zaten şu anda baktığımız zaman da muhalefette o bir önceki seçimde bütün muhalefetin ortak imzasıyla verdiği parlamenter sistem önerisine CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka sahip çıkan muhalefet partisi de yok ortada. Hiç konuşulmuyor yani, parlamenter sistem hiç konuşulmuyor. Sanki herkes sistemi değil de devletin işleyişi konusunda bir reform değil de sadece yöneteni değiştirmek istiyor gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii. Buyurun.
2: Şimdi bu sistem tartışmaları bana biraz garip geliyor. Yani muhalefetin devamlı parlamenter sisteme dönüş kapısının yolunu açmaya yönelik girişimleri. Şimdi konuşuyoruz. Kemal Bey, sizinle de konuştuk. Anketleri görüyoruz. Yani muhalefetin %50+1 bandını yakalaması çok zor diye, muhalefetin mecbur mahkum kaldığı siyasetsizlik tablosunun içerisinde %50+1 hiçbir koalisyonla görememesi ihtimalini ortadan kaldırmak için. Yani biz neden muhalefet iktidar olabilsin diye yeniden parlamenter sisteme geçişi sürekli gündemimize taşıyoruz? AK Parti bohçasında mı getirdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini?
3: Ya bence bu konu
2: yani çok, neticede bu referandumla gelmiş bir sistem ve yani lideri...
0: Elif Hanım, bunu zaten iktidar yapar, iktidar yapar, iktidar yapmalı... bu seçimde iktidar bunu önersin demiyorum ki. Ya, tam tersine muhalefet seçimi kazanmak istiyorsa tabanı ortaklaştırabileceği en önemli konu parlamenter sistemdir. İhsan abi biraz önce anket sunumu yaptı. Bakın, parlamenter sistem konusu anketlerde sorduğunuz zaman muhalefetin tabanının ortaklaşabildiği tek konu.
2: Çünkü ben diyorum ki
0: muhalefet bir hedef koymalı.
2: %50+1 parlamenter sistem dilensinler demiyorum. İçin Türkiye'de ortalaması 1-1,5 yıl olacak bir koalisyon söylüyorum.
3: Ankara'ya pırsızlık yapıyorsunuz.
0: Tam olarak bunun için söylüyorum. Bunu iktidardan istesinler diye söylemiyorum. Bunu iktidardan talep etsinler, iktidarda yapsın demiyorum. İktidar tabii ki o sistemde kazanamıyorsa onu istemez.
3: Ya az önce Kemal İktidar bunu yapmak zorunda diye söylemiyorum ben. Süresini uzatabiliriz, seçime gitmeden zaten Türkiye parlamenter sisteme geçer demedi mi?
1: Evet.
3: Nasıl yapacak iktidar partisi olmadan bunu?
4: Şimdi her yani, şey partilerin
0: konuda olduğu için konuşmayacak.
4: Her şey o kadar çok çelişki lazım konuşacak.
3: Ya şimdi Elif Hanım itiraz yapınca zaten bunu iktidar yapmayacak, muhalefet yapacak diyor.
2: Muhalefet
3: aynı konuşma
2: vardır.
3: İçerisinde 10 dakika önce falan dedi ki biz Cumhurbaşkanı süresini uzatıp bunun için de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhalde bir anlaşma yapmak gerekiyor.
1: Muhalefetin yapması.
3: Muhalefetle birlikte iktidar parlamenter sisteme geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı, yani biz ne
0: Sayın hocam,
3: şu anda ben gerçekten anlamadım.
0: Hiçbir çelişki yok.
3: Yani bu çok ciddi çelişkiler.
0: Sayın hocam, hayır, bir saniye, şöyle ben Kemal o zaman bir dakika
3: bitireyim
0: daha anlatayım.
3: Bitireyim, siz
0: ben
3: Ankara'dasınız. Ankara'dan bağlanmanız zor olduğunu biliyorum ama bitireyim. Ses de karışmasın. İzleyiciler de çok rahatsız oluyor. Şimdi aynı konuşma içerisinde 2028'de belki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmaz. O zamana kadar Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıp parlamenter sisteme geçilir ve Cumhurbaşkanı süresi uzatılır cümlesini kurdu mu Kemal Bey?
1: Kurdu.
3: ABAND'daki görüşmeleri hatırlıyor.
1: Kemal Özkıraz kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Yani, tabii Kemal Bey burada olduğu için. Kemal Özkıraz. Elif Hanım da buna itiraz edince ki bence Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece Türkiye'de parlamenter sisteme geçiş olmaz.
1: Bence de.
3: Yani bu çok abesle iştigal bir tartışma ama... Ben hükümet sistemleri üzerine çalışan birisi olarak muhtemelen ki bunu iktidar partisi de aslında söylüyor. Mevcut sistemin revize edilmesi şart. Belki yarı başkanlık, hatta bence parlamenter sistem, parti sistemi disiplini, parti disiplini sebebiyle Türkiye'nin geçmesi gereken, dönmesi değil. Evet. Bizim eski sistem parlamenter sistem falan değildi. Rahmetli Cindoruk başbakanlık sistemi derdi ona. Evet. O yüzden onu da bir şerhini düşüneyim. İleride Türkiye bunları konuşur ama... Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kararı net. Ben 25-26 yıldır da tanıyoruz kendisini.
1: Evet.
3: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ben Cumhurbaşkanı olayım, yetkilerimi alın benden. Bir 5 sene daha kalayım.
1: Niye desin?
3: Siz parlamenter sisteme geçin, bir tane de başbakan olsun. Ben de yani bu Sayın Erdoğan'ın evet diyeceği bir senaryo olmasın.
2: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani. Eğer %50+1 barajı olmasaydı... Cumhurbaşkanımızın şu tabloda zaten tek başına yine seçilmesi,
1: evet,
2: çok alt

0: alternatifsiz şimdi, şekilde bakın, zaten Cumhurbaşkanımızın seçimlerde zorlayan bir tablodan bahsediyoruz. İkinci turu konuşuyoruz mesela. Tabii. Altılı Masa'da ilk defa muhalefet bloğunun bu kadar iktidara yaklaştığını gördük. Şimdi benim itirazım şuna, az önce de söylediğim gibi. Yani AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi bohçasını da getirmedi bu ülkeye. Neticede bir referandum yapıldı ve bunun sebebi vatandaşa çok açıkça anlatıldı. Denildi ki bakın tarihte koalisyonların ömrü bir buçuk seneye hapsoldu. Bu sistem Türkiye'deki mevcut konjonktürde istikrarsızlık üretiyor. Dolayısıyla biz böyle bir seçimi öngörüyoruz. Bu AK Parti için de zorlayıcı bir sistem oldu. Şu an görüyoruz ki muhalefeti de zorluyor. Ama muhalefetin bu noktada yani sıkıştığı her yerde o zaman sistemi değiştirelim. Biz hiçbir türlü %50+1'e yaklaşamıyoruz.
1: Tarihsel bilgiyi düzeltelim. Yani Türkiye'de koalisyonların ömrü, Türkiye'de o yanlış bir bilgidir. Türkiye'de koalisyonların böyle yıkılıp kapanıp yıkılıp açılıp kurulduğu dönem 28 Şubat sürecidir.
0: Hocam en uzun koalisyon 3,5 sene sürdü bu topraklarda.
1: Yok, hayır öyle bir şey yok. Şimdi 91-95 arasında mesela hiçbir koalisyon krizi yaşanmadı bu ülkede. DYP, SHP devam etti.
2: Ama koalisyonlardan ya, da çok çekti
1: başka bir konu. O başka bir konudur. Yani
2: Kerem Bey, konu değişmeden ben yani vereceğim Mustafa Hocam'ın söylediklerine cevap vereyim mi?
1: Onlar, şimdi o başka bir tartışma konusu. Şu soruyu sormak lazım. Yani hani bu koalisyonlar ve ekonomik gelişme, bu ekonomik krizin olduğu dönemde 25 yıldır bu ülke tek başına iktidarla yönetiliyor.
2: Evet.
1: Ayrıca daha uzun süre tek başına iktidarla yaşamıştır Türkiye. Ayrıca biz biliyoruz ki Avrupa ülkelerinde eğer ki koalisyonlar eşittir ekonomik küçülme ya da istikrarsızlık olsaydı Belçika gibi, Hollanda gibi, Almanya gibi ülkelerin şu anda sürünüyor olması lazımdı. Bunlarda yaklaşık 75 yıldır bunlarda tek başına iktidar yok.
0: Hocam krallık falan var. Şimdi
1: dolayısıyla bu koalisyon eşittir ekonomik büyüme, küçülme argümanı çok geçerli değil. Ama tabii ki de siyaseten bu argümanın köpürtülmesi gerekiyor.
2: Ahali de bence koalisyonlara da çok
1: yani
2: sıcak
1: bakmıyor. Bu ayrıdır. Ve bir de şöyle bir şey var. Yani biz o zaman böyle sürekli olarak kutuplaşıp sistemi işte ya bir grup kazanacak bir grup kaybedecek şeklinde mi devam edeceğiz yoksa iç cephe vesaire falan diyerek kaynaştırıcı bir daha uzlaşmacı demokrasi dediğimiz konsensüs demokrasi olarak bilinen şeyde siyaset biliminde bunların özelliklerini mi daha böyle toplumumuzda
0: tamam,
1: iç siyaset yönelik olarak bunları mı öne çıkartmamız lazım?
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumdan önce anlatılırken de yapısal olarak da bu sistemin önerilmesinin amacı tam olarak buydu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan çok karizmatik bir lider hocam. Her zaman koalisyonsuz çıkabilir girdiği seçimden. Ama yarın bir gün yeni liderler ortaya çıktığında, yeni aktörler ortaya çıktığında bu konsolidasyonu sağlamak bu kadar kolay değil ve yeniden koalisyon dönemine geri dönecek. Ben %50+1 kadar
1: değilsin mi diyorsunuz?
0: Bu noktada hayır, çok güzel bir uygulama diyorum. %50+1 bir kere sizin söylediğiniz toplumsal konsolidasyonu sağlamak açısından tam olarak dediğiniz gibi yani doğudan batıya işte bütün siyasi olarak da ekonomik olarak da konsolidasyonu sağlayacağınız siyaseti üretmek zorunda bırakan
1: bu dediğiniz bir görüştür, saygı duyarım. Peki şu ihtimal olursa Amerika Birleşik Devletleri de mesela bugün zaman kalırsa konuşacağız herhalde konu başlıklarında var. Bölünmüş hükümet dediğimiz parlamentonun başka bir blokta, cumhurbaşkanı başka bir blokta olduğu durumda divided government dediğimizde Türkiye'de ne olacak?
0: Hocam Amerika'daki sistem başkanlık sisteminin bir temsili değil ki Türkiye'deki sistem işte, yasamayla yürütmeyle.
1: Aynen neden ki Amerika'da? Çünkü sistem. Parti disiplininin orada zayıf olmasından kaynaklı olarak bir saniye bitireyim. Bu bölünmüş hükümet olduğu zaman Türkiye'de sistem kilitlenir. Bölünmüş hükümet olmadığı zaman da milletin parlamentosu olan, milletin meclisi olan, milletin evi olan parlamentonun etkinliği sıfır.
0: Şu an mevcut konjonktürde
1: evet, şu anda sıfır. Parlamentoda özellikle muhalefet partilerinin milletvekilleri parlamento işlevi anlamında söylüyor. Parlamento etkinliği anlamında. Yani bir milletvekili ne yapar? Kanun teklifi verir. O kanun teklifinin kanunlaşarak vatandaşın sorununu çözmeye çalışır.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ya dedi ki 600 vekile boş yere maaş ödedi.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü ya da hükümet vatandaşın sorununu çözmeye çalışır.
1: Ya da hükümet bir konuda yanlış yaparsa meclis araştırma komisyonu kuralım. Bu konuyu araştırıp sonucunu da vatandaşla paylaşalım der. Şu anda muhalefet partisi milletvekillerinin hiçbir tanesi ne bir kanun teklifi verip onun kanunlaşmasını sağlayabilir ne de herhangi bir konuda meclis araştırması yapabilir. Sadece yapabildikleri tek şey var. O da yazılı soru önergesi veriyorlar denetim mekanizması anlamında. Sözlü soru önergeleri kaldırıldı. Yazılı soru önergelerinin de anayasanın hükmü olmasına rağmen, 15 gün içerisinde cevaplanmasına rağmen onlara da cevap oranı %60 civarında Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un ifadesine göre. Bunlar çok somut gerçeklerdir.
0: Evet,
1: siyasi pozisyonumuza göre bu parlamento işlevseldir demek gerçekten çok zorlayıcı olur. Çünkü somut gerçekler var. Bu çok açık bir gerçek.
0: Hocam, peki. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığı ilkesine hoş geldiniz. Meclis yasamadan sorumlu.
1: Ayrılma yok
0: sorumlu.
1: İşte anlatamıyorum
0: sizin
1: galiba. Yasama yok, yasama yok. Hoş geldin. Ben onları biliyorum.
0: Meclisin Elif Hanım, bir saniye. Elif Hanım, dahil şunu, olduğu hani Elif Hanım, bir saniye.
1: Kişiselleştirmeyeceğim tabii ki de ama şöyle söyleyeyim. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığının olmadığını söylüyorum. Yasamanın şu anda etkin olmadığını, yürütme tarafından tamamen kontrol altında olduğunu ve güç temerküzünün ve güçler birliğinin tıpkı 1922 ile 38 döneminde olduğu gibi bu yaşanıyor. 50'lerde de bu böyleydi. Zaten tamam. Bizim oturup bunu konuşmamız lazım.
2: Peki. Başka itirazınız var mı?
0: Tamam, ben uzatmayacağım.
3: Kerem Bey,
1: kuvvetler ayrılığı hoş geldiniz.
3: Kerem Bey, çok kısa.
1: Daha oraya hiç gelemedi bu ülke.
3: Araya.
2: Buyurun. Buyurun. Buyurun.
3: Şöyle önce birkaç düzeltme yapayım. Mustafa Hocam ilk bölümde söylediğimle ikinci bölümde söylediğimin çeliştiğini söyledi. Hiç çelişmiyor. Birincisi, ilk bölümde söylediğim tamamen benim önerim. CHP'nin Abant'ta konuştuğu falan bir şey değil. Onu da benim dünyanın gidişatına dair yaptığım gözlemlerde Türkiye'nin aynı Demirel döneminde olduğu gibi bir cumhurbaşkanlığı görev uzatma talebinin Türkiye'nin önüne gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü ne zaman biraz önce kendisi de söyledi
2: bunu
3: ya,
2: neden düşünüyorsunuz
3: meclis,
2: bunu meselenin
3: geldi.
2: Anlamadığımız kısmı şöyle, bu tablo ortada, siz de diyorsunuz
3: bunu,
2: hani
3: bunu şundan dolayı düşünüyorum. Bunu şundan dolayı düşünüyorum. Türkiye ve coğrafyasındaki birçok ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, bu seçimden sonraya da kalabilir ayrı mesele, ama seçimden önce olur ise çok ciddi bir milli güvenlik kaygısı içerisinde kalacağını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, meclisin bu sistemle yeni dünya düzenine entegre olabilecek bir kurucu meclis hüviyetinde olmadığından dolayı, meclisi o hüviyete taşıyabilmek için böyle bir önlemi devletin de alabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki benim bu önerim CHP'nin parlamenter sistem önerisinin dışında aslında tıpkı sizin bahsettiğiniz gibi bir yarı başkanlık önerisidir. Ben ilk bölümde milli güvenlik, yani ordu, milli güvenlik ve dış politika Cumhurbaşkanlığı'nın asıl faaliyet alanı olabilir. Hükümetin diğer konular için başbakan seçebiliriz dediğimde geriye ne kaldı dediniz. İşte geriye kalan da üstüne koyduğumuzda tam olarak sizin tarif ettiğiniz yarı başkanlık sistemidir. Yani aynı şeyi söylüyoruz aslında. Elif Hanım'ın söylediği ile ilgili de ben sadece muhalefet partilerine, eğer ikinci turda Mustafa Hocam, çünkü o tartışmayı söyledi, ikinci turda birleşebilir diye, ikinci turda gerçekten muhalefetin seçmenini birleştirmek istiyorsak, belli ki tavanda zor olacak, tabanda birleşsin istiyorsa muhalefetin hepsinin bir ortak hedef koyması lazım. O ortak hedefte geçtiğimiz seçimlerde de aynısı oldu ve kısmen işledi. Bugünkü yapılan anketlerde de muhalefet seçmeninin ortaklaştığı, en çok ortaklaştığı konu yine parlamenter sistem, güçlü meclis konusu. Bunu iktidar kabul eder etmez, o ayrı mesele. Muhalefetin seçmenini bir arada tutabilmek için, en azından ikinci turda aynı hedefe oy verdirmek için ortaya koyabileceği en önemli hedeflerden birisi olarak tarif ettim. Yoksa iktidar ister yapsın ister yapmasın bize ne?
1: Bir şey
3: kaldı ki iktidar niye böyle bir şey yapsın dedi Elif Hanım. Elif Hanım, iktidar niye böyle bir şey yapsın dedi ama bakın, aylarca %40 artı bir tartışmasını yaptık. İktidarın böyle bir arayışı olmasa, bu illa parlamenter sistem olmasın, olmak zorunda değil. Sistemde bir yenilenme arayışı olmasa biz bu 40 artı bir tartışmalarını nereye koyacağız mesela? Evet, İktidar da öyle diyeceğim. İlk seçildiği zamanki gibi %55 oy potansiyeli olup %52'yi her zaman alabilecek bir durumda değil. Bunu
0: tamam,
3: da kabul
0: işte ben
3: etmek
0: de bunu
3: lazım.
0: Söylüyorum. Yarın Cumhurbaşkanı'nın önceliği her girdiği seçimde kazanmak olmuş olsaydı kendisinin önüne böyle bir bariyer koyduğunu

0: koymaya ihtiyacı yoktu ki. Mevcut konjonktürde şu %36,1 ile de birinci çıkacaktı. Kendi önüne de bu bariyeri koyduysa sistemin vaat ettiği başka bir şey vardı. Türkiye'yi koalisyon batağından çıkartacak bir sistem inşa etmek. Bu noktada %50+1 kendi şahsi fikrim.
1: Hanımefendi, Türkiye şu anda koalisyonla yönetiliyor, farkında mısınız? Türkiye şu anda bir koalisyonla yönetiliyor.
0: Türkiye eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine alışmaya çalıştığı iktidarı... bir ittifak sisteminin içerisinden geçiyor. İşte yani bu en azından 5 senede bir seçim gördüğümüz. Ya siz koalisyon dönemi ne kadar çabuk unuttunuz ya. Hakikaten bizim koalisyonda yaşadığımız bu 1 senelik, 1,5, 2 senelik, 3 senelik iktidar dönemini ne kadar çabuk unuttunuz ya.
1: 50 artı 1 meclis çoğunluğuyla hiç ilgisi olmayan, sadece yürütmeyle ilgili bir konu. 50 artı 1'in koalisyonla vesaireyle hiç ilgisi yok. Yarı başkanlık sisteminde de, Mustafa Hocam'ın anlattığı sistemde de, benim anlattığım sistemde de pekala mecliste koalisyonsuz, eğer mesele ittifakları koalisyon saymamaksa, o zaman da bir ittifak oluşabilir. Ya da koalisyonlar seçimden önce de açıklanabilir. İttifaklar o gün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, o zaman da seçimden önce kurulup ittifaklar halinde de girilebilir seçime. Anlattığımız konuyla koalisyonun hiç ilgisi yok. Kaldı ki eğer meclis çoğunluğunun tek bir parti tarafından sağlanamamasını, birkaç partiyle sağlanmasını koalisyon olarak tanımlıyorsak, şu anda mecliste bir koalisyon var. Çünkü
0: ya
1: AK Parti
0: hocam,
1: 300
0: biz başbakanlık sisteminde değil. Başbakanlık pazarlıkları yapılarak şu an yürütme cumhurbaşkanımız olduğu için %50+1'i cumhurbaşkanımız üzerinden konuşuyorum. Bunu sizin verdiğiniz
2: Elif
0: yasamayla ne
2: Elif
0: örneği
2: Hanım,
0: var
2: şu an? Bir şey soracağım.
0: Şimdi koalisyon sen, dediğimizde seçimlerden sonra pazarlıkla bir araya gelen, bir arada altılı masanın bir örneğiydi ya koalisyon dediğimiz.
1: Tamam, ben de diyorum ki ittifak sistemi, aynı ittifak sistemi seçimden önce yapılırsa o koalisyon sayılmayacak mı diyorum yani. Konunun koalisyon tartışmasıyla ne ilgisi var, ben bunu anlamış değilim.
0: İstikrarla ilgisi var. Çünkü güçlü bir yürütmenin olduğu yerde %50+1'i
1: sonuçlarına falan
0: alarak
1: itiraz
0: siz,
1: ediyor değiliz
0: ya
1: ki.
0: Ya ben anlatamıyorum. %7 olan, %9 olan, %10 olan kişinin başbakan olmak zorunda olduğu bir sistemden %50+1'le yürütmenin başına geçen bir cumhurbaşkanı var. Ya, siz bu iki sistemi neresinden kıyaslayabilirsiniz?
2: Peki %7 Türkiye'de başbakan
1: İki
2: olan
1: sistemi
2: yoktur.
1: Birbiriyle kıyaslamıyorum hanımefendi. Ben diyorum ki bahsettiğiniz istikrarı sağlayabilmek için yarın öbür gün öyle bir şey olur ki belki de sistemi tekrar değiştirmek icap eder. Yani Allah ayeti midir, Kur'an ayeti midir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi?
0: Ben öyle bir şey mi dedim şimdi?
1: Hükümet sistemi
0: ben
1: gider,
0: muhalefet
1: yarı başkanlık
0: partisi,
1: sistemi gelir yani. Bunun nesine bu kadar itiraz ediyorsun?
0: Dediğiniz
1: gibi, dediğiniz gibi iktidar bohçasında getirmedi.
0: Çalışıyor. Ben bunu eleştiriyorum. Ben mi getirdim
1: cumhurbaşkanlığı
0: halkın
1: hükümet
0: sistemini?
1: Halkın onayına sundu. Bir, halk da yani Kemal Bey da olsa bir onay verildi ve sisteme geçildi. Muhalefetin yeni bir sistem önermesi hakkı yok mu? Buna niye itiraz ediyorsunuz?
0: Yahu niye itiraz edeyim ya? Keşke muhalefet başka çıkış reçeteleri de önerse diyorum. Muhalefet siyaset yapmamanın konfor alanı sadece ben siyaset yapamıyorum. Bu yüzden de ben %50+1'e yaklaşamıyorum. Ya bu sistem değilsin. Ben bunu başka türlü aşamayacağım.
2: Ben muhalefet
0: çıksın part... diyorum.
1: Ya bir hükümet sistemi.
3: Bir saniye Kemal Bey. Kemal Bey bir saniye.
1: Reformundan daha büyük siyasi vaat mı olur hanımefendi? Yani siyaset sadece ben emekli maaşına şu kadar zam vereceğim, asgari ücrete bu kadar zam vereceğim mi demektir? Yani milli güvenlikten bahsediyoruz, dış politikadan bahsediyoruz.
3: Kemal Bey.
1: Bu bahsettiğimiz sistem reformu bunların tamamını kapsıyor. Asıl siyaset ortaya koymak, siyasi vaat budur yani.
3: Peki.
1: Siyasetin tamamını değiştirmektir siyasi vaat.
3: Çok kısa lütfen.
2: Şimdi çok kısa da ama çok yani o kadar enteresan şeyler söylendi ki ben buna düzeltmem lazım akademisyen. Yani ben çünkü öğrencimin yüzüne bakacağım. Şimdi bakın.
3: Başka bir
2: programda
3: devam edersiniz.
2: Anayasanın 104. maddesi der ki Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ilgili konuda parlamento farklı bir kanun çıkarırsa parlamentonun dediği olur.
3: Evet.
2: Bu şu demek. Türkiye'deki parti disiplinine de dikkat alırsak biz genel başkanların dışında, kararların dışında milletvekillerinin başka bir oy vermediğini de biliyoruz bu sistemde. Bu ülkede bölünmüş hükümet olursa, yani hükümet yürütme başkasında, parlamento başkasında olursa bu sistem kilitlenir demek, bu bir. Evet. İki, Türkiye'de hiçbir zaman %8 ile 10 ile 20 ile falan başbakan olunmadı. %23 mesela Sayın Ecevit'in oy oranıdır. Ama Sayın Ecevit'in oy oranına siz koalisyonun diğer partilerini de ekleyeceksiniz. %23 DSP'dir, %18 MHP'dir, toplam %41. Bir de %12 Anavatan Partisi ekleyin, %53'tür o koalisyonun oy oranı. %23 değildir. Aynı mantıkla diyelim bu sene sonuçlar çıktı. Kararsızları bu şekilde dağıttık. %36 ile %100'ü mü yönetecek Cumhurbaşkanı? Hayır, %36 bir partinin oyu. O part, o adaya oy veren Milliyetçi Hareket Partisi var.
3: Kemal
2: o partiye
3: oy veren başka partiler var.
2: Bu da aynı mantıktır. Anlatabildim mi? Ne demek istediğimi?
3: Buna bir itirazınız var mı?
2: Ya bu çok açık ya, bir şeydir zaten. Kanun. Bence buna hiçbir şey yok. Bu kanun maddedir. Bunları tamam, tartışmayalım bence burada.
3: Peki.
2: Anayasa maddesi bunlar.
3: Peki. Teşekkür ederim. Bir başka mesele, sizin hakkınızı çok yedik. İhsan Bey.
4: Eyvallah. Evet.
3: Sezin Hanım gerçekten.
0: Sorun değil.
3: Şeyde yapay zeka da söylüyor burada. Uyuma diyorlar bana. Uyuma diyorlar hatta.
0: Yapay zeka kontrolü ele geçiriyor. Dikkat edin. Evet, evet. Kerem Bey.
3: Özgür Özel diyor ki, girdiğimiz herhangi bir seçimde parti iktidar yapmazsam o gün görevi bırakacağım. Bırakır mı?
0: Bırakır. Ya onu bırakacağını eminim de. Ama o noktaya da gelmek istemez olayım zaten.
3: İkinci sorum da şu olsun.
0: Belki de o zaten bu gerçekten de bu arada kendisiyle ilgili söylenen hakkını verelim. Yani performans gösterme açısından, koşuşturma açısından cidden diğer parti liderlerinden şu an belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koyabilirsiniz. Zaten her konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde. Dış politikadan iç politikaya, ekonomiye vesaire, her şey atamalara, yani çok konu var. Hı hı. Ama onun dışında da diğer parti liderleriyle karşılaştırdığımızda Özgür Özel hakikaten çok koşturuyor. Bunun hakkını vermek lazım. Ha, o koşturması neye tekabül ediyor, o ayrı bir tartışma. Ona bir şey demiyorum. Fakat gerçekten de çok çaba gösteriyor. Ve orada da yani belki de ya o çaba göstermek ya bir anlamda kendisini tercih edeceği bir şey değildi. Yani o göreve genel başkan seçildiğinde CHP'ye, sonra mutlak butlan süreciydi vesaire. Yani o yeni partiye giden süreçte bütün o 2023 Kasım'ından bu yana zaten belki kendisinin beklediği bir şey değildi. Biraz accidental hero derler İngilizce'de. O tesadüfi bir o anlamda kahraman veya genel başkan, bu kadar koşuşturan bir genel başkan olarak Özgür Özel. Onun için ya aslında kendisi bana kalırsa dinlenmek ister yani. Eğer iktidar olamıyorsa tamam bundan sonra konu sizde der. Yani o bir Kemal Kılıçdaroğlu gibi geri dönüşler sürekli. Ya ben buradayım, gitmiyorum demez.
3: Peki söz sizdeyken o soruyu da sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını bekler misiniz CHP adına?
0: Beklerim, olabilir, mümkün. Yani çünkü orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde kalmış bir ukde var. Yani ben gerçekten o Cumhurbaşkanlığını hak ediyordum. %48 oyu topladım. Gibi kafasında bir şey var. Yani o biraz da onu fazla söylüyor hatta. Kendince yani ucuna kadar geldim. Neredeyse %50'ydim. Hatta işte partiden daha önce ilk mutlak butlan yaşandığında Bülent Kuşoğlu'nun bir röportajı vardı malum. İlk verilen mülakatta. Aslında Altılı Masa'nın, yani Kılıçdaroğlu'nun kazandığı iddiası vardı seçimi. Bir de öyle enteresan bir iddiada bulundular. Onun için yani Kılıçdaroğlu aday olmak ister bana kalırsa. Ama başka bir aday da çıkarabilirler. Peki. Yani sonuçta ama ne olursa olsun, kim olursa olsun CHP'nin adayının bir iddiası olmayacak, o net.
3: Peki. Öbür sorumu öbür turda sorayım. Yani iddiası olmayacak dediniz.
0: Bol bol malzeme verdim Kemal Bey. Kemal Abant Bey enerjisiyle şimdi bana doğru.
3: Özgür Özel'in açıklamasına bir bakalım. 81 ilin 81'inde örgütlendik. 900'e yakın ilçemizde 870 ilçemizde. Bu cümlede bir sorun var. Örgütlenmemiz tamamlandı. Ha, 900'e yakın ilçemizin 870'inde demek istiyoruz herhalde. Benim kesinlikle adayım üyeler kimi seçerse odur. Girdiğimiz herhangi bir seçimde parti iktidar yapamazsam o gün görevi bırakacağım. Bırakır mı?
4: Şimdi geçen haftalarda birinci parti olmazsam şeklindeydi. İddiayı biraz daha yükselttiler. Yani iktidar olmazsam şeklinde.
0: Onların önünde farklı anketler olduğu için.
4: Belki olabilir.
0: O yüzden sizin anketlerle oldukça farklı.

0: Yani 10 puan aşağıda. Milliyetçi Hareket Partisi'nde potansiyeli 30 baktığınız zaman. Ama bir firma, araştırma firması tutar Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu 30 diye de yazamaz yani. Bunun evet. şeyi yoktur. Şimdi bu iddialar niye ortaya atılır? Aslında seçmene güven vermek için, kamuoyunu etkilemek için. Yani beni destekleyin, arkamda durun. Eğer yani o kadar iddialıyım ki birinci parti olmazsam değil, yani iktidar olmazsam ben şey yapın hani ben görevi bırakırım. Şimdi işte bizim toplamlara baktığınız zaman Cumhurbaşkanı sorusu sormadık. Dediğim gibi adaylar belli olana kadar AK Parti'nin o %36, MHP'nin 8. Yani 45 bandında bir blok var şeyde Cumhur İttifakı'nda. Bu değişebilir, inebilir, düşebilir. Fakat şöyle yeni partiye baktığınız zaman işte 21-22'lerde bir oyu var. Herhangi bir partiyle bir ittifak yaptığına dair bir emare de yok.
1: Tabanda ittifak olsun diyor. Bizim ittifak ya, modelimiz Türkiye ittifakı.
0: Tabanda şöyle yani efendim siz 3 parti bir araya gelip bir vizyon koymayı başaramayın. Ya da şöyle düşünün. Yani 10 yıl emek verdiğiniz DEM Parti'yi kendiniz oyun dışında bırakın. Ondan sonra da efendim Cumhur İttifakı şöyle yapsın. Devlet Bahçeli risk alsın. Tabanının %99'unun karşı olduğu bir meselede evet. omuz versin, şeyi yürütsün, tamam mı? Siz de yan gelip yatın. Ondan sonra deyin ki efendim işte tabanda gelin bizim kara kaş kara gözümüz var. Çok yakışıklı adamlarız. Bize oy verin, biz Recep Tayyip Erdoğan. Öyle bir dünya yok yani. Bir de Türkiye'de başkanlık sistemine geçilmiş olsa da siyasi partiler hala belirgin. Evet. Yani parti tabanları %80-90 oranında parti kararlarına göre hareket ediyor. Bir sürü alanda bunu test edebiliriz. Mesela terörist Türkiye konusunda Cumhuriyet Halk Partisi sürece katılmadan önce yani ikircikli tutumu varken destek neredeyse İyi Parti'nin desteğine yakındı. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste komisyonu üye verdikten sonra 50 bandına yaklaştı şeye desteği. Yani Türkiye'de partiler karar vermedikten sonra efendim taban geldi, ittifak yaptı. Bu ne zaman olur? Yani mesela 2002'lerde Fetret devri olmuş. %23'lük partinin o %1'e düşmüş. Bu ne demektir? %22 bir arayış içerisinde bir yere gidecek yani. %16'lık partinin oyu %9'a düşmüş, 8-9'a düşmüş. Ve baraj düzeyinde olan iki parti ki onların da oyları baraj altında kalmış. Anavatan Partisi ve sağcı iki parti, %20 potansiyel olan iki parti de baraj altında kalmış. Ya, o zaman seçmen ki o zaman ittifak da 50 değil. %34,5 ki zaten yerel seçimlerde Fazilet Partisi'nin %24 oyu vardı. Belki 23-24 oyu vardı. 10 puan da üzerine geldi. Şu an böyle bir şey yok. Şeyde blok çok sağlam. Bir de şunu düşünün. O 45 bir yerde blok halinde. %10 da blok halinde gitti 55. Şimdi kalan 45 üzerinden ki bu 45'in sahibi değilsiniz. Yani ne yapacaksın şimdi yeni parti şeyin İyi Parti'nin oyları ne olacak? Diğer milliyetçi partilerin oyları ne olacak? Yeniden Refah'ın oyları ne olacak? Bunlar parti yani. %10 daha eksiltin. Yani 45'ten %10 da milliyetçi partilere verin. 35'e düştü. Diğer grupların oylarını sayın. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşün sistemden. Hiçbirisinin değil ki bunların. Dolayısıyla ben şeyin yani Özgür Özel'in İktidar provasının ben çok imkan dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Ha şu olsaydı acaba ne olurdu? Ya AK Parti ile rekabet edebilirdi. Kurulduğu günden beri hiç sendelemeden. Bu parti İmamoğlu Partisi mi, Özgür Özel Partisi mi tartışmasına düşmeden. Terörist Türkiye yani süreciyle ilgili şeyde yani meclis oylamasında çok tutarlı ilkesel bir tavır sergileseydi. Mesela Mansur Yavaş bile şöyle düşünüyor. Ben yeni partiye gittiğimde o parti bir kişi için kurulmuş bir parti. Bir kişi için kurulmuş bir partinin gölgesinde kalmalıyım, kalmamalıyım. Şimdi en etkin Cumhurbaşkanı adayının geçirdiği tereddüt bu yeni partiyle ilgili. Dolayısıyla aslında şöyledir. Bir partinin aslında geçmişteki kimliği neyse gelecekteki de olur. Şu an yeni partide en çok tartışılan ne biliyor musun? İllerde. İmamoğlu'nun adamları mı bu ilde etkili oldu? Özgür Özel'in adamları mı oldu? İmamoğlu kaç gündür, Özgür Özel kaç gündür Silivri'ye gidip ya da gitmiyor? Acaba şu adam şu ilde çok ileri gitti, onun bacağını yani onun ayağını oradan kesersek falan adam daha öne çıkabilir. Şu an partide konuşulan bunlar.

0: bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizipçi geleneğidir. Çok da bunun dışında değil. Ha, aslında şöyle yaptı İmamoğlu, bu hizipçi geleneğin dışına çıkmak için belediyelerde birçok yerde CHP geleneğinden, Yedigöbek'ten CHP'li ya da sol, radikal soldan ya da örgütçü soldan isimler koymak yerine sağcı isimleri aday gösterdi. O sağcı isimler de parti bölünce şöyle baktı. CHP'de mi kalayım? Yeni partiye mi geçeyim? AK Parti'ye mi? Aslında diyor ki adam, benim için üçü de fark etmez. Ben zaten sağcı bir adamım. Muhtemelen kurulu düzen açısından, işleyiş açısından AK Partili olmak benim için daha sağlamdı. Ya siyaset öyle enteresan bir şey ki işte 40 hesabı birden yapma sanatıdır. Siz CHP'den kurtulmak için böyle bir senaryo yaptığınız zaman adamlarınızdan sizden kurtulmuş oluyorlar. Oysa evet. Ben bu iddianın havada kalacak bir iddia olduğunu düşünüyorum. Ama şöyledir, yine de siyasette iddialı olmak iyi bir şeydir.
1: Peki. Ben sadece şeyi söylemek istiyorum. Ben hep tabanda ittifak olayına farkındaysanız hep evet. Söylüyorum onu ısrarla.
0: Fakat şöyle, hayal kurmak güzel bir şey. Yani siyaseten de. Ya vizyon ve hayal birbirinden evet. Farklıdır. Yani hayal evet. Kurmak güzel bir şey. Özgür Özel aday olacak ve taban koşup gelecek. HDP'nin tabanı niye gelsin?
1: Ben demedim onu. Bir saniye. Ben öyle bir şey demedim.
0: Yapmalılar mı diyor?
1: Hayır, ben öyle bir şey demedim. Hayır,
2: taban Özgür... şey, ittifak taban ittifak.
1: Yani ben şunu söylüyorum. Çoklu adaylık durumunda ikinci tura kimlerin kalacağı vesaire, bunlar çok çok önemli. Bunları söyledim. Evet. Ben Özgür Özel öyle bir şey söylemedim. Ama şu var. İhsan Bey'in de belirttiği, benim de zaten Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut halinde mutlaka revize edilmesi gerekmesinin sebebi, demokrasimiz açısından ve kuvvetler hali açısından, siyasi partilerimizin merkezdeki çok güçlü konumu.
2: Evet.
1: Değil mi? Şimdi bunu bir söyleyelim. Bu sebepten dolayı zaten revize edilmesi gerekiyor sistemin. Bunu bir belirteyim. İkinci konu da şu. Kemal Bey'in de söylediğine bir katkı olsun. O da söyledi çünkü hani muhalefet ortak bir hedefte bulunması evet. Gerekiyor tabanda ittifak. Ben şöyle katılmıyorum buna. Hala siyasi partiler, anlıyorum, çok konumları güçlü olduğu için o mantıkla, o paradigma üzerinden düşünüyoruz. Fakat Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, tıpkı Sayın Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşlarının yaptığı gibi, bizim bir adayımız var, patron odur. Güdümlü bir aday değil. Yani hani işte biz Sayın Davutoğlu'nun söylediği gibi biz anlaşamazsak kriz çıkar değil. Evet. Bizim adayımızdır. Seçildiği takdirde de yetki onundur. Evet. Şimdi bu bağlamda kim ikinci adayın da, yani ikinci tura kalacak adayın da kendisi şunu söylemesi gerekiyor. Benim vaatlerim bunlardır. Ben yöneteceğim bu ülkeyi. Ama kalkıp da orada muhalefet, işte biz CHP olarak böyle düşünüyoruz, yeni parti olarak böyle düşünüyoruz, İyi Parti şöyle olsun derse şu eleştiri haklı olarak gelir. Cumhurbaşkanı seçilecek olan mı bu parti, ülkeyi yönetecek? İyi Parti'nin genel başkanı mı, yeni partinin genel başkanı evet. Mı CHP? Dolayısıyla benim tabandaki ittifakın ön koşulu, tıpkı Cumhur İttifakı'nda Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi, koşulsuz adayımız Sayın Erdoğan'dır, ülke yönetiminde de kendisindedir. Bakanlık bile almıyor MHP.
2: Tabii, tabii.
1: Ya da alıyorsa peki. Da işte en azından açık olarak alınmıyor. Belki danışıyorlardır. O ayrı evet. Bir konu. Peki. Ama bunun aynı şekilde diğer adaylarına da bu esnekliğin sağlanması lazım. Çünkü bu mevcut sistemin mantığı bu.
2: Anladım. Peki, teşekkür ederim. Kemal Bey aday olur mu yeniden?
0: Ben olacağını düşünmüyorum. Yani şöyledir. Eğer test etmemiş olsaydı, daha önceden adaylığı test etmemiş olsaydı düşünebilirdi. Hatta şöyle bir deneme de yapabilir. Yani uzun vadede partide genel başkan olarak düşündüğü birisi varsa muhtemelen bu kongrede kendi aday olur. Uzun vadede sahaya sürmek istediği birisi varsa genç kuşaktan, onu sahaya sürüp test edebilir. Ama ben seçime biraz çoklu adayla gideceği kanaati bende de var. Ya evet. Bir defa DEM Partisi kendi başına seçime girdiği zaman zaten muhalefet bloğu diye bir şey olmamış oluyor.
2: Evet.
0: Yeni Yol muhtemelen adayını çıkaracak. Yeniden Refah Partisi kendi adayını çıkaracak gibi duruyor. Bir defa tabii bir şey var. Yani seçime kadar Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bu taban paylaşımı nasıl seyredecek? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi kaybeden konumda mı olacak, toparlayan konumda mı olacak? O önemli. Şeyin, bu üç parti yeniden kuruluyor ifadesini kullanıyorum ya, Yeni Parti nihayetinde kongresini yaptığı zaman bir kuruluş deklarasyonu hazırlayacak. Acaba AK Parti'de olduğu gibi ana omurgayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutup toplum nezdinde yumuşatacak aktörleri koyacak mı, koymayacak mı? Yoksa bu parti iki aktörün çekişmesiyle bir final yapıp, yani kongre yapıp böyle mi topluma bir renk verecek? Ya şöyledir, hani bazen bir parti için kötü kaderdir ya.

0: Şu gerekçe meclisteki çerçeve yasa oylaması yeni partide bir sürü sorunu açığa çıkardı ve yeni partiye destek veren entelektüellerde bir burukluk oluşturdu. Nihayetinde şöyle düşün, yani Türkiye'de sol liberal şeyi destekler, yeni partiyi destekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin omurgası oradan yana. Geniş bir medya kesimi, ki ben medya kesimi şöyle değerlendiriyorum. Bir partiyi açık tutmak için olağanüstü bir grup. Cumhuriyet Halk Partisi yani ya da Yeni Parti medyası. Fakat inkıraz açısından bir partiyi dar bir alana sıkıştırmak için de çok tehlikeli bir medya grubu.
1: Evet. Medya mı var canım Allah aşkına?
0: Şöyle
1: yani
0: var. Yok onu
1: Yedi
0: şöyle
1: partili
0: yapmak
1: medyası ne
0: lazım.
1: ya?
0: Mesela AK Parti iktidar için medyanın varlığı önemlidir. Fakat AK Parti medya ile birlikte yaşamaz. Medya işini yapar, AK Parti siyasetini yapar. Cumhuriyet Halk Partisi yani yine geleneksel ismi kullanalım. Aktörler medya ile yaşarlar. Medya ile var olurlar, medya ile yok olurlar. Ve bir de artık şey çıktı, sosyal medya trolleri çıktı. Şimdi yeni partiye geçen birçok milletvekili şunu söylüyor. Geçmeseydim de linç mi yeseydim?
2: Evet.
0: Şimdi bugün tehditle
1: vekili... Tabandan ama medyadan değil yani.
0: İşte bu
1: medya yok
0: taban
1: artık. Öyle bir
0: şöyle,
1: entelektüel dünya yok.
0: Sosyal
1: öyle bir şey
0: medya,
1: yok.
0: Sosyal medya
3: bir de muhalefet
0: fenomenlerini...
3: iktidar boyutunu da almak lazım.
1: Sosyal
3: bir
1: şey kalmadı
3: medya,
1: ya.
3: Şey yok ki.
0: Sosyal medya fenomenlerini taban sayarsanız siz... O sizi tutar kulağınızdan yok. İstediği yere götürür. Size siyaset yaptırmaz.
3: Onları çok ciddi almamak lazım o sosyal
0: Ben ciddi alınmaması gerektiğini tabii, düşünüyorum. Tabii. Zaten alınması gerektiğini tabii. değil. Orada da şöyle oluyor. Biz şimdi şeyin yani bu altılı masanın iktidara yaklaştığı dönemlerde biz nihayetinde medya aktörüyüz. Yani yorum yapıyoruz ki Türkiye'de yorumları ılımlı ve hakkaniyetli olan birisi. Yani şu konuda da ben 100 defa bunu söyledim. Ben bir dünya görüşüm var. Ve dünya görüşüm konusunda kıyamet kopsa tarafım bellidir. Benim duracağım yer yani verileri toplum önüne sağlıklı koymak. Şimdi bu kadar ılımlı tonda yorum yapan birisi olarak gerek medya mensupları gerek sosyal medya trollerinden benim ölçeğimde birisi seçime yakın o kadar tehdit aldı ki. Evet. Şimdi bu medya bir parti iktidara taşıyamaz. Bir partiyi var eder. Fakat o partinin nihayetinde olmaması için de bütün argümanları kullanır. Toplumla Peki. ters düşer, siyasette tersi, öfkesine hakim olamaz, gerçeklikten kopuktur. Ve seçime bir ay kala falan ben artık komedi şeyleri izlemiyordum programlarını. Açıp şeylere bakıyordum. Medyada yapılan tartışmalara bakıyordum.
3: Peki. Bu yalnız o muhalefet milletvekilleriyle ilgili hani basında çıkma şeysi. Şimdi o biraz muhalefet ve iktidar olma konumuyla da ilgili olabilir. Yani bunu bir hipotez olarak söylüyorum. Şundan dolayı az önce de söylediğim gibi şu anda gerçekten muhalefet kim olursa olsun mevcut sistemimizde parlamento çalışmalarında sıfır etkileri var. Sistem böyle.
2: Evet, evet.
3: Tembel oldukları için değil. Ve tek görevleri şu. Vatandaşla konuşmak. Başka bir şey değil. Yani bunu da yapmazlarsa hakikaten başka bir işleri yok.
2: Evet.
3: Bunu zaten bu sebepten dolayı da revize etmemiz lazım. Yani özellikle denetleme görevlerini parlamento içerisinde mesela meclis araştırmaları komisyonu açılabilmesi çok çok önemli.
2: Evet.
3: O denetleme Peki. mekanizmalarının çalışması ve bir de
0: Şöyle,
3: şu açıdan da
0: sistem,
3: önemli. Yani diyoruz ya milletvekilleri boşu boşuna maaş alıyor. Evet. O maaşlarını hak etsinler. Vatandaş adına yapılan işleri olumlu olumsuz sorgulasınlar.
2: Evet.
3: Sonra tarafsız
2: Ama,
3: raporu vatandaşlara
2: tamam. paylaşsınlar. Bu anlaşıldı. Bu tekrar
0: sistem revizyonu aslında zaman
3: yo,
0: zaman
3: hani böyle
0: gündem oluyor.
3: Medyayı çok
0: ben
3: seviyorlar gibi de algılanmasın.
0: Belli başka konuların ele alacağını da düşünüyorum.
2: Yani, Bahçeli de söylemişti bunu. Bir revizyon Bir ara MHP'nin de gündemindeydi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi gündeme getirdi. Sistem revizyonu mümkün, yapılabilir bir şey.
3: Tabii
0: yani.
3: Tabii.
0: Şey değil.
3: Yapıcı Peki. olmak kaydıyla.
2: Özgür Özel bırakır mı?
4: Yani Özgür Özel hala partinin içerisinde güçlü bir aktör taşıyıcı
2: yani bu iddiası da iddia olarak kabul
4: ya,
2: etti.
4: Yok, bu çok iddialı bir iddia yani. Çok rasyonel bir iddia değil elbette ama neticede CHP'den yeni ayrıldı ve seçmen kümesini, o CHP ile yeni partinin ortak seçmen kümesini kendi partisinin çatısı altında konsolide etmeye ihtiyacı var ve bu kadar iddialı ve güçlü görmeye ihtiyacı var. Bir ikincisi çok güvendi ve sırtını yasladığı iki tane aktörünü kaybetti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.
2: Mansur Yavaş'ı mı kaybetti?
4: Öyle görünüyor şimdilik. Yani en azından Mansur Yavaş yeni partiye geçmek gibi bir tavrı olmadığı için. Şu an o da gri bir alanda Mansur Yavaş konusu. Dolayısıyla burada biraz iş başa düştü Özgür Özel için. Yani eğer partide bir liderlik performansı ortaya koyarsa, seçmeni heyecanlandıracak yeni bir vizyon çizerse ve bu riski de alan kişi olarak, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma riskini alan kişi olarak da ben tabanında karşılık bulacağını düşünüyorum.

0: düşünüyorum ama bu da yani bu kadar büyük bir iddia bu. Yani hani iktidar olmaya yürüyecek, tek başına iktidar olmaya yürüyebilecek kadar güçlü çıkar mı bilmiyorum ama önümüzde bizi heyecanlandıran, Türkiye'de siyasetin yani en azından muhalefet ayağı için bizi heyecanlandıran bir süreç. Yeni bir parti kuruldu. Belki yeni bir muhalefet dili inşa edilebilir. Belki yeni bir muhalefet kimliği görebiliriz. Belki muhalefetin vitrini değişebilir. Şu an ellerinde böyle bir imkan varken eğer Özgür Özel bu imkanları kullanabilirse belki partinin aktörü olarak çıkabilir bu sürecin içinde.
1: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını bekler misiniz?
0: Yok ben de beklemiyorum. Yani Kılıçdaroğlu o riski bir daha almayacak. En güçlü olduğu dönemde kazanamadığı bir seçim sürecinden sonra yeniden aynı riski alıp böyle hatırlanmak istemez yani siyasetteki son döneminde.
2: Peki. Bence artık Kılıçdaroğlu pek nasıl hatırlandığıyla ilgilenmiyor. Onun kendi bir vizyonu var kendi kafasında. Bu Abant toplantısında sanırım demiş, CHP'ye oy vermem diyen birini benim karşıma getirin, bir saatte ben onu ikna ederim, tamamen değiştiririm diye. Onun için öyle bir özgüvenle.
1: Peki.
2: Neyse Kemal Bey, ne ben
1: Kemal Bey'e
2: şimşeklerini
1: soracaktım.
2: Çekecek pası attım.
1: Kemal Bey diyor ki Kılıçdaroğlu, bunu birkaç kez de söylemişti aslında. Ben hiçbir mevkiye aday olduğumu söylemedim. Siz yeniden Abant'taki izlenimlerinizle de sorayım. Yeniden Kemal Bey'in adaylığını bekler misiniz? İki, Özgür Özel'in bu son açıklaması. Yani birinci parti yapmazsam hangi seçim olursa olsun siyaseti bırakırım.
3: Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı bunu bilmiyorum. Abant'ta böyle bir konu konuşulmadı. Hiç gündeme bile gelmedi.
1: Gazeteciler sormuşlar. Ben hiçbir yere aday
3: derseniz
1: olduğumu söylemedim demiş.
3: Evet, yani hep söylediği şey bu zaten. Yani yeni bir şey söylenmedi. Onu söylemek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Olur yani bugün bugünkü İhsan Bey'in anketinde bile %7 gibi bir oy oranı gözüken bir parti. Yani Türkiye'de 0,1'i alan partilerin genel başkanları bile Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorlar. İsterse olur. Kesin olarak olmaz diyemem. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaz diyemem. Kaldı ki bugüne kadar yapılan 3 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, halkın seçtiği 3 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de muhalefetin açık ara en yüksek oyunu alan adayı oldu. Biraz önce taban birleştirmekten bahsettik ya. En azından diğer iki Cumhurbaşkanı adayına göre ki orada da iki ayrı ittifak vardı. Birinde MHP ile bir ittifak vardı üstelik. Diğer iki adaya göre çok daha başarılı oldu. Diğer iki seçime göre çok daha başarılı oldu. O yüzden aday olmak isterse hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır, aday olabilir. Özgür Özel meselesi, kaybederse bırakır mı? Bırakır. Ben bırakacağını düşünüyorum çünkü Ekrem İmamoğlu kliği tutmaz onu orada artık kaybederse. Kendi isteğiyle bırakmasa bile parti tek başına kendi yönetiminde değil.
1: Yani Ekrem İmamoğlu'na
3: CHP'de
1: siyasi yasak gelse bile İmamoğlu parti hala etkili olur mu?
3: yani Ekrem İmamoğlu şu anda fiilen siyasi yasaklı. Sosyal medyaları bile Türkiye'de VPN'le girilebiliyor. Ama Dilek İmamoğlu'nun bir tweetiyle çerçeve yasada daha önceden evet oyu vereceğini açıklayan 16 milletvekili de hayır oyu verdi. Bunların içerisinde MYK üyeleri de var yeni partinin. Yani Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasa o partideki gücünü, Özgür Özel'e karşı gücünü en azından çok da etkilemeyecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi Dilek İmamoğlu'nun tweetiyle bile Özgür Özel 90 milletvekilinden 55'ini kendi desteklediği politikanın içerisinde tutamadı. Partilerde genel merkez, kurultay delegeliği vesaire önemlidir de hala en önemli güç meclis grubudur. O meclis grubu da çok bariz şekilde Ekrem İmamoğlu'nun elinde ve öyle kalmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Özgür Özel'in adaylığına gelirsek, ben zaten Özgür Özel CHP'deki o iptal edilen kurultayda seçildiği gün daha Özgür Özel kesin olarak aday dediğimde bayağı alay konusu oldu. Ama 31 Mart'ta yayından önce de söyledim. 31 yayının ilk bölümünde de söyledim. 31 Mart'ta Özgür Özel'in seçim istememesinin o yumuşama normalleşme

0: ve tiyatrosunun falan tek sebebi bu zaten. Özgür Özel önündeki isimlerin elenmesini bekledi. Yani kendisinin tek başına adaylaşabileceği bir ortamı bekledi. Ve o ortama zaten bugün en azından Yeni Parti'nin adayı olabilmek için kavuştu. Ekrem İmamoğlu o süreçte refüze edildi.
1: Kemal Bey.
0: Kendi deyimiyle betona gömüldü. Mansur Yavaş da kendisini refüze etti.
1: Kemal Bey çok önemli bir şey söylediniz.
0: Fok aldı zaten.
1: Çok önemli bir şey söylediniz ama bir reklama gitmem lazım. Rütük malum kanunlar. Tekrar size döneceğim. Çok kısa bir araya gideyim. Aradan sonra şu Özel İmamoğlu meselesiyle ilgili söyledikleriniz çok çarpıcı. Onu alayım. Ondan sonra da şu Amerika'yı konuşalım. Çok ilginç videolar var. O videoları da ekrana getireyim. Çok kısa bir ara.

0: Karşıt görüşe devam ediyoruz. Artık reklama gitmeden kesintisiz devam edeceğiz. Rütük de bu çabamızı takdir eder umarım. Şimdi yayınımıza Oray Yayın de katılıyor, Habertürk yazarı. Oraya da bir hoş geldin diyelim. Oray, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kerem.
0: Kemal Özkiraz'ın sözünü kesmiştim. Onu tamamlayalım, ondan sonra şu Amerika meselesini, İsrail meselesini uzun uzun konuşalım. Kemal Bey, çok çarpıcı bir şey söylediniz. Dediniz ki bırakın İmamoğlu'nu, Dilek İmamoğlu bile o partide birçok dengeyi değiştirebilir. Biraz açar mısınız? Yani bu kadar mı hassas? Özgür Özel her gittiği yerde büyük ilgi görüyor. İddialı sözler söylüyor. Yani seçilemezsem bırakırım diyor. Ne dersiniz?
2: Yani evet, Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu destekçilerinin gücü yeni partide hiç tartışmasız. Özgür Özel'den tabanda İmamoğlu, tabanda ve meclis grubunda daha güçlü. Genel merkezde ve il örgütlerinde baktığımızda Özgür Özel daha güçlü gözüküyor ama hem tabanda hem de meclis grubunda Ekrem İmamoğlu'nun gücü Özgür Özel'in çok üzerinde. Burada ben şunu söylemiştim, işte yeniden bir aday olsa, kaybetse bırakır mı? Yani kaybedersem bırakırım derken Özgür Özel neye aday olmayı düşünüyor ki kaybetmekten bahsediyor?
0: Orada yani çok orada kritik bir cümle var. Kritik bir cümle var. Diyor ki hangi seçim olursa olsun, yani nasıl bir seçim olursa olsun, yerel, genel, cumhurbaşkanlığı, yani aslında hepsini kapsıyor. Önüme hangi seçim gelirse ilk seçimde,
2: genel seçim,
0: yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi.
2: Evet. Yerel seçim için anayasa değişikliği gerektiğine göre, evet, erken yerel seçim için önümüzdeki ilk seçimde belli ki bir hükümet seçimi olacağına göre yani belli ki Özgür Özel zaten Cumhurbaşkanı adaylığını kastediyor. Kaldı ki dediğim gibi Özgür Özel ilk genel başkan seçildiği andan beri zaten gözü Cumhurbaşkanlığında. İnsanlar unutmuş olabilirler, daha seçildiği hafta Ali Mahir Başarır Halk TV'de Özgür Özel genel başkanımız da Cumhurbaşkanı adayı olabilir diye bir yoklama çekmişti. Evet. O zaman bütün İmamoğlu grubu ve medyası çok fena saldırmıştı Ali Mahir Başarır'la. O düzeltme yapmak zorunda falan kalmıştı. Bakın, Özgür Özel kendi adaylığıyla bir seçime gitmek istemiyor olsaydı 31 Mart'ta iktidarı seçime zorlardı. Özgür Özel'in 31 Mart'ta iktidardan seçim istemeyeceğiz demesi, o normalleşme, yumuşama politikalarına iktidardan bir talep olmadan önce kendisinin başlaması, tek adaylı ön seçim saçmalığını getirmesi, bunların tamamı, hatta Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra kendiliğinden hareketlenen insanları bariyerlerin arkasına sıkıştırıp hatta orada yuhalandı, hatırlarsınız, evinize gidin dediği zaman. Bunların tamamı kendi adaylığını kendisini muhalefette tekleştirmek için yapılan işlerdi. Biz bunu, evet, söylediğimizde insanlar bizimle alay ediyorlardı. Bugün tekleşti. Bunun önündeki tek engel Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmasıydı. Onu da Mansur Yavaş kendisi tepti. Bugün Mansur Yavaş'la ilgili tartışmaların neredeyse hiçbir yerinde artık bir cumhurbaşkanlığı en azından eskisi kadar yoğun konuşulmuyor. Siyaseti mi bıraktı, bırakacak mı? Ankara Belediyesi'ne yeniden aday olacak mı, olmayacak mı? Mansur Yavaş zaten kendisi havlu attı. O yüzden Özgür Özel yeni parti cephesinde tek aday olduğu çok açık ve net.
0: Peki. Kemal Bey, bu tartışmalara Oray Yayın de Amerika'dan katıldı. Bugünkü yazında Oray, Mamdani ile Trump bir araya geldi. Hiçbir olay çıkmadı burada. Ama Türkiye'de Mansur Yavaş ile Erdoğan bir araya gelince bir sürü tartışma oldu diye yazmışsın. Çok güzel bir yazı hakikaten. Sen ne diyorsun bu tartışmalara?
1: Vallahi çok uzağındayım tartışmaların. Uzağında da kalmak istiyorum şu anda. O kadar söyleyeyim ki.
0: Peki. O zaman yazını tavsiye edelim. Bugünkü yazından güzel bir gönderme var. Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Kasım seçimleri. Anketleri söylemiştin. 8 puanlık bir fark demiştin geçen hafta. Hala aynı ölçüde mi? Ne diyor anketler?
1: Kerem, şimdi bu hafta Marist Üniversitesi ile NPR radyosunun yaptığı bir anket epey ortalık

0: birbirine kattı. Çünkü farkı 12 puana çıkardı. Daha sonra Wall Street Journal'ın da yaptığı ankette 12 puana çıkıyor. Şöyle hatırlamak lazım. Bu anketler bugünkü durumdan 2 hafta öncesine yansıtıyor. Yani biraz 2 hafta geriden geliyor anketler. Tabii burada etkin konular niye bu kadar fark açıldı? Özellikle bu Mayıs anketinde Texas'ta demokratların senatoyu ele geçirebilecekleri ön plana çıkıyordu. Orada bir avantajları olduğu söyleniyor. Bu tarihi bir dönüşüm olabilir. Uzun yıllardır Texas Cumhuriyetçilerin kalesi. Aslında daha çok demokrat var nüfus olarak Texas'ta, fakat Cumhuriyetçiler bütün seçimleri kazanıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var. Şimdi bu sefer gerçekten tarihi bir değişiklik olabilir Texas'ta ele geçirirlerse. Bu üç ayrı faktör var. Bir, demokratlara oy verecek ve Trump'ı terk edecek bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz, ama bunlar çok kuvvetli olmayabilir. Donald Trump'a oy veren seçmenin %65'i hala Cumhuriyetçi adaylara oy vereceğini söylüyor. Kamala Harris'e oy veren seçmenin %76'sı Demokrat'a oy vereceğini söylüyor. Yani o kadar da ciddi bir terk ediş yok. Peki ne olacak? Kararsız seçmen çok etkili. Demokratlara oy verecek seçmendense kararsız seçmen çok etkili. Ya da Trump'tan hoşlanmayıp, demokratlardan da hoşlanmayıp evde kalmayı tercih edip oy kullanmayacak seçmen. Bütün bunlar bu 12 puanlık avantajı nasıl seyredeceğini gösterecek aslında. Önemli mesele şu: %72'si bütün Amerika'nın, özellikle de Cumhuriyetçi seçmenlerin, savaşın getirdiği etkenlerden, gümrük vergilerinden ve benzin fiyatlarından son derece şikayetçi. Tek aslında belirleyici de bu oluyor genellikle Amerikan seçimlerinde ve Trump'ı yönelik güven oylaması, kamuoyundaki destek de %34'e kadar düşmüş durumda bazı anketlere göre. 37 ile 34 arasında seyrediyor. Bu tarihin en düşük oranı. Bir ara seçime giden bir başkana hiçbir zaman bu kadar az bir kamuoyu desteği olmamıştı. Buna rağmen de bir tedirgin bekleyiş var demokratlar cephesinde. Yani evet, 12 puan fark var, ama bu 12 puan bir sildik süpürdük anlamına gelmiyor. Senato'da 4 sandalyeyi ele geçirmek zorundalar. Bunların 3'ü Trump'ın ciddi farkla kazandığı yerlerden olacak. Yani oranın bütün demografiğini, seçmen yapısını değiştirmek zorunda kalacaklar. Benzer şekilde hiç de kendi partilerinden fire vermeyerek, bu arada ki o da garanti değil. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeleri çok daha olası gözüküyor. Oradaki fark biraz da, zannedersem orada da bir 4 bir fark var. Ve Ekonomisti dergisine göre de %93 Temsilciler Meclisi'ni demokratlar ele geçiriyor. %59'da senatoyu ele geçirme farkı var. Ekonomist diyor ki, yalnız 2 ay öncesine kıyasla %40'lardaydı demokratların senatoyu ele geçirme ihtimali. Şimdi kazanma ihtimali, şimdi %59'a çıktı. Bu rakamların dili bütün şimdi bakıyoruz, gümrük vergisi, pardon, dizel fiyatları, benzin fiyatları, gübre fiyatları, Trump'ın ithal et ısrarı. Özellikle Iowa gibi kritik bir eyalette çok güvenilir, Cumhuriyetçiler için son derece güvenilir bir seçmen bloku olan çiftçileri biraz ürkütmeye başladı. Onlar parti sadakatini biraz tartışıyorlar. Dolayısıyla sürpriz sonuçlara da gebe olacak gibi gözüküyor Kerem. Ama her halükarda Trump bütün görevdeki başkanlar gibi, ara seçimde tokat yani bütün başkanlar gibi bir darbe alacak. Bu ne kadar etkili, ne kadar ağır olacağını göreceğiz.
1: Peki şimdi video var. Onları hep beraber izleyelim istersen. Çok matrak idi ki. Mamdani ile İspanya Başbakanı Sanchez'in birlikte görüntüsü. Solcu olmak zordur diyorlar. Gelsin o video.
2: You know that being a leftist means taking big shots
3: and making them.
2: You know that being a leftist...
1: Hakikaten hem Filistin davası meselesinde açık tavır koymuş iki ismin bu videosu bana çok sempatik geldi. Bir video daha var. O da Trump'ın bugün paylaştığı bir video. Trump da komünizm endişesinden söz ediyor.
4: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America once and for all.
1: Amerika'nın gündeminde bir komünizm endişesi var mı hala?
0: Şimdi nereden baktığımıza ve nereyle ilgili baktığımıza bağlı olarak bu komünizm mesajının bir karşılık bulduğu söylenebilir. Bunun bir kısmını demokratlar tıpkı Türkiye'deki muhalefet gibi kendi kuyularını kazarak hazırladılar. İşte bir takım adaylar var. Mesela burada New York'ta büyük ihtimalle Temsilciler Meclisi'nde geçecek Şevalye diye bir aday. Bunlar işte polisin yok edilmesinden yana işte ne bileyim özel mülkiyete karşılar, ISIS'a karşılar. Bazıları Demokrat Sosyalist Amerikalılar Derneği diyebileceğimiz aslında çok da kitap kulübü gibi çok etkisi olmayan bir dernek ama medyada tabii çok şişiriliyor. İşte ne bileyim kongre kaldırsın, seçimler kaldırsın vesaire gibi çok gerçekten absürt fikirler söylüyorlar. Bunlar da tabii işine geliyor Trump'ın, bunu köpürtüyor. Ama bir yandan da işte bu aynı derneğin üyesi olan pek çok aday ön seçimleri takır takır kazanıyor. Öte yandan başka yerlerde mesela Texas gibi eyaletlerde de din insanlarını aday gösteriyor Demokrat Parti. Daha doğrusu ön seçimi bu din insanları kazandı. Onların da gerekçesi Trump'ın yaptıklarından o kadar rahatsız olmaya başlamışlar. Kendilerine bir anlamda bir bunu görev addederek siyasete girmek zorunda hissetmişler. İşte James Talerica gibi tam olarak dindar değil ama bir işte dini eğitim alıyor şu anda ve bir takım vaazlar veriyor. Ya da başka yerlerde işte ciddi anlamda vaaz veren dindar kesim onları bu oyları topluyor ve insanları da işte hassasiyetlerine de bir şekilde temas ediyor gibi gözüküyor. Michigan gibi bir eyalette işte Müslüman bir aday senatoyu kazanabilme ihtimali çok kuvvetli Abdul Al-Sayed. Israrla kendisinin sosyalist olmadığını söylüyor. Fakat onu ısrarla sosyalist olarak adlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla biraz demokratlar da şimdi bölgesine göre bu mesajı veriyor. Ama genel olarak Trump kampının yaptığı bu soğuk savaştan beri devam eden o komünizm tehlikesini biraz kaşımak. Bu aynı kaygıyı acaba işte, biraz daha böyle köpürtürse en azından kararsız seçmeni demokratlara oy vermemeye ikna edebilir mi? Partilerinde kalmaya ikna edebilir mi? Böyle bir taktik uyguluyor. Bazı yerlerde başarılı olma ihtimali var. Bazı yerlerde bunun ciddiye alınmama ihtimali var. Daha da işte ilginci bugün az önce sen bahsetmiştin. Bugün ben de yazdığım konu. Şimdi Zohran Mamdani komünist bir manyak bir deli olmakla suçluyordu. Defalarca görüştüler. Dün burada Saturday Night Live diye bir mizah programı var. Bizdeki olacak o kadar muadili ya. Açılışını onunla yaptı. Bu ikisindeki belediye başkanıyla Donald Trump arasındaki neredeyse bir aşktan böyle bahsederek herkes bunu konuşuyor. O kadar iyi geçiniyorlar ki yani birbirlerinden sevgiyle söz ediyorlar. Birlikte basın toplantısı yaptılar. Beyaz Saray'da buluştular. Belediye konutunda buluştular. Hani komünist manyaktı. Şimdi birlikte burada mesela bir ev projesi üzerine bir şekilde çalışıyorlar. Mamdani bir şekilde tavladı Trump'ı. Yani Trump da işte biraz övgüyle herhalde tavlanıyor. Dolayısıyla bu da belki seçmende bir kafa karışıklığı da yaratabilir. Yani bu kadar komünist tehlikesinden bahsediyorsun. Hem Müslüman hem sosyalist olduğunu söyleyen bir adayla nasıl bu kadar rahat iletişim kurabiliyorsun diye. Burada bu komünizm tehlikesi mesajı ters tepiyor olabilir. Çünkü bizzat en büyük komünist dediği kişiyle Trump daha pazartesi akşamı çok güzel görüntüler veriyordu.
1: Evet. Komünistlerin de gideceği yer kalmadı. Moskova'da da Putin kazandı.
3: Evet.
1: Yani eskiden yani kolaydı Moskova falan deniyordu. Oraya da gidilemiyor.
5: Komünizmden ziyade Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Filistin yanlısı olmak yani Demokrat Parti özellikle kazandıran bir pozisyona dönüştü. Ön seçimlerde mesela Michigan'daki işte o Müslüman aday. Bir de aslında Trump Demokrat Parti'nin adaylarını ülke çapında markalaştırıyor. Ya belki de yani bir eyalet içerisinde kalacak bir aday orada tartışılacaktı ama tutup ona komünist dediği zaman neredeyse adı da Muhammed diyor. Hani adı Muhammed bir de komünist falan dediği zaman bu sefer ülke çapında küresel bir aktöre dönüşüyor. Ben son zamanlarda Sayet kadar medyayı etkin kullanan kişi görmedim. Yani CNBC'den büyük gazetelere kadar her biri mülakata çağırdı, konuştu. Bir defa onun kazanması artık neredeyse kesinlikle kazandı gibi Trump sayesinde oldu. Bir bakıma şöyle, Trump hem İran Savaşı'nın dezavantajlarını yaşıyor, hem bugüne kadar, yani demokratlar da Filistin'e, İsrail'e destek verdi, Trump da verdi ama biraz etkisi bu dönemde daha çok, seçime etkisi bu dönemde daha çok ortaya çıktı Filistin meselesinin. Başka yerlerde de Filistin taraftarı olan adaylar kazandı. Şimdi Senato'da 35 tane galiba sandalye seçime gidiyor. Temsilciler Meclisi ya 2 yılda bir tamamı değişiyor ama muhtemelen yine tartışmalı kişi sayısı 20-30 kişidir. Yani değişebilir mi, değişemez mi? Sanki Senato'da böyle başa baş bir durum var gibi ama Temsilciler Meclisi'nde demokratların öne geçeceğine neredeyse kesin gibi gözüyle bakılıyor. Bu da aslında Trump'ın iktidarını o tek başına hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'ndeki gücü belki de bölünmüş olacak seçimden sonra. İran'la alakalı bir kehaneti vardı. Ya İran bu savaşı bana seçimi kaybettirmek için uzatıyor. Seçimden sonra savaş biter. Hani böyle bir şey hayal ediyorlar gibi ama bence İran politikaları çok da etkili olmayacak değil. Özellikle ABD'de benzin fiyatları çok etkili.
1: Şimdi birazdan ekrana getireceğim o videoyu.
5: Yani 2.8'den 5'li rakamlara geldi. Bir de belki yani oray Beijing değil de gidenler bilirler. Orada insanlar benzini kendi dolduruyor.
1: Evet. Tabii, tabii.
5: Yani faturayı görmeden kapatmıyorlar. Bizzat rakamı
1: görerek. Şimdi o videoyu görünce daha da şaşıracaksın. Neler oluyor? Nereye gitsin komiser?
3: Komiser ne yapsın?
0: Kerem, bir ek yapmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi şöyle, sadece küçük bir ek yap. Şimdi Abdul Al-Sayed, evet, Michigan'da bir senatör adayı ve normalde bir yerel aday olarak kalması gerekirdi. Ama bütün medyayı çok iyi kullanıyor dedi İhsan Bey. Bütün medyayı çok iyi kullandırtıyorlar Abdul Al-Sayed'e. Özellikle çünkü biraz gaf yapmaya da meyilli bir aday. Özellikle İsrail konusundaki iş, Michigan'da nasıl ön seçimi kazandı ve bu kadar popüler oldu? Bir puanla kazandı. Yani çok daha merkezde bir aday vardı demokratların ön seçiminde. Abdul Al-Sayed bir puanla kazandı ve Michigan'da Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla orada da yani tam evet kazanacak gibi gözüküyor demokratlar Trump'a olan tepkiden dolayı ama Abdul Al-Sayed'in özellikle her söylediğini medya bir yerel adaydan yani bizdeki ne diyeyim bir ilçe belediye başkanı değil Anadolu şehrinde bir ilçe belediye başkanı bu kadar ana akım medyada sürekli tartışılmaz değil mi zaten yani evet. Haberin ağırlığını, akışına aykırı bir şey. Şimdi Michigan senatör adayını biz niye bu kadar tartışıyoruz? Niye bu kadar medyayı çok iyi kullandırtıyorlar? Çünkü gaf yapmaya çok meyilli. İşte İsrail karşı söylemler yapıyor. 7 Ekim hakkında mesela dedi ki işte canı yanan insanlar can yakarlar dedi. Bu tabii çok ciddi tepki çekti. Bundan sonra özür dilemek zorunda kaldı. Yani bir takım böyle radikal görüşler söylüyor. Bunlar belki olduğundan daha fazla abartılıyor, cımbızla çekiliyor, biraz patlatıyor ama çok fazla medya görünürlüğü vererek Abdul Al-Sayed'e aslında onu biraz da zor durumda bırakmak istiyor. Defalarca da yaptığı açıklamalardan hani geri kalanı toplam Amerika ne kadar Hasan Piker tanıyor bilmiyoruz ama milyonlarca kişi de sosyal medyada izliyor. Evet. İşte onunla mesela arasına mesafe koymak zorunda kaldı Abdul Al-Sayed. Çünkü onun İsrail konusundaki görüşleri çok daha radikal. Evet. Şimdi bu gibi baskılar var. Benzer şekilde şimdi demokrat adayları da evet İsrail aralarına mesafe koyuyorlar. AIPAC'ten, İsrail lobisinden para almamaya çalışıyorlar. Bu biraz adayları etkiliyor ama şöyle de bir şey oldu. Şimdi özellikle genç solcular bu adaylara sürekli soykırımda diye baskı yapıyorlar. Ve bu biraz ikircikli bir pozisyon Amerika'da bir siyasetçi için. Yani soykırım olduğunu, İsrail'in yaptığını düşünüyor olabilir ama hukuki bir tanım var bunun. İşte ona uymadığını söylüyorlar ya da özel olarak söylemek istemiyorlar Yahudi seçmenleri ya da işte yerleşik düzeni ürkütmemek için. Bu da bir litmus testine dönüştü aslında Amerika'da. Bu da aslında adayları biraz zor durumda bırakmaya başladı. Bunu da özellikle altını çizelim.
1: Peki.
0: İsterim.
1: Ne dersiniz seçimlere? Komünistlere yer yok.
3: Kapitalizmin ve merkantilizmin sınırlanarak ülke haline getirildiği bir kıtada komünistler nereye gidilecek diye tartışılıyor olması da çok tatlıymış gerçekten. Ya sanki Oray Bey tabii daha yakından takip ediyor anket süreçlerini ama 2018 haritasına benzer bir harita görecekmişiz gibi görünüyor. Yani Temsilciler Meclisi'nin demokratlarda olduğu, Senato'nun belki ucu ucuna cumhuriyetçilerde kalacağı bir harita çıkacakmış gibi görünüyor. Ben aslında şunu sormak istiyorum Oray Bey size. Şimdi bu ekonomik işte enflasyon, pahalılık, benzin fiyatları vesaire bunların seçmenin gündeminde olduğunu ve oy verme eğilimlerini değiştirebileceğini söylüyoruz ama bunda tabii İran Savaşı da bir kırılma oldu. Hem America First vaatleri için yani savaşları bitireceğim dedi ve Orta Doğu'da 7 aydır süren bir savaşın içerisinde hem işte bu enerji piyasalarını etkileyecek bir noktaya geldi ve bu da neticede İsrail'in motivasyonuyla başlamış bir savaş süreciydi ya. Şimdi bizim Amerika kamuoyundaki anketleri ve buradan okuduğumuz kadarıyla takip edebiliyoruz ve İsrail'e karşı kamuoyunda da tepkinin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu söylüyor bu kamuoyu araştırmaları. Bu hala yani bu bu seçimlerde İsrail meselesi bu kadar öncelikli bir kırılma yaratabilecek düzeyde bir kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya mı hakikaten?
0: Şimdi İsrail meselesi hakikaten biraz dokunanın elini yaktığı bir meseleye dönüştü. Özellikle çünkü şimdi Trump'a zamanında çok yakın olmuş ya da işte mesafe koymuş insanların mesafe koyma sebeplerinden bir tanesi İsrail'le bu kadar yakın ilişki kurmaları. Amerika özel olarak Orta Doğu ile ilgilenmiyor ama işte bu hafta Ekonomist dergisi kapağını görmüşsünüzdür. Orta Doğu'daki etkinliğinde hegemonyasını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Şimdi orada başka aktörler başladı. Türkiye olmak üzere çok daha etkinleşmeye başladı. Ve İsrail, işte önce İsrail diyerek Netanyahu ile defalar

işte mesafe koymuş insanların mesafe koyma sebeplerinden bir tanesi İsrail'le bu kadar yakın ilişki kurmaları. Amerika özel olarak Orta Doğu ile ilgilenmiyor ama işte bu hafta Ekonomist dergisi kapağını görmüşsünüzdür. Orta Doğu'daki etkinliğinde hegemonyasını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Şimdi orada başka aktörler başladı. Türkiye olmak üzere çok daha etkinleşmeye başladı. Ve İsrail, işte önce İsrail diyerek Netanyahu ile defalar

işte mesafe koymuş insanların mesafe koyma sebeplerinden bir tanesi İsrail'le bu kadar yakın ilişki kurmaları. Amerika özel olarak Orta Doğu ile ilgilenmiyor ama işte bu hafta Ekonomist dergisi kapağını görmüşsünüzdür. Orta Doğu'daki etkinliğinde hegemonyasını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Şimdi orada başka aktörler başladı. Türkiye olmak üzere çok daha etkinleşmeye başladı. Ve İsrail işte

0: işte mesafe koymuş insanların mesafe koyma sebeplerinden bir tanesi İsrail'le bu kadar yakın ilişki kurmaları. Amerika özel olarak Orta Doğu ile ilgilenmiyor ama işte bu hafta Ekonomist dergisi kapağını görmüşsünüzdür. Orta Doğu'daki etkinliğinde hegemonyasını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Şimdi orada başka aktörler başladı. Türkiye olmak üzere çok daha etkinleşmeye başladı. Ve İsrail, işte önce İsrail diyerek Netanyahu ile defalarca
1: çağrı yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış. %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edilmişti. Bu olay sonrası ülke çapında patlak veren gösteriler hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
2: Protesto ediyoruz çünkü haklarımızı talep etmek ve hükümetin bizi, yani spekülasyondan ve nüfusun büyük çoğunluğunu dışlayan bir sistemden bıkmış olan toplumu dinlemesini sağlamak istiyoruz. Bu yüzden buradayız.
1: Başka bir Mari Carmen olmasın temasıyla düzenlenen gösteriye öğrenciler de katılım gösterdi.
3: Konut spekülasyonuna karşı çıkmalıyız. Evlerimizden, mahallelerimizden, sokaklarımızdan atılıyoruz. Fiyatlar çok yüksek ve bu böyle devam edemez. Sokaklara çıkmalı ve taleplerimizi dile getirmeliyiz.
1: Azınlık sol koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alması bekleniyor. Yine de İspanya'da konut krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
4: İstanbul bugün Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden birinin kutlamasına ev sahipliği yaptı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde donanmanın savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Geçit töreninin ardından TCG Salih Reis Dolmabahçe Limanı'nda halkla buluştu.
1: Takvimler 27 Eylül 1538'i gösterdiğinde kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze açıklarında Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı. Bu zafer Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. Zaferin 488. yıl dönümünde İstanbul'da kutlamaların adresi Boğaz oldu.
5: Çok gurur verici, çok güzel bir şey. Çok sevinçliyim yani.
6: Duygulandınız mı?
5: Evet, çok duygulandım.
7: Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Canlı gözle görmek gerçekten resimlerden daha farklı hissettiriyor.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Gemiler Boğaz boyunca ilerlerken İstanbullular da töreni takip etti.
8: Güzel bir duygu. Denizci olarak ben de Preveze Deniz Zaferi'ni tüm halkımıza kutlu olmasını diliyorum. Eski denizci olaraktan burada gerçekten çok eski anılarımı da hatırladım.
9: Gemilerini görmek kıvanç veriyor. Büyük bir gururla izliyorum.
1: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerler önce Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Ardından da anıtın yer aldığı alanda gemileri selamladı.
6: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yalnızca gemiler Boğaz'dan geçiş düzenlemedi. Bunun yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bando takımı da karşılamada yer aldı.
1: Kutlamalar yalnızca Boğaz geçişiyle sınırlı olmadı. Aralarında İzmir, Mersin, Hatay'ın da yer aldığı 9 limanda donanma gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.
4: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. 2017'de başlayan proje Dünya Ortak Evimiz sloganıyla bugün BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesinin eylem gününde 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı. Peki Sıfır Atık 9 yılda Türkiye'ye neler kazandırdı? Bakalım.
1: Çevreden enerjiye, atık malzemeden suya, pek çok alanda milyarlarca lira tasarruf sağlandı. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yaşına girdi. Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. 2017'de başlayan proje, Dünya Ortak Evimiz sloganıyla Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin eylem gündeminde 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı. Peki sıfır atık projesiyle

0: Türkiye 9 yılda ne kazandı? 2017'de %13 olan geri kazanım oranı her yıl artırarak %37,53'e yükseltildi. Ekonomiye 90 milyon ton kazandırıldı. 365 milyar lira katkı sağlandı. 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sistemine geçildi. 28 milyon kişiye eğitim verildi. Geri kazanılan atık doğaya da nefes oldu. 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. 54 milyon hanenin bir yıllık elektriğine eşdeğer enerji tasarrufu sağlandı. Proje bugüne kadar Birleşmiş Milletler Kuruluşları ve Dünya Bankası dahil 7 uluslararası ödüle layık görüldü. Sıfır atık projesiyle Türkiye, geri kazanım oranını 2035'te %60'a, 2053'te ise %70'e çıkarmayı hedefliyor. Emin Erdoğan, sıfır atık projesinin 9. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
1: Şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz.
2: Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurulunda Saadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Detayların ardından kısa bir ara...
3: Genel kurulunda kritik bir ibra süreci yaşandı. Fenerbahçe eski başkanı Saadettin Saran ve yönetiminin 01.03.2026, 31.05.2026 tarihleri arasındaki faaliyetleri üyelerin ibrasına sunuldu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım, genel kuruldaki ilk konuşmasında Saran yönetimini eleştirerek geçmiş yönetimi ibra etmeyeceğini belirtti.
4: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle.
3: Aziz Yıldırım, üyelerin konuşması bitince kürsüye tekrar geldi. Yıldırım, Fenerbahçe'deki birlik ve beraberliğin bozulmaması için Saran yönetimini ibra edeceğini ifade etti.
4: Geçen toplantıda da kongrede de muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük bu arada kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Bugün de sabah kızdırdılar biraz önce ama şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim.
3: Konuşmaların ardından ibra oylamasına geçildi. Fenerbahçe Kongre üyeleri oy çokluğuyla Saadettin Saran ve yönetimini idari ve mali açıdan ibra etti.
5: 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbra'yı kabul edenler. İndirelim elimizi. Kabul etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yer yer yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yağmurlu 29 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Giresun 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 20, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 30, Gaziantep güneşli 25 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da yağmuru beraberinde getirdi. Sağanak pek çok noktayı etkisi altına aldı. Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı. Bazı caddelerde su birikintileri oldu. Bayrampaşa, Terazidere, Manastır Caddesi ve Eyüp Sultan İslam Bey Caddesi'nde araçlar güçlük çekti. D100 karayolunda sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sultan Gazi'de bir iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalarsa kendilerine sığınacak yer aradı. Anadolu yakasındaysa Ümraniye ve Çekmeköy yağıştan nasibini aldı. Kuzey Marmara otoyolunda sürücüler güçlükle ilerledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tera Portföy'ün iki yöneticisi gözaltına alındı. SPK incelemeleri sonucundaysa bazı firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı. Adli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu değerlendirmelerde bulundu. Karar doğrultusunda 45 firma ve 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında da mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. İlgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Soruşturmada gözaltı sayısı da arttı. Hakkında yurtdışı yasağı konulan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İki şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tuzla'da konuştu. Kendisinin başkanlığında yürütme kurulunun ikinci toplantısını yapacağını açıkladı.
1: Bu noktada hükümet nezdinde yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Bütün ilgili bakanlarımız orada. Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, MİT Başkanımız, hepsi o kurulun üyesi. Ben de başkanlığını yapıyorum. Buradan bir haber olarak da vermiş olayım. Sabah ikinci toplantımızı yapacağız inşallah kurul olarak. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. 4 tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul. Kanunda da iki temel aşama var. Kendi içinde bu kanun iki aşama öngörüyor. Birinci aşama silahların bırakılması ve örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshetmesi. Zaten bu kararı aldı örgüt biliyorsunuz. Kendisi aldı. Tespit ve teyit süreci tamamlanınca ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada da işte belli hukuki süreçler var. O süreçler devreye girmiş olacak.
0: Ankara'da makine ve kimya endüstrisine ait Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. Açıklamayı makine ve kimya endüstrisi yaptı. Su ısıtma merkezinde rutin çalışma yürütüldüğü paylaşıldı. Çalışma sırasında meydana gelen kazada bakım onarım işçisi Ferhat Öz'ün hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı kazada biri ağır, 4 işçi de yaralandı. Kaza sonrası yapılan açıklamada olay nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir denildi. Gaziantep'te yolcu otobüsü kaza yaptı. Nurdağ ilçesindeki kazada 7 kişi yaşamını yitirdi. Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi. Trafik kazası bir kez daha ölüme götürdü. Kaza Nurdağ ilçesinde gerçekleşti. Hatay'dan yola çıkan bir otobüs Gaziantep'e doğru ilerliyordu. Otobüs Acaroba mahallesine geldiği sırada bir araç sola geçmek istedi. Karşısına çıkan otobüsle çarpıştı. Kaza anlarında güvenlik kameraları kayıttaydı.
2: Otobüs çarpışmanın etkisiyle savruldu, yol kenarına devrildi. Bölgedekiler hemen ekiplere haber verdi.
3: Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyorlar.
2: Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, otobüs kazasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. İnceleme sürüyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalar yaptı. Çelik, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de konuşmasını dünyanın trajedisi olarak niteledi. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi de vardı. Adayımız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır dedi.
4: Bölge barışının ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail.
5: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bir kez daha sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu katil ve suçludur dedi.
4: Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. İnsancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Gündemin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyareti ve İsrail vardı.
4: İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız İnsanlık ittifakının en güçlü ve en güçsesidir.
5: Ömer Çelik, Netanyahu konuşurken İsrail yetkililerin salonu terk edenleri not almasını da eleştirdi.
4: Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç verici. Ne yapacaklar? Onları da mı çağrıcağızlarla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler?
5: Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuştu.
4: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kamuoyunu dikkate alarak temkinli ama hızlı şekilde bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışıyoruz dedi. Ala'nın gündeminde erken seçim tartışmaları da vardı.
5: Sürecin hassasiyetine dikkati çekti, temkinli ama hızlı çözmek istiyoruz dedi.
6: Kurullar kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Sahadaki görüşmeler de devam ediyor. Türkiye'nin kamuoyunu dikkate alarak temkinli bir şekilde ama olabildiğince hızlı şekilde bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen birçok el var. O nedenle biz kendi derdimizi çözebilecek kapasitedeyiz diyoruz. Biz bunu başaracağız.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kanal 7'de Başkent Kulisi programına açıklamalarda bulundu. Terörsüz bölge hedefine yönelik İsrail'in olası provokasyonlarına işaret etti. İsrail tehditlerini artırarak devam ediyor. İsrail açıktan söylüyor. Bu bölgedeki kardeşlerimiz bu tehdidi hem yaşıyorlar hem görüyorlar. O nedenle iç cepheyi tahkim etme çabamızın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor dedi. Hala Türkiye'nin gündeminde erken seçim var mı sorusunu da yanıtladı.
6: Bizim gündemimizde hizmet var, seçim yok. Kanunda ne yazıyorsa o. Karar mekanizmasında olanlar bunun dışında bir değerlendirme sunuyorlar mı? Sunmuyorlar. Bizim gündemimizde milletimiz var. Enflasyonla mücadelede neredeyiz? Bunlar var. Zamanı geldiğinde seçimi konuşuruz. 360 milletvekilinin erken seçim kararı alması durumunda Cumhurbaşkanımız aday olur. Partilerle diyalog halindeyiz. Seçim gündemi geldiğinde de bu mesele konuşulur.
0: Yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Şimdi gözler 20

0: 9 Eylül'de Yüksek Mahkeme itirazı Salı günü genel kurul toplantısında ele alacak.
1: Yeni parti ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de yapılacak toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Partinin isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse Yeni Parti'nin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem FON soruşturmasında gelinen aşama ve terörsüz Türkiye hedefinde atılan adımlar olacak.
1: FON soruşturmasına mercek tutulacak, örgütün tasfiye takvimi gündeme taşınacak. Kabine 3 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanacak. Gündemin sıcak başlığı derinleşen FON soruşturmasında gelinen yasal aşama olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşünde benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemelerin masaya yatırılacağına işaret etmişti. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar bünyesinde atılan adımlar toplantı gündemine taşınacak. Bir diğer önemli başlık da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Güvenlik kurumlarının sahada elde ettiği veriler eşliğinde örgütün silah bırakma takvimi göz önüne alınacak. Beklenen Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde gelinen aşamaya mercek tutulacak. Gözlerin çevrildiği bir başka tarihte 1 Ekim. Yeni yasama yılı faaliyetlerinin başlangıç tarihine ilişkin beklentiler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye gündeminde kurulması beklenen komisyon içinde hazırlıklar gözden geçirilecek. Kabinenin dış politika gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları çerçevesinde İran ve ABD arasında devam eden müzakere süreci ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durum olacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla Karabağ'ı işgalden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden gazileri ve şehitleri yad etti. Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Karabağ'ın Azerbaycan Türkçesindeki yazımını kullanarak, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır" ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret yapacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Fidan'ın Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olunduğunu teyit etmesi bekleniyor. Bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığı da vurgulanacak. Bakan Fidan, Hürmüz ve Badülmendep boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından önemine dikkat çekecek. Barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen'in Orta Doğu'nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu ifade edecek. Fidan, Gazze'de vakit kaybedilmeksizin barış planının ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini belirtecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'deki S-400 sistemleri hakkında konuştu. Sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini belirtti. Lavrov ayrıca Filistin devletinin kurulmasının zamanının geldiğini de söyledi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filistin devletinin kurulması için zaman geldi diyen Lavrov, S-400 konusunda da açıklamalarda bulundu. Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için gittiği ABD'nin New York kentinde gazetecilerle bir araya geldi. Sorulan bir soru üzerine Türkiye'deki S-400 sistemleri hakkında açıklamalar yaptı. Sistemin bir başka ülkeye transferi konusunda her türlü teklifi değerlendireceğiz dedi. Lavrov, sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini de vurguladı. Böylece sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olabiliriz ifadelerini kullandı. Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ise Filistin konusuna değindi. Filistin devletinin BM kararları doğrultusunda kurulması için zaman geldi sözlerini sarf etti. Gazze'deki Filistinli kadın, çocuk ve yaşların ölmeye devam ettiğini belirten Lavrov, insani durumun kritik seviyede olduğunu kaydetti. İsrail'in yerleşim faaliyetlerini genişlettiği Batı Şeria'daki durum da kötüleşiyor diyen Lavrov, durumun sürmesi halinde Filistin devletinin kurulabileceği alan kalmayacağına dikkat çekti. Rus Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa ile savaşa girme niyetleri olmadığını dile getirdi. Ancak Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını savundu. Avrupa'nın silah üretimine büyük bir bütçe ayırdığını ifade eden Lavrov, bu tür bir yaklaşımın kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebileceğine işaret etti. Rus Bakan, İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarıyla öldürülmesinin de kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
0: ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattıkları savaşın ilk gününde eski dini lider Ali Hamaney'i hedef almıştı. Uzmanlar meclisi üyesi Müçteba Hamaney'in saldırıdan nasıl kurtulduğuna dair ayrıntıları paylaştı.
1: İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Muhsin Aydari, dini lider Müçteba Hamaney'in yaralandığı güne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamaney'in yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını, daha sonra kaldırıldığı hastanenin de bombalandığını söyledi. Uzmanlar Meclisi üyesi Aydari, dini lider Müçteba Hamaney'in 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında yaşananları anlattı. El Arabi kanalına konuşan Aydari, Müçteba Hamaney'in İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını bildirdi. Enkazdan çıkarılan Müçteba Hamaney'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ancak Hamaney hastanede de hedef alınmayı sürdürdü. Aydari, Hamaney'in olması muhtemel 3 hastanenin de füze saldırılarında hedef alındığını dile getirdi. Müçteba Hamaney bombalanan 3. hastanenin enkazından da kurtarıldı. Aydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Ülkeyi yönetme kapasitesiyle fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getirdi. Haydari, bunun üzerine hiçbir kurum ve kuruluşla istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hedef alınarak öldürülmüştü. Saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney de saldırıda yaralanmıştı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'e ilişkin uzun süredir görüntü ya da fotoğraf paylaşılmıyor.
0: İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrich skandal bir açıklamaya daha imza attı. İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarına değinerek Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız dedi. Fanatik Yahudiler ise Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
1: Provokatif açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız dedi. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich 27 Ekim'deki seçim öncesinde yeni bir provokatif açıklamada bulundu. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da savaş yürütmesi gerektiğini savundu. Gazze'de yaptıklarımızı burada da yapmalıyız diyen Smotrich, Gazze ve Lübnan'da işgal altındaki toprakları ilhak etmesi gerektiğini de söyledi. Bu arada İsrail, Batı Şeria'nın Ramallah ve El Bire kentleri arasındaki Kefer Malik köyünün güneyinde 56 dönüm arazi hakkında askeri karar çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle çıkarılan kararda bahsi geçen arazide zeytin ağaçlarının kesilmesi ve yabancı bitkilerin temizlenmesi talimatı verildi. Arazi sahiplerinin 7 gün içinde temizlenme işlemlerini yapma zorunluluğu olduğu belirtildi. Fanatik Yahudiler ise Sukot Bayramı'nı bahane ederek İsrail politikasının koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını arttırıyor.
0: Aşırı sağcı İsrail yanlısı grupların mesleği.

Mescid Aksa'ya baskın yapmasına tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayımlarken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de baskına dair konuştu. Yazılı açıklamada Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef aldığı vurgulandı. Provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklediğinin altı çizildi. İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Yaşananları kınayan Çelik, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Filistin'in tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz vurgusu yaptı. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın hukukunu savunmak yalnızca bugünün değil gelecek nesillere karşı da taşıdığımız tarihi bir sorumluluktur dedi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Sultanbeyli'de Türkiye Yüzyılı programında konuştu. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin ortadan kaldırılması için kararlılık mesajını yineledi. Fon soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
1: Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi hedef alan yasa dışı oluşumları yok etmekte kararlıyız.
2: Asla taviz vermeyeceğiz dedi. Suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
1: Milli ve manevi değerlerimizi, etnik, kültürel ve inanç değerlerimizi aşağılayan, toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan kimler varsa yargımız hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 24 saat nöbettedir. Gereğini yapıyor, yapmaya devam edecektir. Asla tavizimiz yoktur.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı. Gündeminde fon soruşturması da vardı.
1: Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
2: Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diyen Bakan Gürlek, konuyu terörsüz Türkiye'ye getirdi.
1: Aziz şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, kahraman gazilerimizin onurunu zedeleyecek ve bizlere emanet olan kıymetli ailelerinin yüreklerini incitecek hiçbir söz, tutum ve adıma asla müsamaha gösterilmeyecektir. Artık ok yaydan çıktı. Terörsüz Türkiye'den geri dönüş yoktur.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'in Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet aldığı iddia edilmişti.
2: Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet aldığına yönelik yazışmalar belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonunda yazışmalarda şüpheli Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'le yapıldığı belirlenen mesajlaşmalar tespit edildi. Mesaj içeriklerinde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılmaması üzerine paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü.
3: Bu halkı aldatmaya çalışan
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
0: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemide kaybolan 13 yolcudan ikisi Saliha ve Mehmet Biçer kardeşlerdi. İki kardeşin cansız bedeni ne yazık ki bulunamadı. Kardeşler için memleketleri Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

0: 6, diğeri 12 yaşındaydı. Tatil dönüşü batan gemide kaybolan kardeşler için umutlar tükenince gıyabi cenaze namazı kılındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Biçer ailesi tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Tatil bitti. 30 Ağustos günü dönüş yoluna geçtiler. Filojet isimli yolcu gemisi Girne açıklarında alabora olup battı. 15 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi denizde kayboldu. Kazadan anne Ayten, baba Hayri ve oğulları Halil Kerem Biçer sağ kurtuldu. 12 yaşındaki Saliha Miray ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf onlar kadar şanslı değildi. Aramalar günlerce sürdü. Biçer ailesi hep bir umutla bekledi ancak bekledikleri haber gelmedi. Kardeşler için memleketleri Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.
1: İstanbul'da simit fiyatlarındaki artışla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar incelenecek. Ticaret Bakanlığı İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışı mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yürürlükte olan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkati çeken Gürcan, piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimleri aralıksız sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere idari yaptırımların da uygulanacağı belirtildi. Manisa'da kayıp Alzheimer hastasından acı haber geldi. Hatice Aydın'ın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. 86 yaşındaki Hatice Aydın, Salihli ilçesinde yaşıyordu. Cumartesinden bu yana kendisinden haber alınamıyordu. Gökeyüp mahallesinde yaşayanlarsa su kuyusunda bir kadın cenazesi buldu. Ekipler bölgeye gitti. Kuyudan çıkarılan kişinin Hatice Aydın olduğu belirlendi. Aydın'ın kuyuya nasıl düştüğü araştırılıyor. Manisa'da bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma Acar çiftini kimin, neden öldürdüğünü araştırıyor.
0: Anne kızından haber alamadı. Meraklanıp evlerine gitti. İçeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Oto kaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. Kızından bir süredir haber alamayan anne Emineç'e evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Acar çiftinin öldüğü belirlendi. İkisi de tabancayla vurulmuştu. Cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma Acar çiftini kimin neden öldürdüğünü araştırıyor.
2: Jandarma geliyor bakalım.
1: 11, 15 ve 19 yıllık 3 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki faili meçhul cinayetler için yeni deliller ışığında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
0: Yeni deliller ve bulgular ışığında sonuca varıldı. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Operasyonlara dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin gerçeğin ortaya çıkması için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz dedi. Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve sağ çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirlenen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te 2011'de bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ölümüne ilişkin dosyada yeniden incelendi. Şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve gözetleme yaptıkları belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Üçüncü operasyonun adresi ise Manisa oldu. 2015'te Akhisar-Manisa karayolu üzerinde cansız bedeni bulunan genç kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yeniden ele alındı. JASAT ekiplerinin olay yerinde bulduğu plastik parçanın bir marka ve modele ait aracın yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi. Aracın izini süren ekipler olay yerinde aracı kullanan RÇ isimli kişiye ulaştı. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de Manisa'daki operasyona

0: İlişkin açıklama geldi. Çiftçi, hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz dedi.
1: Güney Afrika'da eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. İki ayrı saldırıda 27 kişi yaralandı. Saldırıların adresi Johannesburg ve Cape Town oldu. İki ayrı eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Johannesburg'da 17 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı. Cape Town'daki baskındaysa 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Saldırıların neden gerçekleştirildiği henüz belirsizliğini koruyor. Ülkede suç çeteleri sıklıkla benzer baskınlar yapıyor. Yaklaşık 62 milyon nüfuslu ülke günde yaklaşık 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerinden biri. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, İngiliz mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Görüşmelerin ardından iki komutan Konya'da kokpite geçip Türk F-4 uçağıyla havalandı. O görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
0: Önce görüşmeler yapıldı. Ardından kokpite geçildi ve F-4 uçaklarıyla uçuş yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, İngiliz mevkidaşını ağırladı. İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smith ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ankara'da heyetler arası görüşme yapıldı. Orgeneral Smith, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve İngiliz mevkidaşı Konya'ya gitti. 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda konuştu, 111. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı F-4 uçaklarıyla uçuş yaptı. İki komutanın uçuş görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye ve İngiltere arasında görüşmeleri devam eden iki önemli tedarik projesi yer alıyor. Bunlardan biri 20 Eurofighter savaş uçağının alınmasına yönelik. Eurofighter sürecinde Türk pilotların eğitimi de İngiltere'de aralıksız sürdürülüyor. Bir diğer tedarik görüşmelerinin sürdüğü proje C-130J uçakları. Ayrıca İngiltere'de de jet eğitim uçağı alım süreci devam ederken Hürjet, ihaledeki adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştirilen Evren Yapay Zeka platformu kullanıma açıldı. Özellikle savunma sanayi şirketlerinden üniversitelere, teknoloji şirketlerinden girişimcilere kadar yaklaşık 7500 kullanıcıya ulaştı. Sistem sayesinde yapay zekada işlenecek verilerin tek bir milli çatı altında toplanması hedefleniyor.
0: Yüksek performanslı hesaplama gücü tek platformda buluşacak. Yapay zekada işlenecek veriler milli çatı altında toplanacak. Yerli yapay zeka platformu Evren kullanıma açıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen yapay zeka platformu Evren'le Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve veri egemenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Savunma sanayi firmalarından teknoloji şirketlerine, akademisyenlerden girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Evren, yapay zeka verilerini tek platformda buluşturuyor. Platformda tüm istem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye'de bulunan altyapıda işleniyor. Böylece hassas bilgilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca Evren sistemine e-devlet kimlik doğrulamasıyla giriş yapılıyor. Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı bir kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek ya da eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor. Ardından bu krediler platformun geliştirilmesi için kullanılabiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, Evren ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayan aktif katılımcılar olması hedefleniyor. Milli yapay zeka platformu Evren kısa sürede yaklaşık 7500 kullanıcıya ulaştı.
1: İstanbul dün Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden birinin kutlamasına ev sahipliği yaptı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde donanmanın savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Geçit töreninin ardından TCG Salih Reis Dolmabahçe Limanı'nda halkla buluştu.
0: Takvimler 27 Eylül 1538'i gösterdiğinde kap

0: Danı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze açıklarında Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı. Bu zafer Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. Zaferin 488. yıl dönümünde İstanbul'da kutlamaların adresi Boğaz oldu.
1: Çok gurur verici, çok güzel bir şey. Çok sevinçliyim yani.
2: Duygulandınız mı?
1: Evet, çok duygulandım.
3: Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Canlı gözle görmek gerçekten resimlerden daha farklı hissettiriyor.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Gemiler Boğaz boyunca ilerlerken İstanbullular da töreni takip etti.
4: Güzel bir duygu. Denizci olarak ben de Preveze Deniz Zaferi'ni tüm halkımıza kutlu olmasını diliyorum. Eski denizci olaraktan burada gerçekten çok eski anılarımı da hatırladım.
5: Gemilerini görmek kıvanç veriyor. Büyük bir gururla izliyorum.
0: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerler önce Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Ardından da anıtın yer aldığı alanda gemileri selamladı.
2: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yalnızca gemiler Boğaz'dan geçiş düzenlemedi. Bunun yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bando takımı da karşılamada yer aldı.
0: Kutlamalar yalnızca Boğaz geçişiyle sınırlı olmadı. Aralarında İzmir, Mersin, Hatay'ın da yer aldığı 9 limanda donanma gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.
6: ABD ile Çin arasında panda diplomasisi canlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyaretinin ardından iki panda dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye gönderiliyor.
0: Çin Devlet Başkanı Xi ABD'den döndü. İki panda Çin'den ABD'ye gönderildi. ABD ve Çin, Xi Jinping'in ABD ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamlamış, iki ülke arasında gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaşma sağlanmıştı. Ülkeler arasındaki dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye gönderilmesi kararlaştırılan iki panda da yola çıktı. Sichuan eyaletindeki panda yetiştirme araştırma üstünde yaşayan pandalar Ping Ping ve Fu Shuang uçakla ABD'ye gönderildi. Pandaların yeni yuvaları Atlanta'da Amerikan halkıyla buluşacağı belirtildi. Pandaların ABD'ye gönderilmesini iyi haber olarak nitelendiren Xi de bunun Çinlilerle Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etti. Çin'in en büyük yumuşak güçlerinden biri kabul edilen pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor. Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan son pandalar 2024'te Çin'e iade edilmiş. Panda ödünç verme programı da Pekin ile Washington arasındaki gerilimler nedeniyle bir dönem askıya alınmıştı. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında diplomasi trafiğinin sürmesi bekleniyor. Trump, Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta ABD'deki G20 zirvesine katılacak.
6: Şimdi sizleri Toros Dağları'nın serin yaylalarına götüreceğiz. Sarı keçili yörüklerinden Ali Uçar, çocukluğundan bu yana develerle göç ediyor. Asırlardır süren Türkmen geleneği her ne kadar teknolojiye yenik düşse de 73 yaşındaki adam sarı keçili yörüklerinde devecilik geleneğini sürdüren son kişi.
7: Develer atalarımızdan, gedelerimizden kalan bir meslektir. Onun için bunu çok seviyorum ben. Çok sevdiğim için de bırakamıyorum.
0: Kıl çadırları, keçileri ve develeriyle mevsime göre göç ediyorlar. Kuşöli, sarı keçili yörüklerinin asırlık yaşam kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Ali Uçar, namı diğer Kuşöli, Akdeniz bölgesinde yaşayan sarı keçili yörüklerinden biri. Uçar'ı diğer konar göçerlerden farklı kılan

0: Başka kimse de kalmadı yurtta yani.
1: Ali Uçar ailesiyle birlikte kışı Mersin'in Aydıncık ilçesinde, yazı ise Konya'daki Aladağ Mantarlık Yaylası'nda geçiriyor. Yaylaya yolculuk Nisan ayında başlıyor ve yaklaşık 6 ay sürüyor. Onun gibi bölgede başka konar göçerler de var. Ancak onlar deve yerine traktör kullanıyor. 73 yaşındaki Uçar ve ailesi ise deveyle göç eden son kişi.
0: Biz de geleneğimizi öldürmemek için, hani kalan bir mesleği öldürmemek için, devam ettirmek için sürüyoruz. Tabii evet, bir günde tabii biz de bayağı yaşlandık ayrık. Ondan bir gün olur bırakırız bunu ama ne zaman bırakacağımızı Allah bilir.
1: Sarp dağlarda kıl çadırlar içinde yaşıyorlar. Göç üzerine kurulu yaşamları zor olsa da onlar bu geleneği sürdürmekte kararlı.
2: Bu dağın başındayız işte. Her zaman bu kıl çadırın içindeyiz. Zor oluyor. Kolay yeri de var. Zoru da var. İşte ama biz alışkın olunca gene de zor gelmiyor.
3: Antalya'ya gidelim. Asırlık bağlardan toplanıp sıkılan odun külüyle bakır kazan ve tavalarda saatlerce kaynatılan üzüm sonunda şifalı pekmeze dönüşüyor. Toroslar'da geleneksel pekmez mesaisi başladı.
4: Meşhur Ormana'nın pekmez üzümü. Ebemin, dedemin yetiştirdiği üzümlerden.
1: Üzümler asırlık bağlardan toplanıyor, gün boyu kaynatılan şıra binbir emekle pekmeze dönüşüyor. Antalya'da geleneksel pekmez yapımı başladı. Antalya'nın Akseki ve İbradı bölgesinde sonbaharla birlikte tatlı bir telaş başladı. Bölgedeki bağlardan üzümler tek tek toplanıyor.
4: Bu atalarımızdan gelen 5-600 yıl önce yetiştirilmiş bu bölgeye has bir üzüm bu. Buna dimlit deriz. Bunun öbür ziraat üzümlerinin 15 kilodan 1 kilo pekmez verirse bundan 7 kilodan 8 kilodan 1 kilo pekmez verir. Bu çok tatlı bir üzüm.
1: Toplanan üzümler yörede şırana olarak adlandırılan özel havuzlara alınarak eziliyor.
5: Böyle iyicene sıkıyoruz. Çıksın suyu diye.
1: Ezmenin ardından elde edilen üzüm suyu kazanlara dolduruluyor. Üzüm suyunun içerisine özel olarak hazırlanan kül ilave ediliyor.
2: Kimi toprak katıyor, kimi kül katıyor. Bizim burada köyümüzde kül katıyoruz. Külü katmadığımızda pekmez olmuyor, acısını alıyor.
1: Yüksek ateşte yaklaşık 4-5 saat kaynatılan üzüm suyu dinlendirilip süzülmesinin ardından yeniden kaynatılıyor. Geleneksel yöntemle hazırlanan pekmezde odun ateşi olmazsa olmaz.
6: Üzümümüzü sıktık, kazana koyduk. Külünü attık, kazanda pişirdik bir parça. Onu durattık yarım saat falan. Ondan sonra tavaya aldık. Tavada da kaynatıyoruz. Böyle 4-5 saat kaynayıp pekmez olacak.
1: Pekmezin istenilen kıvama gelmesi için büyük emek harcanıyor.
6: Bu da pekmezimizin olmuş hali.
1: Bölgede geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmezin kilogramı bu yıl 500 liradan satılıyor.
3: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. 2017'de başlayan proje Dünya Ortak Evimiz sloganıyla bugün BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesinin eylem gündeminde 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı. Peki Sıfır Atık 9 yılda Türkiye'ye neler kazandırdı? Bakalım.
1: Çevreden enerjiye, atık malzemeden suya, pek çok alanda milyarlarca lira tasarruf sağlandı. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yaşına girdi. Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. 2017'de başlayan proje, Dünya Ortak Evimiz sloganıyla Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin eylem gündeminde 10 öncelikli başlıktan biri olarak yer aldı. Peki Sıfır Atık projesiyle Türkiye 9 yılda ne kazandı? 2017'de %13 olan geri kazanım oranı her yıl artırarak %37,53'e yükseltildi. Ekonomiye 90 milyon ton kazandırıldı. 365 milyar lira katkı sağlandı. 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sistemine geçildi. 28 milyon kişiye eğitim verildi. Geri kazanılan atık doğaya da nefes oldu. 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. 54 milyon hanenin bir yıllık elektriğine eşdeğer enerji tasarrufu sağlandı. Proje bugüne kadar Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Dünya Bankası dahil 7 uluslararası ödüle layık görüldü. Sıfır Atık projesiyle Türkiye geri kazanım oranını 2035'te %60'a, 2053'te ise %70

0: işe çıkarmayı hedefliyor. Emin Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 9. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
1: Şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz.
2: A milli futbol takımı Fransa'nın ardından bu kez İtalya ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maç bugün Bursa'da oynanacak.
3: A milli futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki 2. maçına çıkıyor. Milliler Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Ay Yıldızlı ekip Fransa'ya sahasında 1-0 yenildi. Milliler İtalya karşısında galip gelerek hem ilk 3 puanını almayı hem de gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Milli takımda Fransa maçında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır bu maçta oynayamayacak. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün de forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekip İtalya ise gruptaki ilk maçında Belçika'ya sahasında 2-0 mağlup oldu. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının Belçika maçındaki 11'e göre kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Mancini'nin özellikle savunma ve orta saha bölgelerinde farklı isimlere forma verebileceği ifade ediliyor.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
4: Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Festival 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında devam ediyor. Piyanist ve besteci Yevgeni Grinko Türkiye'ye geliyor. Sanatçı kendine özgü melodileri ve sinematografik müzikleriyle Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alacak. 29 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 Ekim'de ise Ankara Kongrezyum'da dinleyiciyle buluşacak.

Pop müziğin sevilen ismi Nilkara İbrahimgil, senfoniyle sahnelere geri dönüyor. Popüler şarkılarını dev bir senfoni orkestrasıyla birleştiren sanatçı, akustik ve görsel atmosferiyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Turne 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde başlıyor.

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da dünya yıldızlarını ağırlıyor. 27 ve 28 Eylül'de Michael İbrahim yönetimindeki Ulusal Arap Orkestrası ve Ney Barghouti müzikseverlerle buluşacak. 29 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmina Burun'a sahnelenecek. 30 Eylül'de Stanislavski Bale Gala, 2 Ekim'de ise piyanist, besteci ve mimar Büşra Kayıkçı sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde. Filistinli ud sanatçıları Letirio Jubran ve İran asıllı Amerikalı sanatçı Azam Ali, dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konserleri kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. 28 Eylül'de Trabzon, 29 Eylül'de Şanlıurfa ve 30 Eylül'de Diyarbakır'da sahne alacaklar.

0: Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı'nın hazırladığı Yansı sanatseverlerle buluşuyor. Su, ışık, renk ve hareketin oluşturduğu geçici görüntülerden ilham alan Bölükbaşı, doğanın hareketiyle ortaya çıkan renk ve formları fotoğraf aracılığıyla kalıcı bir görsel dile dönüştürüyor. Sergi 30 Eylül'e kadar İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde, 6-18 Ekim tarihleri arasındaysa Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açık. Ressam İbrahim Örsün Gözü'nden Dünyanın Halleri sergisi ziyarete açıldı. Seçki, Türk resminde 1968 kuşağının önde gelen figüratif ressamlarından Örsün, farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi 1 Aralık'a kadar Metrohan'da. Ahmet Mümtaz Taylan ilk fotoğraf sergisi Noksan'la sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği fotoğrafları bir araya getiren seçki, izleyiciyi kadrajın ötesine bakmaya ve görünmeyeni tamamlamaya çağırıyor. Sergi 30 Eylül'de Le Art'ta ziyarete açılıyor. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında gazeteci Faruk Aksoy'un kaleminden Osmanlı topraklarında demir yolları ören baş mühendis Henry'in küçük bir terzi dükkanında karşılaştığı kadınla yaşadığı imkansız aşkı ele alan Batıya var. Kitap Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Lisa Shaw ve Stephen Dennison'ın araştırma kitabı Brezilya Ulusal Sineması okuyucuyla buluşuyor. Kitap etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak ortaya çıkan yıldız teorileri kapsamlı bir bakış açısıyla sunuyor. Eser Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Teresa Bohman'ın kaleminden Andromeda, edebiyatın birleştirici gücünü ve insan ilişkilerinin karmaşık doğasını melankolik ve etkileyici bir dille ele alıyor. Kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda.
1: Şimdi kısa bir ara.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yer yer yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yer yer yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yağmurlu 29 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Giresun 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 20, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 30, Gaziantep güneşli 25 derece.

0: örtüsüne hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa Müslümanlarının kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Filistin'i tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz vurgusunu yaptı. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın hukukunu savunmak yalnızca bugünün değil gelecek nesillere karşı da taşıdığımız tarihi bir sorumluluktur dedi. İsrail'de Ekim ayında düzenlenecek seçim yaklaşırken Başbakan Netanyahu'nun partisi anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. Muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek hükümete karşı ortak hareket etme kararı aldı. Netanyahu'dan muhalefet liderlerine tepki gecikmedi.
1: Seçim yarışında geri düşüyor. Kaybetme korkusu sarıyor. Netanyahu liderliğindeki Likud partisine destek azalırken muhalefet hükümete karşı ortak hareket kararı alıyor. İsrail'de Ekim ayında düzenlenecek seçim yaklaşırken muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek hükümete karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Bennett'le birlikte listesiyle girme kararı alan Gerçek Var Partisi Genel Başkanı Lapid muhalefet liderlerinin toplandığını duyurdu. Lapid, Bennett, Yasar Partisi Genel Başkanı Eisenkot, Evimiz İsrail Partisi lideri Lieberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Golan'la görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına, hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görselini de ekledi. Belgeye göre seçimlere kadar partiler birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek, her biri ayrı ayrı oylarını artırarak hükümet kurmalarına yeterli bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacak ve seçimlerden sonra ortak bir hükümet kurmak için çalışmalara başlanacak. Muhalefet liderlerinin kararına Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını iddia eden Netanyahu, toplu fotoğrafın yapay zeka ile düzenlenmiş halini de paylaştı. Fotoğrafa Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Mansur Abbas'la Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmet Ettibi de katıldı. İsrail seçim listesine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla Karabağ'ı işgalden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden gazileri ve şehitleri yad etti. Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Karabağ'ın Azerbaycan Türkçesindeki yazımını kullanarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadesine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı. Onların kahramanlığı ve fedakarlığı milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır dedi. Zorlu mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. 27 Eylül 2020'de başlayan savaşta Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği uğruna hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti. Türkiye olarak Karabağ'da nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak, bugün de can Azerbaycan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz biliyoruz ifadelerini kullandı. Zorlu, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir provokasyona geçit vermeyecektir dedi. Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Genel kurulda yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla özel açılış oturumu düzenlenecek. Ardından akşam açılış resepsiyonu verilecek. Yeni yasama yılında meclisin gündemi oldukça yoğun olacak.
1: 13. yargı paketi kapsamında nafaka düzenlemesi, infaz düzenlemesi, fon soruşturması gündem yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra tatile girdi. 50 günlük ara sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak. Genel kuruldaki oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Aynı günün akşamı Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılışın ardından yasama mesaisi 6 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni dönemde meclisin gündemi oldukça yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemelerine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir etki analiz toplantısı yapılması planlanıyor. Toplantıda 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığı tespit edilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Ayrıca süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesine ilişkin düzenlemelerinde 13. yargı paketi kapsamında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Fon krizleriyle ilgili meclis araştırma önergeleri, dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara yasağı, sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulaması gibi düzenlemelerde mecliste ele alınacak konular arasında. Ve yeni anayasa çalışmaları. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması planlanıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili mesajlar verdi. Kimseyi zorla CHP'ye üye yapmadık, zorla da CHP'den atmadık. Kendi tercihidir, saygı göstermemiz gerekir dedi.
1: Kimseyi CHP'ye zorla üye yapmadık, kendi tercihi dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili mesajlar verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl etkinliklerinde Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim. Kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Zorla da Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık. Kendi tercihidir. Saygı göstermemiz gerekir. Kendisi de düşünmüştür. Yolunu seçmiştir.
1: Kılıçdaroğlu Bolu kampında gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gündeminde dış politikada hükümetin attığı adımlar da vardı. Libya ile yapılan anlaşma için ayrı bir parantez açtı.
2: Dış politikada eleştireceğimiz yönler de var. Evet, iyi adımlar atıldı diyeceğimiz adımlar da var. Türkiye'nin gücünü bölgede hissettirebilmesi elbette güzel. Suriye'de olayların sonlanması, Türkiye'nin oraya yatırım yapması. Öndeki en büyük engel PKK'ydı. Orada da büyük adımlar atıldı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. Erdoğan'ı eleştiririz. Ama Libya ile yapılan anlaşma önemli. Türkiye'nin hem Akdeniz hem Ege'de önemli haklara sahip olmasının önünü açtı.
1: Kılıçdaroğlu partide yaşanan süreçlere dair, parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor dedi. CHP'nin kurultay sürecine ilişkin bugünden bu konuları konuşmak için erken yorumu yapan Kılıçdaroğlu, partimizin duayenleri ortak akıl üretme kapasitesi vardır, oturur konuşuruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. CHP lideri isim vermedi ancak yeni İstanbul İl Başkanı'nın yaklaşık bir ay önce MYK'dan çıktığını paylaştı.
0: Yeni partinin ilçe başkanlıkları için yapılan ön seçimlerden birinde tansiyon yükseldi. Esenyurt'taki ön seçim iptal edildi. Yeni parti Esenyurt İlçe Başkanlığı üyeleri seçim için toplandı. İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak da Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçim sırasında taraflar arasında usulsüz oy kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine partililer arasında arbede yaşandı. Gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi. Seçim güvenliği sağlanamadığı için Esenyurt'taki seçimin iptal edilmesine karar verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevinden af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıkladı. Artık MYK ve MKYK üyemiz değildir dedi. Çelik, fon kriziyle ilgili de sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak mesajı verdi.
3: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir.
1: İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturması ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla titizlikle çalışıldığını söyledi.
3: Temiz siyasetin öncüsü ve merkeziyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, İstismar, mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Tavizsiz yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Aşırı sağcı İsrail yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayımlarken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de baskına dair konuştu. Yazılı açıklamada Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanlara hedef aldığı vurgulandı. Provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklediğinin altı çizildi. İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Yaşananları kınayan Çelik, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi

0: Çelik finansal sistemde risk olmadığının da altını çizdi.
1: Bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktu. Belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek. Bir daha bunların tekrar edilmemesi için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da fon kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak dedi.
2: İlk andan itibaren ekonomiye zarar vermemesi için çalışıyoruz. Sorunu önemsizleştirmeden daha ilk andan itibaren ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Gereği neyse o yapılıyor ve yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu sunulduğunda hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimat verdi. Burada alınması gereken tedbir neyse alınacak. Sorumlu kim varsa hesabı sorulacak. Bu kadar net, bu kadar berrak.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Sultanbeyli'de Türkiye Yüzyılı programında konuştu. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin ortadan kaldırılması için kararlılık mesajını yineledi. Fon soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
4: Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi hedef alan yasa dışı oluşumları yok etmekte kararlıyız.
0: Asla taviz vermeyeceğiz dedi. Suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
4: Milli ve manevi değerlerimizi, etnik, kültürel ve inanç değerlerimizi aşağılayan, toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan kimler varsa yargımız hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 24 saat nöbettedir. Gereğini yapıyor, yapmaya devam edecektir. Asla tavizimiz yoktur.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı. Gündeminde fon soruşturması da vardı.
4: Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
0: Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diyen Bakan Gürlek konuyu terörsüz Türkiye'ye getirdi.
4: Aziz şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, kahraman gazilerimizin onurunu zedeleyecek ve bizlere emanet olan kıymetli ailelerinin yüreklerini incitecek hiçbir söz, tutum ve adıma asla müsamaha gösterilmeyecektir. Artık ok yaydan çıktı. Terörsüz Türkiye'den geri dönüş yoktur.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan doktor evinde ölü bulundu, ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Doktorun eşi Marina Tamer yurt dışından döndükten sonra evine gitti, kapıyı açamayınca içeriye pencereden girdi ve eşi doktor Turgay Tamer'i ölü buldu. Olay yerine çağrılan adli tabip ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Doktorun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapan Tamer, o dönem Kaşif Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Eşi ifadesinde kocasının ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Doktor Turgay Tamer'in kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Bu arada soruşturmayla ilgili yeni bir gözaltı işlemi daha yapıldı. Gazeteci Fatih Ergin, Kozinoğlu soruşturması kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcısı olan Pana Film'in direktörü İhsan Karademir de şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve adli kontrolle bırakıldı. İstanbul Beyoğlu'nda dün gece drone destekli huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Ara sokaklar ve eğlence yerleri denetlendi. Uygulamada drone kamerasıyla fuhşa aracılık edenler tespit edildi.
0: Ara sokaklar, oteller, eğlence mekanları hepsi tek tek denetlendi. Fuhuşa aracılık edenler drone kamerasıyla tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarının yoğun olduğu Taksim'de denetime çıktı. Denetim İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarıyla Tarlabaşı Bulvarı'nda yoğunlaştı.

0: Polis ekipleri drone destekli operasyonda 25 eğlence yeri, 5 otelle 10 adrese baskın yaptı. 1737 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Aranan 3 kişiyle 2 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri fuhuş yapıldığı tespit edilen adresleri de aradı. 4 kişiye fuhuşa aracılık etme ve yer temin etme, 27 kişiye genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi.
1: Düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da yağmuru beraberinde getirdi. Sağanak yağış pek çok noktayı etkisi altına aldı. Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı. Bazı caddelerde su birikintileri oldu. Bayrampaşa, Terazidere, Manastır Caddesi ve Eyüp Sultan İslam Bey Caddesi'nde araçlar güçlük çekti. D100 karayolunda sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sultan Gazi'de bir iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalarsa kendilerine sığınacak yer aradı. Anadolu yakasındaysa Ümraniye ve Çekmeköy yağıştan nasibini aldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler güçlükle ilerledi. Tayland'da etkili olan şiddetli yağışların etkisi devam ediyor. Başkent Bangkok'ta su çekilmeye başladı. Evlerinde mahsur kalanlar ihtiyaçlarını gidermek için marketlere akın etti.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'u vuran selin ardından su çekilmeye başladı. Vatandaşlar bunu fırsat bilerek alışveriş yapmaya akın etti. Bangkok'u vuran seller hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başkent afet bölgesi ilan edilirken bazı evler, yollar ve araçlar su altında kaldı. 48 saatte 30 santimetre yağmur düşen başkentte vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktı. Bazıları beline kadar gelen suyun içinde yürüdü, bazıları ise sel sularına teslim olan sokaklarda botlara binmek zorunda kaldı. Bangkoklular evlerinde hala mahsur kalanlar olduğunu belirtiyor.
2: Şu anda evimde bel hizasında su var. 80 yaşındaki yan komşularım aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebilirim bilmiyorum.
0: Bölge sakinleri felaket nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını da dile getirdi.
3: Sular birden yükseldi. Bu yüzden insanlar hazırlık yapamadı. Motokuryelik yapıyorum, o yüzden gelirim kesildi. Şimdi bir şeyler alıp satmak için markete gittim.
0: Yetkililer selden etkilenenler için 233 geçici barınak kurulduğunu duyurdu. 4000'den fazla felaketsizlerin bu tesislere alındığı ifade edildi. Tayland yetkilileri yağmurun etkisini azaltmaya başladığını duyurdu. Şehrin taşan su kanallarının boşaltılması işlemlerinin de devam ettiğini kaydetti. Bangkok'ta yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Mersin'deki Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda çalışmalar %98'e ulaştı. Tamamlandığında 2,5 saate varan yolculuk sadece 18 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu projenin hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağlayacağını vurguladı.
0: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek. Hem zamandan hem ekonomiden tasarruf edilecek. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'deki Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziki olarak projenin %98'inin tamamlandığını söyledi. Seyahat süresinin kısalmasıyla karbon salınımının azalacağına dikkati çekti.
4: Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17.100 ton azaltacağız.
0: 52 kilometrelik güzergahta toplam 10 kilometreyi aşan 7 tünel, 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit inşa ediliyor. Proje sadece Mersin için değil, Türkiye'nin lojistik ağı için de stratejik öneme sahip. Otoyol, kalkınma yolunun karayolu ayağına altyapı desteği sağlayacak. Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa aksındaki kesintisiz bağlantıya katkı sunacak.
1: İstanbul Başakşehir'de ambulansın geçişini engelleyen ve aracından inen sürücüye rekor ceza uygulandı. Başakşehir'de bir ambulansa yol verilmediği iddiası üzerine polis çalışma başlattı, kamera kayıtları incelendi.

0: Kendi. Bir otomobil sürücüsünün ambulansın geçişini engellediği ve sonrasında aracından inip ambulansa doğru yürüdüğü belirlendi. Sürücü Ali Berk B. çok geçmeden yakalandı. Sürücüye 466 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 90 gün el konuldu. Otomobili de aynı sürede trafikten men edildi. Ayrıca hakkında trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü alarm veriyor. Su seviyesindeki düşüş ve kıyı şeridindeki çekilme her geçen gün artıyor.
1: Bursa'nın simgelerinden İznik Gölü için tehlike çanları çalıyor. Göl günden güne küçülüyor. İznik Gölü Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü. Önemli tatlı su kaynaklarından biri olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskeleler sudan uzaklaştı.
2: Sadece yağışlarla gelen yağışların bu su bütçesini tamamlama konusunda yeterli olmadığını görüyoruz. Bu da su seviyesinin maalesef yükselmemesine sebebiyet vermiş oluyor.
1: Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve buharlaşma nedeniyle gölün su seviyesindeki düşüş her geçen yıl artıyor.
2: İznik Gölü adım adım çekilmeye devam ediyor. O nedenle çok daha ciddi önlemlerin alınması hem tarımsal sulama anlamında hem yeraltı suyu kullanımı anlamında alınan önlemlerin belki derecesinin bir kat daha arttırılması burada gölün geleceği için çok önemli olacak.
0: İspanya'da son bir haftadır siyasetin ana gündem maddesini oluşturan konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına karşı çıkarak hükümete çağrı yaptı.
1: Binlerce kişi meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenledi. Madrid sokakları bir kez daha kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış, %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edilmişti. Bu olay sonrası ülke çapında patlak veren gösteriler hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
3: Protesto ediyoruz çünkü haklarımızı talep etmek ve hükümetin bizi, yani spekülasyondan ve nüfusun büyük çoğunluğunu dışlayan bir sistemden bıkmış olan toplumu dinlemesini sağlamak istiyoruz. Bu yüzden buradayız.
1: Başka bir Mari Carmen olmasın temasıyla düzenlenen gösteriye öğrenciler de katılım gösterdi.
4: Konut spekülasyonuna karşı çıkmalıyız. Evlerimizden, mahallelerimizden, sokaklarımızdan atılıyoruz. Fiyatlar çok yüksek ve bu böyle devam edemez. Sokaklara çıkmalı ve taleplerimizi dile getirmeliyiz.
1: Azınlık Sol Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu toplantısında kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alması bekleniyor. Yine de İspanya'da konut krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
0: ABD ile Çin arasında panda diplomasisi canlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyaretinin ardından iki panda dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye gönderiliyor.
1: Çin Devlet Başkanı Xi ABD'den döndü. İki panda Çin'den ABD'ye gönderildi. ABD ve Çin, Xi Jinping'in ABD ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamlamış, iki ülke arasında gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaşma sağlanmıştı. Ülkeler arasındaki dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye gönderilmesi kararlaştırılan iki panda da yola çıktı. Sichuan eyaletindeki panda yetiştirme araştırma üstünde yaşayan pandalar Ping Ping ve Fu Shuang uçakla ABD'ye gönderildi. Pandaların yeni yuvaları Atlanta'da Amerikan halkıyla buluşacağı belirtildi. Pandaların ABD'ye gönderilmesini iyi haber olarak nitelendiren Xi de bunun Çinlilerle Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etti. Çin'in en büyük yumuşak güçlerinden biri kabul edilen pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor.

0: Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan son pandalar 2024'te Çin'e iade edilmiş. Panda ödünç verme programı da Pekin'le Washington arasındaki gerilimler nedeniyle bir dönem askıya alınmıştı. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi arasında diplomasi trafiğinin sürmesi bekleniyor. Trump, Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta ABD'deki G20 zirvesine katılacak.
1: Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurulunda Saadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
2: Fenerbahçe olağan genel kurulunda kritik bir ibra süreci yaşandı. Fenerbahçe eski başkanı Saadettin Saran ve yönetiminin 01.03.2026, 31.05.2026 tarihleri arasındaki faaliyetleri üyelerin ibrasına sunuldu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım, genel kuruldaki ilk konuşmasında Saran yönetimini eleştirerek geçmiş yönetimi ibra etmeyeceğini belirtti.
3: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle.
2: Aziz Yıldırım, üyelerin konuşması bitince kürsüye tekrar geldi. Yıldırım, Fenerbahçe'deki birlik ve beraberliğin bozulmaması için Saran yönetimini ibra edeceğini ifade etti.
3: Geçen toplantıda da kongrede de muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük bu arada, kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Bugün de sabah kızdılar biraz önce ama şimdi de yine aynı düşüncedeyim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim.
2: Konuşmaların ardından ibra oylamasına geçildi. Fenerbahçe Kongre üyeleri oy çokluğuyla Saadettin Saran ve yönetimini idari ve mali açıdan ibra etti.
4: 1.3.2026, 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbrayı kabul edenler. İndirelim elimizi. Kabul etmeyenler. O çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
1: A milli futbol takımı Fransa'nın ardından bu kez İtalya ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maç bugün Bursa'da oynanacak.
5: A milli futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki 2. maçına çıkıyor. Milliler Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Ay Yıldızlı ekip Fransa'ya sahasında 1-0 yenildi. Milliler İtalya karşısında galip gelerek hem ilk 3 puanını almayı hem de gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Milli takımda Fransa maçında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır bu maçta oynayamayacak. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün de forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekip İtalya ise gruptaki ilk maçında Belçika'ya sahasında 2-0 mağlup oldu. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının Belçika maçındaki 11'e göre kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Mancini'nin özellikle savunma ve orta saha bölgelerinde farklı isimlere forma verebileceği ifade ediliyor.
1: Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Son detaylarını paylaştığımız gelişmeyle birlikte haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Karşıt Görüş'te yanınızdayız. Önemli konular var, kıymetli konuklarım var. İzninizle önce konuklarıma merhaba diyeyim. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Hoş geldiniz Sezin Öney.
1: Hoş bulduk.
0: Elif Şahin, yine bir siyaset bilimci. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İhsan Aktaş, Genel Araştırma Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Doçent Doktor Mustafa Çağatay Şahin, akademisyen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi görmek güzel.
1: Sağ olun.
0: Kemal Özkiraz, kamu araştırmacısı. Israrla geçen hafta size Zafer Kiraz dediğim için zaman zaman tekrar özür diliyorum. Bu sefer daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Tamam. Yayının başından itibaren bir kez daha özümü kabul
3: Estağfurullah,
0: edin.
3: Estağfurullah, hiç önemli değil.
1: Nasıl Kemal Zafer olsun?
3: Estağfurullah, hiç önemli değil.
0: Tekrar hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi artık en azından Cumhur İttifakı netleştirmiş oldu Tayyip Erdoğan. Sürpriz mi? Değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın resmen açıklanması, bugün Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayla seçimlerin öyle ya da böyle öne alacağının bir işareti mi? Yoksa bir değişiklik mi yapılacak? Bunların hepsini konuşacağız. Amerika seçimlere hazırlanıyor, onu konuşacağız. İYİ Parti'de farklı gelişmeler var, onlara bakacağız. Ve Mansur Yavaş meselesi, onu da konuşmaya çalışacağız.

0: karşıt görüşe başlıyoruz. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Niye bunu diyoruz? Bugün Ömer Çelik'in yaptığı bir açıklama var. O açıklamaya önce bir bakalım. Ne diyor Ömer Çelik? Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olmayacağını, Cumhurbaşkanının aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aslında sürpriz değil. Erdoğan'ın adaylığı meselesi ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da dile getirilmişti. Ama bu şu anlama geliyor. Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olmasının yolu nasıl açılacak? Sizinle başlayalım. Seçimler önem alınacak. Erken seçim mi olur? Ve adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı?
1: Daha çok yani DEM'den gelen bazı son oradaki konuşulanlar da öyle gözüküyor. Yani 360'ın bulunup mecliste bu kararın alınması.
0: Seçim kararı alınması.
1: Evet, seçim kararı ama tarihin belirlenerek daha ileri bir tarih. Mümkün olan daha ileri bir tarih olması bana mümkün gözüküyor. Yani orada çünkü şimdi bu çerçeve yasayla beraber bir sayı bulundu 400'ün üzerinde.
0: Tabii.
1: O hazır bulunmuşken ve bu süreç terörist Türkiye süreci işte devam ediyorken ki en son işte bu New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi dolayısıyla orada işte Irak Başbakanı da oradaydı malum Elize'ydi ve orada verdiği işte New York Times'a verdiği röportajdı vesaireydi. Orada Irak'taki sürecin silahsızlanma sürecinin PKK'nın da içinde olduğu ama diğer bütün silahlı örgütleri kapsayan Temmuz'a kadar uzaması söz konusu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o zamana kadar zaten bu terörist Türkiye ile ilgili de çeşitli şeyler yaşanacak belli ki. Ama tarih daha ileriye çekilmiş oldu. Şimdi bu 30 Eylül tarihi konuşuluyordu. Bir de tabii Irak ordusunda bir takım silahlı grupların üyelerinin entegrasyonu var. Tıpkı evet. Suriye'de olduğu gibi. O gibi durumlar vesaire olduğu için biz seçimlere hızlı hızlı gideceğimiz hem de ekonomik durumda malum. İran Savaşı'nın belirsizliği sürüyor. Ukrayna konusu belirsiz ama en önemlisi İran Savaşı çok belirsiz.
0: Evet.
1: Onun için daha 2028'deki bir tarih olabilir ama daha önceden belirlenmesi ve o teröristiz Türkiye'nin de sağladığı konsensusla beraber demin en azından bir kısmının desteğiyle beraber tekrardan aday olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gözüküyor yani önümüzde. Yani CHP'den de çeşitli isimler destekliyor olabilir. CHP'de kalanlar. Dolayısıyla bu artık yani bana kalırsa meclis içinde bir halledilecek var olan konsensusla.
0: Onun için bir anayasa değişikliği vesaire olmaz.
1: O olabilir. Yani çeşitli A planı, B planı muhakkak var.
0: Ya biraz sanki aritmetiğe bağlı gibi değil mi?
1: Ya anayasada kısmi bir değişiklik, sonra da yeni anayasa
0: da
1: seçim sonrasında.
0: Istiyor.
1: Evet, yeni anayasada seçim sonrasında belki tamamen yeni anayasa evet. Seçim sonrasında bırakılıp anayasada kısmi değişiklikler olabilir. Seçim kanununda değişiklikler olabilir. Ya biz önümüzdeki dönemde o tarz yasal değişiklikleri de konuşuyor, görüyor olacağız.
0: Sözlerinizden şunu anlıyorum. 2027 değil 2028'i de seçim olur.
1: Tabii ki 2027'ye de çekilebilir. Yani o tarihle ilgili durum birazcık AK Parti'nin kendisini ve daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın nasıl hazır hissettiğine bağlı olacak ister istemez. Ama ben 2028'i daha olası görüyorum. Çünkü çok belirsizlik var şu önümüzdeki dönemde. Ve 2027 yazısına kadar çözülmesi de bu belirsizliklerin zor gözüküyor. Uluslararası konjonktürde özellikle.
0: Peki. İhsan Aktaş siz de dersiniz? Artık takvim açıklanmış gibi görünüyor bir anlamda. En azından öne alınacak. Erken olmasa bile öne alınacak. Fakat İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu da dedi ki bir 16 Nisan telaffuz edilmişti. Evet. Ya 3 hafta gibi bir süre öne alınma falan sayılmaz. Yani bu bir meselenin etrafında dolanmak gibi olur. Daha erken yapılmalı. Cumhurbaşkanı adayına karşı çıkmıyoruz ama bir anlamda. Olacaksa da daha erken alınmalı. 3 hafta bunun için yeterli değil.
2: Bence diyor. Bu 3 hafta meselesi yani AK Parti Genel Merkezi tarafından açıklanmadı.
0: Mehmet Uçum tarafı.
2: Ya Mehmet Uçum tarafından açıklandı ama nihayetinde siyasi kararlar siyasetçiler tarafından verilir. Bu bir öngörü.

0: sayısını bulacak gibi gözüküyor. Burada da yani kendilerinin hatır sayılır bir meclis listeleri var. Bazı bağımsız vekillerden yine Cumhur İttifakı'na ya AK Parti'ye katılma eğiliminde olanlar var. Bir de ben Türkiye'nin geleceğiyle alakalı hani seçim mi önemli yoksa terörist Türkiye meselesi mi önemli? Bence böyle kayır ekseriyet açısından terörist Türkiye meselesi o kadar kıymetli bir mesele ki. Onun vuzuha kavuşması ki ben hatta şöyle de bir kanaatim var. Yani yolda ufak tefek arızalar bile olsa yani devlet stratejik olarak başlatmış olduğu bu şeyi yarım bırakmaz yani sonuca götürür. Hı hı. Dolayısıyla biz şimdi bir taraftan tabii Cumhur İttifakı'nın...
1: Ama bu aralar yani yakın zamanda Meclis Başkanı'nın şöyle bir açıklaması oldu. Gerçekten silah bıraktıklarını görmeden yasal adım atılmaz.
0: Ya o şöyle biraz da bence konunun iletişimiyle alakalı bu tür cümleler kurmak zorunda kalıyorlar. Yani şimdi şöyle diye bir süreç başladıysa ne için başladı? Terör örgütü silah bırakacak, teslim olacak ve ona uygun bir yasa çıkarıldı. Yasayla alakalı müracaatlar olacak. Karşılıklı denetimler nezdinde de süreç yürüyecek. Ben şimdi bu hafta yani Eylül ayında Genel Türkiye raporunda bir soru sorduk. Yani DEM Partisi'nin Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşeceğine inanıyor musunuz? Şimdi halkın %24'ü evet demiş. Fakat Demlilerde bu oran %80. Hani bırakın terörist Türkiye meselesinin olup olmaması meselesine artık partinin dönüşeceğine dair. Şimdi ne adı? Demokratik Cumhuriyet Hareketi. Yani demokratik cumhuriyet, demokratik seçim, Türkiye'lileşme. Şimdi taban bunu bile özümsemiş ki yani Dem Parti tabanı demokrasi kullandıkları bir şey. Cumhuriyet, bugüne kadar çok da böyle değinmedik bir şey. Hı hı. Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşmeyi hazmediyorsa bu önemli bir durumdur. Ha demek ki bence taban nezdinde bariyer de aşılmış. Hatta bir veri daha söyleyelim. Şeyle ilgili, yani terörist Türkiye meselenin başarılı olacağını inanma konusunda AK Parti 85, MHP tabanı 80, DEM tekrar 90'lara çıktı taban olarak.
1: Evet.
0: Ha, bu nedir? Aslında örgütlü bir yapı, yukarı ile aşağının konuştuğu, etkileşim halinde olduğu bir yapı. Bence psikolojik olarak o tabanda mevzu çözüldü, bitti gibi gözüküyor. Ben şeyin de çok daha arızaya da müsaade edileceğini düşünmüyorum. Elbette ki yani Numan Bey'in açıklamalar, diğer açıklamalar aynı zamanda kamuoyunda oluşacak tereddütleri de ortadan gidiyor. Bu nedir? Evet. Tamam kardeşim, terör örgütü silah bırakmadan bu iş finaller. Elbette ki zaten şartlardan birisi o yani. Evet. Yeter şartlarda. Ben şimdi bir kanaatim var. Şimdi Türkiye'de 3 parti yeniden kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi darmadağın oldu, yeniden kuruluyor. Yeni parti yeniden kuruluyor. Aslında DEM de kendini resetleyerek yeniden kuracak. Şu an bugünden yarına çok da partiler bir seçim için hazır değiller. Anlaşılan o ki böyle kazasız belasız bu anayasa değişikliği 360'ı bulacak gibi gözüküyor. Sonra partiler kozlarını paylaştırırlar. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sanki şu an tereddüt yok gibi. Evet. Ama siyaset şöyledir. Yani bugünden yarına nasıl şekilleneceğini bilemezsiniz. Hatta ben hep bir örnek sık sık veririm. Şimdi şeyden önce, darbe girişiminden önce başkanlık sistemine toplumun talebi %35'ti. Evet. Bizim elimizde onlarca veri vardı yani. Bir gün Cumhurbaşkanımıza bir yetkili dedi ki ya bu %35'i aşamıyoruz ama çalışıyoruz da şey için. Cumhurbaşkanımız dedi ki ya dedi biz işimize hazır olalım. Türkiye siyasette yarın ne olacağı belli olmaz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Bir şey kapımızı çaldığı zaman biz meselemiz hazır olalım. Hazırlığımızı
1: yapalım. Peki sizin kafanızda bir tarih var mı?
0: Ben şeyin böyle çok hani o son birkaç haftaya sıkıştırılacağını düşünmüyorum. Ya siyaset onun, siyaset kurumu oturur en ince ayarını yapar diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ya bu yıl sonu da bir tercihtir. Yılın başı da bir tercihtir. Ama genelde Türkiye'de çok soğuk aylarda. Kara kışta, kış aylarında.
2: Hangi yılın işte, başı, yağmur, hangi yılın sonu?
0: Ya yani şöyle, 27 olursa zaten yıl sonu oluyor. 28 olursa yılın başı yani gibi oluyor.
2: 2026
0: ama Ocak, Şubat, yani Ocak, Şubat ayında seçim olmayacağını galiba herkes bilir.
1: En çok Mart'ta oluyor galiba.
0: Evet.
3: Sonunda.
0: Evet. Evet. Bir de millet tatilden döndükten sonra, Eylül, Ekim. Evet.
3: Doğru. Benim öngörüm seçimlerin şimdi normalden yani 2 hafta önce alınacağını düşünüyorum. Ben 7 Mayıs 2028 normal tarih, 16 Nisan 2028 en makul tarih gibi görünüyor. Az önce en son hava koşullarına da değindik. Musi Yazıcıoğlu'nun işte vefatı sebebiyle öyle bir teamül de oluştu hava şartlarından dolayı. Evet.

0: Genelde Şubat, Mart gibi bunun yapılmaması. Ya Nisan ayında, bahar aylarında ya da sonbaharda yapılması. Tabii böyle bir şey içinde şimdi Kasım'da diyelim ki seçim yapılacak. Eylül ayında karar almanız gerekiyor meclisten.
1: Evet.
0: 60 günlük bir süre oluyor
1: Evet.
0: genelde çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun takvim açıklaması
1: Evet.
0: vesaire. Benim tahminim ya bu yıl ekonomik koşullar, şimdi terörsüz Türkiye vesaire bunlar belirleniyor. Hatta Numan Bey'in, Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 3 tane konuya işaret etti. Bir de anayasa değişikliği yapılabilirse ben çok ihtimal vermiyorum. İkincisi siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda bir değişiklik yapılmasında fayda var. Bunun için yapıldığı takdirde en az bir yıl önce yapılması
1: Tabii.
0: gerekiyor. Çünkü diğer türlü bir anlamı yok. Zaten şu an Eylül ayındayız biz. Yani Ekim'e girmek üzereyiz. Bir de üçüncü konu da terörsüz Türkiye ile ilgili izleme komitesinin oluşturulması. Meclis açıldıktan sonra ilk üç işimiz bu dedi.
1: Evet.
0: Bunlara önem vereceğiz dedi. Ama bu üç konunun da yani ben siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminde de belki seçim sisteminde bakmak gerekir. Ne gibi bir değişiklik düşünülüyor ona bir bakmak gerekir. Ama ben çok fazla bir
1: Hiç
0: değişiklik de
1: beklemiyorum.
0: öngörmüyorum. O yüzden böyle Nisan 2028 daha olası bir tarih gibi geliyor bana. Bu istisnai adaylık mekanizmasının çalışması için de bir engel değil açıkçası. Çünkü şimdi 7 Mayıs 2028 ya bizim Cumhurbaşkanlığı seçim kanununda da milletvekili seçim kanununda da belirtilen süre 60 gün. Hatta
1: Evet.
0: milletvekili seçim kanununda 90 gün ama Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu daha sonra yürürlüğe girdiği için
1: Evet.
0: diğerinin önüne geçiyor yürürlük tarihi sebebiyle 60 gündür. Yani hiçbir şey yapılmazsa YSK 7 Mart gibi o Mart ayının ilk 10 gününde bir takvim açıklaması beklenilir.
1: Evet.
0: Ama hani bu açıdan bakılırsa öne almak hani mesela Musavat Bey'in görüşü
1: Hı.
0: açısından söylüyorum bu dediğimi. Fakat o muhtemelen Şubat ayında parlamento karar alır 360'la ve o kararda da zaten seçim gününü belirtmek zorundadır.
1: Evet.
0: 16 Nisan olarak bence onu belirtir. Çünkü 23 Nisan'da yapılamaz.
1: Evet.
0: 30 Nisan çok sıkışır. 16 Nisan
1: Makul bir tarih.
0: makul. Bir de şunu da söyleyeyim ondan sonra geçelim. Anayasa değişikliğini çok çok öngörmüyorum. Çünkü 360 deniyor. Fakat 360 olursa referandum
1: Bu gidiyor.
0: zorunluluğu var. Kaldı ki hükümet yetkililerin açıklamaları 400'ün üzerine çıksa bile
1: Bile referandum öderiz.
0: referandumsuz bu iş olmaz gibi açıklamalar var.
1: Sanki
0: Hangi konuda
1: doğrusu da o
0: değişiklik
1: yani.
0: de tabii
1: Herkesi
0: halka
1: kapsayacak
0: sorulmadan, seçim
1: bir
0: öncesinde
1: metin.
0: halka sorulmadan, halkın şüpheyle yaklaşabileceği bir konuda değişiklik yapmak çok riskli olur. Ben ona
1: Evet.
0: da çok ihtimal vermiyorum. Olursa küçük bir seçim sistemi değişikliği ona bakacağız. Ne önerildiğini bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle Şubat gibi bir meclis kararı o alınır. O çok rahat. Zaten 328 şu anda. 32 milletvekili eksik var. Bu çok rahat
1: Evet.
0: karşılanır. Öyle görünüyor zaten. Öyle görüyorum.
1: Peki. Elif Hanım, diyor ki Ömer Çelik, AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar oldu. Hiç böyle bir tartışmaya rast geldiniz mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunda.
2: Yani partinin içerisindeki tartışmalardan ziyade Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması noktasında medyada ve sosyal
1: Evet.
2: medyada bazı partinin içerisinde alternatif isimlerin olabileceğine dair tartışmalar başlatılmıştı.
1: Hı.
2: Cumhurbaşkanımızın aday olamaması ihtimalinde olası adaylar kimler olabilir diye
1: Hı
2: bu
1: hı.
2: sosyal medyanın gündemine uzun bir süre
1: Ya oradaki vurgu
2: meşgul
1: ona ilişkin
2: etmişti.
1: herhalde.
2: Ben evet Sayın Ömer Çelik'in bunu işaret ettiğini düşünüyorum. Aslında hocam şu konuda haklı, doğru. 2023 seçimlerin o seçim iklimini düşünürsek, hani altılı masanın bu kadar kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir inançla girdikleri o seçimden sonraki o hezimetin hayal kırıklığı çok hızlı bir dağılmaya sebep oluyor. Hem altılı masa çok hızlı
1: Evet.
2: dağıldı, hem o seçimin işte mağlubiyeti karşısında Cumhur İttifakı ile çok keskin bir kutuplaşma süreci yaşadık. Bu terörsüz Türkiye dosyası tabii tek başına zaten çok kıymetli. Hedefiyle, amacıyla Türkiye'nin sırtındaki bu 50 yıllık yükü atmak dolayısıyla hem içeride hem dışarıda bugün artık terörsüz Türkiye demek bile yetmiyor. Terörsüz bölge dosyası diyeceğimiz bir dosyaya dönüştü. Bu kadar ciddi bir meselenin etrafında aynı masada oturmak biraz siyaset atmosferini de yumuşattı. O iklimi de biraz değiştirdi. Dolayısıyla bugün artık mesela 2023'te hiç konuşamayacağımız bir ihtimali konuşuyoruz. Bir konsolidasyonla 360 çok rahat yakalanır diyoruz. Bunun hem işte iç siyasette hem dış politikadaki bu yaşanan gelişmelerle ilgisi var. O yüzden ben de çok sarkacağını düşünmüyorum. Artık ön almış seçimi konuşacağız. Yani bir anayasa değişikliğine vesaire gerek kalmadan meclisin
1: Evet.
2: içerisinden çıkacak bir tabloyla gideceğiz seçime.
1: Yani şöyle anayasa için işte referandumsuz değişiklik 400, referandum değişiklik 360 oy. Biz 360'ı ararsak siz bir kısım demler demiştiniz değil
0: Evet.
1: mi? MHP bir kısım demirlerle 360 bulunuyor.
0: Burada bence muhalefet partilerinde de hani seçime karşı çıkmak gibi bir kültür. Yani vakit ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın. Evet. Karşı olmak seçimden kaçmak gibi de algılanır ya.
1: Evet.
0: Ben Yeni Yol Hareketi'nden yani farklı bağımsızlardan da destek geleceğini düşünüyorum. Yani çok o konuda hani seçimin karşısında duracak insanların sayısının az olacağını düşünüyorum.
1: Belki de 2027 ya da 2028 baş olursa 400 bile bulunur.
0: O olabilir evet. Evet. Yani.
1: Peki Kemal Bey bir yandan da şeye bakıyoruz meclisteki sandalye dağılımına.
3: Evet, ne dersiniz? Ben de ona bakıyordum.
1: Ne dersiniz siz? Ne zaman olur seçim?
3: Şimdi
1: Cumhurbaşkanının adaylığı konusunda artık öyle ya da böyle bir takvim açıklanmış oldu diyebilir miyiz?
3: Evet. Mehmet Uçum'un geçen haftaki açıklaması hiç tekzip edilmedi bir kere. Yani 16 Nisan 2028 AK Parti açısından, iktidar açısından net gözüküyor. Ne AK Parti açısından böyle bir, içerisinden böyle bir yalanlama geldi. Ne de aslında muhalefetten biraz önce söylediğiniz Musavat Dervişoğlu hariç. Yok bu tarihte olmaz bu Cumhurbaşkanlığının tekrar aday olmasına ayarlı bir şeyde biz yokuz demedi kimse.
1: Evet.
3: Zaten açıkçası dense de biraz önce İhsan abinin söylediği gibi çok da bir şey ifade etmiyor. Bir iktidar seçim yapacağım dediği zaman, tarih açıkladığı zaman muhalefetin buna itiraz etmesi çok da mümkün değil, faydalı da olmuyor genellikle. O zaman seçim doğrudan Erdoğan mı diğer adaylar mı ya dönüyor. Sonuçta Erdoğan'ın kendi ittifakının tabanına baktığınız zaman bugün en kötümser anketlerde bile AK Parti, MHP ve diğer ittifak ortağı partiler 42-43'lerde çıkıyor toplamda.
1: Evet.
3: Yani orada çok net bir blok seçmen zaten var. Siz bir blok seçmenin karşısına parçalı bir muhalefeti o mu o mu diye koyduğunuz anda zaten kaybediyorsunuz. Problem evet. Orada. Altılı masanın dağılmış gözükmesi de geçen seçimde mesela bu sebepten dolayı seçimi kaybettirmeye yetti. Bir tarafta blok bir iktidar alternatifi var. Bir tarafta bir koalisyon demosu var. Yine aynısı olur. O yüzden hiç kimse buradan belirlenen tarihten kaçamayacağını bence herkes çok iyi biliyor. Özgür Özel, biraz önce Sezin Hanım 360'ı hesaplarken CHP'den de bir takım milletvekilleri destek verebilir dedi. Niyeyse hep yorumlar böyle CHP üzerine yapılıyor ama gördüğümüz bu yaşadığımız son 3 aylık süreçte, hatta son 2-3 yıllık süreçte niyeyse hep Özgür Özel'in aday ettikleri gittiler, belediyelerde dahil AK Parti adaylarına oy verdiler. Şimdi medyada hep şöyle bir tartışma oldu orada da, işte hala CHP rozeti taşıdığı için birçok kişi CHP'li meclis üyesi. Ya o meclis üyelerini yeni partinin binalarından çıkmıyorlar yani. Komisyonları kaybetmemek için CHP'de duruyorlar. O yüzden Sezin Hanım'da da bence öyle bir yanılgı var. CHP'nin şu anda kalan milletvekilleri zaten Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilmişti. Gidenler de öyle seçilmişti ama zaten Özgür Özel'in yani 31 Mart'ta seçime hayır diyen Özgür Özel'in dert seçim kazanmak olsaydı muhalefet açısından, Erdoğan'ı en güçsüz zamanında yakalamak olsaydı 31 Mart gecesi seçim demesi gerekiyordu. Onu o gün söyleseydi biz bugün belki muhalefetin bölünmüşlüğünü değil de belki de iktidarın bölünmüşlüğünü konuşacaktık. İktidar da gerçekten yeni partiyi ciddi bir rakip olarak görüyor olsaydı, bu kutuplaşmada sürekli yeni partinin üzerine oynayarak yeni partiyi kendisine rakip olarak seçmezdi. Yani şu anda benim gözlemlediğim, bunu ben iki aydır söylüyorum, Erdoğan Özgür Özel'i kendisine rakipleştirmek istiyor. Muhtemelen kolay yenebileceğini düşünüyor. Başka birisi olsa Erdoğan kaybeder mi? Dağınık şekilde kaybetmez. Kazanır. Dediğim gibi en baştan Cumhur İttifakı'nın adayı net Öbür tarafta bir birleşme olacak mı? Bir adayda bir

0: Birleşme olacak mı? Adayda bir uzlaşma olacak mı?
1: Soralım
0: Adayda
1: yani
0: uzlaşma olmazsa ikinci turda tabanı birleştirebilecekler mi? Bir sürü bilinmez var.
1: Evet Kemal Bey, bunu benim sorduğumu varsayın. Evet, Cumhur İttifakı'nda adayı netleşti. Günler, aylar öncesinden Sayın Bahçeli Erdoğan demişti. Bugün de AK Parti sözcüsü, genel başkan yardımcısı Ömer Çelik, parti içinde tartışma falan yok. Adayımız net, Tayyip Erdoğan dedi. Peki muhalefetin adayı? Muhalefet adayı kim olacak? Ya da kimler olacak?
0: Tam onu söylüyordum. Yani muhalefetin adayı bir kişi mi olacak? Bir kere o önemli. Yani tek adayı tekleştirebilecek mi muhalefet? Bugünkü görüntüsüyle bu çok zor gözüküyor. Tekleştirmek çok zor gözüküyor. Bir de muhalefet dediğimiz bir önceki seçimde Cumhur İttifakı'na muhalefet edenler mi? Ya da bir önceki seçimde Cumhur İttifakı'na muhalif olup Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olan DEM Parti mesela tutumu ne olacak? Aday çıkartacak mı? Çıkartmazsa seçmenini muhalefetin adaylarına mı yönlendirecek? Ya da yönlendirebilecek mi? Erdoğan'a yönlendirmek istese bile yönlendirebilecek mi? Muhalefette çok bilinmezlik var. Seçmen bilinmezliğin çok olduğu yerde maalesef olmuyor. O yüzden bugün de mesela Özgür Özel erken seçim çağrısı yapmış. Yani şu ortamda erken seçim Erdoğan'a o kadar yarar ki, yani darmadağın olmuş bir muhalefet. Daha en büyük iki adayı dediğimiz Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olamayacağı, hukuki sorunlarla belli değil ama olamayacağı gözüküyor. Kendisi de onu kabullenmiş gibi gözüküyor. Yeni Parti de kabullenmiş gibi gözüküyor. Toplum da kabullenmiş gibi gözüküyor. Mansur Yavaş daha yeni partisinden istifa etti. Mansur Yavaş'ın siyasete devam edip etmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Böyle bir açıklaması bile yok. Özgür Özel kalıyor geriye. Özgür Özel'de muhalefetin birleşmesi mümkün gözükmüyor.
1: Neden?
0: CHP yeni parti ayrımında çok keskin bir şey var orada, tartışma var. Özgür Özel üzerinde uzlaşılamaz CHP ve yeni parti arasında. DEM Parti açısından bakarsak bir süreç yürüyor. Biraz önce dediğim gibi muhalefetin adayı kim olursa olsun şu aday olursa kesin destekleyecek diyeceğimiz bir durum yok. Biraz önce Yeni Yol Partisi'nden bahsetti galiba İhsan abi. Yeni Yol Partisi, Yeni Yol grubu yani. Baktığımız zaman Özgür Özel 3 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır kurultayı kazandığından beri Özgür Özel ve Özgür Özel'i destekleyen siyasetçiler sırf CHP'de bir iç tartışmada kendilerini haklı çıkarabilmek uğruna grubun hem milletvekillerini hem tabanını gerçekten çok örselediler ve çok uzaklaştırdılar muhalefete. Hatırlarsınız galiba Mehmet Emin Ekmen'di. Yani al başına çal diyecek noktaya getirdiler dediler yani. Oradan da Özgür Özel'e bir destek çıkacağını hiç zannetmiyorum.
1: Evet.
0: O açıdan Erdoğan'ın zaten Özgür Özel'i karşısında rakipleştirmek isteme sebebi de bence bu. Özgür Özel birleştirici bir figür değil. Büyük ihtimalle de yeni parti liderliğiyle birleştirilebilecek bir figürde çıkmayacak.
1: Peki.
0: O açıdan Erdoğan'ın işi kolay. Şurada tablodaki şeye baktığımız zaman da zaten yani
1: verelim o tabloyu,
0: şu parti
1: bir
0: mi destek verir, bu parti mi destek verir? Bu tartışmaya gerek bile yok. Bakın bağımsız 10 milletvekili var. Bunlardan zaten 3 tanesi hali hazırda MHP ile hareket eden milletvekilleri. MHP'den istifa etmiş olmalarına rağmen. 2 ya da 3 tanesi AK Parti'ye katılmak için görüşmeler yaptı. Biliyoruz, kendileri açıkladılar. Bir şekilde uygun görülmedi ama AK Parti ile hareket edecek milletvekilleri. O açıdan baktığımızda burada zaten 8 tane de bağımsız milletvekili Cumhur İttifakı'nın istediği yönde oy kullanacak. Bunları
1: peki,
0: biliyoruz yani.
1: Peki.
0: Onun dışında Hüdapar'dır, Yeniden Refah'tır. Bu milletvekillerini de koyduğunuzda zaten 360'ı rahatlıkla geçiyor. Yani Erdoğan'ın yeniden aday olmak için bir anayasa değişikliğine ihtiyacı yok.
1: Peki.
0: Bir anayasa değişikliği gelecekse bu da dahil olur, ayrı mesele, bu konuda dahil olur. İleride daha çok tartışılmasın diye, bu seçim için değil. Ama Erdoğan anayasa değişikliği olmadan da aday olabilecek pozisyonu var. Muhalefetin de bunu engelleme pozisyonu yok, matematik olarak da yok.
1: Peki, teşekkür ederim. Bu sataşmaya bir cevap verecek misiniz? Size bir sataşma olur.
2: Yani,
1: vermeyeceksiniz.
2: Ya şöyle vereyim işte, hadi vermek icap ettiği için.
1: Yine gülüşünüze soru.
2: Ya elbette ya, burada benim demek istediğim şu, şöyle bir konsensüs oluşuyor bana kalırsa. Bir dönem daha Erdoğan.
1: Yani hayır. Diyor ki Özgür Özel'in seçtiği belediyeler katılıyor AK Parti'ye. Evet. CHP destek verir diyorsunuz ama.
2: Evet onu diyorum işte, yani CHP'nin destek vermesi daha muhtemel. Çünkü beka söylemi ve işte devlet meselesi söylemi daha egemen olmaya başladı CHP'de. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ile beraber mutlak mutlan sonrası. Dolayısıyla bundan hareketle söylüyorum. Erdoğan desteklemek değil, bu devleti desteklemek ve devletin ihtiyacı var manasında. O yüzden bana kalırsa Erdoğan adaylığına karşı çıkmazlar. Benim söylemeye çalıştığım bu. Anayasa değişikliğinde de o anayasa değişikliği olursa eğer daha bir girizgah gibi bir şey olur. Mecliste şey, daha sonra seçimden sonra gelecek olanın onun müjdecisi mi diyeyim artık, neyse diyeyim bilmiyorum. O tarz herkesi birleştirebilecek bir şey belki çıkabilir. O yüzden ya Yeni Parti'den de çıkar mı bunu destekleyen? Valla artık hiçbir güven olmaz. Hepsi değiştirebilir safını.
1: Peki. Yeni bir sataşmaya mahal vermediniz.
0: Şöyle Kerem Bey, çok özür dilerim.
1: Sataşmadım.
0: 10 saniyelik bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben de sataşmayacağım zaten Sezin Hanım'a. Sataşmak için de söylememiştim bu arada. Şöyle bir durum var. Maalesef yorumlarken insanlar bu süreci, Sezin Hanım özelinde söylemiyorum. Bu süreci bir partiler üstü süreç olduğunun birçok insan farkında değil. Terörsüz Türkiye süreci de, başlangıcı da bence aynı noktada. Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, Türkiye'de partiler üstü, bakın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dahil dediğim, aslında devlet adamı olan siyasetçilerin her partide bence bir Cumhuriyet İttifakı şeklinde görülmez, zımmi bir ittifak var. Bu da yeni dünya düzeni açıklamalarından sonra, yeni dünya düzeninden sonra, gerçekten özellikle de İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer bazı muhalefet partilerinin tutumundaki değişikliği sanki Cumhur İttifakı'na ya da Erdoğan'a verilen destek olarak yorumluyorlar. Evet. Oysa ki ben Abant'taydım. Abant toplantısında mesela Sayın Bülent Kuşoğlu bir sunum yaptı. Tamamı yeni dünya düzenine, yeni dünya düzenindeki değişikliklere ve beklentilere Türkiye'nin nasıl ayak uydurması gerektiğiyle ilgiliydi. Ve konu gerçekten neredeyse hiç iç siyaset değildi orada. Tamamen Türkiye'nin dünyaya karşı pozisyonlanmasıyla alakalıydı. Yani evet, ortada devlet adamı dediğimiz siyasetçilerin hepsinin bir öngörüsü var. Ve buradaki ortak fikirleşmeyi arkadaşlarımız, yorumcular sanki bir siyasi ittifak gibi yorumluyorlar. Evet, devletin bekası meselesi var. İran'ın başına gelenler, Lübnan'ın başına gelenler belli. Ve İsrail'in bugün tehditleri artık çok açık Türkiye ile ilgili. Sadece İsrail'in de değil, yani dünyadaki ekonomik gelişmelerden yapay zekaya varana kadar Türkiye'nin bu devrimi ıskalamaması lazım ve bu yeni dünya değişikliği düzenine geçilirken bu geçiş sürecinden sağlam geçmesi lazım diye bir irade olduğunu gözlemliyorum. Bunu siyasi bir ittifak olarak okumamak lazım.
2: Ya ben de bunu peki diyorum zaten işte. Ben ya ittifak burada demedim ki. İşte siz daha
0: evet, sizi olumlamak için söyledim zaten.
3: Aslında verileri yorumlarken bir başka açacaktım ama şimdi açabilirim ben. Yani Kemal Bey aslında girişini yapmış oldu. Şimdi Genel Türkiye Raporu'nun Eylül sayısı yorumlanırken benim siyaset bilimi başlığım şu: Türkiye'de muhalefetin millileşmesi. Fakat bu millileşme artık sadece yöneticilerin kararıyla değil, yani siyasi parti tabanları da doğrudan, yani %80 oranında Cumhur İttifakı'na yakın tutum takınmaya başladı. Şöyle sorular sorduk: yani Kıbrıs Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Ve 10 tane Türkiye'nin stratejik önceliklerini sıralayan başlıklar sorduk. En az puanlanan Somali, yani Türkiye'de Somali'de var olmalıdır. 3 küsürlerde, yani 5 üzerinde, bu da %60 oranında değer görüyor. Şu anlama geliyor: yani Cumhur İttifakı'nın %80'le olur verdiği
1: verelim
3: bir konuya.
1: O, sizin o araştırmayı.
3: O bölümü verebiliriz aslında. Ha, verelim onun o bölümü. Üzerine konuşabiliriz, evet. Yani
1: burada buyurun, burada anlatın.
3: Bu çok ilginç aslında, yani iç siyasetteki dönüşümü anlatıyor. Bir defa bunun dünyadaki konjüktürle kesin alakası var. Yani artık bu küresel ittifakların devletleri koruyamadığı, her milli devletin başının çaresine bakmakta zorunlu hale geldi.

0: dediğini. Türkiye dünyada bu pozisyonu ilk test eden ülke oldu. Neden bu pozisyona geldi? Suriye iç savaşı şunu gösterdi ki NATO müttefikliği ya da ABD ile müttefiklik Türkiye'yi Suriye'de koruyucu, Türkiye için koruyucu kalkan oluşturamadı. Ve Türkiye hızlı bir şekilde ordusunu güçlendirmekten teçhizata ve dış politikada kendi adımlarını atarak kendi güvenlik paradigmasını oluşturmaya yöneldi. Şimdi buraya bakalım, iç politika ilgilendiren mesele Kıbrıs Türkiye'nin milli davasıdır, 4.10. Neredeyse 5'in tamam, %100'e yakın. Türk Devletler Teşkilatı 4.5.
1: Biz şimdi bu rakamları nasıl anlamalıyız?
0: Bu rakam 5 üzerinden yani 100 üzerinden baktığınız zaman şu 94 yapıyor. Yani 90 evet. küsur yapıyor. Türk Devletler Teşkilatı 80 yapıyor. Yani %80'i Türk halkının bunu destekliyor. Doğu Akdeniz jeopolitiği yine %80. Suriye'nin bütünlüğü %75 civarında. Türkiye Ege Denizi'nde var olmalıdır. Yine 75-80'e yakın. Irak'ın istikrarı bu 70'lerde, %70 halkı bunu destekliyor. Yine Mekke Anlaşması 3.26, 70'e yakın. Ve en düşük oranda değer gören de toplumun %60'ı. Peki varsayalım ki bu listenin %45'ini Cumhur İttifakı oluşturuyor. Kendi politikalarını desteklerler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu da ana şeyden kopmuyor, kitleden. Yeni partinin tutumu da elbette ki yani AK Parti'nin 80 olduğu yerde Yeni Parti 60'tır ama 40 değil, 35 değil destekte. Dolayısıyla aslında...
1: Bu ne fikri veriyor bize
0: bu
1: şimdi?
0: Bu bize şunun fikrini veriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'nin stratejik öncelikleri ve millileşme meselesi artık Türkiye'nin ortak meselesi haline gelmiştir. Ve bir siyasi parti yani tabanı diğer siyasi parti tabandan çok fark etmeyecek. Peki şu değerlere DEM Partisi'nin tutumu nasıl? DEM Partisi'nin tutumu da yani Yeni Parti'den daha yukarıda, Cumhur İttifakı'ndan biraz daha aşağıda. Bu şu anlama geliyor aslında, son 10 yıldır Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından uygulanan stratejik öncelikleri, dış politika meseleleri, milli meseleler artık toplumsallaşmış ve bundan sonra hatta çok enteresandır. Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti bölündüğünde ben şöyle bir kanaat serdetmiştim. Bu partilerden hangisi yeni Türkiye gerçekliğini kavrarsa o parti uzun vadede daha kalıcı olur. Bu tabandaki reflekslere baktığınız zaman yarın yeni parti kendi misyonunu açıkladığı zaman böyle küreselci, batı başkentlerine mesaj veren, oradan medet uman bir parti asla olamayacak. Çünkü tabanı buna müsaade etmeyecek. Bir bakıma Türkiye'nin dış politikasında partilerin mutabık olduğu İçerideki ekonomi gibi, farklı sosyal meseleler gibi rekabetin içe kayacağına dair bir kanaatim var.
1: Çok teşekkür ederim. Elif Hanım, siz ne dersiniz? Cumhur'un adayı belli, Cumhur İttifakı. Peki muhalefetin adayı kim? Kim olabilir? Yani İbre son gelişmelerden sonra Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası, İmamoğlu ile ilgili malum durum ki az önce Kemal Bey de söyledi, o da kabullenmiş görünüyor dedi. İbre biraz Özgür Özel'e mi kayıyor ama yine Kemal Bey dedi ki Özgür Özel üzerinde de bir ittifak olması zor muhalefetin bir bütün halinde. Hı hı. Ne dersiniz, muhalefetin adayı kim?
2: Aslında Kerem Bey, muhalefetin adayının kim olduğuna karar vermek zorunda olduğu bir süreçte değil muhalefet şu an. Daha seçimlere en iyi ihtimalde 2028'de olacaksa 2 sene var önümüzde. Evet. Bunu bugün açıklamak zorunda değil ama her iki muhalefet partisinin önünde de çok kritik bir viraj var. Şimdi hem Yeni Parti hem CHP kurultay süreçlerine hazırlanıyor. Bence İhsan abinin paylaştığı bu anket şu açıdan çok önemli. Artık toplum ve kamuoyu parti tabanları nezdinde partileri yeni politika yapmak zorunda bırakmaya sıkıştırdığı bir sürece girdi. Biz hep CHP'yi sonrasında ondan ayrılan Yeni Parti de kurulduğu günden beri hep bununla eleştiriyorduk ya. Yani sizin eğer elle tutulur bir siyasetiniz olursa, sizin bir politikanız olursa, politikanın taşıyıcı aktörü zaten organik olarak içeriden gelir. Ama siz eğer yeni Türkiye'nin dinamiklerini göz ardı ederek bu siyasetsizlik zemininde ben kazanacak bir aktör bulayım da benim de siyasi hikayeme o yazsın derseniz, işte İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi İki tane Büyükşehir Belediye Başkanı denklemden çıktığında siyasi haritanız yerle bir olur. Şimdi bugün kurultay süreçlerinde eğer Yeni Parti hakikaten bu değişimin farkında olarak yeni bir vizyon haritası çıkartırsa kendine. Özgür Özel bunda taşıyıcı aktör olmak zorunda değil. Özgür Özel muhalefetin adayı olmak zorunda da değil. Yani az önce Kemal Bey dedi ki işte Cumhurbaşkanımız kendine kazanabileceği bir aday seçmek için işte Özgür Özel'i randa çekmeye çalışıyor falan ama yani bu analiz bile bence muhalefet partisini son derece edilgen bir yere koyan bir analiz. Cumhurbaşkanımız kendi iddiasıyla 25 senelik deneyimiyle yeniden aday olur. Karşısında kim çıkarsa onunla yarışır. O yüzden yani bu noktada şu iki seneyi eğer her iki parti de çok iyi değerlendirirse, mesela sizin anketinizde Libya konusu benim çok ilgimi çekti. 2019'da 2020'de Ünal Çeviköz'den tutun Özgür Özel'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na Libya konusunda ne kadar sert bir muhalif çizgidelerdi. Ve bugün artık Libya'da Türkiye'yi destekliyorlar ya da sınır ötesindeki Türkiye'nin varlığını destekleyen noktaya gelmiş. Şimdi eğer muhalefet partisinin tabanı bu dönüşümün içine girdiyse belki bunun içinden de dönüşmüş yeni kurumsal parti kimlikleri göreceğiz. Ve eğer kurumsal olarak bu dönüşümü tamamlarsa belki yepyeni aktörleri konuşacağız o süreçten sonra. Muhalefet partisinin içinden çıkacak kendi organik parti adaylarını konuşacağız belki.
1: Kemal Bey bir şeye mi itiraz ettiniz?
3: Şöyle hanımefendiye katılıyorum bu arada söyledikleriyle ilgili. Evet, ben de zaten muhalefetin çok edilgen bir yerde kaldığını, bunu da iktidarın, Cumhur İttifakı'nın bir siyasi stratejisi sonucunda olduğunu söylüyorum. O konuya hiç itirazım yok. Biz aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşuyoruz ama bence Türkiye önümüzdeki günlerde belki de Cumhurbaşkanlığı seçimini acaba yapmayalım mı? Parlamenter sisteme mi geçelim? Cumhurbaşkanının görev süresini uzatalım mı? Bence önümüzdeki seçimden önceki bir 6 ay 7 ay bu konuşulacak yani.
1: Peki.
3: Cumhurbaşkanı adayından öte Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatması bile konuşulabilir bence.
1: Yani ben de bunu tam anlayamadım. Çünkü meclis aritmetiğini konuştuk az önce. Son derece rahat 360'a ulaşılıyor. Buna rağmen niye parlamenter sisteme geçilsin ki?
3: Şöyle, parlamenter sisteme geçiş, bugün işte yaşadığımız Türkiye'deki ekonomik krizi muhalefet, mesela Cumhuriyet Halk Partisi şöyle tanımlıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonraki yetki yoğunlaşması Türkiye'de ekonominin ve diğer birçok konunun yönetilememesine sebep oldu diyor. Bu yetki yoğunlaşmasının yanında bir de Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmek endişesi Cumhurbaşkanı'nı siyaset alanının çok içerisinde bırakıyor. Bence doğru olan yöntem Cumhurbaşkanı'nın milli güvenlik, dış politika gibi alanlara çekilip belki görev süresinin bir yıl uzatılıp sonra bir başbakan seçmek şeklinde bir muhalefetten öneri de gelebileceğini düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim.
3: Çünkü muhalefet bu yapısıyla zaten seçimi kazanamaz. Konuştuk deminden beri aday meselesi üzerinden. O yüzden bir parlamenter sistem isteği yeniden canlanacak. Bugün yine mesela ABANT toplantısının son açıklamasında, sonuç bildirgesinde bu çok açık şekilde ifade ediliyor mesela. Parlamenter sistem Türkiye'yi konuşuyor.
1: Onu ayrıca soracağım size, ABANT'ı ayrıca soracağım.
3: Evet.
1: Çağatay Bey, siz ne dersiniz? Muhalefetin adayını, Cumhurbaşkanı adayı belli. Muhalefetin adayı kim? İbri Özgür Özel'i mi kaymış görünüyor? Ya da benim baştan söylediğim bir tez vardı. Mansur Yavaş başından beri 100 bin imzayla bağımsız aday olma şeyi içerisinde. Çünkü sonrasında hem yeni partiden hem de CHP'den böyle aman gitme diyen de olmadı. Hadi hemen bekliyoruz diyen de olmadı yeni partiye bakınca da. Sanki herkes Mansur Yavaş'ın bu stratejisini görüyor gibi. Bilmiyorum, ne dersiniz?
4: Yani yine her zamanki gibi bu soruyla karşılaştığım zamanki klasik cevabımı vereceğim. Ben çok erken. Herkes şu an yerli yerinde. Özgür Bey genel başkan, Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ediyor. Başka potansiyel adaylar da çıkabilir. Yeni Yol Grubu'nun Yeniden Refah Partisi'nin oradan bir adayı çıkabilir. Belki Milliyetçi Cephe'nin bir adayı çıkabilir vesaire.
1: Bunları Dem de çıkarabilir zaman gösterecek. Belki.
5: Bence Dem'in kesin çıkacak.
4: Çıkartma ihtimali kuvvetli. Ya bunların hepsini biz aslında tekrar programın ilk bölümünde söylediğim gibi, yani seçim kararı alındığı gün artık biz bunları sağlıklı konuşacağız. Çünkü yasal olarak Yüksek Seçim Kurulu'da takvim açıkladığı zaman adaylık başvuruları o zaman yapılıyor. Evet. Bunun 3 tane yolu var. Bir, siyasi parti grupları aday gösterebiliyor. Bir, tek başına ya da birlikte oy oranı

0: %5'in üzerinde olan partiler aday gösterilebiliyor. Ya da bir cumhurbaşkanı adayının, potansiyel aday adayının kendi başvurusu üzerine, Yüksek Seçim Kurulu'na yapacağı başvuru üzerine, o başvurunun 100 bin vatandaşımız tarafından desteklenmesi üzerine evet. aday gösterilme ihtimalleri var. Yani bunu da şimdi 2002 seçimlerini ben hemen hatırlatmak istiyorum. İhsan Bey hatırlayacaktır. 2002 Kasım'da yapıldı seçim. Evet. O seçimin kararı o zaman 90 gündü. Temmuz sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi karar aldı. Siz de hatırlıyorsunuz evet, o dönemi. Evet. O dönemde yapılan anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranları %24-23 civarlarındaydı.
1: O seçime de Sayın Bahçeli karar vermiş.
0: Evet. Ve kararsız oylar çok yüksekti. Hı. Seçim sürecine girildi. Ve seçim sürecine girildikten sonra yani Ekim ayının sonuna doğru yapılan ki o zamanki kanun sebebiyle 4 Kasım'da açıklandı. Bu konuyla ilgili Beşir Atalay Hoca'nın da anılarını yazdığı güzel bir yazısı da vardır. Anar şirketinin o zaman kendisi de onun başındaydı. Anar şirketi mesela doğru bir tahmin yaptı ama hepsinde şunu görürsünüz. %23-24 ile başlayan sonra süreç içerisinde %34'e çıkan bir Adalet ve Kalkınma Partisi görürsünüz. Burada demek istediğim şey şu. Şu anda vatandaşın gündeminde ben hangi partiye oy vereyim, hangi partine yapıyor gibi bir durum yok.
1: Ama mesela herkes şu anda, var.
0: Biz bunları konuşuyoruz ama.
1: İzmir Milletvekili tabii. Murat Bakan diyor ki 34 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Özgür Özel performansında herhangi bir siyasetçi görmedim.
0: Tamam,
1: bu sesler yükselmeye başladı.
0: Evet, yani bu olabilir. Yani Murat Bey'in kendi görüşüdür. Olabilir. Genel Başkanı'na tabii iyi övgüyle bahsedecek. Yani bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili nasıl genel başkanından övgüyle bahsederse bir yeni partili milletvekilinin de yeni parti genel başkanından övgüyle bahsetmesi çok abesle iştigal bir durum değil tabii ki de. Her siyasi partinin genel başkanı potansiyel bir adaydır. Bizim parlamenter sistemden kalan bir mirasımız. Böyle bir anlayış da var. Çoklu aday olma ihtimali de var. Ama dediğim gibi bunların hepsini sağlıklı olarak biz o seçim atmosferine sahtına girdiğimizde görebileceğiz. Yani ben şey ihtimalini çok düşük görüyorum. Altılı masa benzeri bir ittifakın kurulabilme ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Ne gelişir bilmiyorum. Fakat ya burada tabii şu da var. Yani ciddi anlamda bir sıkıntı var. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. Siyasal sistem anlamda sıkıntılar var. Terörsüz Türkiye bağlamında kültürel politikalar olarak özetleyebileceğimiz konular. Yani burada gerçekten daha önceki programlarda da pozitif siyaset olarak ifade ettiğimiz adayların yapabileceklerine inandıracakları bir kadroyla, bu Sayın Cumhurbaşkanı için de geçerli bugün. Yani çünkü ekonominin sıkıntılı olduğu yerde kimse diğer konulara bakmaz. Bakın örneği Batı Avrupa ülkelerinden vereyim. 1960'lı yıllarda ekonomi çok iyiyken, işçi ihtiyaçları varken Almanya, Belçika, İtalya'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den anlaşmalar yapıp işçileri buyurun gelin diyorlardı.
1: Evet.
0: İşçiye ihtiyaçları vardı. Ekonomi çok güzeldi. Onların aile birlikleriyle ilgili tabii bu hakları size veririz dediler. 1970'ten sonra enflasyon arttı. O, petrol krizleri oldu. Enflasyon, ekonomi sıkıntıya girince oranın yerel vatandaşı özellikle göçmen nüfusla iş rekabetine giren insanlar dediler ki ya bunlar ne yapıyor burada? Bunlar ülkelerine gitsin demeye başladılar. Bir anda bizim bugün Avrupa ülkelerinde göçmen karşıtı olarak gördüğümüz şey, yeni sağ partilerin yükselişi oraya gider. O ekonomik kriz diğer konuları tetikledi.
1: Evet.
0: Ekonominin kötü olduğu bir dönemde kimse yok terörsüz Türkiye. Gerçekten
1: ama son seçimde
0: çok ikinci,
1: ekonomi çok iyi değildi.
0: Demiyorum. Önemsiz konular demiyorum.
1: Hayır,
0: bunlar çok high politics kalıyor.
1: Son seçimde de ekonomi çok iyi değildi.
0: Ama yani işte orada şunu söyleyeyim. Şimdi ekonomi çok iyi değildi. Adaylara bakmamız lazım. Adayların programlarına bakmamız lazım. Şimdi ekonomi çok iyi değildi ve ekonominin çok iyi olmadığı bir dönemde mesela diğer bir örnek daha vereyim. 2015 Haziran seçimini düşünün. Vatandaş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilk kez parlamento çoğunluğunun altında yani evet. Sağ çoğunluğunun altında verdi. Koalisyon kurulabilme ihtimali vardı. Kurulamadı. Ekonomi anlamında bazı sıkıntılar yaşandı. İstikrarsızlık bir ön plana çıktı. Bir de hendek süreci yaşandı. Kasım ayında vatandaş %9 gibi bir artışla Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidara getirdi.
1: Evet.
0: Şimdi Sayın Erdoğan'ın karşısındaki o dönemde de altılı masanın zaten yeniden olmasının olmamasının sebeplerinden birisi de bu. Siz bir cumhurbaşkanı, işte 5 cumhurbaşkanı yardımcısı, 2 tane sonradan gelebilir. Adaylardan bir tanesi seçim dönemi sürecinde, cumhurbaşkanı adaylarından birisi seçim sürecinde soruyor bir televizyon programında, hatta Habertürk'teydi de o dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Soruyor, peki diyor siz aranızda bir anlaşmazlık çıkarsa ne olur diyor. O da diyor ki kriz olur diyor. Seçime gideriz o zaman diyor. Şimdi buna oy verir mi vatandaş? Tabii ki de vermez. Dolayısıyla 2028'e giderken adaylar kim olacak? Nasıl ittifaklar kurulacak? Adayların kadroları kimler olacak? Programları ne olacak? Ekonomi bir numarada.

0: problem. Ekonomide nasıl bir reçete sunulacak? Bunu yapabileceklerini, yapabilme ihtimallerini inandıracak mı seçmenimizi? Buna göre. Yani 2002'de mesela neden Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı? Çünkü bunu yapabilme başarısını, ikna edebilirliğini kadro olarak, program olarak, yenilik olarak ve geçmişteki sabıkasının olumlu olması sebebiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdi insanlar. Evet. O dönemde. Niye diğer başka partilere oy vermediler? Çünkü diğer partilerin güvenilirlik anlamında ya da yapabilirliklerine dair duyulan kuşkular vardı. O yüzden şimdi adaylar ortaya çıkmadan bunu gerçekten tespit etmek, peşin hükümlü olarak bu seçimleri kesinlikle bu kazanır, bu kazanır demek. Yani hep vardır. Oynanma, futboldan örnek vereyim. Oynanmamış maçın sonucu belli olmaz. Yapılmamış seçimin de sonucu belli olmaz. Çok enteresan sonuçlar bizim geçmişimizde de yaşandı. Yani tabii Rusya değiliz biz. Bizim tarihimiz var. Bizim bir demokrasi tarihimiz var. Çok sürpriz sonuçların olduğu seçimler ortaya olabiliyor Türkiye'de. O yüzden çok çok erken. Yani
1: daha önce şuna kaydı, şöyle bir yorum kaydı, yapmıştınız.
0: Çok erken.
1: Yani altılı masa kurulmaz ama seçimler ikinci tura kalırsa altılı masa...
0: O, çok güzel hatırlattınız onu. Şöyle ben seçmen...
1: Altılı masa o zaman kurulur.
0: Bu sefer seçmen bunu kurar. Yani iktidar partisi tarafında da yani Cumhur İttifakı açısından da düşünüyorum. Diğer olası başka ittifaklar açısından da. Biz hep şunu kaçırıyoruz. Çoklu aday seçimde bunu ilk kez göreceğiz eğer çoklu aday olursa. Fransa'daki olduğu gibi 4-5 adayla 6 adaylı bir ilk turdan sonra ikinci turda vatandaş kendisi, kimisi diyecek ki ben bu ikisine de oy vermem, sandığa gitmem diyecek. Kimisi diyecek ki ya bundan bu olacağına bu olsun deyip ikinci tercihim diyerek gidecek. Negatif konumlanmayla gidecek ya da beğendiği ikinci aday olduğu için gidecek. Yani sonuç itibariyle seçmen o sandığa gidecek. Bu işte o ittifak, asıl ittifak o. Tabanda ittifak ortaya çıkar. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de ikinci tura kimler kalacak, bu da çok çok önemli. Yani işte A kişisi B kişisiyle kalacak mı? B kişisi C kişisiyle mi kalacak? Bu da çok denklemi değiştirir. Mesela şöyle söyleyeyim, hani Fransa'dan Macron'un en büyük şansı iki seçimde de 2017'de çok daha şanslıydı kazanırken ama son seçiminde mesela acaba diyordu insanlar, kazanamama ihtimali vardı ama Le Pen'le ikinci tura kalınca otomatik kazandı. Evet. Evet. Çünkü Macron'dan memnun olmayan sosyal demokratlar da aşırı sağ geleceğine yapacak bir şey yok, bu devam etsin dediler. Ama Macron Le Pen yerine başka bir adayla karşı karşıya kalsaydı daha riskli bir adayı seçime girebilirdi. O ittifak işte şeyde olacak. Ben bu siyaset mühendisliklerinin, yani işte biz işte şu partiler birleştiriyoruz, şu kadar liste veriyoruz. Bunlar yapılabilir mi? Siyasal editler yapabilir belki, onu bilemem. Ama vatandaşın hiç bunlara bakmadığını ve bu projenin 2022'de, 23'te yapıldı ve bence 1 Haziran hani bir yanlış bir orada anlaşılma oldu. Bu işte 2024 yerel seçim, 2024 yerel seçimine kadar zaten Kemal Bey daha genel başkanken altılı masa zaten çoktan dağılmıştı. Evet. Yani Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki söz düellolarını hatırlayalım.
1: Tabii, tabii.
0: Ali Babacan'ın televizyona çıkıp da yani zaten bu iş bitti dediğini hatırlayalım. Zaten 1 Haziran 2023'te bitmişti altılı masa. Hatırlayacak evet. olursanız. Ben o masanın tekrar kurulabilme ihtimalini çok çok zayıf görüyorum. Kurulsa da yani kurulma ihtimali çok düşük ama vatandaşın da ona bakacağını öyle çok ihtimal vermiyorum bu sefer.
2: Kim kimin de kuracak sorusunu sorduğunuz zaman kuracak kimse de yok, katılacak
0: yani çok
2: kimse
0: olası
2: de
0: değil zaten evet. o yani.
1: Bugün seçim evet. olsa. Tekrar sizi böyle alayım. Bugün seçim olsa Yener'in tahminleri, daha doğrusu tahminleri değil anketi. O gelsin. Hani dediniz ya şimdiden çok erken ama bugünkü tabloya bakarsak Yener'in yaptığı son araştırma.
2: Şimdi biz her ay Genel Türkiye raporu için 2200 denekli bir araştırma yapıyoruz ve bunu da kamuoyuna açıklıyoruz. Bu sefer 3000 denekli yaptık. Biraz daha fazla oldu bu ay. Şimdi bizim yaklaşık bir 6-7 aydır takip ettiğimiz trendde Adalet ve Kalkınma Partisi 34-36 bandını muhafaza ediyor. Hı hı. Bir dönem yani 6-7 ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yükselişi vardı. O zaman neredeyse...
1: Şeyden önce değil mi? Yeni parti kurulmazdı.
2: Kurulmadan önce bir dönem neredeyse AK Parti oylarıyla CHP oyları başa başa gelmişti. Fakat daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi 30'a gerilerken, 29-30'a gerilerken AK Parti bu çizgiyi muhafaza etti. Yeni Parti böyle 21.6-22 bandını muhafaza ediyor. DEM Parti değişken olmayan, yani kolay kolay işte bir şöyle çizgi şu an yoktur. Baktığınız zaman DEM Parti o yatay çizgisini muhafaza ediyor. Ya 9'dur ya 10'dur ya 9.4'tür. Muhtemelen bütün araştırma firmalarında da aynı çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi %8 oyu var fakat bütün seçimlere giderken Milliyetçi Hareket Partisi 2 puan fazla alıyor. Bunun bir sürü sebebi var.

0: O da kamuoyundaki toplam potansiyel %30'larda Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Demek ki yani sandığa gidince o üç hilali gören eski partililer tekrar kendi partisine oy verebiliyorlar. İyi Parti %5'lere inmişti. İyi Parti için bir risk vardı aslında. Yeni Parti ile çok yakın bir imaj vermişti ve İyi Partili bazı seçmenler Yeni Parti'ye kaymıştı. Fakat bu teröristi Türkiye konusunda cepheden karşı çıktığı için o...
1: Yükselmedi mi?
0: Yani 5'li rakamlardan 7.7'ye yükseldi. Yani 2-2,5 puanlık İyi Parti'de bir yükseliş var. Fakat şöyle bir meseleye bağlı olan bir parti, varsayalım ki yarın terörist Türkiye meselesi devletin stratejik önceliklerine göre ve toplumsal beklentiye göre bitti. Biraz şeye benzeyecek, Zafer Partisi'nin Suriyeli göçmenlerle uğraştığı zaman oyunun 4'e 5'e çıkmasını, evet, göçmen meselesi önümlendiği zaman da düşmesine bağlı. Burada da bu şöyle oldu, Meral Hanım ayrıldıktan sonra %10'luk potansiyel böyle %5-5,5'lu rakamlara indi. Demek ki aslında genel başkanlarında şeyi var. Cumhuriyet Halk Partisi 7 küsürdü önceki araştırmada, Ağustos araştırmasında, Eylül'de 6.6. Yani baktığınız zaman ilk başlarda yani %70'e 30 bir bölünme vardı. Aslında kendi içinde kararsızlığıyla beraber bu 70'e 30 çizgisini muhafaza ediyor.
1: Yani yeni parti kurulmasaydı CHP oyları...
0: 28-30 zaten bizim şeyden son, en son yeni parti kurulmadan önceki araştırmamızda da 28 küsür gözüküyor partinin. 28-30 bandı muhafaza ediyor.
1: Anahtar Parti sizi şaşırtıyor mu?
0: Ya Anahtar Partisi, Zafer Partisi ve İyi Parti aynı havuz içerisinde 11 puanı paylaşıyorlardı. Baktığınız zaman bu 11 puan biraz 14'lere doğru artmış gözüküyor. Anahtar Parti gençlerden bir aldığı oylar var. Zafer Partisi bazen böyle 3,5-4'lere çıkmıştı. İşte bu potansiyeller zaman zaman kendi aralarında yer değişiyor. Hatta İyi Parti biraz daha yükselse belki bunlar düşebilir. Yani aynı havuzdan beslenen partiler gibi. Yalnız şöyle...
1: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'ndan ayrıldığını net bir şekilde açıklıyor. Hatta Erbakan aday olacağını da söylüyor.
0: Ya Yeniden Refah Partisi enteresandır. Kamuoyu araştırmalarında %4,5'lara kadar çıkmıştı. Yani seçim sonrasında. Ya bu ittifaktan, yani şunu da analiz etmekten geçmeyelim. Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi şeye gittikleri zaman, altılı masaya katıldıkları zaman %7'lik bir potansiyelleri vardı. Yeniden Refah Partisi de 1.2 idi. Bu %7'lik potansiyel, yani onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına taşındığı halde mahalle taşınmadı, %1'e düştü. 3 partinin %7'lik oyu 1'e düştü. Yeniden Refah'ın %1.2 oyu da seçim sonu 3,5'lara falan çıkmıştı. Evet. Aslında 3 partiye göre bir avantaj sağladı, fakat ittifaktan ayrılarak orada parti içi bazı çatışmalar oldu. Çok enteresandır mesela Yeniden Refah Partisi ile ilgili birisi bir tweet atsa, bir konuşsa kıyamet kopardı. Müthiş ideolojik, canlı, diri bir şeyi vardı. Yerel seçimlerden sonra parti bir sessizliğe gömüldü. Yani varla yok arası bir pozisyonu kazandı, ama şöyledir. Demek ki bir parti bir potansiyel elde ediyorsa, o ittifak zamanı elde ettiği potansiyelin bir kısmını elinden tutuyor. Saadet İşçi Partisi çıkıyor. Yani görünüyor, yani her zaman araştırmalarda görünen bir parti. Saadet Partisi de yarımla bir. Şimdi bu küçük, az oy alan partilerde, yani 3 kişi 4 kişinin tercihi göründüğü zaman belki 0.5-0.9'a çıkabilir. Ona çıkabilir.
1: Ben Saadet Partisi'ni daha yüksek bekliyordum ama.
0: Ya şöyledir. Şimdi Türkiye geneli yapılan bir araştırmada partilerin oyları azaldıkça buradaki sapma biraz artıyor olabilir. Hani bu yarımı
1: buraya
0: bir yapabilir.
1: Buraya göre %100'ü bulmuşsunuz ama hiç kararsızlar ne alemde acaba?
0: Evet, bu arada o kararsızlar sağda, elbette sağda ki yazıyor. Burada var.
1: 13.4 mu?
0: Şöyle 13.4 kararsız oy kullanmayacağım. Yani bu yaştan dolayı olur, sandı cevap yok var. Ara toplam
1: aslında o da ciddi bir rakam. Yani 25'e geliyor.
0: Oy fakat şöyle, kararsız. Bu kararsızlar konusunda efsane çoktur. Yani araştırma yapan arkadaşlar derler ki efendim biz kararsızları psikolojiye göre dağıtıyoruz, sosyolojiye göre, kendi tercihlerine göre. Yaklaşık sektörde 30. yılımız. Biz kararsızları bugüne kadar rastsal dağıttık ve sonuçlarda da kolay kolay yanılmadık. Ya kararsızlar üzerine efsane üretmek bence bir şehir efsanesi. Şöyle bakın, yani teker teker kararsızlara sorun. Şu dağıtılandan farklı bir şey çıkmaz.
2: Peki, teşekkür ederim. Peki kararsızların hangi partiye oy verdikleriyle ilgili bir soru sordunuz mu çalışmanızda?
0: Yani şöyle, bizim o tür araştırmalarımız var. Yani
2: bunda, hemen bunda hemen. Sordunuz mu?
0: Buradaki gibi çıkıyor. Yok, bunda sormadık. Anladım. Da şöyle, yani mesela bir işin profesyonel olduğunuz zaman bir test ettiğiniz mesele 100 defa test etme ihtiyacı hissetmezsiniz. Evet. Yok, bir defa sorarsınız kararsızlara. Kiminle kim arasında kararsınız? Evet. Birinci tercihiniz nedir? İkinci tercihiniz nedir? Alternatif partiniz kimdir? Baktığınız zaman işte noktayla birbirine hani buna yakın bir şey.
2: Yani işinize saygı duymakla beraber Türkiye'de hemen hemen her kamuoyu şirketinin çok isabetli tahminler yaptığı seçimlerde hatırlıyorum. Çok yanıldığı seçimlerde hatırlıyorum. Aynı şirketlerin. Yani olabiliyor. Dolayısıyla bunun istisnai bir örneği yok bildiğim kadarıyla. Ama az önce söylediğimin aslında yani 2002 seçimlerinde ben örnek vermiştim ya. Seçim sahtına girdikten sonra biraz konuları
0: ama
2: konuşacağız.
0: Ama bizim 34,5'tu
2: biliyor musun? Hiçbir evde mesela biz hangi partiye oy vereceğiz diye bir sohbet yok şu anda. Çok çok azdır. Evet. Ama seçim sahtına girdiğimizde o sohbetler başlayacak evde. Mutfak masalarında, evet, yemek evet. masalarında konuşmaya, arkadaşlık sohbetlerinde vesairelerde değil mi? Şimdi bu dönemde mesela bir sonraki şimdi bu hangi Ağustos ayı mıydı sizin?
0: Eylül ayı. Eylül ayı. Başında.
2: Mesela bu son bir hafta 10 gündür yaşananlarla beraber Türkiye'de mesela ben ilerideki dönemlerde
1: Ekim anketi daha önemli.
2: Tabii. Şeyin mesela kararsızların artacağını düşünüyorum. Ve şu anda
1: oy kullanmayacağım oy, diyenler.
2: Ve oradan o şekilde değerlendirdiğimiz zaman yani kararsızları ve o oy kullanmayacağım cevap yok onları değerlendirdiğimizde tabii seçimlere katılım da hiçbir zaman %100 olmaz. Dolayısıyla oy kullanmayacağım diyenler hakikaten ilgisiz insanlar da olabilir ama topladığımız zaman orada birinci partinin şu anda orası olduğunu görüyorsunuz.
0: Evet. Bu da
2: tabii
0: şöyle
2: şeyi algılıyorum. Hani metodolojik olarak bunu dağıtmak tamam ona saygım var ama dediğim gibi her şirketin doğru bildiği örnekler de var. Çok yanıldığı, çok farklı sonuçlarla yanıldığı örnekler de var. Hepsini de getirilebilir zaten. Ama işte bu tablo bana şunu gösteriyor. Adaylar belirlenmeden, kadrolarını görmeden, bütün adaylar için geçerli bu. Adaylar görülmeden, kadrolar görülmeden, programlar görülmeden ve onların yaptırılabileceğine, yapılabileceğine inandırılmadan bu seçimlerin hiçbir kişi ve hiçbir parti için çantada keklik olduğunu söylemem çok zor. Ben de 20 yıllık bir siyaset bilimci olarak
0: bizim iki tutumumuz var. Adaylar resmen açıklana kadar aday sorusu sormuyoruz biz. Yani bugün bizim henüz hiçbir araştırmamızda işte Cumhurbaşkanı olarak kimi destekliyorsun? Yani hayali sorular sormuyoruz. İkincisi de 2002 yılında ilginç bir deneyimiz var. Biz o zaman işte Türkiye gündemi araştırmaları yapıyorduk. Seçimden 4 ya da 6 ay sonra siyasal kavramlar araştırması yapmıştık 10 bin denekli. O zaman AK Parti'nin potansiyelini ya kurulmuştu ya kuruluş aşamasında ya kurulmuştu muhtemelen. 34,5'tu potansiyel ve diğer partilerin de potansiyeli vardı. Yani 30 olan vardı, 40 olan vardı, 20 olan vardı. Seçim bittiğinde AK Parti kendi potansiyelinin %100'ünü almıştı. Bir partinin potansiyelinin %100'ünü alması için şöyle bir denkleme ihtiyaç var. Kendisi bütün iyi hareketleri yapmış olacak, rakipleri bütün kötü hareketleri yapmış olacak ki o %100'lük potansiyeli ulaşmış. Türkiye siyasi tarihinde kendi oy potansiyelinin noktasına virgülüne kadar o gün ulaşan tek parti AK Parti'ydi. Peki. O da bir anekdot
2: genç
0: olarak
2: parti olmasaydı kaldı. Daha da üstüne de çıkabilirdi evet, onun. Ama işte şey, hikaye çok farklı. 2002 ile 2028 evet, çok farklı.
0: O zaman ama siyaset de dağınık zaten. %50'lik bir denklem hiç yoktu.
2: Çok,
0: yani.
2: Çok farklı.
1: Peki Kemal olan. Bey siz ne dersiniz bu oranlara? bilmiyorum görüyorsunuz şeyleri, rakamları. Eylül başı şöyle araştırması.
3: İhsan 3000, abinin bahsettiği o 2000.
1: 3000 denekle yapılmış bir anket.
3: 2002'deki. Evet, dediğim gibi yani burada hata paylarını hep muhalefetten yana da koysak, yani hem MHP'nin hem AK Parti'nin oy oranlarındaki o %2'lik hata payını silelim ve muhalefetin geri kalanına dağıtalım diyelim. Biraz önce yayının başında söylediğim gibi o durumda bile diğer bileşenlerini hiç saymadan Hüdapar'ı ya da Yeniden Refah'tan gelebilecek adaylık durumunda Erdoğan'a gelebilecek oyları vesaire saymadan bile Cumhur İttifakı'nın şu anda oyu zaten %40'ın üzerinde gözüküyor. Yani bu denklemde erken seçim dağınık bir muhalefet için iyi bir şey olmayacaktır. O yüzden de ısrarla istemeyeceklerdir. seçime yaklaşınca da hükümet hadi yapalım deyince de kimse itiraz edemez. Biraz önce İhsan abinin bahsettiği o 2002'deki araştırma da ben anketör olarak çalışmıştım. Genel anketör olarak.
0: Evet,
3: o araştırmayı sahada da çok net görmüştük. Dediği gibi partiler her zaman potansiyellerine en yakın oyu almaya çalışır. Hani tamamını almak bile çoğu zaman hedef olmaz. Burada muhalefetteki partiler için tek tek mesela şeyi sorsak oy verir misiniz? Hani bütün şartlar iyi olsa oy verir misiniz? Ya da asla oy vermem dediğiniz parti hangisi diye sorduğunuzda şu partiye asla oy vermem ifadesine katılıyor musunuz diye sorsak muhtemelen buradaki muhalefet partilerinin hiçbiri tek başına %50 potansiyele ulaşmıyor olacak.
1: Evet.
3: Gene doğru. Sadece iktidar partisi ulaşıyor olacak. Buradan da baktığınızda muhalefetin işi her şekilde çok zor gözüküyor. Aday da ortaklaşılabilirse belki ama ben hala çok küçük bir ihtimal olarak görüyorum. Altta yazdığı gibi muhalefetin hesapları sil baştan mı? Muhalefetin bir hesabı var mı? Ondan bile emin değilim. Daha doğrusu ortak bir hesabı var mı? Ortak bir hesabı yok muhalefetin. Her muhalefet partisinin bir hesabı, programı var ama bu hesabı işte şey derler ya, boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor. Tek tek yaptıkları zaman yapılacak bir seçimde iktidar değişimi mümkün gözükmüyor. Muhalefetin bir şekilde o geçmişte
4: o zaman?
3: Başarısız da
4: tık gibi kapıyorlar.
3: Evet. Maalesef öyle.
4: Rekabet.
3: Geçen programda da söyledim.
2: Bir suç misi yaşanmıştı. Orada denmiştik ki
3: muhalif bir isim olarak dilim varmıyor ama dedim yani bugün seçim olsa Erdoğan kazanır. Yani nereye geleceğim? Muhalefet ne yapacak? Bir kere
1: yani Çağatay Bey diyor ki eğer ikinci tura kalırsa tabanda bir birleşme olur diyor. İkinci tura da mı kalmaz?
3: İşte o öyle olmuyor. O öyle olmuyor. Geçen seçimde de hep öyle dendi. Hatta bir öncekinde Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin aday olduğu seçimlerde de hep öyle beklenti içerisinde olduk. Ama o ilk tur anında ikinci tura kalma rekabetiyle tavanlar da birbirinden çok uzaklaşmış oluyor. Sonra tavandaki adaylar uzlaşsa bile tabanda gelip de oy verilmiyor. Bakın Muharrem İnce seçimden çekildi, 0.40 oy aldı. O 0.40 hiçbir şekilde ikinci turda gelmedi. Aynı şekilde Sinan Oğan %5 civarı oy aldı. Güya muhalefet partisinin adayıydı. Ve herkes Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda muhalefete geleceğini hep konuştu ilk turda. Ama öyle olmadı. Neredeyse yarı yarıya gitti. Çünkü o İlk adaylık döneminde, ilk tur döneminde fan club'lar oluşuyor. Öyle anlatayım. Siyasette tabanda fan club'lar oluşuyor. %100'ünü taşıyamıyorsunuz. Zaten seçim Türkiye'de 1,5 puanla falan değişiyor. Yani %1'ini bile karşı tarafa götürdüğünüzde 2 puanlık bir değişime sebep oluyor bu. O yüzden muhalefetin birbirine laf söylemek yerine, seçime kadar birbiriyle yarışmak yerine önce bir kere bir masa etrafında olmasa bile bir hedef konusunda ortaklaşması lazım.
1: Mesela Abant'taydınız, söz buraya gelmişken o zaman
4: Abant'ta Kemal Bey'e oksijen bol gelmiş. Onu da aydınlanmış galiba. Yani seçimlere gerek yok o zaman. Yani masrafa girmeyelim da, bence seçim yapmayalım. Sonu belli zaten.
3: Hayır, hiç ilgisi bile yok. Hiç ilgisi bile yok Sezin Hanım. Abant herkese iyi gelir bu arada. Bana da iyi gelmiştir muhtemelen ama.
1: Onu soracağım işte.
3: Benim söylediğim Kemal Bey. Muhalefet partilerinin ortak bir hedefte tabanını ortaklaştırması lazım.
1: Tamam. Abant'ta Abant'ta bu konuşuldu mu?
3: Parlamenter sistemle olur.
1: Abant'ta bu konuşuldu mu?
3: Evet, konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani muhalefeti birleştirmek şeklinde konuşulmadı ama benim önerdiğim şey konuşuldu mesela. Burada şu anda önerdiğim şey bütün muhalefetin tek bir hedefte tabanını birleştirmesi lazım. Bütün muhalefet partilerinin tabanının hatta iktidar seçmenlerinin önemli bir kısmının da ortaklaşabileceği tek bir hedef var Türkiye'de hala. Güçlü parlamenter sistem ve Abant'ta bunu Cumhuriyet Halk Partisi konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki milli güvenlik, ekonomi, dış politika, milli ekonomi, dış politika ve milli eğitim konularında biz partiler üstü düşünürüz ve hükümeti destekleriz. Devletin yaptığı şeyleri destekleriz.
4: Geriye ne kaldı zaten?
3: CHP'nin ve dünyanın CHP'nin ve Türkiye'nin sorunları

0: Sezin Hanım sürekli kesiyorsunuz. Şey yaparsanız anlatayım müsaadenizle.
1: Tamam.
0: Sonra yine şey yaparız, konuşuruz. Notlardan anlatmaya çalışıyorum çünkü kesilince de dağılıyor. Bakın, biraz önce konuştuk ya, partiler üstü bir durum var diye.

0: diyorum yine. Diyorum ki siyasi hedef, yurt içine yönelik siyasi hedef parlamenter sistem olmalı. Çünkü bütün tabanların en kolay ortaklaştığı konu bu. Eğer tabanı bir hedefte ortaklaştırabilirseniz Mustafa Hocam'ın dediği olur ikinci turda. Ama tabanı ortaklaştıramazsanız olmayacaktır. CHP'de, ABAN'da parlamenter sistemi hala en güçlü önerisi olarak ortaya koyuyor. Zaten şu anda baktığımız zaman da muhalefette o bir önceki seçimde bütün muhalefetin ortak imzasıyla verdiği parlamenter sistem önerisine CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka sahip çıkan muhalefet partisi de yok ortada. Hiç konuşulmuyor yani, parlamenter sistem hiç konuşulmuyor. Sanki herkes sistemi değil de ya da devletin işleyişi konusunda bir reform değil de sadece yöneteni değiştirmek istiyor gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
2: Şimdi bu sistem tartışmaları bana biraz garip geliyor. Yani muhalefetin devamlı parlamenter sisteme dönüş kapısının yolunu açmaya yönelik girişimleri. Şimdi konuşuyoruz. Kemal Bey, sizinle de konuştuk. Anketleri görüyoruz. Yani muhalefetin %50+1 bandını yakalaması çok zor diye, muhalefetin mecbur bu mahkum kaldığı siyasetsizlik tablosunun içerisinde %50+1 hiçbir koalisyonla görememesi ihtimalini ortadan kaldırmak için, yani biz neden muhalefet iktidar olabilsin diye yeniden parlamenter sisteme geçişi sürekli gündemimize taşıyoruz? AK Parti bohçasında mı getirdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini?
3: Ya bence bu konu
2: yani
3: çok
2: neticede bu referandumla gelmiş bir sistem ve yani lideri
0: Elif Hanım, bunu zaten iktidar yapar, iktidar yapar, iktidar yapmalı. Bu seçimde iktidar bunu önersin demiyorum ki. Ya, tam tersine muhalefet seçimi kazanmak istiyorsa tabanı ortaklaştırabileceği en önemli konu parlamenter sistemdir. İhsan abi biraz önce anket sunumu yaptı. Bakın, parlamenter sistem konusu anketlerde sorduğunuz zaman muhalefetin tabanının ortaklaşabildiği tek konu.
2: Çünkü
0: ben diyorum ki muhalefet bir hedef koymalı.
2: %50+1 parlamenter sistem dilensinler demiyorum. İçin Türkiye'de ortalaması 1-1,5 yıl olacak bir koalisyon söylüyorum.
3: Ankara'ya pırsızlık yapıyorsunuz.
0: Tam olarak bunun için söylüyorum. Bunu iktidardan istesinler diye söylemiyorum. Bunu iktidardan talep etsinler, iktidarda yapsın demiyorum. İktidar tabii ki o sistemde kazanamıyorsa onu istemez.
3: Az önce Kemal Bey bunu yapmak zorunda diye söylemiyorum ben. Cumhurbaşkanı süresini uzatabiliriz seçime gitmeden, zaten Türkiye parlamenter sisteme geçer demedi mi?
1: Evet.
3: Nasıl yapacak iktidar partisi olmadan bunu?
2: Şimdi her yani, şey partiler üstü olduğu için
3: konuşmayacak.
2: Her şey
3: o kadar çok çelişki
2: lazım konuşacak.
3: Yani şimdi Elif Hanım itiraz yapınca zaten bunu iktidar yapmayacak, muhalefet yapacak diyor.
2: Muhalefet
3: aynı konuşma
2: vardır.
3: İçerisinde 10 dakika önce falan dedi ki biz Cumhurbaşkanı süresini uzatıp bunun için de Adalet ve Kalkınma Partisi'yle herhalde bir anlaşma yapmak gerekiyor.
1: Muhalefetin yaptığı.
3: Muhalefetle birlikte iktidar parlamenter sisteme geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı, yani biz ne
0: Sayın
3: tartışıyoruz
0: hocam,
3: şu anda? Ben gerçekten anlamadım.
0: Sayın hocam, söylediklerimde hiçbir çelişki yok.
3: Yani bu çok ciddi çelişkiler.
0: Sayın hocam,
3: hayır, bir saniye,
0: şöyle ben
3: Kemal
0: o zaman
3: Bey,
0: bir dakika daha anlatayım.
3: Bitireyim. Siz
0: ben
3: Ankara'dasınız. Ankara'dan bağlanmanız
0: tamam,
3: zor olduğunu
0: biliyorum
3: ama bitireyim. Ses de karışmasın. İzleyiciler de çok rahatsız oluyor. Şimdi aynı konuşma içerisinde 2028'de belki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmaz. O zamana kadar Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıp parlamenter sisteme geçilir ve Cumhurbaşkanı süresi uzatılır cümlesini kurdu mu Kemal Bey?
1: Kurdu.
3: ABAN'taki görüşmeleri hatırlıyor.
1: Kemal Özkıraz kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Yani tabii Kemal Bey burada olduğu için. Kemal Özkıraz. Elif Hanım da buna itiraz edince ki bence Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece Türkiye'de parlamenter sisteme geçiş olmaz.
1: Bence de.
3: Yani bu çok abesle iştigal bir tartışma ama ben hükümet sistemleri üzerine çalışan birisi olarak muhtemelen, ki bunu iktidar partisi de aslında söylüyor, mevcut sistemin revize edilmesi şart. Belki yarı başkanlık, hatta bence parlamenter sistem, parti sistemi disiplini, parti disiplini sebebiyle Türkiye'nin geçmesi gereken, dönmesi değil. Evet. Bizim eski sistem parlamenter sistem falan değildi. Rahmetli Cindoruk başbakanlık sistemi derdi ona. Evet. O yüzden onu da bir şerhini düşüneyim. İleride Türkiye bunları konuşur ama Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kararı net. Ben 25-26 yıldır da tanıyoruz kendisini.
1: Evet.
3: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ben Cumhurbaşkanı olayım, yetkilerimi alın benden, bir 5 sene daha kalayım.
1: Niye desin?
3: Siz parlamenter sisteme geçin, bir tane de başbakan olsun. Ben de yani bu Sayın Erdoğan'ın evet diyeceği bir senaryo olmasın.
2: Peki bir şey
3: söyleyeceğim.
2: Şimdi
3: yani
2: eğer

0: %50+1 barajı olmasaydı Cumhurbaşkanımızın şu tabloda zaten tek başına yine seçilmesi çok alternatifsiz şekilde Cumhurbaşkanımızın seçimlerde zorlayan bir tablodan bahsediyoruz. İkinci turu konuşuyoruz mesela. Tabii. Altılı Masa'da ilk defa muhalefet bloğunun bu kadar iktidara yaklaştığını gördük. Şimdi benim itirazım şuna, az önce de söylediğim gibi. Yani AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümeti değil mi, bohçasını da getirmedi bu ülkeye. Neticede bir referandum yapıldı ve bunun sebebi vatandaşa çok açıkça anlatıldı. Denildi ki bakın tarihte koalisyonların ömrü 1-1,5 seneye hapsoldu. Bu sistem Türkiye'deki mevcut konjonktürde istikrarsızlık üretiyor. Dolayısıyla biz böyle bir seçimi öngörüyoruz. Bu AK Parti için de zorlayıcı bir sistem oldu. Şu an görüyoruz ki muhalefeti de zorluyor. Ama muhalefetin bu noktada yani sıkıştığı her yerde o zaman sistemi değiştirelim. Biz hiçbir türlü %50+1'e yaklaşamıyoruz.
1: Tarihsel bilgiyi düzeltelim. Yani Türkiye'de koalisyonların ömrü,
0: rasyonel de bulmuyorum.
1: Türkiye'de o yanlış bir bilgidir. Türkiye'de koalisyonların böyle yıkılıp kapanıp yıkılıp açılıp kurulduğu dönem 28 Şubat sürecidir.
0: Hocam en uzun koalisyon 3,5 sene sürdü bu topraklarda.
1: Yok. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi 91-95 arasında mesela hiçbir koalisyon krizi yaşanmadı bu ülkede. DYP, SHP devam etti.
2: Ama koalisyonlardan da çok çekti
1: başka bir konu. O başka bir konudur. Yani
2: Kerem Bey, konu değişmeden ben yani vereceğim Mustafa Hocam'ın söylediklerine cevap yani vereyim mi?
1: Onlar şimdi o başka bir tartışma konusu.
2: Vereceğim,
1: şu soruyu sormak lazım. Yani hani bu koalisyonlar ve ekonomik gelişme, bu ekonomik krizin olduğu dönemde 25 yıldır bu ülke tek başına iktidarla yönetiliyor.
2: Evet.
1: Ayrıca uzun süre, daha uzun süre tek başına iktidarla yaşamıştır Türkiye. Ayrıca biz biliyoruz ki Avrupa ülkelerinde eğer ki koalisyonlar eşittir ekonomik küçülme ya da istikrarsızlık olsaydı Belçika gibi, Hollanda gibi, Almanya gibi ülkelerin şu anda sürünüyor olması lazımdı. Bunlar da yaklaşık 75 yıldır bunlarda tek başına iktidar yok.
0: Hocam krallık falan var. Şimdi
1: dolayısıyla bu koalisyon eşittir ekonomik büyüme, küçülme argümanı çok geçerli değil. Ama tabii ki de siyaseten bu argümanın köpürtülmesi gerekiyor.
2: Ali de bence koalisyonlara da çok
1: yani
2: sıcak bakmıyor.
1: Bu ayrıdır. Ve bir de şöyle bir şey var. Yani biz o zaman böyle sürekli olarak kutuplaşıp sistemi işte ya bir grup kazanacak bir grup kaybedecek şeklinde mi devam edeceğiz? Yoksa iç cephe vesaire falan diyerek kaynaştırıcı bir daha uzlaşmacı demokrasi dediğimiz konsensus demokrasi olarak bilinen şeyde siyaset biliminde bunların özelliklerini mi daha böyle toplumumuzda iç siyaset yönelik olarak bunları mı öne çıkartmamız lazım?
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumdan önce anlatılırken de yapısal olarak da bu sistemin önerilmesinin amacı tam olarak buydu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan çok karizmatik bir lider hocam. Her zaman koalisyonsuz çıkabilir girdiği seçimden. Ama yarın bir gün yeni liderler ortaya çıktığında, yeni aktörler ortaya çıktığında bu konsolidasyonu sağlamak bu kadar kolay değil ve yeniden koalisyon dönemine geri dönecek. Ben %50+1 kadar çok güzel bir uygulama diyorum. %50+1 bir kere sizin söylediğiniz toplumsal konsolidasyonu sağlamak açısından tam olarak dediğiniz gibi yani doğudan batıya işte bütün siyasi olarak da ekonomik olarak da konsolidasyonu sağlayacağını siyaseti üretmek zorunda bırakan
1: bu dediğiniz bir görüştür, saygı duyarım. Peki şu ihtimal olursa Amerika Birleşik Devletleri de mesela bugün zaman kalırsa konuşacağız herhalde, konu başlıklarında var. Bölünmüş hükümet dediğimiz parlamentonun başka bir blokta, Cumhurbaşkanı başka bir blokta olduğu durumda divided government dediğimizde Türkiye'de ne olacak?
0: Hocam Amerika'daki sistem başkanlık sisteminin bir temsili değil ki Türkiye'deki sistem. Yasamayla yürütmeyle
1: neden ayrı Amerika'da olduğu bir çünkü sistem. Parti disiplininin orada zayıf olmasından kaynaklı olarak bir saniye bitireyim. Bu bölünmüş hükümet olduğu zaman Türkiye'de sistem kilitlenir. Bölünmüş hükümet olmadığı zaman da milletin parlamentosu olan, milletin meclisi olan, milletin evi olan parlamentonun etkinliği sıfır.
0: Şu an mevcut konjonktürde
1: evet, şu anda parlamentoda özellikle muhalefet partilerinin milletvekilleri parlamento işlevi anlamında söylüyor. Parlamento etkinliği anlamında. Yani bir milletvekili ne yapar? Kanun teklifi verir. O kanun teklifinin kanunlaşarak vatandaşın sorununu çözmeye çalışır.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ya dedi da, ki 600 vekile boş yere maaş ödedi.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü hocam sizin siyasi geleneğinizde meclisin yasamanın yürütmenin aynı anda yürüdüğü vatandaşın sorununu çözmeye çalışır.
1: Ya da hükümet bir konuda yanlış yaparsa meclis araştırma komisyonu kuralım, bu konuyu araştırıp sonucunu da vatandaşla paylaşalım der. Şu anda muhalefet partisi milletvekillerinin hiçbir tanesi ne bir kanun teklifi verip onun kanunlaşmasını sağlayabilir, ne de herhangi bir konuda meclis araştırması yapabilir. Sadece yapabildikleri tek şey var. O da yazılı soru önergesi veriyorlar denetim mekanizması anlamında.

0: soru önerge, sözlü soru önergeleri kaldırıldı. Yazılı soru önergelerinin de anayasanın hükmü olmasına rağmen, 15 gün içerisinde cevaplanmasına rağmen onlara da cevap oranı %60 civarında Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un ifadesine göre. Bunlar çok somut gerçeklerdir.
1: Evet,
0: siyasi pozisyonumuza göre bu parlamento işlevseldir demek gerçekten çok zorlayıcı olur. Çünkü somut gerçekler var. Bu çok açık bir gerçek.
1: Hocam, yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığı ilkesine hoş geldiniz. Meclis yasamadan sorumlu.
0: Ayrılma yok
1: sorumlu.
0: İşte anlatamıyorum
1: sizin
0: galiba. Yasama yok, yasama yok. Hoş geldin. Ben onları biliyorum.
1: Meclisin
0: Elif Hanım, bir saniye.
1: Yürütmeye
0: Elif Hanım,
1: de şunu, dahil olduğu
0: hani Elif Hanım,
1: bu geleneksel yapıya yaslandık.
0: Kişiselleştirmeyeceğim tabii ki de ama şöyle söyleyeyim. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığının olmadığını söylüyorum. Yasamanın şu anda etkin olmadığını, yürütme tarafından tamamen kontrol altında olduğunu ve güç temerküzünün ve güçler birliğinin tıpkı 1922 ile 38 döneminde olduğu gibi bu yaşanıyor. 50'lerde de bu böyleydi. Zaten tamam, bizim oturup bunu konuşmamız lazım.
2: Peki. Başka itirazınız var mı?
1: Tamam, ben
3: Kerem Bey,
0: kuvvetler ayrılığı hoş geldiniz.
3: Kerem Bey çok kısa.
0: Daha oraya hiç gelemedi bu ülke.
3: Araya.
2: Buyurun. Buyurun. Buyurun.
3: Şöyle önce birkaç düzeltme yapayım. Mustafa Hocam ilk bölümde söylediğimle ikinci bölümde söylediğimin çeliştiğini söyledi. Hiç çelişmiyor. Birincisi, ilk bölümde söylediğim tamamen benim önerim. CHP'nin Abant'la konuştuğu falan bir şey değil. Onu da benim dünyanın gidişatına dair yaptığım gözlemlerde Türkiye'nin aynı Demirel döneminde olduğu gibi bir cumhurbaşkanlığı görev uzatma talebinin Türkiye'nin önüne gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü ne zaman biraz önce kendisi de söyledi
2: bunu
3: ya,
2: neden düşünüyorsunuz
3: meclis,
2: bunu
3: etkisiz hale geldi.
2: Meselenin anlamadığımız kısmı şöyle, bu. Tablo ortada. Siz de diyorsunuz
3: bunu,
2: hani
3: bunu şundan dolayı düşünüyorum. Bunu şundan dolayı düşünüyorum. Türkiye ve coğrafyasındaki birçok ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, bu seçimden sonraya da kalabilir ayrı mesele, ama seçimden önce olur ise çok ciddi bir milli güvenlik kaygısı içerisinde kalacağını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, meclisin bu sistemle yeni dünya düzenine entegre olabilecek bir kurucu meclis hüviyetinde olmadığından dolayı, meclisi o hüviyete taşıyabilmek için böyle bir önlemi devletin de alabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki benim bu önerim CHP'nin parlamenter sistem önerisinin dışında aslında tıpkı sizin bahsettiğiniz gibi bir yarı başkanlık önerisidir. Ben ilk bölümde milli güvenlik, yani ordu, milli güvenlik ve dış politika Cumhurbaşkanlığı'nın asıl faaliyet alanı olabilir. Hükümetin diğer konular için başbakan seçebiliriz dediğimde geriye ne kaldı dediniz. İşte geriye kalan da üstüne koyduğumuzda tam olarak sizin tarif ettiğiniz yarı başkanlık sistemidir. Yani aynı şeyi söylüyoruz aslında. Elif Hanım'ın söylediği ile ilgili de ben sadece muhalefet partilerine, eğer ikinci turda Mustafa Hocam, çünkü o tartışmayı söyledi, ikinci turda birleşebilir diye, ikinci turda gerçekten muhalefetin seçmenini birleştirmek istiyorsak, belli ki tavanda zor olacak, tabanda birleşsin istiyorsa muhalefetin hepsinin bir ortak hedef koyması lazım. O ortak hedefte geçtiğimiz seçimlerde de aynısı oldu ve kısmen işledi. Bugünkü yapılan anketlerde de muhalefet seçmeninin ortaklaştığı, en çok ortaklaştığı konu yine parlamenter sistem, güçlü meclis konusu. Bunu iktidar kabul eder etmez, o ayrı mesele. Muhalefetin seçmenini bir arada tutabilmek için, en azından ikinci turda aynı hedefe oy verdirmek için ortaya koyabileceği en önemli hedeflerden birisi olarak tarif ettim. Yoksa iktidar ister yapsın ister yapmasın bize ne?
0: Bir şey
3: kaldı ki iktidar niye böyle bir şey yapsın dedi Elif Hanım. Elif Hanım, iktidar niye böyle bir şey yapsın dedi ama bakın, aylarca %40 artı bir tartışmasını yaptık. İktidarın böyle bir arayışı olmasa, bu illa parlamenter sistem olmak zorunda değil, sistemde bir yenilenme arayışı olmasa biz bu 40 artı bir tartışmalarını nereye koyacağız mesela? Evet, İktidar 38. da öyle ilk seçildiği zamanki gibi %55 oy potansiyeli olup %52'yi her zaman alabilecek bir durumda değil.

0: Tamam
1: kabul
0: işte ben de
1: etmek
0: bunu
1: lazım.
0: söylüyorum.
1: Yarın
0: Cumhurbaşkanı'nın önceliği her girdiği seçimde kazanmak olmuş olsaydı kendisinin önüne böyle bir bariyer koymaya ihtiyacı yoktu ki. Mevcut konjonktürde şu %36.1 ile de birinci çıkacaktı. Kendi önüne de bu bariyeri koyduysa sistemin vaat ettiği başka bir şey vardı. Türkiye'yi koalisyon batağından çıkartacak bir sistem inşa etmek. Bu noktada %50+1 kendi şahsi fikri.
1: Hanımefendi, Türkiye şu anda koalisyonla yönetiliyor, farkında mısınız? Türkiye şu anda bir koalisyonla yönetiliyor.
0: Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine alışmaya çalıştığı bir ittifak sisteminin içerisinden geçiyor. İşte yani bu en azından 5 senede bir seçim gördüğümüz. Ya siz koalisyon dönemi ne kadar çabuk unuttunuz ya. Hakikaten bizim koalisyonda yaşadığımız bu 1 senelik, 1,5, 2 senelik, 3 senelik iktidar dönemini ne kadar çabuk unuttunuz ya.
1: 50 artı 1 meclis çoğunluğuyla hiç ilgisi olmayan, sadece yürütmeyle ilgili bir konu. 50 artı 1'in koalisyonla vesaireyle hiç ilgisi yok. Yarı başkanlık sisteminde de, Mustafa Hocam'ın anlattığı sistemde de, benim anlattığım sistemde de pekala mecliste koalisyonsuz, eğer mesele ittifakları koalisyon saymamaksa, o zaman da bir ittifak oluşabilir. Ya da koalisyonlar seçimden önce de açıklanabilir. İttifaklar o gün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, o zaman da seçimden önce kurulup ittifaklar halinde de girilebilir seçime. Anlattığımız konuyla koalisyonun hiç ilgisi yok. Kaldı ki eğer meclis çoğunluğunun tek bir parti tarafından sağlanamamasını, birkaç partiyle sağlanmasını koalisyon olarak tanımlıyorsak, şu anda mecliste bir koalisyon var. Çünkü
0: ya
1: AK Parti
0: hocam,
1: 300
0: biz başbakanlık
1: geçmiş değil.
0: Başbakanlık pazarlıkları yapılarak şu an yürütme cumhurbaşkanımız olduğu için %50+1'i cumhurbaşkanımız üzerinden konuşuyorum. Bunu sizin verdiğiniz
2: Elif
0: yasamayla
2: Hanım,
0: ne
2: Elif
0: örneği
2: Hanım,
0: var şu an?
2: Bir şey soracağım.
0: Şimdi koalisyon dediğimizde seçimlerden sonra pazarlıkla bir araya gelen, bir aradaki altılı masanın bir örneğiydi ya koalisyon dedi.
1: Tamam, ben de diyorum ki ittifak sistemi, aynı ittifak sistemi seçimden önce yapılırsa o koalisyon sayılmayacak mı diyorum yani. Konunun koalisyon tartışmasıyla ne ilgisi var, ben bunu anlamıştım.
0: İstikrarla ilgisi var. Çünkü güçlü bir yürütmenin olduğu yerde %50+1'i alarak...
1: Biz referandum sonuçlarına falan itiraz ediyor değiliz
0: ki. Ya ben anlatamıyorum. %7 olan, %9 olan, %10 olan kişinin başbakan olmak zorunda olduğu bir sistemden... %50+1'le yürütmenin başına geçen bir cumhurbaşkanı var. Ya, siz bu iki sistemi neresinden kıyaslayabilirsiniz?
3: Peki.
2: %7
1: buyurun.
2: Türkiye'de başbakan
1: İki
2: olan
1: sistemi
2: yoktur.
1: Birbiriyle kıyaslamıyorum hanımefendi. Ben diyorum ki bahsettiğiniz istikrarı sağlayabilmek için yarın öbür gün öyle bir şey olur ki belki de sistemi tekrar değiştirmek icap eder. Yani Allah ayeti midir, Kur'an ayeti midir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi?
0: Ben öyle bir şey mi dedim şimdi?
1: Hükümet sistemi
0: ben
1: gider,
0: muhalefet
1: yarı başkanlık
0: partisi,
1: sistemi gelir yani. Bunun nesine bu kadar itiraz ediyorsun?
0: Dediğiniz gibi,
1: dediğiniz gibi iktidar bohçasını da getirmedi.
0: Ben buna eleştiriyorum. Ben mi getirdim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini?
1: Sundu. Bir, halk da yani Kemal Bey da olsa bir onay verildi ve sisteme geçildi. Muhalefetin yeni bir sistem öner hakkı yok mu? Buna niye itiraz ediyorsunuz?
0: Yahu niye itiraz edeyim ya? Keşke muhalefet başka çıkış seçeneleri de önerse diyorum. Muhalefet siyaset yapmamanın konfor alanı sadece ben siyaset yapamıyorum. Bu yüzden de ben %50+1'e yaklaşamıyorum. Ya bu sistem değilsin. Ben bunu başka türlü aşamayacağım.
2: Ben hiçbir muhalefet partisi
1: diye bir saniye Kemal Bey. Kemal Bey bir saniye. Formundan daha büyük siyasi vaat mı olur hanımefendi? Yani siyaset sadece ben emekli maaşına şu kadar zam vereceğim, asgari ücrete bu kadar zam vereceğim mi demektir? Yani milli güvenlikten bahsediyoruz, dış politikadan bahsediyoruz.
4: Kemal Bey.
1: Bu bahsettiğimiz sistem reformu bunların tamamını kapsıyor. Asıl siyaset ortaya koymak, siyasi vaat budur yani.
4: Peki.
1: Siyasetin tamamını değiştirmektir siyasi vaat.
4: Çok kısa lütfen.
2: Şimdi çok kısa da ama çok yani o kadar enteresan şeyler söylendi ki ben bunu düzeltmem lazım akademisyen. Yani ben çünkü öğrencimin yüzüne bakacağım. Şimdi bakın.
4: Başka bir programda devam edersiniz.
2: Anayasanın 104. maddesi der ki Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ilgili konuda parlamento farklı bir kanun çıkarırsa parlamentonun dediği olur.
4: Evet.
2: Bu şu demek. Türkiye'deki parti disiplinine de dikkat alırsak biz genel başkanların dışında, kararların dışında milletvekillerinin başka bir oy vermediğini de biliyoruz bu sistemde. Bu ülkede bölünmüş hükümet olursa, yani hükümet yürütme başkasında, parlamento başkasında olursa

0: Bu sistem kilitlenir demek, bu bir. İki, evet. Türkiye'de hiçbir zaman %8 ile 10 ile 20 ile falan başbakan olunmadı. %23 mesela Sayın Ecevit'in oy oranıdır. Ama Sayın Ecevit'in oy oranına siz koalisyonun diğer partilerini de ekleyeceksiniz. %23 DSP'dir, %18 MHP'dir, toplam %41. Bir de %12 Anavatan Partisi'ydi, %53'tür o koalisyonun oy oranı. %23 değildir. Aynı mantıkla diyelim bu senin sonuçlar çıktı. Kararsızları bu şekilde dağıttık. %36 ile %100'ü mü yönetecek Cumhurbaşkanı? Hayır, %36 bir partinin oyu. O part, o adaya oy veren Milliyetçi Hareket Partisi var.
1: Kemal
0: o partiye
1: oy veren
0: başka partiler var. Bu da aynı mantıktır. Anlatabildim mi? Ne demek istediğimi?
1: Buna bir itirazınız var mı?
0: Ya bu çok açık ya, bir şeydir zaten. Kanun. Bence buna hiçbir gerek yok. Kanun maddedir. Bunları tartışmayalım bence burada.
1: Peki.
0: Anayasa maddesi bunlar.
1: Peki. Teşekkür ederim. Bir başka mesele. Sizin hakkınızı çok yedik. İhsan Bey.
2: Eyvallah. Evet.
1: Sizin hanım gerçekten.
3: Sorun değil.
1: Şeyde yapay zeka da söylüyor burada. Uyuma diyorlar bana. Uyuma diyorlar hatta.
3: Yapay zeka kontrolü ele geçiriyor. Dikkat edin. Evet, evet. Kerem Bey.
1: Özgür Özel diyor ki, girdiğimiz herhangi bir seçimde parti iktidar yapmazsam o gün görevi bırakacağım. Bırakır mı?
3: Bırakır. Ya ona bırakacağını eminim de. Ama o noktaya da
1: bir
3: gelmek istemez zaten.
1: İkinci sorum da şu olsun.
3: Belki de o zaten bu gerçekten bu arada kendisiyle ilgili söylenen hakkını verelim. Yani performans gösterme açısından, koşuşturma açısından cidden diğer parti liderlerinden şu an belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koyabilirsiniz. Zaten her konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde. Dış politikadan iç politikaya, ekonomiye vesaire her şey atamalara yani çok konu var. Hı hı. Ama onun dışında da diğer parti liderleriyle karşılaştırdığımızda Özgür Özel hakikaten çok koşturuyor. Bunun hakkını vermek lazım. Ha o koşturması neye tekabül ediyor o ayrı bir tartışma. Ona bir şey demiyorum. Fakat gerçekten de çok çaba gösteriyor. Ve orada da yani belki de ya o çaba göstermek ya bir anlamda kendisini tercih edeceği bir şey değildi. Yani o göreve genel başkan seçildiğinde CHP'ye sonra mutlak kutlan süreciydi vesaireydi. Yani o yeni partiye giden süreçte bütün o 2023 Kasım'ından bu yana zaten belki kendisinin beklediği bir şey değildi. Biraz accidental hero derler İngilizce'de. O tesadüfi bir o anlamda kahraman veya genel başkan bu kadar koşuşturan bir genel başkan olarak Özgür Özel. Onun için ya aslında kendisi bana kalırsa dinlenmek ister yani. Eğer iktidar olamıyorsa tamam bundan sonra konu sizde der. Yani o bir Kemal Kılıçdaroğlu gibi geri dönüşler sürekli. Ya ben buradayım, gitmiyorum demez.
1: Peki söz sizdeyken o soruyu da sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını bekler misiniz? CHP adına.
3: Beklerim, olabilir, mümkün. Yani çünkü orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde kalmış bir ukde var. Yani ben gerçekten o Cumhurbaşkanlığı hak ediyordum. %48 oyu topladım. Gibi kafasında bir şey var. Yani o biraz da onu fazla söylüyor hatta. Kendince yani bir ucuna kadar geldim. Neredeyse %50'ydim. Hatta işte partiden daha önce ilk mutlak kutlan yaşandığında Bülent Kuşoğlu'nun bir röportajı vardı malum. İlk verilen mülakatta. Aslında Altılı Masa'nın yani Kılıçdaroğlu'nun kazandığı iddiası vardı seçimi. Bir de öyle enteresan bir iddiada bulundular. Onun için yani Kılıçdaroğlu aday olmak ister bana kalırsa. Ama başka bir aday da çıkarabilirler. Peki. Yani sonuçta ama ne olursa olsun, kim olursa olsun CHP'nin adayının bir iddiası olmayacak o net.
1: Peki. Öbür sorumu öbür turda sorayım. Yani iddiası olmayacak dediniz.
3: Bol bol malzeme verdim Kemal Bey'e. Kemal Abant Bey. Enerjisiyle şimdi bana
1: Özgür Özel'in açıklamasına bir bakalım. 81 ilin 81'inde örgütlendik. 900'e yakın ilçemizde 870 ilçemizde. Bu cümlede bir sorun var. Örgütlenmemiz tamamlandı. Ha 900'e yakın ilçemizin 870'inde demek istiyoruz herhalde. Benim kesinlikle adayım üyeler kimi seçerse odur. Girdiğimiz herhangi bir seçimde parti iktidar yapamazsam o gün görevi bırakacağım. Bırakır mı?
2: Şimdi geçen haftalarda birinci parti olmazsam şeklindeydi. İddiayı biraz daha yükselttiler. Yani